0: bilirken ikinci kez kupayı kaldıran sultanlar mutluydu.
1: Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç.
0: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milli yıldızları tebrik etti.
2: İnanan bir takım, hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla ülkesine layık olmaya çalışıyorlar. Ülkeye gururlandırmaya çalışıyorlar ve bu gururu da yaşattılar bize.
3: Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey. Bu millete bu sevinçleri yaşattıkları için de bütün sporcularımıza tebrik ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla filenin sultanlarını tebrik etti.
4: Çok teşekkür ediyorum, hürmet ediyorum, saygılar sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Türkiye'nin şampiyonluk coşkusu maç sayısıyla birlikte NTV'de yaşandı.
5: Bitiyor mu?
0: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan filenin sultanlarının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
6: Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekili yeni partiyi kurdu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün milletvekilleriyle bir araya gelip yeni yol haritasını masaya yatırdı. Yeni parti ise haftaya iki toplantı yapacak.
7: CHP'de 91 milletvekilinin istifa edip yeni parti kurmasının ardından önemli bir toplantı vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda yeni yol haritası ele alındı. Toplantıya CHP'nin 44 milletvekilinden 39'u katıldı. 91 milletvekilinin istifa etmesinin ardından CHP'nin meclis grup başkanı ve grup başkan vekillikleri boş kalmıştı. Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak, CHP'nin yeni meclis grup başkanı oldu. Grup başkan vekilliklerine ise İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç'la Rahmi Aşın Türeli seçildi. CHP'de gözler bir yandan da mutlak butlan kararının karara bağlanacağı Yargıtay'da. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı hakkındaki dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce ön incelemeye alındı. Tetkik hakimi incelemesini tamamladıktan sonra raporunu heyete sunacak. Heyetin esasa ilişkin incelemesinin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide ise salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Yeni haftaya Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında MYK toplantısı da yapılacak. O toplantıda kongre takvimi belirlenecek.
6: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum yeni partiyi değerlendirdi. Uçum büyük bir olaymış gibi ele alınan yeni parti konusu magazin tartışmasından öteye gidemez dedi. Uçum sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti ayrışmasının önemsiz olduğunu savunan Mehmet Uçum. Çünkü bu ayrılığın dünya görüşü farkıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bütün tartışmalar kalanların ve ayrışanların kişisel veya grupsal ajandalarına odaklanıyor değerlendirmesinde bulundu. Uçum açıklamasında CHP bu ayrışmayla esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP'dir, sel gider kum kalır ifadesinde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Donald Trump'ın cuma günkü ani kararından bu yana İran'ı vurmuyor. Tahran, Amerikan yönetimi saldırmadığı sürece saldırmayacağını açıkladı. Ancak hafta sonu Hazar'dan ve Kızıldeniz'inden saldırı haberleri geldi.
8: Amerika Birleşik Devletleri iki hafta süren yoğun bombardımanın ardından cuma günü aniden İran'a saldırıları durdurdu. Trump'ın ani kararının ardından İran'dan da bölge ülkelerine saldırı yapılmadı. İranlı üst düzey bir yetkili Amerikan tarafından saldırı olmadığı sürece İran'ın da saldırmayacağını söyledi. Yoğun bombardımanla geçen 13 gecenin ardından silahlar sustu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz, Trump'ın diplomasiye zaman tanımak için saldırıları durdurduğunu söyledi. İran tarafı ise saldırıların durmasına şüpheyle yaklaşıyor. Üst düzey bir kaynak, İran'da iyimserlikten ziyade kötümserlik var. Saldırıların durmasının taktik olduğunu düşünenler fazla, dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington'la Tahran arasında mesaj alışverişi olduğunu, arabulucuların çabalarının sürdüğünü söyledi. New York Times gazetesi ile CNN televizyonu, Trump'ın daha geniş askeri operasyon seçenekleriyle savaşı tırmandırma planlarından geri adım attığını duyurdu. Amerikan medyasına göre kararda Genelkurmay Başkanı Dan Kaney ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in çekinceleri etkili oldu. Kaney, savunma füzesi stoklarının azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üsleri koruyacak yeterli füze olmadığını söyledi. Axios haber sitesi de her gün öğleden sonra İran'a yapılacak saldırı planının Trump'a gönderildiğini, başkanın akşam planı imzaladığını yazdı. Trump'ın cuma günü kendisine sunulan planı aniden onaylamamaya karar verdiği ifade edildi. ABD ve İran saldırıları durdu ama İran savaşı hafta sonu Hazar Denizi ve Kızıldeniz'e genişledi. Tahran, Ukrayna'nın Hazar'da İran'a ait bir ticari gemiyi vurduğunu, bir denizcinin öldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna saldırısının karşılıksız kalmayacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın İran'a, Orta Doğu'ya doğrudan saldırıları mümkün kılan uydu bilgisi gönderdiğini söyledi. Hazar'daki saldırı haberi bu açıklamanın ardından geldi. Yemen'deki Şii Husi hareketi de Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait depoları vurduğunu duyurdu. Aramco'nun Yemen sınırına yakın Cizan'daki rafinerisinde yangın çıktı. Suudilerin Kızıldeniz'deki en önemli petrol limanı Yanbu'ya atılan füzelerse havada engellendi. Husilerin İran savaşına dahil olmasının ülkedeki iç savaşı yeniden başlatmasından endişe ediliyor. 2022'den bu yana ateşkesin hüküm sürdüğü ülkede savaşan tarafların cephe hattına güç kaydırdığına dikkat çekiliyor.
6: ABD ile İran arasında yaşananlar Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu konuda telefon diplomasisi yürüttü. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Maraşer Münir ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Doğa Takvimi. Bugün 27 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Anadolu Halk Meteorolojisi'nde bugün üzümlere alaca düştüğü gün olarak işaretlenmiş. Alaca düşer, yani üzümler kararmaya, olgunlaşmaya, tatlanmaya başlar. Kuyruk yıldızının da doğduğu günlerdeyiz. Anadolu'da doğdu kuyruk, kalmadı koruk sözü bugünlerde doğadaki dönüşümün işaretlerini belirtir. Üzümler olgunlaştı. Hatırlatalım, üzüm kurutmak isterseniz üzüm salkımını iple güneş alan bir yere asın. Arada döndürerek her tarafının güneş görmesini sağlayın. Yaklaşık bir haftada kuruyacaktır. Üzümü tanelerine ayırıp sapını, çöpünü, çekirdeklerini çıkarıp bir bezin üzerine sererek güneşin altında bırakmak da olabilir. Karıştırarak, ters yüz ederek her tarafının güneş görmesini ihmal etmeyin. İstediğiniz kadar kuruyunca bir gün gölgede bekletin, sonra canınız çektiğinde yemek üzere cam kavanoz veya bez torbada saklayın. Anadolu Halk Meteorolojisi'nde meyvelerin olgunlaşmasına denk geldiği için bugünkü fırtınaya kara erik fırtınası, 29-30 Temmuz'daki fırtınaya ise kızıl erik fırtınası dendiğini ekleyelim.
9: Doğa Takvimi.
5: Neden?
11: Bazen stres, bazen korku anında, bazen de ani gelişen bir durumda vücudun verdiği bir tepki olabiliyor el titremesi. Ancak bu durum ve şiddeti arttığında da bir hastalığın belirtisi olabiliyor. Peki el titremesi neden oluyor? Hangi durumları bize haber veriyor? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'e sorduk.
12: Aslında hemen hemen herkes de tamamen sağlıklı olsa bile bazı ince işleri yaparken hafif bir el titremesi olabilir. Buna fizyolojik tremor diyoruz. Bazı durumlarda bu fizyolojik tremorda artış da görülebilir. bazı ilaçlar örneğin işte ne bileyim çok fazla kafein ve nikotin gibi maddelerin kullanılması, işte korku, anksiyete, ağır bir şey taşımak, kası yormak bu nedenle, işte ilaç ve alkollerin bırakılması, tiroid bezinin çok çalışması gibi, ateş gibi durumlarda fizyolojik tremorda bir artış görülebilir. Ama titremeleri biz genellikle iki grupta inceliyoruz. İstirahatte olan titremeler ve bir hareket sırasında ortaya çıkan titremeler. Buna göre çünkü neyin habercisi olduğuyla ilgili bir ayrım var. İstirahatte olan titremeler genellikle yatarken ya da gevşemiş bir halde otururken ortaya çıkar. Ve titreyen uzvu hareket ettirdiğiniz zaman da titreme ortadan kaybolur. Bu genellikle Parkinson hastalığının bir belirtisidir. En çok görülen istirahat tremoru yaratan hastalık Parkinson hastalığıdır. Bu hareketle ortaya çıkan tremor ise esansiyel tremor dediğimiz bir hastalığın göstergesi. Yani bu hastalığın neden olduğu çok iyi bilinmiyor ama ailede kuşaktan kuşağa geçiş olduğunu biliyoruz. Bazen bu nedenle ailevi tremor diye de adlandırılabiliyor. Yani bu tremor genellikle eli kullanırken, bir şey taşırken, özellikle tepsi taşırken, yemek yerken, su içerken, bardağı ağzımıza götürürken, çatal kaşığı ağzımıza götürürken artan bir tremor. Ve yaş ilerledikçe bu tremorun hızlanması, tremorda bir artış söz konusu olabilir. Ve genel olarak da hani anksiyeteyle, bir toplum içerisindeki sosyal bir konumdaki gerginlikle artış gösterebilir. Alkol almakla azalabilir. Ve bu aslında esansiyel tremor başka bir hastalığın göstergesi değildir ama zaman içerisinde %4 oranında Parkinson hastalığına dönüşebilir. O nedenle mutlaka esansiyel tremor tanısı konsa bile hastaların belli aralarla takip edilmesi ve muayenelerinin takibi gerekmekte.
11: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'i dinledik.
5: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

Cold. Bu açış parçası davulcu Jorge Rossi'nin 2019 yılına ait Beyond Sunday albümündendi. Parçada vibrafon çalan Rossi, tenor saksafonda Mark Turner, gitarda Jaime Jombard, basta Doug Weiss, davulda Al Foster'la seslendirdi. 6 oktav ses aralığı olan Pennsylvania Bourbon doğumlu Rachelle Frel, 2000 yılında yayınladığı Individuality albümünde George Duke'da ortak bir sol baladını Russ Barnes da söylüyor. Reflections of My Heart. Tuşlu çalgılar synth bass, akustik gitarda George Duke, gitarda Jeff Lee Johnson, vurma çalgılarda Lenny Castro eşlik ediyor. Ardından Stephen Fife yedilisinin Peace in Time albümünden aynı adlı valsi dinliyoruz. Sololarda piyanoda Fife, akustik gitarda Alex Wins.

Önce Rachel Frey'in Individuality albümünden Reflections of My Heart ve ardından Stephen Fylke yedilisinin Peace in Time albümünden aynı adlı parçayı dinledik. Piyanist Billy Childs'ın Laura Nyro'ya adadığı Map to the Treasure, Reimagining Laura Nyro albümünden bir düzenlemesi. To a Child. Flütte Sarah Andon, arpte Carol Robbins, piyanoda Childs, vokalde Diane Reeves'e orkestra eşlik ediyor.

Lauren Ayron'un To a Child adlı parçasını Billy Childs'ın düzenlemesiyle Diane Reeves, Childs'ın Map to the Treasure albümünde seslendirdi. Ardından gelen Billie Holiday, Arthur Herzog şarkısı Don't Explain'in harika yorumu ise Charles Pillow Ensemble'a aitti. 2020 yılında yayınlanan Chamber Jazz albümünde yer alıyordu. Solistler akustik gitarda Vic Uris, bas klarnette Todd Groves'tu. Gecenin içine doğru yol alıyoruz. Manhattan Transfer, We There Big Band'de 2022 yılında yayınladığı 50 albümünde Java'nın Agua adlı parçasına vokali sanatının tüm zenginliğini katıyor. Düzenleme Vince Mendoza, piyano solo da Yaron Gershovski.

0: Aqua, Java'nın bu güzel parçasını Vince Mendoza'nın düzenlemesiyle Manhattan Transfer Fifth abiminde seslendirdi. Mendoza yönetimindeki Vidal Big Band eşlik ediyordu. Geldik veda parçamıza. Quincy Jones'un 1995 yılında yayınlanan Q's Juke Joint abiminden Jeremy Lubbock'la yazdığı At the End of the Day. Vokallerde Barry White, Mervyn Warren. Ağız harmonikasında Toots Tillemans ve Quincy Jones Orkestrası.
1: Yeah, baby. This is how we do it. Down at the juke joints. We do it easy.

0: NTV Radyo.
1: Close. Baby, just let me play. Just

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Kabine 2 haftalık aranın ardından yeni haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve ABD-İran savaşı gündemde olacak.
1: Kabine yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen süreç yasası, kabinenin de önemli gündem başlıklarından biri olacak. MİT ve TSK'nın sahadaki son raporları kabinede detaylandırılacak. Toplantıda ekonomideki gidişatın da masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki göstergeler değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması adına atılabilecek ek adımlar ele alınacak. Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin başta enerji fiyatları olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. Öte yandan ABD ile NATO zirvesi marjında gerçekleştirilen görüşmelerin detayları kabinede bir kez daha görüşülecek. Katse yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin ara formül bulma çalışmalarında gelinen aşamanın kabinede konuşulabileceği değerlendiriliyor. Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor. Yangınlarla sürdürülen mücadele de detaylandırılacak.
0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. Peki yasal düzenlemede hangi başlıkların yer alması bekleniyor? Ayrıntılara bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
2: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir.
1: Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.
0: CHP'de yaşanan mutlak mutlak tartışması yeni partiyle sonuçlanmıştı. Cuma günü CHP'den ayrılan 91 milletvekili yeni partiyi kurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün milletvekilleriyle bir araya gelip yeni yol haritasını masaya yatırdı. Yeni parti ise haftaya iki toplantı yapacak.
3: CHP'de 91 milletvekilinin istifa edip yeni parti kurmasının ardından önemli bir toplantı vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda yeni yol haritası ele alındı. Toplantıya CHP'nin 44 milletvekilinden 39'u katıldı. 91 milletvekilinin istifa etmesinin ardından CHP'nin meclis grup başkanı ve grup başkan vekillikleri boş kalmıştı. Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak, CHP'nin yeni meclis grup başkanı oldu. Grup başkan vekilliklerine ise İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç'la Rahmi Aşın Türeli seçildi. CHP'de gözler bir yandan da mutlak butlan kararının karara bağlanacağı Yargıtay'da. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı hakkındaki dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce ön incelemeye alındı. Tetkik hakimi incelemesini tamamladıktan sonra raporunu heyete sunacak. Heyetin esasa ilişkin incelemesinin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide ise salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Yeni haftaya Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında MYK toplantısı da yapılacak. O toplantıda kongre takvimi belirlenecek.
0: Cumartesi günkü CHP İstanbul etkinliği çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Etkinliğe para karşılığı oyuncu ajanslarından figüran getirildiği öne sürüldü. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. Bize komplo kuruldu dedi. Şikayet üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
3: kast ajanslarıyla anlaşılarak figüran getirildiği, yetkisi olmayan kişilere parti eleği dağıtıldığı, çeşitli yönlendirmelerle slogan attırıldığı öne sürüldü. İddiaya göre amaç cumartesi günü İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP'ye katılım törenini kalabalık göstermekti. Bir Gün gazetesinden Ebru Çelik'in haberine göre programa getirilenlere 950 lira dağıtıldı. Kendisi de figüran gibi grubun arasına girdiğini anlattı. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. Söz konusu kişileri kendilerinin getirmediğini söyledi.
5: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Ulaşım talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradı. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir.
3: Tekin kendilerine komplo kurulduğu görüşünde.
5: Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Bu soruşturmaları, araştırmaları yaparken çok ilginç şeylerle de karşılaştım. Önce bir araba geliyor, yukarıda şeye, salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar. Sonra aklı selim biri galiba diyor ki aman ha, bizi linç ederler burada. Evet, onu açık ve net söylüyorum. Sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin.
3: CHP konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialara yönelik soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırmalar sonucunda şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağını açıkladı.
0: Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar dev kupayı ikinci kez kaldırdı.
6: Filenin Sultanları Türkiye'yi yine gururlandırdı. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Çin'in Macao şehrindeki finalde ilk seti 25-23 kaybeden Sultanlar, ikinci seti 25-23 kazandı. Üçüncü seti de 26-24 ile alan Ay Yıldızlılar setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-21 kazanan Milliler zafere ulaştı.
7: Harika bir savunma yaptık. Top neredeyse yere değmedi. Oyuncuların top için savaştığını gördüm. Bazen endişelendik ama mücadeleyi asla bırakmadık. Finali böylesine bir karakterle kazandığımız için çok mutluyum.
6: 33 sayıyla finale damga vuran Melissa Vargas en değerli oyuncu seçilirken ikinci kez kupayı kaldıran Sultanlar mutluydu.
8: Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç.
6: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak milli yıldızları tebrik etti.
9: İnanan bir takım, hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla ülkesine layık olmaya çalışıyorlar, ülkeye gururlandırmaya çalışıyorlar ve bu gururu da yaşattılar bize.
10: Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey, İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey. Bu millete bu sevinçleri yaşattıkları için de bütün sporcularımıza tebrik ediyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla filenin sultanlarını tebrik etti.
11: Ediyorum, hürmet ediyorum, saygılar sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanı.
6: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları'nın sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cuma günkü ani kararından bu yana İran'ı vurmuyor. Tahran, Amerikan yönetimi saldırmadığı sürece saldırmayacağını açıkladı. Ancak hafta sonu Hazar'dan ve Kızıldeniz'den saldırı haberleri geldi.
11: Amerika Birleşik Devletleri iki hafta süren yoğun bombardımanın ardından Cuma günü aniden İran'a saldırıları durdurdu. Trump'ın ani kararının ardından İran'dan da bölge ülkelerine saldırı yapılmadı. İranlı üst düzey bir yetkili Amerikan tarafından saldırı olmadığı sürece İran'ın da saldırmayacağını söyledi. Yoğun bombardımanla geçen 13 gecenin ardından silahlar sustu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz, Trump'ın diplomasiye zaman tanımak için saldırıları durdurduğunu söyledi. İran tarafı ise saldırıların durmasına şüpheyle yaklaşıyor. Üst düzey bir kaynak, İran'da iyimserlikten ziyade kötümserlik var, saldırıların durmasının taktik olduğunu düşünenler fazla, dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington'la Tahran arasında mesaj alışverişi olduğunu, arabulucuların çabalarının sürdüğünü söyledi. New York Times gazetesiyle CNN televizyonu Trump'ın daha geniş askeri operasyon seçenekleriyle savaşı tırmandırma planlarından geri adım attığını duyurdu. Amerikan medyasına göre kararda Genelkurmay Başkanı Dan Kaney ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in çekinceleri etkili oldu. Kaney, savunma füzesi stoklarının azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üsleri koruyacak yeterli füze olmadığını söyledi. Axios haber sitesi de her gün öğleden sonra İran'a yapılacak saldırı planının Trump'a gönderildiğini, başkanın akşam planı imzaladığını yazdı. Trump'ın Cuma günü kendisine sunulan planı aniden onaylamamaya karar verdiği ifade edildi. ABD ve İran saldırıları durdu ama İran savaşı hafta sonu Hazar Denizi ve Kızıldeniz'e genişledi. Tahran, Ukrayna'nın Hazar'da İran'a ait bir ticari gemiyi vurduğunu, bir denizcinin öldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna saldırısının karşılıksız kalmayacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'ya doğrudan saldırıları mümkün kılan uydu bilgisi gönderdiğini söyledi. Hazar'daki saldırı haberi bu açıklamanın ardından geldi. Yemen'deki Şii Husi hareketi de Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait depoları vurduğunu duyurdu. Aramco'nun Yemen sınırına yakın Cizan'daki rafinerisinde yangın çıktı. Suudilerin Kızıldeniz'deki en önemli petrol limanı Yanbu'ya atılan füzelerse havada engellendi. Husilerin İran savaşına dahil olmasının ülkedeki iç savaşı yeniden başlatmasından endişe ediliyor. 2022'den bu yana ateşkesin hüküm sürdüğü ülkede savaşan tarafların cephe hattına güç kaydırdığına dikkat çekiliyor.
12: NTV Radyo Türkiye'nin haber

0: herkesi sana.
1: Fransız edebiyatının ve dünya tiyatrosunun en önemli yazarlarından 17. yüzyıl Fransa'sında kaleme aldığı eserlerle tiyatroya yeni bir soluk getiren Molière'i ve cimrilikten ikiyüzlülüğe, gösteriş merakından toplumsal alışkanlıklara kadar pek çok konuyu mizahıyla işlediği eserlerini öğreniyoruz. Anlatan yazar Esra Dicle.
2: Molière'in tiyatroya bakışı, yani öncelikle kendi biyografisi içinde ilk eğitiminde şekilleniyor. Çünkü tabii metinsel olarak ilk okuduğu metinler Kolej'de Clermont'da antik Yunan metinleriyle, Roma dönemi metinleriyle tanışıyor ve orada aslında Roma komedyasıyla tanışıyor. Roma komedyası işte Plautus, Terentius, Roma tragediyası Seneca. Bunlarla tanışmış olması elbette bir hem tür bilgisini hem tarihsel felsefi bir arka planı, çünkü bu okuldayken aynı zamanda bir felsefe eğitimi de alıyor. Bunların oluşmasını sağlıyor ama aynı zamanda bu dönemde dönemin çok meşhur materyalist hocalarından Gassendi'den de dersler alıyor. Bir tarafta böyle daha metafizik bir eğitim, bir tarafta daha epikürcü, daha maddeci bir eğitim. Zaten biraz dünyanın değerler sistemlerinin, inanç sistemlerinin, dünyayı açıklayan yöntemlerin çeşitliliğini ve zıtlığını da görmesini sağlıyor. Yine öğrenciliği sırasında Cyrano de Bergerac'la beraber küçük farslar yazmaya başlıyorlar. Yine çok önemli İtalyan mim oyuncularından mim eğitimleri almaya başlıyor. Dolayısıyla aslında dünya görüşüyle, tiyatro ile ilgisi beraber gelişiyor diyebiliriz. Ve aslında bahsettiğim isimler üzerinden, yani Roma komedi üzerinden biz ta antik çağdan başlayan bir komedi geleneğinin Molière'le geliştiğini görüyoruz. Şey çok ilginçtir, Molière yazdığı zaman Fransa'da Shakespeare bilinmiyor, Aristofanes bilinmiyor. Ama Aristofanes'i kaynak olarak geliştiren Roma komedyası ya da Shakespeare'in kaynak olarak kullandığı Roma komedyası, Molière'in de tanıdığı bir kaynak olduğunda bunlar arasında ister istemez bir örgü örülmüş oluyor. Ne var Roma komedyasında? Aslında biraz antik çağın, antik Yunan tiyatrosunun toplumun sosyal meselelerini anlatma, Aristofanes'le gelen güncel, savaşsa savaş, ahlaksa ahlak, toplumsal meseleler, işte kutsalların değişimi, iktidarlar ve halk arasındaki ilişki. Sonra tabii tiyatro da biraz değişiyor, Roma'ya doğru giderken biraz daha ev içine çekiliyor. Ev içine çekildiği zaman da aşk, entrika, İşte o bizim çok bildiğimiz evde bütün entrikaları yürüten bir hizmetçi tipinin ortaya çıkması, bir tür böyle aldatma hikayesi, evlilik, doğum üzerine kurulu, şenlikli bir bitiş filan. Bunlar aslında ikisinin de Molière'e ne kadar değdiğini görüyoruz. Molière'de bu bahsettiğimiz önce insana özgü, kıskançlık gibi, cimrilik gibi, ihtiras gibi, ikiyüzlülük gibi meseleleri ele alıyor. Ama bir taraftan da kendi toplumunda zenginleşen burjuvazinin aristokrasinin yaşam tarzına, soyluların yaşam tarzına özenmesiyle beraber ortaya çıkan bir sonradan görmelik, bir gösteriş düşkünlüğü. İşte bu kibarlık budalasında filan gördüğümüz baskıcı toplum bir taraftan, sansür, yasaklar. Bunlar üzerine de meseleler oyunlarına girmeye başlıyor. Dolayısıyla hem kaynak olarak aslında çok komedya türünün evrimini sağlayan ve o dönem için Fransa'da olmayan bir türün ortaya çıkmasını sağlayan eserler ortaya koyuyor. Hem çağını, toplumunu yorumlayan hem de insanın temel varoluşsal çelişkilerini, kusurlarını. Çünkü tiyatroya bakışı, tam da komedya türüne bakışı, insanın kusurlarını ifşa etmek şeklinde tanımladığı bir işlevle söz konusu oluyor. Yani hatta komedya için insanların kusurlarını en şiirsel şekilde ifşa eden söz diye anlatıyor. Çünkü burada kusuru ifşa etmek, hastalığı tedavi etmek için çok önemli bir tedavi yöntemi. Çünkü şey diyor, insan kötü olmayı göze alabilir ama gülünç olmayı göze alamaz. Bu nedenle kusurların gülünçleştirilerek komedi vasıtasıyla ortaya çıkartılması duygusunun tedavi edici bir yönü olduğunu düşünüyor. Bu nedenle kişileri feda edebiliyor sahnede ama yine de insana ve topluma dair tedavi edilebilir bir durum gördüğünü de anlatıyor bence. Bu toplumu feda etmiyor çünkü. İnsanı bir varlık olarak feda etmiyor. Sadece onun kusurlarını gösteriyor ve neden ortadan kaldırılması gerektiğini anlatıyor.

0: Tiyatro elbette çağında da çok eleştirilmiş bir form. Yani kilisenin yasakladığı bir form komedya. Neredeyse orta çağdan kalan bir gelenekle orta çağda biliyorsunuz tiyatroculara, oyunculara kız vermiyorlar. Yani o kadar toplum dışı kılınmış, neredeyse lanetlenmiş bir güruh tiyatrocular. Ona yeniden itibarını kazandırmak o baskı altında, hem kilisenin baskısı altında hem de çok sistemli, düzenli bir sanat ortamının kuralları içinde ona özgürlüğünü kazandırmaya çalışıyor. O yüzden kaba komedi de var, farz da var. Zamanında gayri ahlaki bulunan hikaye hikayeler, anlatılar da var. Gündelik dil var bir kere, konuşma dili var. Bu bile tragedyaların dilinin karşısında aslında bir yozlaşma olarak bile değerlendirilebiliyor. Ama bence çok karnavalesk ve özgürleştirici bir şey onun tiyatroya getirdiği yorum da, topluma getirdiği yorum da aynı şekilde. ...1622 doğumlu, Paris'te doğuyor. Aslında dededen ve babadan gelen bir mesleğin varisi gibi doğar doğmaz kabul ediliyor. Çünkü babası ve dedesi kralın sarayın mobilyacısı, döşemecisi. Aynı zamanda hizmetkarı. Dolayısıyla Molière'in de bu işi sürdüreceği varsayılıyor. Ki 14 yaşına kadar babasının yanında da çalışıyor zaten. Ve bahsettiğim gibi Paris'te bir Cizvit Koleji'nde okuyor. Sonrasına dair söylenenler çok kayıtlı ve emin bilgiler değil, hukuk okuduğu söyleniyor mesela, ama işte çok kayıt sistemi kuvvetli Batı'nın ne baroda kaydı var ne söz edilen üniversitede kaydı var. Dolayısıyla hani bu konuda çok bir şey bilmiyoruz. Ama tiyatroya 20 yaşlarında başladığını ve hemen bir bütün hayatını geçireceği Madeleine Bellart'la beraber bir illüzyon tiyatrosu adıyla bir tiyatro grubu kurduğunu biliyoruz. Bu tiyatro oyunlarını sahnelemek için kiraladıkları salonun masraflarını karşılayamadığından kısa bir süre hapse düştüğünü de biliyoruz ve babası gelip onu kurtarıyor. Sonraki dönemi Molière için bence önemli. Çünkü hapisten çıktıktan sonra ağırlıklı olarak Güney Fransa'yı gezecekleri bir gezici kumpanyaya katılıyor. Bir tiyatro kumpanyasına katılıyor. Bunun onun hem yaşamla ilişkisine, hem halkla ilişkisine, hem tiyatro ile ilişkisine doğrudan çok kalıcı etki ettiğini düşünüyorum. Çünkü ülkenin farklı yerlerini görmek, farklı bir sınıfı, halkın talep ettiği eğlence ve tiyatro anlayışını, onların ihtiyaçlarını, sorunlarını tanımasına yarıyor bu. Burada işte İtalyan kumpanyalarla karşılaşıp Commedia dell'arte'yi, yani işte onun da tiyatrosunun çok temel anlatım biçimi olan İtalyan halk tiyatrosunu tanıyor. Ve burada en önemlisi aslında kendi becerileriyle de karşılaşıyor. Çünkü aslında o da kendi döneminin etkisiyle bir tragedi oyuncusu olmak istiyor. Fakat komediye istidadını keşfediyor diyelim. Bu kumpanya içinde oyunculuk yapıyor, yazarlık yapıyor, yönetmenlik yapıyor. Yani aslında tiyatroyu bütün cepheleriyle kavrayacağı bir deneyim de sunuyor ona. Yani hem yaşamı tanımak hem tiyatroyu tanımak gibi bir şey gerçekleşiyor Molière'in deneyiminde. Ve döndükten sonra da yine Molière'in hayatın iki yönü var. Yani tiyatrosunun da iki yönü var. Ve bu dönemin aslında mesela Shakespeare'de öyle. Hem saray tiyatrosu yapıyorlar, sarayın himayesinde tiyatro yapıyorlar. Kraliyet tiyatrosunu bir mekan olarak kullanıyorlar. Hem de bir taraftan halka temsiller gösteriyorlar. Paris'e döndükten sonra 14. Louis'nin himayesinde, ama asıl olarak öncelikle kardeşinin himayesinde bu sefer bir Mösyö Tiyatrosu diye bir tiyatro kuruyorlar. Ve oyunlar saraya yönelmeye başlıyor. Bu da aslında çok kıvrak bir akla ve kıvrak bir tiyatro üslubuna da kaynak oluşturuyor. Hem halkın anlayacağı, seveceği, hem sarayın kollayacağı, ikisinin de sınırlarını zorlamayan diyeyim ama yine de sözünü ortaya koymayı beceren, ki bu dönemde kralın himayesinde olmanın da verdiği bir güçle yazdığı oyunlar kiliseden sürekli tepki görmeye başlayacak. Bu bile, yani asıl sansür saraydan değil, kilise zoruyla saraydan çıkmış olacak. Kilise aforozlarıyla çıkmış olacak. Dolayısıyla aslında işte evliliği, aynı zamanda Armand de Bejart ile o sansasyonel evliliği ve onunla da aslında bu meselelerle de biraz işte kadınlar üzerine düşünmeye başlaması, kadınlar mektebinde kadının bu toplumda ne kadar bastırılan, eğitime, sosyal haklara erişimi nasıl kısıtlanan, özne olması engellenen bir işte nesne konumuna indirgenmiş, kendi aşkını, kendi duygularını ifade etmesine izin verilmeyen, hayatla ilgili kendi tasarıları olmasına izin verilmeyen kadınların hikayelerini anlatacak ve gene tepki görecek, aynı çevrelerden ahlaksızlıkla suçlanacak. Ve çok yani gene dramatik bir şekilde hastalık hastası oyununu sahnelerken de herkesin bildiği gibi 1673'te oyunun dördüncü temsilinde zaten 6-7 yıldır süren akciğer rahatsızlığının sonucunda sahnede hayata veda edecek. Dolayısıyla onun için de çok böyle metaforik bir şey de oluyor. Sahnede var olan, sahneyle var olan birinin sonu da böyle gerçekleşiyor.
1: Herkese sanat. Fransız edebiyatının ve dünya tiyatrosunun en önemli yazarlarından Molière'i yazar Esra Dicle anlatıyor.

0: 30 kadar oyunu olduğunu biliyoruz. Bunların işte defalarca bugün de hala mesela şehir tiyatrolarında Tartüf sahnesi deniyor. Güncel bir yorumla çok çevirmiş Türkçe'ye. Ahmet Vefik Paşa çevirmiş, Ziya Paşa çevirmiş, daha sonra Orhan Veli çevirmiş. Bu 30 kadar oyundan zaten ilk Tanzimat döneminde 16 tanesi hemen Ahmet Vefik Paşa tarafından çevriliyor. Ama ilk çeviriyi ve ilk sahnelemeleri Ermeni gruplar yapıyor. Türkiye'de Batılı tiyatronun kurucusu olan Ermeni toplulukları aslında Molière'e ilk yöneliyorlar. Tanzimat döneminde Molière'e ilgi göstermenin aslında tam tiyatro batılılaşırken ama öncesinde de bir geleneksel tiyatro alışkanlığı olan seyirciye bunun sunulması gerektiğinden bir orta yol olarak çok işlevsel olduğunu düşünüyorum. Çünkü demin bahsettiğim gibi Molière'in kaynakları zaten Commedia dell'arte. Yani belirli tipler üzerine kurulu. İşte bir Venedikli, bir Bolonyalı arasındaki çatışmalar. Onun etrafında bir aşk hikayesi. Onun etrafında işte uşaklar, hizmetçilerden oluşan bir kadro. Fars üzerine, gülmece üzerine kurulu tiplerle çevrilmiş bir tiyatro estetiği. Gerçekçi olmayan, dolayısıyla benzetmeci olmayan, tamamen sahne üzerinde hemen kurulan bir temsil. Bizdeki orta oyunun da karşılığı oluyor. Dolayısıyla modernleşmeden önce zaten gölge oyunu, meddah ve orta oyunu izleme alışkanlığı ve beğenisi olan bir kitleye batılı anlamda tiyatroyu, daha belirli bir sahneye, bir metne dayalı bir tiyatroyu benimsetmek için Molière'in metinleri bir köprü işlevi görmeye başlıyor. Hem komedi unsurunu, fars unsurunu, biraz daha gevşek, esnek bir batılı tiyatrosu modelini, içinde farklı türleri ve estetikleri barındıran ve dediğimiz gibi aslında işte gölge oyunu da, orta oyunu da sosyal meseleleri gülmece içinde aktaran formlar ve biz de kültürel bir değişim içindeyiz Tanzimat döneminde. Tanzimat romanlarına baktığımızda gördüğümüz şey zaten birdenbire zenginleşen bir sınıfın ahlaken ve ekonomik olarak çöküşüdür. Sonradan görmeliydir. O işte araba sevdasındaki Behruz'un Çamlıca Parkı'na görmek ve görülmek için gitmesidir. Dolayısıyla batılılaşmanın da bir tür yüzeysel taklit olarak deneyimlendiği bir yerde Molière'in oyunlarında burjuvazinin aristokrasiyi taklit etme pratikleri ve bunun eleştirisi çok örtüşüyor. Bu nedenle Molière oyunları zaten çoğu, bu çevrilen 16 oyunun çoğu Ahmet Vefik Paşa tarafından yerelleştirilerek, yani Osmanlı toplumuna, Osmanlı toplumundaki yaşam tarzlarına ve meseleleri uyarlanarak çevriliyor. Birebir çeviri değil, zaten çok mümkün de değil bu. Kültürel aktarım bir yerden sonra aslında buradaki hayatın gerçekliğine uymaz hale geliyor. İlk çevirilerde, yani sadece tiyatrolarda değil, romanlarda falan da aynı şey oluyor. Mesela Ahmet Datın yaptığı roman çevirileri de uyarlama gibi oluyor zaten. Bu nedenle seyircinin tiyatroya alışması, aynı zamanda seyircinin, yani batılı tiyatroya alışması, aynı zamanda seyircinin yeni, değişen, modernleşen bir toplumun problemleriyle karşılaşması ve buradaki kusurları, sorunları tanıması, ondan kendini sakınması için komedinin de getirdiği böyle bir koruyucu, yumuşak, topu göğüste yumuşatan tavrıyla karşılaşması Molière metinleri üzerinden oluyor aslında. Bu nedenle çok işlevsel. Aynı zamanda da ele aldığı meseleler, bahsettiğim insana dair meseleler bakımından da Tanzimat'ta sınırlı kalmayıp tiyatroyu bugüne kadar besleyen bir kaynak olmaya devam edecek Molière. Yani ben aslında düşündüm hep böyle hangi oyunu izlesem onu beğeniyorum. Kibarlık Budalası ise Kibarlık Budalası, Kadınlar Mektebi ise Kadınlar Mektebi, Tartüf de Tartüf. Ama galiba Tartüf benim için. Bu eserin yazıldığı dönem bir kere çok monarşinin kuvvetli olduğu bir dönem. Yani Fransa'da o işte muhteşem yüzyıl Fransa'nın 4. Henry ile başlayan, 3. Louis ile devam eden ve şimdi 4. Louis ile iyice kuvvetlenmiş bir mutlak monarşi var. Aynı zamanda işte monarşiye karşı bütün ayaklanmalar bastırılmış. Aynı zamanda bu yönetim sanatı da destekliyor. İşte kardinal daha çok resim ve mimarları destekliyor. Dördüncü Louis müziği ve tiyatroyu destekliyor. Ama bu hem bir destek hem de denetim şeklinde gelişiyor. Aynı zamanda bir taraftan da bu Académie Française var. Yani sanat eserlerinin, sanatın, edebiyatın, dilin kurallarını son derece katı ve baskıcı bir şekilde sanatçılara dayatan bir yapı var. Dolayısıyla bir tarafta bir zenginleşme, bir tarafta da müthiş bir denetim ve despotizm var. Ve burada da bahsettiğim gibi aslında her ne kadar Fıran'ın tiyatrosu olsa da Tartüf gibi zamanında işte iki yüzlü oyunbaz anlamına geldi. Tabii pek çok anlamı var ama belki de biraz oyundan sonra bu anlamı daha ön plana çıkmıştır. Tiyatronun her şeye direnme kuvvetini anlattığı için komediden taviz vermeden yani kendi insancılığından da dediğim gibi yani bu böyle yıkıcı bir hiciv değildir, bir ironidir. Herkesin içinde olan şeyi ortaya çıkartır ve onu terbiye etmeye davet eder. Dolayısıyla çok kuvvetli bir dünyadır. Nazım da tekrar yazmıştır bu oyunu 1959'da. O yüzden benim Nazım sevgimle de aynı zamanda örtüşür. Nazım bu metni alıp 1959'a taşıması yani 300 yıl sonraya taşıyıp tekrar yazılabilir. Kendi yaşadığı çağa uyarlanabilir bulması da bu metinlerin zamansızlığını gösteriyor. Dolayısıyla ben herhalde gene Tartüf diyeceğim.
1: XVII yüzyıl Fransa'sında kaleme aldığı eserlerle tiyatroya yeni bir soluk getiren Molière'i ve mizahıyla işlediği eserlerini yazar Esra Dicle anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz haftaki bölümümüzün konusu kuş gözlemi bilime nasıl katkı sağlardı? Kuş gözlem kayıtlarının nasıl toplandığını, eBird başta olmak üzere açık veri platformlarının nasıl çalıştığını ve dünyanın dört bir yanındaki gözlemcilerin doğa araştırmalarına nasıl katkı sunduğunu konuştuk. Bence çok değerli bir bölüm oldu. Çok da güzel yorumlar aldık, değil mi Kerem?
1: Evet, çok güzeldi. Yani çok önemli bir konuya değindik. Umarım Kuşbank eBird kullanıcıların sayısı da artmıştır. Çünkü her gözlem değerli ve her gözlemcinin oluşturduğu veriler doğaya ve doğa korumaya ve bilime katkı sunuyor.
0: Kesinlikle. Giderek de Türkiye'de bu sayı artıyor. Bunu görmek de çok keyif verici açıkçası.
1: Kesinlikle doğru.
0: Peki geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin? Bir şeyler gördün mü Kerem?
1: Evet, ben buralarda parkta dolaşıyordum. Burada küçük ağaçkakanın akrabası olan yumuşak tüylü ağaçkakan var. Yumuşak tüylü ağaçkakan, küçük ağaçkakana çok yakın. Genetik olarak çok yakın akrabası zaten. Sesleri falan da benziyor. Ve benim arka camımda dolaşıyordu. Yanılmıyorsam yavrularını çıkarmışlar. Bu dönem, Temmuz ayında ağaçkakan yavruları anneleriyle beraber dolaşıp daldan dala değişik taktikleri, teknikleri ve ağaç kabuğunun içinden böcek çıkarma yöntemlerini öğreniyorlar. Keyifliydi. Onları bir miktar seyrettim. Güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum küçük ağaçkakanı. Sen nerelerdeydin ve neler yaptın?
0: Ya yavrulardan bahsettin, ben de bunu fark ettim Kerem. Her yerde yavru kuş görüyorum bu zamanlarda. Herhalde en iyi zamanı değil mi Temmuz? Belki de Haziran Temmuz demek lazım.
1: Kesinlikle en iyi zamanı. Çoğu kuş üreme dönemine Mart'ta Nisan'da girse de asıl üreme faaliyetleri işte Mayıs ve Haziran ayında yavruların, yumurtaların çıkması, yavruların büyümesiyle oluyor. Haziran'da yavrular ortalıkta dolaşıyor. Temmuz'da ise iyice artık anne babalarından bağımsız noktalara, yani bir noktaya ulaşıyorlar yavaştan. Çok keyifli ama aynı zamanda bazen trajedik sonlar da olabilir. İşte kediler, yırtıcı kuşlar, kargalar da yavruları yiyorlar. Ama doğanın dengesi bu. Bir şekilde onun için çok fazla yavru üretmeye çalışıyor özellikle küçük kuşlar.
0: Evet, benim de herhalde kuş gözüm giderek daha çok açıldığı için bu radyo programları ve sürekli gözleme çıktığımdan ötürü sürekli karşıma yavru çıktı bu son dönemde. İşte saka olsun, sakarmeke, su tavuğu, hani hiç görmediğim yavruları gördüm, mavi baştan kara gördüm. Ama ben sana bu hafta yine bir soruyla geldim Kerem. Artık sorularımı radyo programımızda soruyorum. Ben de biliyorsun zaten biraz bahsedeceğiz. Bir kuş fuarı, çok önemli bir kuş fuarı için İngiltere'ye gitme şansı elde ettim. Onun için de orada da olduğum süre boyunca tabii her sabah bir parka gittim. Hyde Park'ta elmabaş patka gördüm. Tabii hani biz aslında kuş kolektifinde de elmabaş patkanın müziğini yapmıştık. Onu görünce çok şaşırdım. Çünkü başta aslında elmabaş patka değildir. Bu kadar sık görmüyoruzdur bunu. Biraz daha hani tehlike altındadır dedim. Sonra bir daha gittiğimde onun elmabaş patka olduğunu, hatta yanında da tepeli patka ile beraber olduğunu fark ettim. Onu bir sana sormak istiyordum. Öncesinde kısaca bir anlatayım dinleyicilerimize. Elmabaş patkanın erkeğinin başı ve boynu kızıl kahverengi, göğsü siyah, gövdesi açık gri. Dişisinin başı ve göğsü ise soluk kahverengi, gıdısı ve göz çizgisi daha açık. Biraz daha tabii kahverengiye kaçan bir tür. Başta da onu görünce yine tanımamıştım. Genellikle tepeli patka sürüleriyle birleşiyormuş. eBird'den gördüm bunu da ve dalarak besleniyor tepeli patka gibi. Normal miydi Kerem sence benim onu görmem bu kadar sık bir şekilde?
1: Evet, çok normal. Özellikle Avrupa'da ördekgiller çok fazla şehir parklarında ve kentsel bölgelerde oluşturulmuş gölet ve nehirlerde görülüyorlar. Bizde ördekler kışın geliyor daha fazla ve büyük sayılarda geliyorlar. Yakın zamana kadar, bir 30 yıl öncesine kadar İstanbul'daki göllere de çok büyük sayıda elmabaş patka ve tepeli patka geliyordu. Fakat on binlerce olan bu sayılar son 20 yılda bir nedenden dolayı yok oldular. Onun için zaten elmabaş patka şimdi kırmızı liste kriterine kazandı. Oralarda ördeklerle ilgili çok farklı bir algı ve çok farklı bir ilgi var. Şöyle, evcil ördek ya da yabani bazı türleri kendi göletlerinde görmek istiyor insanlar. Bir de elmabaş, tepeli patka, yeşilbaş, daha sonra Macar ördeği gibi çeşit çeşit ördekleri bir arada görmek istiyorlar. Biraz biblo koleksiyonu gibi. Onun için kendi evlerinde ya yarı yabani, yarı evcil olanlarını besleyenleri de var. Bu parklardakiler ise yabaniler fakat zamanla evcilleşmişler. Benim çok ilginç bir gözlemim var. Ankara Kuğulu Park'ta o evcil ördeklerin ve kuğuların olduğu parkta yıllar önce bir arkadaşım görmüştü. Sonra ben de gidip onu gördüm. Bir elmabaş patka vardı. Kışın gelmiş ve o parktaki o göleti bulmuş ve diğer ördeklerin

0: Dünyanın en büyük kuş gözlem festivali olarak geçen Bird Fair'den konuşalım dedik. Kuş gözlem fuarı olarak geçiyormuş. Ben kuş fuarı diyordum. Kerem beni hemen düzeltti program öncesi. Bu sene dediğin gibi Kerem 10-12 Temmuz'da İngiltere'nin Oakham Rutland kasabasındaydı. Ben de oradaydım. Sen de hatta yıllarca oraya katıldığını söylemiştin bana. Senden de asıl dinleriz. Çünkü oraya gittiğimde her tanıştığım insan biz Kerem'i tanıyorduk diye geldi. Ben de dedim biz Şehir Kuşçuları radyo programı yapıyoruz beraber. Herkesten selam getirdim sana. Her yıl bir teması var anladığım kadarıyla. Bu fuarı BirdLife International organize ediyor diye biliyorum. Değil mi Kerem?
1: Ben hemen araya gireyim. BirdLife International'da Dünya Kuşları Koruma Birliği denen bir birlik. Türkiye'deki üyesi Doğa Derneği, dünyada yaklaşık herhalde 100'den fazla ülkede üyesi veya partnerleri var. Onların aracılığıyla dünya çapında doğa koruma çalışmaları yapıyorlar. Benim de daha önceden 4 yıl çalıştığım bir kuruluş.
0: Evet, anladığım kadarıyla her yıl bir koruma projesi seçiliyor BirdLife International tarafından. Bu yıl da ada türlerinin yok oluşunu önlemek projesi seçilmiş. Projenin odak türü dünya popülasyonunun muhtemelen 2000 bireyin altında olduğu küçük yeşil aynak türüydü Kerem. Bu fuarda yapılacak bağışlarda senin anlattığın gibi BirdLife International'ın São Tomé'de kritik tehlike altında bulunan en az 3 endemik kuş türüne yönelik tehditleri azaltacak çalışmalara destek olacakmış.
1: Evet, yani istiyorsan küçük yeşil aynağın bir sesini dinleyelim ve São Tomé adasına gidelim. Burası Batı Afrika'da Nijerya'nın açıklarında küçücük bir ada. Çok az insan bilir. Eski Portekiz kolonisi galiba. Ve küçük yeşil aynaklı dünyada sadece bu adada yaşıyor. Biraz yağmur ormanı sesini duymuşsundur arkada. Dırdır böcekleri falan. Arada böyle bir fırlayan, gırlayan böyle garip o korkutucu ses. O aynağın sesi. Hemen aynaklardan kısaca hemen bahsedelim. Dünyada çok fazla aynak türü yok. Yaklaşık 30 tür var, 20 tür var galiba. Bunların arasında Türkiye'de kel aynak var. Maalesef yabani ortamda suyu tükenmiş. Hala yere evcil bir popülasyon Biricik'te devam ediyor. Onun dışında da çeltikçi var. Çeltikçi de bütün sulak alanlarda yaygın olarak görülen bir kuş. Bunlar kıvrık kıkırdı. Genellikle kahverengi, siyah tüylü veya bazı tüyleri biraz yeşil veya mor parıltılı oluyor. Böyle türler. Bu adada olan aynak anakaradaki akrabasından ayrılmış ve kendisini yağmur ormanının içinde bulduğu için yağmur ormanına adapte olmuş. Bizimki kerenak Urfa bozkırlarında yaşıyor. Ve çeltikçi açık sulak alanlarda yaşıyor. İşte Enezgala Gölü, Meriç Deltası işte o taraflarda yaşıyor. Bu aynak ise bir yağmur ormanı kuşu olmuş. Bir papağan, tukan gibi. Gagası da kısalmış, kendisi de küçülmüş ve ona adapte olmuş. İnanılmaz bir evrim örneği. Ama diğer taraftan soyu kritik tehlike altında ve onun için acilen korunması gerekiyor. Bu fuarın, kuş gözlem fuarının bu türü hedeflemesi çok iyi bir haber. Daha önce başka kritik tehlike altındaki türleri hedeflemişlerdi ve gerçekten bu türlerin korunmaları adına çok büyük fark yaratmıştı. Fuardan gelen kaynaklar ve fuarın oluşturduğu ilgi. Bu sayede o memleketlere gidip bu kuşu görmek isteyen ve yerinde doğa koruma çalışmalarında destek olan yabancı kuş gözlemcileri sayesinde çok olumlu etkileri olmuştu. Dolayısıyla çok heyecan verici bir haber verdin sen bize şimdi.
0: Evet, São Tomé'deki gözlem alanlarında çalışanların da çok fazla konuşması vardı fuar boyunca. Sen kaç kişi katılıyor diye sormuştun. On binlerce insan katılıyormuş her sene Kerem. Bu sene de çok enteresan. Hani senin zamanında nasıldı bilmiyorum ama genç nüfusun çok fazla olduğunu söyledi bir arkadaşım bana. Gençlere özel konuşmalar, yürüyüşler, çocuklara workshoplar vardı. Farklı farklı etkinlikler organize etmişlerdi ve sanırım bu influencerların da artmasıyla belki hani yurt dışında görüyorsundur. TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun çok fazla artık genç kuş gözlemcisi var ve gördükleri kuşların videolarını çekiyorlar. Nasıl kuş gözlemi yaptıklarını, vloglarını çekiyorlar. O sayede de bu ilgi artmış durumda. Çok sevindirici bir haberdi benim için. Onun dışında önümde Puar'ın programı var Kerem. Hani belki dinleyicilerimiz gözünde canlandırabilsin diye yüzlerce stand vardı ve yüzlerce konuşma vardı. Yani paralel şekilde aslında 6 farklı çadırda sürekli konuşmalar vardı. Bunlardan öne çıkan birkaçı mesela Mike ve Zachary Dilger, baba oğul, duymadım daha önce. Böyle Big Birding Year diye bir şey varmış. Zaten hani aralarda belki söylemişizdir ya da duymuşuzdur. Bir yıl içerisinde kaç tür göreceğini söylüyor bu baba oğul. Oğlu da sanırım 14 yaşında ve 200 türü hedeflemiş 2026 için. Onun nasıl heyecan duyduğunu, işte çektikleri videoları paylaştılar. Onun dışında kuş halkalama çalışmaları vardı. Doğayı yeniden medyanın gündemine taşımak gibi paneller vardı. Podcast

0: yapanlar vardı bizim gibi. Oldukça dolu dolu geçti diyebilirim. Çok uzun anlatmayayım.
1: Çok güzel. Ben de hemen bir ekleme yapayım. Yazın çadır dediği çadırlar. Devasa fuar çadırları. Yani her biri küçük bir, nasıl anlatayım? Küçük bir spor salonu, basket salonu boyunda olduğunu söyleyebilirim yani. Yani türbinlerle beraber dev bir basket salonu sahası kadar. Başka neler vardı? Biraz onlardan bahsedebilir misin? Yani konuşmalar var dedin. Bu standta firmalardan, dernekler, vakıflar, onun dışında kitaplar, filmler, tur acentaları, bunlar neler gördün? Onları anlatabilir misin?
0: Evet, yani hepsini söyledin aslında. Bu arada çadır derken cidden önümde şimdi mesela her çadıra da bir isim koymuşlar. Tabii kuş isimleri, şaşırmıyoruz. İşte kırlangıç, kızılgerdan, yalı çapkını gibi isimler var. Mesela kırlangıç çadırında 112 tane stand varmış. Yani bu standların her biri aslında bir doğa koruma kuruluşunun standı olabilir. Bir kuş gözlem rehberinin standı olabilir. Ya da bakanlığın aslında yolladığı, mesela Peru Bakanlığı 3-4 farklı acentayı yollamış. Yani insanları Peru'ya kuş gözlemine çekmeye çalışıyorlardı. Onun dışında dediğim gibi tam orta alanda, yemek alanında podcast, canlı podcastler çekiliyordu. Meşhur podcastçiler gelmiş. Çünkü yurt dışında aslında çok fazla podcast var kuşlarla ilgili Kerem. Türkiye'de sanırım biz tekiz diyebilirim, değil mi? Başka bildiğimiz çok yok.
1: Yani Alper'in çok güzel yayınları var. Biz tek olabiliriz ama Instagram'da da çok güzel yayınlar oluyor. Onları da dahil edebiliriz.
0: Evet, podcast
1: Podcast
0: olarak diyelim.
1: olarak sadece biz varız diye biliyorum ben de. Umarım
0: On
1: sayımız artar.
0: umarım evet, umarım artar. Onun dışında mesela sanatçı çadırı vardı Kerem. Orada işte kuşlarla, doğayla ilgili sanat yapan işte illüstratörler olsun. Onun dışında workshoplar olsun. Ben böyle keçeden baykuş yaptım mesela. Bir tane workshop'a katıldım. Yoksa dediğin gibi dürbün, teleskop satan şirketlerin bir kocaman çadırı vardı. Onlar tabii dürbünlerini denetiyorlardı. Dürbünlerin elçileri gelip konuşmalar yapıyor, kuş gözlem yürüyüşlerine çıkartıyorlardı. Çok doluydu diyebilirim. Yani konuşmalar, dediğim gibi enteresan bir konuşmacı vardı aslında. Direkt belki ona geçebiliriz çünkü bize çok benziyor. Aslında belki de kuş gözlemciliğini başlatan kişilerden biri David Lindo. Senin de tanıdığını düşündüğüm, hatta sana atacağım orada topu. Onunla tanışma imkanı buldum ve kuş gözlemine katıldım. Bol bol kitabı var, onlardan aldım. 20 yıldır şehirde kuş gözlemciliği yapan biriymiş. Sen daha iyi tanırsın.
1: Bir de geçelim. Sonra geçelim yalnız. Ben burada araya girmek istiyorum. Bu fuar aslında muazzam bir fuar. Herkes belki, umarım herkesin imkanları olan, herkes oraya fırsatı olan, herkes gitmeye çalışır ve gidebilir. Ama gidemeyen insanlar için bu şunu gösteriyor. Kuş gözlemciliğinin geldiği noktayı gösteriyor. Yani sadece kuş gözlemcilerinden oluşan ve yılda 50 bin, 60 bin tane ziyaretçinin geldiği dev fuarlardan oluşan bir tarlanın kırın ortasında bir küçük bir şehir yaratılıyor ve bu şehirde 4 gün boyunca herkes sadece kuş gözlemcisi. Yani oraya sandviç satmaya giden çocuk kendisini yabancı hissediyor çünkü kuş gözlemcisi değil. Biz normalde bunun tam tersini hissediyoruz. Yani sokakta yürüdüğümüzde herhalde bir biz dürbünle garip garip binaların üstüne bakıyoruz diye endişeli bir şekilde bakıyoruz. Hani herkese açıklıyoruz ne yaptığımızı. Ama burada tam tersi. Buraya nasıl vardı İngiltere? Bence bu çok ilginç bir hikaye. Yani aslında burada 100 yıllık bir girişimin en son, yani buzdağının en zirvesini gördün sen. Yani en keyifli ve en ulaşılabilecek gelişmiş noktasına ulaşmış olduk. Nedir bu? Çünkü İngiltere'de de kuş gözlemciliği Türkiye'dekinden çok daha yavaş, çok daha sancılı ve çok daha uzun bir süre boyunca gelişti. Bu gelişim işte 1880'lerde onların Viktoryan devriminde aristokratların deniz kabuğu, kuş yumurtası, doldurulmuş kuşlar toplama sevdasıyla başladı. Zengin insanlar birbirlerine zenginliklerini, paralarını vererek tropikal ülkelere yolladıkları kaşiflerden elde ettikleri ilginç kelebekler, yumurtalar, deniz kabuklarının koleksiyonlarını paylaşarak gösteriyorlardı. Bu şekilde birbirlerine hava atıyorlardı. Bugün herkes birbirine işte Lamborghini, Porsche'den oluşan belki garajını gösteriyor, bilmiyorum. Ya da evlerini gösteriyor. Sonra 1960'lara kadar da kuş gözlemciliği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dürbünün de gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla, dürbünün artık sadece askeri bir obje değil, rekreasyon amaçlı kullanılmasıyla beraber bir grup insanın dillerce yaptığı bir hobiye dönüştü. Fakat bu grup insan her zaman toplum içinde yabancı ve garip olarak algılandılar. Çoğunlukla emeklilik yaşında 50, 40, 50, 60 yaşlarında ve erkeklerden oluşuyordu. Bunun ters olduğunu ve bunun yanlış olduğunu, bunun biraz daha geniş bir kitleye ulaşması gerektiğini ve kuş gözlemciliğinin aslında ev kadınlarından emeklilere, işte kızlara, çocuklara, üniversite öğrencilerine ve ilkokul çağındaki çocuklara hitap eden, çok keyifli bir hobi olduğunu düşünen bir sürü insan 1970 ve 1980'de bunu değiştirmek için popüler kitaplar yayınladılar. Ve televizyon programları yaptılar. BBC'de ilkbaharla ilgili çok güzel bir program yapan Bill Oddie var. Bill Oddie sayesinde kuş gözlemciliği artık çok geniş bir kitleye yayıldı. Bu gelişmeden sonra en sonunda da bu fuar meselesi ortaya çıktı. Fuarın gene fikir babası BirdLife'ın İngiltere'deki partneri olan, ortak kuruluşu olan bir dernek. Orada çalışan iki kişi bu fuarı başlattılar ve geliştirdiler. Ve 20 yıl içinde de senin şu anda gittiğin son haline ulaştı bu fuar. En başında 2-3 çadırdı sadece. Şu anda İngiltere fuarı olmaktan da çıktı. Dünya kuş gözlem fuarı haline dönüştü.
0: Hangi dernek bu arada? İngiltere'nin BirdLife International partneri dedin. RSVP mi?
1: RSPB yani Kraliyet Kuşları Koruma Derneği 1 milyondan fazla üyesi olan bir dernekten bahsediyorum. Yani İngiltere'deki her 60 kişiden biri bu derneğin para veren üyesi. Hani aile
0: Ya.
1: bireyleri değil yani. Bizzat üyesi öyle düşün.
0: Çok iyiymiş, evet. Yani fuar alanında bunun çok iletişimi yapılmıyordu tabii. BirdLife International'ın bir etkinliği gibi görünüyordu. Bunu da senden öğrenmiş oldum. Sen kaç yıl gittin Kerem fuara?
1: Ben o sırada kuş gözlem turları yapıyordum. Soner Bekir'le beraber. Bizim bir firmamız vardı burada. 2008'de 2015 arasında herhalde her yıl gittim o dönemde. Her yıl gittiğim için devamlılık çok önemli böyle yerlerde. Biz artık ezbere biliyorlardı. Ve Soner de ben de güler yüzlü ve herkesle konuşmayı seven insanlar olduğumuz için biz çok olumlu bir izlenim verdik. Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil ettik orada. Ama daha sonra bazı işte savaş durumları, Suriye'dir, bomba haberlerinin falan gelmesiyle turizm çok etkilendi. Özellikle kuş turizmi çok etkilendi. Ve biz de ona devam etmedik yani ondan sonra kaldı. Ben de zaten o işi maalesef bıraktım.
0: Evet, ben de tüm fuarı gezerken Kerem, ben de yani keşke Türkiye standı olsaymış diye içimden geçirdim. Çünkü işte Bolivya'sından tut işte Peru'suna, tabii yani çok güzel yerler de var ama işte farklı farklı daha az kuş türü olan yerlere de kuş gözlem turları satmaya çalışan da tur rehberleri vardı. Türkiye'mizin güzelliğini keşke önümüzdeki senelerde biz de tanıtabilsek diye içimden geçirdim.
1: Biz elimizden geleni yaptık ama artık Türkiye'de bazı kuşları görmek, özellikle onların görmek istediği kuşları görmek biraz daha zorlaştı. Öyle diyebilirim ama bu tersine dönmeye gene başlayacak. Umarım yakın zamanda orada fuarda varlık gösteririz. Şimdi istiyorsan biraz David Lindo'dan da bahsedeyim. Yani şimdi David çok güzel bir haber verdin zaten. Fuara çok genç insanların geldiğini söyledin. Ben de şunu düşünüyorum acaba bu fuarın Türkiye'de kendi çapında bir şehirde kuş seyreden bir kuş gözlemcisiyle bağlı. Yani çoğu insanın belki de o fuara gitme şansı olmayacak. Ya da imkanı veya parası olmayacak. Parası olanın da zaten vize kuyruğunda vize alma ihtimali olmayacak belki. Ama şöyle düşünmek lazım. Bu fuar dünyadaki kuş gözlem camiasını ve kuş gözlem topluluğunu çok güzel temsil ediyor ve vardığı noktayı gösteriyor. Ve burada David Lindo bizim yaptığımız şehirde kuş gözlemi konusunun bayrağını taşıyan kişi dünyada. 1997 yılından beri kitaplar ve filmler çekerek bu işin yaygınlaşmasını sağlıyor. David bir göçmen aileden geliyor. Hatırladığım kadarıyla ailesi Jamaikalı ve bir küçük göçmen kökenli bir öğrenci olarak kuş gözlemeye başlıyor. Ve imkanı olmadığı için de Londra dışındaki güzel alanlara gidemiyor. Ve ben de diyor ki ben de Londra'da çok kuş var. Ben Londra'da da kuş bulurum diyor. Ve cadde cadde, sokak sokak, ağaçları teker teker dal dal kontrol ede ede muazzam sayıda kuşlar buluyor Londra'da.
0: Evet, o hikayeyi biraz anlattı. Hatta öncesinde direkt sadece kitabı almış ve kitabı böyle ezberlemiş. Ardından da hatta hani sonrasında İspanya'ya taşındığında da şey diyordu, yani İspanyolca bir gram öğrenemedim çünkü herhalde hafızam kuş isimleri de dolmuş durumdaydı dedi. Hepimizi güldürdü. Yani önce aslında ezberliyor, sonra pratik etmem lazım diyor ve şehri gezmeye başlıyor.
1: Şehri gezmeye başladı diyor. Ezberlediği kuş kitabı içindeki tüm kuşların aslında şehirde hemen çevresindeki sokağın yanı başındaki o dikilmiş çamın içinde veya o yapay çimin arkasında veya o kanalın derenin yanındaki küçük sazlık topluluğun içinde barınabildiğini keşfediyor. Ve ondan sonra da kendisini tamamen buna veriyor. Yıllarca şehir içinde yapıyor. Sonra kuş turları yapmaya başladığında da şehir turları yapıyor. Mesela çok fazla Sırbistan'a, Belgrad'a gidiyor. Belgrad Tuna Nehri kenarında olduğu için Kuşadası'ndan çok zengin, keyifli bir yer ve kışın çok güzel baykuş oluyor Belgrad'da. Kulaklı orman baykuşları toplanıyorlar. İstanbul'da ve Ankara'da da çok güzel toplandıkları yerler var onun gibi. Ve o sırada bu konuyu yayıyor ve neden biz şehirde kuş seyretmiyoruz, şehirde kuş seyretmiyoruz konusu oradan geliyor. Biraz bizim programımızın isim babasının da David olduğunu ben söyleyebilirim.
0: Ben bunu hiç bilmiyordum. Ya ben de şansa onunla gözleme çıkma şansı elde ettim aslında. Ama çok enteresandı. Yani zaten öğlen 1'de gözleme çıktık ve oturduk, kuşların hikayesini anlatmaya başladı Kerem. Yani hani bir kuşu gördüğümüzde böyle hani genelde işte gözleme çıkıyoruz. Ha, bunu gördük, bunu gördük diye yazıyoruz. David hiç öyle bir insan değildi. İşte kırlangıç görüyoruz. O kırlangıcın nereden geldiğini, hangi hayvanın üstünde olduğunu bize böyle hayal ettirerek anlattı. Onunla gözleme çıkmak da keyifliydi.
1: Evet, çok keyifli ve eğlenceli de bir adam. Türkiye ile ilgili de Türkiye'de gelmişti. Onun kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan gezdirmişti İstanbul'da. Ve onunla ilgili olarak da İngiltere'de ünlü bir kuş gözlem dergisinde bir sayfalık İstanbul'un içinde nasıl kuş seyredildi konusunda bir makalesi de var. Dolayısıyla İstanbul'umuzu da yani bizim illerimizi de tanıyan ve dünyaya tanıtan bir kişi olduğunu da vurgulayalım burada.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta Dünya Kuş Gözlem Fuarı'ndan bahsettik. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
3: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
2: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
4: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
2: Masallardan romanlara.
5: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
2: Çocuk şarkılarından operaya.
6: Bir opera eserinde bu kadar büyük sükse yapması, bu kadar övgüyle bahsedilmesi.
2: NTV Radyo'da tarihten bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
7: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evreşi bir şehirdir.
2: Baledi.
8: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
9: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
2: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi...

0: 90'larda çıkan şarkıları dinliyorum, eski şarkılardan vazgeçemiyorum, yeni şarkıları ezberleyemiyorum diyenleri sıklıkla duyuyoruz. Peki neden en çok eski şarkıları dinliyoruz, onları hatırlıyoruz? Müzik terapisti Özgür Salur'a sorduk.
1: Özlem yaşıyor olabiliriz. Hafızaya baktığımızda da görüyoruz ki o yıllar, ortaokul, lise, üniversite yılları, yani o yaşlar daha doğrusu, hafızada herhangi bir uyaranın en çok kalabildiği yaşlar. Örneğin bundan, eğer tabii yaşımız 40'lardaysa mesela, bundan 10 sene önceki 30'larımızda dinlediğimiz bir müziği ortaokul, lise yıllarında dinlediğimiz müzik kadar hatırlamayız. Hangi parçalar popülerdi o zamanki kadar hatırlamayız. Şu anda eğer 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde yaşadıysak ortaokul, lise, üniversite yıllarımızı, o dönemin hit olan parçalarını dinlemek için açarsak bir sağlayıcıda göreceğiz ki çoğunu biliyoruz. Ama daha yeni, daha yetişkin olduğumuz dönemde dinlediğimiz parçalar o zamanki kadar hafızamızda kalmıyor. Tabii hafızada kalmak demek sadece parçanın isminin hafızamızda kalması değil. Bütün o bizde yarattığı duyguların da hafızamızda kalması, bedene nasıl etki edebiliyor, varoluşsal, yapısal anlamda nasıl etki edebiliyor, bütün o etkilerin, örneğin ortaokul, lise yıllarında dinleyip dans ettiğimiz bir parçanın veya herkes başka müzikler sevebiliyor, dinleyip rahatladığımız bir parça veya dinleyip kafa salladığımız bir parça, bunların hepsi bedensel etkisi aynı zamanda. Bu bedensel etkiler de hafızada en çok o yıllardan kalıyor.
0: Müzik terapisti Özgür Salur, NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Hava durumu.
3: Yeni haftada sıcaklık hızla artacak, hava açık, rüzgarda hafifliyor. İstanbul güneşli 31, Ankara 26, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi. Hava açık. Edirne 36, Kocaeli 32, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu'da güneşli. Eskişehir 30, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Manisa 37, Muğla 36 derece. Salıdan itibaren sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli, Adana 36, Kahramanmaraş 38 derece. Karadeniz'de çoğu yerde güneş görülüyor. Rize, Artvin tarafı ise hala sağanak yağmurlu. Sıcaklık çoğu yerde 27-28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 28, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da kariyer sert, Diyarbakır 38 derece.
2: Hava durumu. NTV Radyo. Saat 5.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar dev kupayı ikinci kez kaldırdı.
1: Filenin sultanları Türkiye'yi yine gururlandırdı. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Çin'in Macao şehrindeki finalde ilk seti 25-23 kaybeden sultanlar ikinci seti 25-23 kazandı. Üçüncü seti de 26-24 ile alan Ay Yıldızlılar setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-21 kazanan milliler zafere ulaştı. Today we did the two
2: amazing defense. The ball was harika bir savunma yaptık. Top neredeyse yere değmedi. Oyuncuların top için savaştığını gördüm. Bazen endişelendik ama mücadeleyi asla bırakmadık. Finali böylesine bir karakterle kazandığımız için çok mutluyum.
1: 33 sayıyla finale damga vuran Melissa Vargas en değerli oyuncu seçilirken ikinci kez kupayı kaldıran sultanlar mutluydu.
3: Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç.
1: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak milli yıldızları tebrik etti.
4: İnanan bir takım, hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla ülkesine layık olmaya çalışıyorlar. Ülkeye gururlandırmaya çalışıyorlar ve bu gururu da yaşattılar bize.
5: Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey. Bu millete bu sevinçleri yaşattıkları için de bütün sporcularımıza tebrik ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla filenin sultanlarını tebrik etti. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları'nın sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
0: Türkiye Brezilya ile Voleybol Milletler Ligi finalinde karşı karşıya gelirken milyonlar da ekrana kilitlendi. Maç sonundaysa şampiyonluk coşkusu vardı. İstanbul'da kutlamaların adresi Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'ydı.
6: Sahilde dev ekran kuruldu, sandalyesini alan Ay Yıldızlı formasını, tişörtünü giyen dev maçın sonucunu bekledi. Karşılaşmanın sonunda ise doyasıya kutlama vardı. Türkiye Brezilya Voleybol Milletler Ligi finali çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Her ne kadar Filenin Sultanları 3-1 kazansa da setler birbirine hayli yakın sayılarla tamamlandı.
7: Bir hop zıpladık, bir oturduk. Çok heyecanlıydı ama Brezilya'ya karşı altın aldığımız için çok mutluyum.
6: İstanbul Kadıköy'de Kalamış sahilinde kurulan dev ekranla izleyiciler şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.
8: Benim sesim bile çıkmıyor. O kadar bağırdım ki. Çok güzeldi. Evet yani, ağladık hep beraber. Başarımız, sesim gitti yani bağırmaktan.
9: Hem çok güzeldi hem çok heyecanlı bir maçtı. Gerçekten çok gurur duyuyoruz. Harikaydı. Hala heyecanımız da geçmiş değil.
6: Setlerin sonuna doğru nefesler tutuldu. Her bir sayıda tezahüratlar yükseldi ve maç sonu. Kalamış festival alanına döndü. Heyecan dolu bekleyişin ardından sevinç çığlıkları ve şarkılar yükseldi.
10: Türkiye'yi şampiyon yaptılar. Kupayı Türkiye'ye getiriyorlar. Çok mutluyuz.
11: Kazanınca gelen oradaki sevinç. Çok heyecanlandım. Halay çektik orada.
10: Tüm kızlar çok güzel oynuyor. Hepsini çok seviyorum.
6: Kutlamalar saatlerce sürdü.
0: CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışması yeni partiyle sonuçlanmıştı. Cuma günü CHP'den ayrılan 91 milletvekili yeni partiyi kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise dün milletvekilleriyle bir araya geldi ve yol haritasını masaya yatırdı. Yeni parti ise bu hafta iki ayrı toplantı yapacak.
6: CHP'de 91 milletvekilinin istifa edip yeni parti kurmasının ardından önemli bir toplantı vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. CHP genel merkezindeki toplantıda yeni yol haritası ele alındı. Toplantıya CHP'nin 44 milletvekilinden 39'u katıldı. 91 milletvekilinin istifa etmesinin ardından CHP'nin meclis grup başkanı ve grup başkan vekillikleri boş kalmıştı. Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak, CHP'nin yeni meclis grup başkanı oldu. Grup başkan vekilliklerine ise İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç'la Rahmi Aşın Türeli seçildi. CHP'de gözler bir yandan da mutlak butlan kararının karara bağlanacağı Yargıtay'da. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı hakkındaki dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce ön incelemeye alındı. Tetkik hakimi incelemesini tamamladıktan sonra raporunu heyete sunacak. Heyetin esasa ilişkin incelemesinin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide ise salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Yeni haftaya Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında MYK toplantısı da yapılacak. O toplantıda kongre takvimi belirlenecek.
0: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum yeni partiyi değerlendirdi. Uçum büyük bir olaymış gibi ele alınan yeni parti konusu magazin tartışmasından öteye gidemez dedi. Uçum sosyal medya hesabından açıklama yaptı. CHP yeni parti ayrışmasının önemsiz olduğunu savunan Mehmet Uçum. Çünkü bu ayrılığın dünya görüşü farkıyla hiçbir ilgisi yok. Bütün tartışmalar kalanların ve ayrışanların kişisel ve grupsal ajandalarına odaklanıyor değerlendirmesinde bulundu. Uçum açıklamasında CHP bu ayrışmayla esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP'dir, sel gider kum kalır ifadesine de yer verdi. Cumartesi günü İstanbul'daki CHP etkinliği çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Etkinliğe para karşılığı oyuncu ajanslarından figüran getirildiği öne sürüldü. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. Bize komplo kuruldu dedi. Şikayet üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
6: kast ajanslarıyla anlaşılarak figüran getirildiği, yetkisi olmayan kişilere parti eleği dağıtıldığı, çeşitli yönlendirmelerle slogan attırıldığı öne sürüldü. İddiaya göre amaç cumartesi günü İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP'ye katılım törenini kalabalık göstermekti. Bir Gün gazetesinden Ebru Çelik'in haberine göre programa getirilenlere 950 lira dağıtıldı. Kendisi de figüran gibi grubun arasına girdiğini anlattı. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. Söz konusu kişileri kendilerinin getirmediğini söyledi.
13: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Ulaşın talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradı. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bile bilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir.
6: Tekin kendilerine komplo kurulduğu görüşünde.
13: Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Bu soruşturmaları, araştırmaları yaparken çok ilginç şeylerle de karşılaştım. Önce bir araba geliyor, yukarıda şeye, salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar. Sonra aklı selim biri galiba diyor ki aman ha bizi linç ederler burada. Evet, onu açık ve net söylüyorum. Sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin.
6: CHP konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialara yönelik soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırmalar sonucunda şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağını açıkladı.
0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Peki yasal düzenlemede hangi başlıkların yer alması bekleniyor? Ayrıntılara bakalım.
14: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
15: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir.
14: Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.
0: Kabine 2 haftalık aranın ardından yeni haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve ABD-İran savaşı gündemde olacak.
14: Kabine yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen süreç yasası, kabinenin de önemli gündem başlıklarından biri olacak. MİT ve TSK'nın sahadaki son raporları kabinede detaylandırılacak. Toplantıda ekonomideki gidişatın da masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki göstergeler değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması adına atılabilecek ek adımlar ele alınacak. Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin başta enerji fiyatları olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. Öte yandan ABD ile NATO zirvesi marjında gerçekleştirilen görüşmelerin detayları kabinede bir kez daha görüşülecek. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin ara formül bulma çalışmalarında gelinen aşamanın kabinede konuşulabileceği değerlendiriliyor. Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor. Yangınlarla sürdürülen mücadele de detaylandırılacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Donald Trump'ın Cuma günkü ani kararından bu yana İran'ı vurmuyor. Tahran, Amerikan yönetimi saldırmadığı sürece saldırmayacağını açıkladı. Ancak hafta sonu Hazar'dan ve Kızıldeniz'den saldırı haberleri geldi.
16: Amerika Birleşik Devletleri 2 hafta süren yoğun bombardımanın ardından Cuma günü aniden İran'a saldırıları durdurdu. Trump'ın ani kararının ardından İran'dan da bölge ülkelerine saldırı yapılmadı. İranlı üst düzey bir yetkili, Amerikan tarafından saldırı olmadığı sürece İran'ın da saldırmayacağını söyledi. Yoğun bombardımanla geçen 13 gecenin ardından silahlar sustu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz, Trump'ın diplomasiye zaman tanımak için saldırıları durdurduğunu söyledi. İran tarafı ise saldırıların durmasına şüpheyle yaklaşıyor. Üst düzey bir kaynak, İran'da iyimserlikten ziyade kötümserlik var, saldırıların durmasının taktik olduğunu düşünenler fazla, dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington'la Tahran arasında mesaj alışverişi olduğunu, arabulucuların çabalarının sürdüğünü söyledi. New York Times gazetesiyle CNN televizyonu, Trump'ın daha geniş askeri operasyon seçenekleriyle savaşı tırmandırma planlarından geri adım attığını duyurdu. Amerikan medyasına göre kararda Genelkurmay Başkanı Dan Kaney ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in çekinceleri etkili oldu. Kaney, savunma füzesi stoklarının azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üsleri koruyacak yeterli füze olmadığını söyledi. Axios haber sitesi de her gün öğleden sonra İran'a yapılacak saldırı planının Trump'a gönderildiğini, başkanın akşam planı imzaladığını yazdı. Trump'ın Cuma günü kendisine sunulan planı aniden onaylamamaya karar verdiği ifade edildi. ABD ve İran saldırıları durdu ama İran savaşı hafta sonu Hazar Denizi ve Kızıldeniz'e genişledi. Tahran, Ukrayna'nın Hazar'da İran'a ait bir ticari gemiyi vurduğunu, bir denizcinin öldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna saldırısının karşılıksız kalmayacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'ya doğrudan saldırıları mümkün kılan uydu bilgisi gönderdiğini söyledi. Hazar'daki saldırı haberi bu açıklamanın ardından geldi. Yemen'deki Şii Husi hareketi de Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait depoları vurduğunu duyurdu. Aramco'nun Yemen sınırına yakın Cizan'daki rafinerisinde yangın çıktı. Suudilerin Kızıldeniz'deki en önemli petrol limanı Yanbu'ya atılan füzelerse havada engellendi. Husilerin İran savaşına dahil olmasının ülkedeki iç savaşı yeniden başlatmasından endişe ediliyor. 2022'den bu yana ateşkesin hüküm sürdüğü ülkede savaşan tarafların cephe hattına güç kaydırdığına dikkat çekiliyor.
0: ABD ile İran arasında yaşananlar Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu konuda telefon diplomasisi yürüttü. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Munir ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı. Almanya'nın başkenti Berlin'de aracını kalabalığın üzerine süren saldırgan polis operasyonunda vurularak öldürüldü. Saldırganın 21 yaşında Lübnan asıllı Alman vatandaşı Abdul Balot olduğu açıklandı. Ayrıntıları Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar aktardı.
17: Alman televizyonları 21 yaşındaki Abdul Balut isimli saldırganın ölü ele geçirildiği bilgisini aktardılar. Berlin'de saldırının yaşandığı bölgeye yaklaşık 10-15 kilometre mesafede bir mahallede bir kulübeye operasyon düzenledi polis. Bu sırada çatışma çıktı ve saldırganın ölü olarak ele geçirildiği bilgisi duyuruldu. Yetkililer İçişleri Bakanı da dahil olmak üzere olayı İslamcı terör eylemi olarak niteliyorlar ve saldırganın IŞİD bağlantılı olduğu gelen bilgiler arasında. Yakın zamanda Türkiye üzerinden Lübnan'a, oradan Suriye'ye geçerek IŞİD'e katılmaya çalışmış. Ancak Lübnan'da yakalanıp Almanya'ya iade edilmiş. Almanya'da bir hapis cezası da almış fakat genç olduğu gerekçesiyle şartlı tahliye edilmiş ve radikalleşmeden arınma adlı bir programa katılmakla yükümlü kılınmış. Ancak dün aracıyla onur yürüyüşünün ardından miting ve konser programı devam ettiği sırada kalabalığın üzerine aracını sürmüş. Birkaç kişiye çarptıktan sonra araçtan inerek bıçakla etraftakilere saldırmaya devam etmişti. Dünden beri aranıyordu. 2005 yılında Almanya'da doğmuş ve Alman vatandaşlığı var. Lübnan asıllı Abdul Balut'un. Tabii bu Almanya'da 2016'dan beri, yani son 10 yılda yaşanan 10. benzer olay oldu. Gelişme hem güvenlik tedbirleri, polisin kabiliyetleri hem de özgürlükler bağlamında sık oldukça geniş bir şekilde tartışılıyor. Friedrich Merz Almanya Başbakanı, biz açık ve özgür bir toplumuz diyerek daha fazla polisiye tedbir almaktan yana olmadığını, bu sorunu polisiye tedbirlerle çözmeyi desteklemediğini açıkça ifade etti.
0: İsrail ateşkese rağmen Gazze'de bir araca saldırı düzenledi. Araçtaki iki kişi hayatını kaybetti. Saldırı Gazze şeridinin orta kesimindeki Derbela kentinde gerçekleşti. Hareket halindeki bir araç hedef alındı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları Derbela'nın güneyinde sivil bir araca füzeyle saldırdı. Saldırıda Gazze'deki İç Güvenlik Teşkilatı'nın Merkez Bölge Müdürü Albay'la beraberindeki bir binbaşı hayatını kaybetti. Bazı kişiler de yaralandı. İki Türk denizci İtalya açıklarında bulundukları gemide hayatını kaybetti. İkinci kaptan Osman Mete Kuru'yla dördüncü kaptan Suat Arı'nın kesin ölüm sebebi netleşmedi. İlk belirlemelerse kargo gemisinin ambarında oksijen yetersizliğinden can verdikleri değerlendiriliyor.
18: İtalya açıklarında acil durum ihbarı geldi. Gemiye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan incelemelerde ikinci kaptan Osman Mete Kuru'yla dördüncü kaptan Suat Arı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Denizciler Almanya'nın Bremen limanından Türkiye'ye yola çıkmıştı. İlk tespitlere göre bir Türk şirketine ait Malta bayraklı kargo gemisinde girdikleri ambarda havasızlıktan dolayı öldüler. O sırada denetim ve bakım çalışması yaptıkları ihtimali üzerinde duruluyor. Amisos adlı gemi lastik parçaları taşıyordu. İtalyan yetkililer lastiklerdeki kimyasal maddelerin yüksek nemle birlikte ortamdaki oksijeni tüketmiş olabileceğini açıkladı.
19: Geminin bu bölümlerine girilmeden önce bu mahallelerin tabii ki izolasyonu sağlanır. Ve daha önceden kalibre edilmiş cihazlarla birlikte bu alanların atmosfer ölçümleri yapılır. Çünkü %20.9'un altında oksijen bulunuyorsa bir ortamda zaten gerilmesi mümkün değildir. Toksik gazların da ölçümleri bahsetmiş olduğum gibi kalibre edilmiş cihazlarla yapılmalıdır.
18: Kaptanlarla personel arasında telsiz irtibatının sağlanıp sağlanmadığı da henüz bilinmiyor.
19: Alana girecek kişilere nezaret eden birileri olmalıdır. Gemi bünyesinde yine gemi personelinden. Ve hem gemide bu tanka girecek olan kişilerde hem de nezaret eden kişilerde telsiz bulunmalıdır aradaki iletişimi sağlayabilmek için. Bu şekilde içeride bir şeylerin ters gidip gitmediğinden haberdar olabilir nezaret eden kişi. Geminin iki zabiti birden neden içeri girdi? Tabii ki birçok varyasyon var. Bunların öncelikle kaza raporunda açıklanması gerekir. Bundan sonra daha doğru yorumlar yapılabilecektir.
18: Denizcilerin otopsi raporu bekleniyor.
0: Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış devre kâni çayını taşırdı. 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı. Araçlar suya gömüldü. Bölgede sel sonrası temizlik çalışması başlatıldı.
18: Evler su altında kaldı. Vatandaşlar tahliye edildi.
20: Arkadaki duvar patlamış. Muhtemelen suya dayanamadı. Buraya kadar gelmiş.
18: Meteorolojinin turuncu kod uyarısı verdiği Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oldu. Özellikle sahil ilçelerinde taşkın yaşandı. Metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Cide ilçesindeki devre kanı çayının taşmasıyla 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Bazı araçlar su birikintilerinde kaldı.
21: Hep şeyin suyu içinde arabalar. Felaket valla, bilmem hiç görünmedi yani epeyden beri.
18: Sel nedeniyle evlerinden çıkamayanlar üst katlarda yardım bekledi. Zemin katlarda yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edildi. Cide Kaymakamlığı koordinesinde kriz masası oluşturuldu. Evlerine ulaşamayan veya mahsur kalanlar için bir otel geçici barınma amacıyla hizmete açıldı. Talep edenler ilçe merkezindeki yurtlara yerleştirildi. Ekipler sel sonrası temizlik çalışması başlattı.
0: İstanbul'da yağışlı bir cumartesi sonrasında sıcak havayı fırsat bilenler sahillerin yolunu tuttu. Kimi denize girdi, kimi de gölgede serinlemeyi tercih etti. Serin geçen günlerin ardındansa yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.
18: Kimi arkadaşıyla geldi, kimi ailesiyle, kimi de omzunda taşıdığı tavuğuyla.
22: İsmim Müjgan, Boğaz yürüyüşüne çıkarttım bunu. 4 senedir ben de keyifli zaman geçiriyoruz işte.
23: 1, 2, 3.
18: İstanbul'da sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler sahilleri tercih etti.
24: Vakit buldukça buraya geliyoruz çocuklarla. Burada yüzmeyi öğrendik.
25: 4 yıldır geliyorum.
26: Buranın yeri başka.
25: Hem suyu çok güzel, çok serinletiyor. Ve yani bu sıcak havada bize çok iyi geliyor.
18: Denize giren de vardı. Gölgede oturup serinleyen de.
27: Plaja gitmek her aile için de mümkün değil gerçekten. O yüzden burası imkan var, onu da değerlendiriyoruz bu şekilde.
28: Burada yüzüyorum, eğleniyorum. Burada annemle ablam yüzmeyi öğrenmiş, ben de öğreneceğim inşallah.
18: Kireçburnu sahilinde buluşanlar yakınlarıyla, arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi.
29: Yeni başladık daha, 0-0. Şu an ben önde gidiyorum gibi ama. Bugün denize geldik. Hava çok güzel. Hem de arkadaşımla tavla oynuyoruz.
30: Gayet mutluyuz. Bugün boş günümüz. Arkadaşlarla böyle keyifli bir eğlence yapıyoruz. Omlet yaptık, patates kızarttık.
18: Yağışlı ve mevsim normallerine göre serin geçen hava İstanbul'da yerine yine kavurucu sıcaklara bırakacak. İlerleyen günlerde termometrelerin 30'u aşan dereceleri göstermesi bekleniyor.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 5 kişilik aileden 3 kişi boğularak hayatını kaybetti. Aileden 1 kişi kurtarıldı. Suda kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Kulak Mahallesi sahilinden denize giren Zehra, Savaş, Fatma ve Halil Öztürk'le Ceylan Dağaşan bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler anne Zehra ve baba Savaş Öztürk'le annenin kardeşi Ceylan Dağaşan'ın cansız bedenlerine ulaştı. Son anda kurtarılan ailenin 16 yaşındaki kızları Fatma Öztürk hastaneye sevk edildi. Kaybolan 16 yaşındaki Halil Öztürk'ün bulunması için çalışma başlatıldı. İstanbul'da 5 gündür aranan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'dan üzücü haber geldi. Eşi genç kadını öldürdüğünü ve cansız bedenini ormanlık alana attığını itiraf etti.
1: Hayatımda şüpheliyim. Kızımın ve bulunmasını istiyorum. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Az da çocuğum var. Öldü. İkincisini Allah bana yaşattırmadı.
2: Korkulan oldu. Günlerdir aranan Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni İstanbul Arnavutköy'deki ormanlık alanda bulundu.
1: Neredesin? Çık gel kızım. Yaşadığını bileyim bana yeter. De ki baba de. Yaşıyorum de. Ben de buradayım de bana yeter.
2: Evli ve 3 çocuk annesi kadının kocası Volkan Karaçay 21 Temmuz'da eşinden haber alamadığını söyledi. Kayıp ihbarında bulundu. Polis inceleme başlattı.
1: Görenler, duyanlar, bilenler lütfen Allah rızası için bana haber versinler. Kızımı bulmam lazım.
2: Katil zanlısıysa kayıp ihbarında bulunan koca çıktı.
3: Gözaltına alınan eş Bedriye Karaçay'ı öldürdüğünü itiraf etti. Olay yeri inceleme ekipleriyle tam da bu alana geldi. Çalıların arasına genç kadının cansız bedenini sakladığını söyledi. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Bir anlık panikle genç kadının cansız bedenini battaniyeye sardım. İşte tam da bu alana getirdim dedi.
2: Zanlı Volkan Karaçay gözaltına alındı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü söyledi. Bakan Çiftçi, motosiklet kullanılarak düzenlenen silahlı saldırı sayısının azaldığını da bildirdi.
14: Motosiklet kullanılarak düzenlenen silahlı saldırı sayısı azalıyor. 1 Ocak 16 Temmuz 2025 tarihleri arasında motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana geldi. Bu yılın aynı döneminde bu sayı 46'ya geriledi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı.
4: Motosikleti kullanarak saldırıyı gerçekleştiren kişiden eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Operasyonel çalışmalarımızı, istihbari faaliyetlerimizi ve önleyici tedbirlerimizi birlikte yürüterek bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz.
14: Çiftçi, aynı dönemler karşılaştırıldığında olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'den 9'a indiğini, yaralananların sayısınınsa 81'den 15'e gerilediğini bildirdi. Bakan Çiftçi, elde edilen sonuçların, güvenlik birimlerince sürdürülen kararlı mücadelenin sahadaki karşılığını gösterdiğini belirtti.
4: Her bir olay üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun geçit vermeyeceğiz.
14: Bakan Çiftçi, bazı silahlı suç örgütlerinin motosikletleri olay yerine hızlı ulaşmak, kimliklerini gizlemek ve saldırının ardından bölgeden uzaklaşmak amacıyla kullandığına işaret etti.
0: Üniversite ve lise tercihlerinde bu hafta önemli. Üniversite adayları için tercih süreci çarşamba günü başlayacak. LGS'de ise tercih süreci bugün sona erecek.
14: YKS'de tercih maratonu çarşamba günü başlayacak. ÖSYM'nin kılavuzuna göre üniversite tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Üniversitelerde bu yıl 805 binden fazla kontenjan bulunuyor. Bu yıl ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080, Özel yetenek programlarındaysa 27.191 kontenjan yer alıyor. Kontenjanın 602.117'si devlet, 184.914'ü vakıf, 18.716'sı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan üniversiteler için ayrıldı. Hukuk fakültelerini tercih etmek isteyen adaylar için bu fakültelere girişte uygulanan en düşük başarı sıralaması barajı 125 binden 100 bine çekildi. Ayrıca mimarlık fakültelerini tercih edecek adayların sayısal puan türünde en düşük 250 bin, tıp fakültelerini tercih edeceklerin 50 bin, eczacılık fakültelerini tercih edeceklerin 100 bin, diş hekimliği fakültelerini tercih edeceklerin 80 bin, öğretmenlik programlarını tercih edeceklerin ise ilgili puan türünde 300 bin başarı sıralaması için de yer alması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılan tercihler ise sona eriyor. LGS'de yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada önemli bir düzenleme görüşülecek. Gündemde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor.
14: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada öğrenci affı düzenlemesi gündemde olacak. Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanamayan öğrencilere yeni hak getiriliyor. Bu öğrenciler 4 ay içerisinde ilişkilerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerinin bitmesini takip eden 2 ay içerisinde aftan faydalanabilecek. Teklifle emekli öğretim üyelerine sözleşmeli olarak 2 yıl daha ders verme imkanı da tanınıyor. Uzun zamandır tartışma konusu olan tez sahtekarlıklarına da para ve ilişik kesme cezası öngörülüyor. Teklifle vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını arttırmak adına vergi düzenlemesine gidiliyor. Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurmaları için verilen süre son kez olmak kaydıyla uzatılıyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girildi. MTV'nin ikinci taksidi 31 Temmuz Cuma gününe kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, internet ve mobil bankacılık üzerinden ödenebilecek. Süresinde ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak. MTV tutarı aracın yaşı, motor hacmi ve değerine göre değişiyor. Bölgesel asgari ücret önerilerine hem Türk İş hem de Hak İş'ten tepki var. Konfederasyonlar uygulamanın suistimal edilebileceğine dikkat çekiyor.
5: Son dönemde bölgesel asgari ücretin yeniden tartışılmaya başlanmasına Türk İş ve Hak İş'ten tepki var. Türk İş'ten yapılan açıklamada son dönemde bazı işverenlerin bu yönde talepleri olduğu hatırlatıldı. Bu talep iyi niyetli değil denildi.
6: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak işçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek son derece riskli bir öneridir.
5: Açıklamada Türk İş'in konfederasyon olarak asgari ücret tespit komisyonundan çekildiği de hatırlatıldı. Bu tepkinin asgari ücreti daha geniş bir katılımla belirlemek için ortaya konduğu belirtildi. Hak İş'ten de bölgesel asgari ücret önerilerine tepki geldi. Başkan Mahmut Arslan uygulamanın suistimal edilebileceğini söyledi.
7: Bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız. Bölgesel asgari ücreti savunanların kafasının arkasında daha düşük ücretli işçi çalıştırmak var. Planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak. Bölgesel asgari ücret olunca genel müdürlük Diyarbakır'da, Hakkari'de olacak. İşçi İstanbul'daki fabrikada çalışacak.
5: Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesine ilişkin talebini de yineledi.
0: Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla devreye alınan depozito bilgi yönetim sistemi 1 Temmuz itibariyle 81 ilde başladı. Peki sistemde süreç nasıl işliyor? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüm sürecini anlatan bir görüntü paylaştı.
14: Plastik, cam ve alüminyum ambalajlı şişeler makineye atılıyor. Atılan şişe başına 1 liralık iade ücreti alınıyor. Depozito bilgi yönetimi sistemi artık Türkiye genelinde uygulamada. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depozitosu olan ambalajlar çok sevildi. Her iade geleceğimize bir nefes daha oldu dedi.
8: Doğanın dönüşüm yolculuğuna birlikte eşlik edelim. Bırakılan her ambalaj doğa makinesi içinde birikiyor. Saha operatörleri belirlenen saatlerde gelip bu makinelerden ürünleri topluyor.
14: Uygulama 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde uygulamaya alınmıştı. Bakan kurum paylaşımında Türkiye Çevre Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki ambalaj atıklarının toplanma, ayrıştırma ve stoklanmasına ilişkin görüntülere yer verdi.
9: Sabah arkadaşlarımız 9'da tesisten harekete başlar. Depozito makinelerinin bulunduğu noktadan çıkan ambalaj atıklarını toplayarak gün sonunda tesisimize getirerek alüminyum ve pet ambalajımızı balya pres makinesinde pres makinesinden geçirdikten sonra depolama alanında istiflenir.
14: Peki uygulama nasıl çalışıyor? Cep telefonlarına indirilen doğa uygulamasıyla ürünlerin üzerindeki kare kod okutularak sisteme giriş yapılıyor. Ardından şişeler cihazdan içeri atılıyor ve her şişe başına 1 lira depozito iadesi alınıyor. Sistem sayesinde her yıl 25 milyar adet ambalajın toplanması ve ekonomiye 30 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.
0: E-ticaret sektöründe 1 Ağustos'ta yeni bir dönem başlıyor. 1 Ağustos'tan itibaren artık internetteki reklamlar, indirim kampanyaları, tüketici yorumları sıkı denetim altında olacak. Tüketicileri yanıltan firmalara ve reklamlara geçit verilmeyecek. Tüketicilerin kampanyaların kapsamı ve sağlanan avantajlar konusunda daha açık ve doğru şekilde bilgilendirilmesi zorunlu olacak. İndirimli satış reklamlarında indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Mevzuata aykırı davrananlara para cezası uygulanacak. İstanbul'da orman yangını riskine karşı denetimler sürüyor. Polis ekipleri kontrollerde dronlardan da yardım alıyor. Son bir ay içinde ormanlara giriş yasağına uymayan 513 kişiye ceza kesildiği açıklandı.

0: ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 ruhsatsız ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
1: Fransa'daki büyük orman yangını Bordeaux kentinin girişine dayandı. Tahliyeler sürüyor. İtfaiye alevleri yavaşlatmak için havadan kimyasal madde atıyor. İspanya'da 3 ayrı yerde çıkan orman yangını ise 77 bin hektar alanı etkiledi. Yangınlar sürüyor.
2: İspanya ve Fransa'nın büyük orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Yangın bölgesinden dehşet verici görüntüler gelmeye devam ediyor. Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyısında çıkan yangın Bordeaux kentinin sınırına dayandı. Alevlerin kentin girişinden sadece 15 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Yangın üzüm bağlarıyla ünlü kentin turistik Fere Burnu Yarımadası'nda başlamıştı. Günlerdir kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle yaklaşık 220 bin kişi tahliye edildi. İtfaiye alevleri kent merkezinden uzak tutmak için insanüstü çaba harcıyor. Alevlerin yayılmasını geciktirmek için müdahale ediliyor. Bordeaux'un çevresinden küle dönmüş yerleşim yerlerinin görüntüleri geliyor. İspanya'da da 3 ayrı yerde büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor. Madrid, Toledo ve Castellón'daki yangınların toplam 77 bin hektar ormanlık alanı etkilediği açıklandı. Bugüne kadar 75 bin kişi tahliye edilmişti. 30 bin kişiye de bulundukları yerlerden ayrılmamaları talimatı gönderildi. Yangının Sierra de Espadan Doğa Parkı'na da sıçradığı gelen bilgiler arasında. Park, geniş çam ve meşe ağaçlarına ev sahipliği yapıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, yangından etkilenen Avila bölgesini ziyaret etti. İtalya ve Yunanistan, İspanya'ya iki yangın söndürme uçağı gönderdi. İspanya İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin de iki uçakla destek verdiğini duyurdu. Son yangınların uzun süren kuraklıktan ve birbirini izleyen sıcak hava dalgalarından kaynaklandığı belirtiliyor. Bu yıl bölgede Temmuz ayı hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 derece üzerinde seyrediyor. İspanya'da Ocak'tan bu yana geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat fazla ormanlık alan yandı.
1: Çinli bir robot üreticisi geliştirdiği son ürünün görüntülerini paylaştı. Açık arazide önüne çıkan tüm engelleri rahatlıkla aştığı görülen robotun ileride pek çok alanda insanların hizmetinde olacağı belirtiliyor.
0: Dik yamaçlardan hızla iniyor. Suların içinden geçiyor. Arazi koşullarına meydan okuyor ve doğada rahatlıkla hareket ediyor. Görüntülerdeki Çinli Unitree firmasının Süper Atlet isimli yeni robotu. Firma yapay zeka ile üretilmiş gibi görünen bu görüntülerin tamamen gerçek olduğunu ve videoda hiçbir hızlandırma efekti olmadığını söylüyor. Emsallerinin aksine bacaklarında tekerlek olan robot her türlü arazi şartına adapte olabilecek şekilde tasarlanmış. Süper Atlet isimli bu yeni robotun ağırlığı yaklaşık 25 kilogram. Saatte 18 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabiliyor. 80 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşabiliyor ve 45 dereceye kadar olan eğimli arazilerde hareket edebiliyor. Robotun yüksüz kullanımda 30 kilometreden uzun mesafe kat edebileceği belirtiliyor. Sabit halde 150 kilograma kadar yük taşıyabilen robot, yürürken 16 kilograma kadar ağırlık taşıma kapasitesine sahip. Hareketlerini üzerindeki 12 adet motor ve 8 çekirdekli bir işlemciyle gerçekleştiriyor. Yüksek çözünürlüklü bir kamerası ve ultra geniş açılı lidar sensörü sayesinde çevresinde olan biteni algılayabiliyor. Uzaktan kumanda edilerek kullanılabilen robotun kullanıcıyı takip etme özelliği de var. Firma robotun sırt çantalarını ve diğer malzemelerini zahmetsizce taşıyarak açık hava etkinliklerini ve dağcılık faaliyetlerini kolaylaştıracağını söylüyor. Ayrıca robotun arama kurtarma, güvenlik devriyesi, fabrika denetimi ve açık arazi keşfi gibi alanlarda da kullanılabileceği belirtiliyor. Geliştirdiği robotlarla son dönemde küresel robotik sektörünün dikkat çeken şirketlerinden biri haline gelen Unitree'nin yükselişi, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Time dergisi 17 Ağustos tarihli sayısının kapağında Unitree'nin GD-01 kod adlı robotuna ve şirketin kurucusu Wang Xinxing'e yer verdi.
1: Alman arkeolog Klaus Schmidt yürüttüğü kazı çalışmalarıyla Göbekli Tepe'yi dünyaya tanıtmıştı. 12 yıl önce hayatını kaybeden Alman bilim insanı anısına Göbekli Tepe'ye bisiklet turu düzenlendi. Güzergah olarak Schmidt'in her sabah Göbekli Tepe'ye yürüdüğü yol kullanıldı.

0: Tarihin sıfır noktası tespit edilen en eski anıtsal yapı. Göbekli Tepe'yi dünyaya tanıtan Alman arkeolog ölümünün 12. yılında anıldı.
1: Burada bizim amacımız Klaus Schmidt'in anısına 7.sini düzenlediğimiz turumuzu bir ritüel haline getirip yıllarca Klaus Schmidt'i anmaktır amacımız.
0: Arman Arkeoloji Enstitüsü'nden arkeolog Klaus Schmidt, 1963 yılında Göbekli Tepe'de bilimsel kazı başlattı. Bu girişimiyle insanlık tarihinin yeniden şekillendirilmesini sağladı. 12 bin yıl önce inşa edilen yapı, insanlığın ilk yerleşim yeri olarak kabul ediliyor. Tarihe ışık tutan bilim insanı, 2014 yılında hayatını kaybetmişti. Profesör Doktor Schmidt, ölümünün 12. yılında da unutulmadı. Bisiklet tutkunları Schmidt'in evinden Göbekli Tepe'ye kadar yaklaşık 20 kilometre boyunca pedal çevirdi. Katılımcılar etkinliğin ardından Göbekli Tepe'yi gezerek bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini yakından inceledi.
2: Bir dijital platformla ve ABD'nin önde gelen yayın evleriyle ilgili iki haberimiz var. İkisi de birbirinden çok farklı ama ortak bir noktaları var. O da yapay zeka.
3: Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix, 2026'nın ilk 6 ayında yaklaşık 300 yapımda üretken yapay zeka teknolojilerinden yararlandığını duyurdu. Platform bu araçlar sayesinde daha yüksek kaliteye daha düşük maliyetle ulaştığını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri yapımı belgesel dizisi The American Experiment ve Arjantin yapımı bilim kurgu dizisi The Eternaut yapay zeka kullanılan yapımlar arasında. Platform tarafından yapay zeka sayesinde kalabalık sahneler, tarihi savaş sekansları gibi örüntülerin daha erişilebilir hale geldiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın evleri ve yazarlar Google'ın yapay zeka modelini eğitmek için milyonlarca kitabı telif ödemeden kullandığı iddiasıyla New York'ta federal mahkemeye başvurdu. Davacılar şirketin kitapları önce Google Books için temin ettiğini, ardından bunları ticari yapay zeka geliştirmek amacıyla yeniden kullandığını öne sürüyor. Yapay zeka sistemlerinin gelecekte yazarların ve yayıncıların ekonomik varlığını tehdit edeceği de vurgulanıyor. Davacıların talebi, Google'ın izinsiz kopyaladığı belirtilen eserlerin imha edilmesi, telif hakkı ihlallerinin durdurulması ve maddi tazminata hükmedilmesi.
2: İddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve dizisi yakında Star'da izleyiciyle buluşacak. Genç oyunculardan ustalara birbirinden önemli isimleri buluşturan dizinin okuma provası düzenlendi.
3: Star TV ekranında Yıldızlar Geçidi yaşanacak. Yepyeni aile komedisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği, Mustafa Kota'nın yönettiği yeni dizi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Binnur Kaya'dan Settar Tanrı Öğen'e, Eda Ece'den Enis Arıkan'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a, Nebahat Cehre'den Nevra Serezli'ye, Sarp Apak'tan Cengiz Bozkurt'a birbirinden önemli isimler Aslı Zengin'le Ece Yosmaoğlu'nun senaryosunu yazdığı dizide bir araya geliyor. Yasemin Ergen'e, Ceren Moray, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fiz, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyoğlu da dizinin kalabalık oyuncu kadrosunda yer alıyor. Evlilik hazırlıkları sırasında hayatları kesişen iki ailenin hikayesini anlatan dizinin okuma provası gerçekleşti. Usta oyunculardan genç yeteneklere ekip yönetmen Mustafa Kotan'la ilk okuma provasında bir araya geldi. Dizide düğün hazırlıkları sırasında ortaya çıkan aile sırları ve kuşaklar arasındaki farklılıklar komedi unsurlarıyla ekrana taşınmaya hazırlanıyor. Dizi, aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor. Romantik komediyle aile dramasını harmanlayan Tuzlu Kahve, hayatın tatlı sürprizleriyle izleyicilerin içini ısıtmayı hedefliyor.
2: Adaletin ve tıbbın kesiştiği yer, delillerin dile gelip adaleti sağladığı yer demek daha doğru olabilir Adli Tıp Kurumu için. NTV'den Dilek Yamandemir ve Cahit Kazan Adli Tıp Kurumu'ndaki çalışmaları yerinde gözlemleyerek bir parantez haber hazırladı. Şimdi onu ekranlara getireceğiz ve ardından saat başında tekrar buradayız.

0: Gözün göremediği, dilin söylemediği, vicdanın gizlediği gerçekler bu kapıların ardında gün yüzüne çıkıyor. William Shakespeare'in dediği gibi, cinayetin dili yok belki ama konuşacak. Cinayetlerin konuşturulduğu yer burası. Adli Tıp Kurumu. Gözde görülemeyecek kadar küçük bir delil, son teknoloji laboratuvarlarda, bilim eliyle karanlıkta kalan sırları aydınlatan bir ışığa dönüşüyor. Adeta zaman geriye sarılıyor, suç mahalline gidiliyor, gerçeğin ardındaki sır perdesi aralanıyor.
1: Burası Adli Tıp Kurumu, cevap bekleyen tüm soruların yanıtı işte buradan geçiyor. Adli Tıp Kurumu adeta hakem rolü görüyor, burada kara kutular deşifre ediliyor. En ufak ayrıntılar didik didik ediliyor. Uzman hekimler, alanında uzman adli bilimciler ve adli bilir kişiler. Onlar kimi zaman cinayet mahallinde, kimi zaman olay yerinde, kimi zaman mavi ışığın altında, kimi zaman da laboratuvarlarda. Onların verdiği raporlar tüm seyri değiştiriyor.
2: Biz Adli Tıp Kurumu olarak mahkemelere ve savcılıklara resmi bilirkişilik hizmeti vermekteyiz. Yaptığımız işin sorumluluğunu bütün arkadaşlarımız, 3361 arkadaşımızla bu sorumluluğa sahip arkadaşlarımız bir titizlik ve dikkatle bu tetkikleri yapmakta.
0: Türkiye'yi derinden sarsan, milyonların vicdanını yaralayan nice olay Adli Tıp Kurumu tarafından aydınlatıldı. 21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti onlardan biriydi. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporla davanın seyri değişti. Olayın üstü örtülmek istenirken suçlular adalete teslim edildi. Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesi de Adli Tıp Kurumu marifetiyle aralanabildi. Delillerin incelenmesiyle pencereden düştü denilen Güllü'nün ölümü cinayet soruşturmasına dönüştü. Katil zanlısı kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Ocak 2025'te 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında da, Kasım 2025'te İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenerek ölen böcek ailesi olayında da Adli Tıp Kurumu delilleri konuşturdu. Hakikat ortaya çıktı. Çözülemez denilen faili meçhul cinayetlerden sır ölümlere, ölümle sonuçlanan ameliyatlardan cinsel taciz olaylarına 2025 yılında Adli Tıp Kurumu'na gönderilen 966 binden fazla dosya sonuca ulaştırıldı.
2: Adli Tıp Kurumu 81 il ve 150 şubede hizmet vermekte. Adli Tıp Kurumu'nda öncelikle adli tıp uzmanları, adli tıp uzmanlık öğrencileri, kimyager, biyolog, ayrıca fizikçi, psikolog, mühendis, trafik istihdası dairesinde mühendis, biyoloji istihdası dairesinde biyolog arkadaşlar, fizik istihdasında fizikçi ve adli tıp uzmanları çalışmakta. Üniversite hocalarımızdan yaklaşık 150 hocamız, üniversitelerden ikinci görevli olarak yaklaşık 50 üniversiteden adli tıp kurumunda ek görevli, ikinci görevli hizmet vermekte.
0: 2025 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin otopsi işlemi yapıldı. Bunların yaklaşık 6 bini İstanbul'daydı. Her otopsi süreci büyük bir titizlikle yürütüldü.
2: Bizim raporlarımız delil niteliğinde olduğu için ilgili mahkeme ve savcılıklar tarafından yol gösterici, kanaat verici nitelikleri olduğu için tüm arkadaşlarımız çok titizlikle incelediğini söyleyebiliriz. Hata yapmamak için özverili olmaya çalışırız.
0: Adli Tıp Kurumu'nun ismi son dönemde ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarıyla da sıkça gündeme geldi. Sanatçılardan oyunculara, mankenlerden iş insanlarına gözaltına alınan ünlü isimler uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'ndaydı.
2: Son dönemde yaklaşık 100 bin civarında uyuşturucu ile ilgili dosyalar gelmekte.
0: Sözlerin gizlediğine bir saç teli, bir parça tırnak, idrar ya da kan örneğiyle ulaşılıyor. Alınan her örnek vücudun hafıza kartı gibi.
2: %99,99 oranında kesinlik arz ediyor. Bu da 10.000'de bir hata riskimiz var.
0: Uyuşturucu testleri şifreli kapılarla girilen kimya ihtisas dairesinde yapılıyor. Son teknoloji cihazların yer aldığı yüksek güvenlikli laboratuvarlara girişler kısıtlı. Kimya ihtisas dairesindeki uzmanlar uluslararası yeterlilik testleriyle denetleniyor.
2: Laboratuvarımız her yıl bağımsız kuruluşlar tarafından hem Avrupa'dan ve ülkemizden TÜRKAK tarafından devamlı her yıl denetlenilmekte. Uyuşturucu laboratuvarımız, kimya testleri laboratuvarımız dünyada ilk 3 arasında en iyi sonuç veren ülke arasında gösterildik.
0: Test ve analiz süreçleri büyük bir gizlilikle yürütülüyor. Vücut numunelerinin konulduğu tüplerin üzerinde isim değil, şüphelilere ait kod numaraları var. Yani tüpleri cihaza yerleştiren görevliler numunelerin hangi isme ait olduğunu kesinlikle bilmiyor. Analiz sonuçları ise en az 3 günde çıkıyor. Saç teli veya kandaki uyuşturucu özel kolonlardan geçerek ayrıştırılıyor. Sonra da türü tespit ediliyor. Sonuç pozitif ya da negatif olarak açıklanıyor. Peki her uyuşturucunun saç, tırnak veya kanda kalma süresi aynı mı? Süre uyuşturucunun türüne, kullanım miktarı ve sıklığına, aynı zamanda saça uygulanan işlemlere ve kesime göre değişiyor. Saç örneğinden geriye dönük bir yıla kadar uyuşturucunun izi sürülebiliyor. Bu süre tırnakta 3 ay, idrar örneğinde ise 1 ile 7 gün arasında değişiyor. Kandaki uyuşturucu tespitinin süresi ise yaklaşık 1 gün. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan test sonuçlarına yapılan itirazlarda bugüne kadar değişen sonuç olmadı.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Yeni haftada sıcaklık hızla artacak. Hava açık, rüzgar da hafifliyor. İstanbul ve Bursa güneşli. İstanbul 31, Bursa 33 derece. İç Anadolu'da güneşli. Ankara 26 derece. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Manisa 37, İzmir 35 derece. Akdeniz güneşli. Adana 36, Kahramanmaraş 38 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor. Sıcaklık 37 derece. Karadeniz'de çoğu yerde güneş görülüyor. Sıcaklık çoğu yerde 27-28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 28, Malatya 32 derece.
0: Hava durumu.
2: Yüksek tansiyonda hani en çok kalp aklımıza geliyor. Kalp damarlarını işte tıkatıcı risklerden bir tanesi, en önemli risklerden bir tanesi. Aynı zamanda kalp kasını da etkileyebiliyor. İşte pompa vazifesi görüyor dedik. Yüksek basınca karşı çalıştığı zaman nasıl ağırlık yapınca kas yapıyor vücudumuz. O da bir güce karşı, daha kuvvetli bir güce, yüksek basınca karşı çalıştığı için kalp kası kalınlaşıyor. Diyastol dediğimiz kalbin gevşeme süresinde bir disfonksiyon, yani işlev bozukluğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kalbi olumsuz yönde etkiliyor. Damarları olumsuz yönde etkiliyor. Ama aynı zamanda yüksek tansiyonun komplikasyonlarından biri böbrekleri bozması, böbreklerin fonksiyonunu etkilemesi. Bir diğeri de tabii beyine giden damarları etkiliyor. Beyinde inmeye yol açabiliyor. Beyin damarlarında kanama olabiliyor. Bu yüksek basınca bağlı olarak. Aynı zamanda gözü de bozabiliyor. Göz de çok damarlı bir organ. Yani damarları etkileyen bir hastalık aslında vücudun her yerine zararı var. Ama en belirgin komplikasyonları biz önce kalpte, sonra böbrekte, beyinde ve gözde gözlemleyebiliyoruz maalesef.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın, iyi haftalar. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Kabine 2 haftalık aranın ardından yeni haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve ABD-İran savaşı gündemde olacak.
1: Kabine yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen süreç yasası, kabinenin de önemli gündem başlıklarından biri olacak. MİT ve TSK'nın sahadaki son raporları kabinede detaylandırılacak. Toplantıda ekonomideki gidişatın da masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki göstergeler değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması adına atılabilecek ek adımlar ele alınacak. Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin başta enerji fiyatları olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. Öte yandan ABD ile NATO zirvesi marjında gerçekleştirilen görüşmelerin detayları kabinede bir kez daha görüşülecek. KATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin ara formül bulma çalışmalarında gelinen aşamanın kabinede konuşulabileceği değerlendiriliyor. Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor. Yangınlarla sürdürülen mücadele de detaylandırılacak.
0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. Peki yasal düzenlemede hangi başlıkların yer alması bekleniyor? Ayrıntılara bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
2: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir.
1: Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak mutlan tartışması yeni partiyle sonuçlanmıştı. Cuma günü CHP'den ayrılan 91 milletvekili yeni partiyi kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün milletvekilleriyle bir araya gelip yol haritasını masaya yatırdı. Yeni partinin de bu hafta iki ayrı toplantı yapması bekleniyor.
3: CHP'de 91 milletvekilinin istifa edip yeni parti kurmasının ardından önemli bir toplantı vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda yeni yol haritası ele alındı. Toplantıya CHP'nin 44 milletvekilinden 39'u katıldı. 91 milletvekilinin istifa etmesinin ardından CHP'nin meclis grup başkanı ve grup başkan vekillikleri boş kalmıştı. Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak, CHP'nin yeni meclis grup başkanı oldu. Grup başkan vekilliklerine ise İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç'la Rahmi Aşın Türeli seçildi. CHP'de gözler bir yandan da mutlak butlan kararının karara bağlanacağı Yargıtay'da. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı hakkındaki dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce ön incelemeye alındı. Tetkik hakimi incelemesini tamamladıktan sonra raporunu heyete sunacak. Heyetin esasa ilişkin incelemesinin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide ise salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Yeni haftaya Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında MYK toplantısı da yapılacak. O toplantıda kongre takvimi belirlenecek.
0: Cumartesi günü İstanbul'daki CHP etkinliği çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi. Etkinliğe para karşılığı oyuncu ajanslarından figüran getirildiği öne sürüldü. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. Bize komplo kuruldu dedi. Şikayet üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
3: kast ajanslarıyla anlaşılarak figüran getirildiği, yetkisi olmayan kişilere parti eleği dağıtıldığı, çeşitli yönlendirmelerle slogan attırıldığı öne sürüldü. İddiaya göre amaç, cumartesi günü İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP'ye katılım törenini kalabalık göstermekti. Bir Gün gazetesinden Ebru Çelik'in haberine göre programa getirilenlere 950 lira dağıtıldı. Kendisi de figüran gibi grubun arasına girdiğini anlattı. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. Söz konusu kişileri kendilerinin getirmediğini söyledi.
5: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Ulaşın talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradı. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir.
3: Tekin kendilerine komplo kurulduğu görüşünde.
5: Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Bu soruşturmaları, araştırmaları yaparken çok ilginç şeylerle de karşılaştım. Önce bir araba geliyor, yukarıda şeye, salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar. Sonra aklı selim biri galiba diyor ki aman ha, bizi linç ederler burada. Evet, onu açık ve net söylüyorum. Sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin.
3: CHP konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialara yönelik soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırmalar sonucunda şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağını açıkladı.
0: Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar dev kupayı ikinci kez kaldırdı.
6: Filenin Sultanları Türkiye'yi yine gururlandırdı. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Çin'in Macao şehrindeki finalde ilk seti 25-23 kaybeden Sultanlar, ikinci seti 25-23 kazandı. Üçüncü seti de 26-24 ile alan Ay Yıldızlılar, setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-21 kazanan Milliler zafere ulaştı.
7: Harika bir savunma yaptık. Top neredeyse yere değmedi. Oyuncuların top için savaştığını gördüm. Bazen endişelendik ama mücadeleyi asla bırakmadık. Finali böylesine bir karakterle kazandığımız için çok mutluyum.
6: 33 sayıyla finale damga vuran Melissa Vargas en değerli oyuncu seçilirken ikinci kez kupayı kaldıran Sultanlar mutluydu.
8: Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç.
6: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak milli yıldızları tebrik etti.
9: İnanan bir takım, hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla ülkesine layık olmaya çalışıyorlar. Ülkeye gururlandırmaya çalışıyorlar ve bu gururu da yaşattılar bize.
10: Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey. Bu millete bu sevinçleri yaşattıkları için de bütün sporcularımıza tebrik ediyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla filenin sultanlarını tebrik etti.
11: Çok teşekkür ediyorum. Hürmet ediyorum, saygılar sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanım.
6: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları'nın sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
0: Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğunu Türk voleybolunun efsanelerinden Selcan Çağlar NTV'de değerlendirdi. Ay yıldızlıların çıtayı en yükseğe koyduğunu belirten Çağlar, Sultanların genç kızların gözünde birer kahraman olduklarını da söyledi.

0: Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğunu Türk voleybolunun efsane isimlerinden Selcan Çağlar değerlendirdi. Ve Ay Yıldızlıların çıtayı yükselttiğini belirterek genç kızların da rol model olarak Filenin Sultanları'nı aldıklarını söyledi. Onlar da bir kahramanda olması gereken tüm özelliklerin olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cuma günkü ani kararından bu yana İran'ı vurmuyor, Tahran Amerikan yönetimi saldırmadığı sürece saldırmayacağını açıkladı. Ancak hafta sonu Hazar'dan ve Kızıldeniz'den saldırı haberleri geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri iki hafta süren yoğun bombardımanın ardından Cuma günü aniden İran'a saldırıları durdurdu. Trump'ın ani kararının ardından İran'dan da bölge ülkelerine saldırı yapılmadı. İranlı üst düzey bir yetkili Amerikan tarafından saldırı olmadığı sürece İran'ın da saldırmayacağını söyledi. Yoğun bombardımanla geçen 13 gecenin ardından silahlar sustu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz, Trump'ın diplomasiye zaman tanımak için saldırıları durdurduğunu söyledi. İran tarafı ise saldırıların durmasına şüpheyle yaklaşıyor. Üst düzey bir kaynak, İran'da iyimserlikten ziyade kötümserlik var, saldırıların durmasının taktik olduğunu düşünenler fazla, dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington'la Tahran arasında mesaj alışverişi olduğunu, arabulucuların çabalarının sürdüğünü söyledi. New York Times gazetesi ile CNN televizyonu, Trump'ın daha geniş askeri operasyon seçenekleriyle savaşı tırmandırma planlarından geri adım attığını duyurdu. Amerikan medyasına göre kararda Genelkurmay Başkanı Dan Kaney ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in çekinceleri etkili oldu. Kaney, savunma füzesi stoklarının azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üsleri koruyacak yeterli füze olmadığını söyledi. Axios haber sitesi de her gün öğleden sonra İran'a yapılacak saldırı planının Trump'a gönderildiğini, başkanın akşam planı imzaladığını yazdı. Trump'ın Cuma günü kendisine sunulan planı aniden onaylamamaya karar verdiği ifade edildi. ABD ve İran saldırıları durdu ama İran savaşı hafta sonu Hazar Denizi ve Kızıldeniz'e genişledi. Tahran, Ukrayna'nın Hazar'da İran'a ait bir ticari gemiyi vurduğunu, bir denizcinin öldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna saldırısının karşılıksız kalmayacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'ya doğrudan saldırıları mümkün kılan uydu bilgisi gönderdiğini söyledi. Hazar'daki saldırı haberi bu açıklamanın ardından geldi. Yemen'deki Şii Husi hareketi de Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait depoları vurduğunu duyurdu. Aramco'nun Yemen sınırına yakın Cizan'daki rafinerisinde yangın çıktı. Suudilerin Kızıldeniz'deki en önemli petrol limanı Yanbu'ya atılan füzelerse havada engellendi. Husilerin İran savaşına dahil olmasının ülkedeki iç savaşı yeniden başlatmasından endişe ediliyor. 2022'den bu yana ateşkesin hüküm sürdüğü ülkede savaşan tarafların cephe hattına güç kaydırdığına dikkat çekiliyor.
0: ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 12 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. ABD askerlerinin Unman Körfezi'nde Komorlar bayraklı MT Charminer adlı gemiye havadan indirme yaparak çıktığı anlara ait görüntüler paylaşıldı. Yapılan açıklamada gemiye doğrulama amacıyla çıkıldığı ve daha sonra geminin yoluna devam ettiği kaydedildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin İran'a karşı deniz ablukası devam ediyor. Ablukayı geçmeye çalışan 12 gemi yerinden yönlendirildi. Talimatlara uymayan 2 gemi ise hizmet dışı bırakıldı ifadeleri kullanıldı. ABD'nin Orta Doğu'daki üsleri İran'ın sıklıkla hedefi oluyor. ABD güçlerinin kayıp vermesine de neden olan bu saldırıların arkasındaysa İran'ın Hayber Şekan füzeleri var. Peki bu füzeler nedir ve nasıl bu kadar etkili olabiliyor? Ayrıntıları haberimizde.
2: Yaklaşık 1450 kilometre menzile sahip, 450 kilogramlık savaş başlığı taşıyabiliyor. En dikkat çeken özelliği ise hedefe yaklaşırken yön değiştirebilmesi. Uçuşun son safhasında ayrılan burun kısmında küçük bir motor bulunuyor. Bu motor sayesinde savaş başlığı hedefine saate yaklaşık 9650 km hızla yaklaşırken yön değiştirebiliyor. Görüntülerdeki füze İran'ın son günlerde ABD üslerine saldırılarında da kullandığı Hayber Şekan füzesi. Hayber Şekan füzelerinin ismini dünya kamuoyu ilk kez 2022'de duydu. İran İslam Devrimi'nin 43. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tanıtıldı. Hayber Şekan füzelerinin tanıtımından 2 yıl sonra ilk kez 2024'te Suriye'deki hedeflere karşı kullanıldığı belirtiliyor. Aradan geçen 2 yılda İran'ın en önemli operasyonel silahlarından biri haline geldi. Hayber Şekan füzeleri düşük üretim maliyeti ve kolay taşınabilir olmasıyla öne çıkıyor. Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, bu ay çatışmaların yeniden başlamasıyla Amerikan üslerinin bu füzeler tarafından hedef alındığını söyledi. Gazeteye konuşan ABD'li yetkililerden biri, Hayber Şekan füzelerinin büyük bölümünün ABD ve müttefikleri tarafından düşürüldüğünü, ancak bazılarının hava savunma sistemlerini aşmayı başardığını kaydetti. Askeri analistlere göre bu füzelerin eski İran füzelerine göre en büyük avantajlarından biri önceden yakıtının doldurularak saklanabilmesi. Eski İran füzelerini kullanmadan önce uzun süreli yakıt ikmali gerekiyordu. Hayber Şekan füzelerinin yakıtları önceden doldurulduğu için kamyon ya da diğer araçlara hızla yüklenip ateşlenebiliyor. Böylece hava saldırılarıyla vurulması zorlaşıyor. Hayber Şekan füzelerini diğer balistik füzelerden ayıran bir diğer özelliği ise manevra kabiliyeti. Askeri analistlere göre füze, bazı balistik füzelere kıyasla uçuş rotasını daha hızlı değiştirebiliyor. Bu da tespit edilmesini ve vurulmasını zorlaştırıyor. ABD'li yetkililere göre İran, saldırılarında yüksek hızlı İHA'ları ve daha basit yapılı füzeleri de kullanıyor. ABD ve İsrail'in savaş öncesi tahminlerine göre, İran'ın elinde Hayber Şekan ve diğer orta menzilli füzelerden yaklaşık 2500 adet bulunuyordu. İran'ın yer altındaki depolarda bulunan parçalarla yeni füzeler üretmeye devam ettiği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre İran, önceki saldırılardan elde ettiği verileri analiz ederek Hayber Şekan füzelerini daha etkili kullanmayı öğreniyor. Bu nedenle Hayber Şekan'ın önümüzdeki dönemde de İran'ın en önemli operasyonel silahlarından biri olmayı sürdüreceği öngörülüyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs adasına gerçekleştirmekte olduğu ziyaretler çerçevesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

0: Batman'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan baba, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Batman Merkez Güney Kent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığa giden silahlı kişiler bir grubun üzerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda kişinin mermilerin hedefi olduğu saldırıda Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk hayatını kaybetti. Yaralanan 21 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Batman Valiliği saldırının 16 Mayıs'ta bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kız meselesi kaynaklı husumetin devamı olduğunu açıkladı. İki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Antalya'da bir kişi eski kız arkadaşını tabancayla öldürdü. Zanlı cinayet sonrası kendi hayatına da son verdi. Olay Kepez ilçesine bağlı Aydoğmuş mahallesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Azize Tekin bir arkadaşıyla evdeydi. O sırada eski sevgilisi Berat Bozçalı telefonla genç kızı aradı. Zanlı yanıt alamayınca maske takıp Tekin'in evine gitti. Polis olduğunu söyleyerek kapıyı açmalarını sağladı. Azize Tekin'i tabancayla öldürdü. Yanında gördüğü erkeği ise darp etti. Zanlı cinayet sonrası kendi hayatına da son verdi. Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış devrekhane çayını taşırdı. 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı. Araçlar suya gömüldü. Bölgede sel sonrası temizlik çalışması başlatıldı.
1: Evler su altında kaldı. Vatandaşlar tahliye edildi.
2: O arkadaki duvar patlamış. Muhtemelen suya dayanamadı. Buraya kadar gelmiş.
1: Meteorolojinin turuncu kod uyarısı verdiği Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oldu. Özellikle sahil ilçelerinde taşkın yaşandı. Metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Cide ilçesindeki Devrekanı çayının taşmasıyla 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Bazı araçlar su birikintilerinde kaldı.
3: Hep şeyin suyu içinde arabalar. Felaket valla, bilmem hiç görünmedi yani epeyden beri.
1: Sel nedeniyle evlerinden çıkamayanlar üst katlarda yardım bekledi. Zemin katlarda yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edildi. Cide Kaymakamlığı koordinesinde kriz masası oluşturuldu. Evlerine ulaşamayan veya mahsur kalanlar için bir otel geçici barınma amacıyla hizmete açıldı. Talep edenler ilçe merkezindeki yurtlara yerleştirildi. Ekipler sel sonrası temizlik çalışması başlattı.
0: Elazığ'da serinlemek için Hazar Gölü'ne giren bir genç hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş dün serinlemek için Hazar Gölü'ne girdi. Genç bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gölde yaptıkları arama çalışmasında Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü. ...48 yaşındaki Tülay Kızmaz, dişine implant tedavisi yaptırmak için gittiği klinikte ölümden döndü. Kızmaz'ın diş ameliyatı sonrası sinirleri hasar gördü, kafatasında sıvı birikti. Beyin ameliyatı olmak zorunda kalan Kızmaz'ın kafasına ömür boyu kullanacağı bir cihaz takıldı.
4: Amacım sadece dişimi çektirmekti. Ama implant yaptırdıktan sonra ölümden döndüm diyebilirim.
5: Evli ve bir çocuk annesi Tülay Kızmaz, geçtiğimiz yıl Kasım ayında diş ağrısı yaşadı. Diş hekimine başvurdu. Ağrıyan dişin çekilmesine karar verildi.
6: İstanbul Ataşehir'deki bir kliniğe giden Tülay Kızmaz, doktorlarla yaptığı görüşmede dişinin çekildikten sonra implant tedavisi uygulanması tavsiye edildi. Bu teklifi kabul eden Kızmaz, implant tedavisinden sonra şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. İddiaya göre çenesine takılan o implant sinirlerini zedelemiş ve beyninde sıvı birikintisine yol açmıştı.
4: Temografi çekindim. Beyin temografisi. O anda işte doktor beyinde sıvı birikimi olduğunu söyledi. ameliyat dedi.
5: Kızmaz daha riskli bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.
4: Dayanılmaz acılar içindeydi. Bir beyin ameliyatı hani büyük riskli bir ameliyat. Zorlu bir süreçti benim için o.
7: Aile olarak çok büyük sıkıntılar yaşadım. Eşim belirli bir zaman yürüyemedi ve hala yürümekte sıkıntı yaşıyor. Denge kaybı yaşıyor.
5: Kızmaz'ın beynine hayatta kalabilmesi için şant isimli özel bir cihaz takıldı.
4: Şant cihazı takıldı. Şant cihazıyla ömür boyu yaşamak zorundayım. Şant cihazının da riskleri olduğunu söylendi. Tıkanma riski, tekrar ameliyat olma riski gibi.
5: Kızmaz ailesi klinik ve doktorla ilgili bazı iddialar da öne sürdü.
8: Müvekkilime implant işlemi gerçekleştiren iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini ve implant işlemi yapan diş hekiminin de çalışma belgesi olmadığını tespit ettik. Ve bu konuda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk.
5: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Denizli'de haklarında hapis cezası bulunan iki kişi operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Pamukkale ile Honaz ilçelerinde firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Fuhuş yaptırmak suçlamasıyla 16 ayrı dosyadan hakkında 33 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.Ç. ile yaralama suçundan aranan ve 20 yıl ceza alan E.D. operasyonla yakalandı. İkisi de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. LGS tercih sürecinde bugün son gün. Öğrencilerin saat 17'ye kadar listelerini sisteme yüklemeleri gerekiyor. Peki öğrenciler nelere dikkat etmeli? NTV yayınına katılan eğitim uzmanı Onur Soğuk, tercih listesinde stratejik sıralamanın nasıl olması gerektiğini anlattı ve son gün tavsiyelerini paylaştı.
9: Çocukların yüzdelik dilimlerine göre geçen yıl o yüzdelik dilime göre puanlı okullarda kaçta kapatmışlarsa aslında ona öngörerek bir tercih listesi hazırlanıyor. Dolayısıyla da burada tercih listesinde özellikle puanlı okullar için 10 hakkı bulunuyor velilerin ve öğrencilerin. Bu 10 hakkını da hem kendi yüzdelik dilimlerinin önünde yer alabilecek yerleri şansını denemesi açısından bulundurmalı. Hem kendi yüzdelik dilimi civarındaki yerleri bulundurmalı. Hem de garanti altına almak istiyorlarsa, açıkta kalmak istemiyorlarsa kendi yüzdelik dilimlerinin daha aşağısındaki yerlerinde bulundurabilirler. Diyelim ki %5'de bir öğrenci var. %5'li olan öğrencinin esas itibariyle aslında kazanma ihtimalinin yüksek olan yerler, doğrusunu söylemek gerekirse ve geçen yılki verilere de baktığımız zaman 4,5-5,5 ya da 4-6 arasındaki yerlerdir. Çünkü buralarda bir sıkışmışlık var. Her yıl benzer yüzdelik dilimlerde kapatılıyor. Ama bu öğrenci %5 ise 10 tane tercih hakkı da bulunduğu için bunu direkt %5'ten başlatmak zorunda değil. Öğrenci burada %3'lük, %4'lük yerleri de önden şansını denemek açısından listesinde bulundurabilir. Ama esas itibariyle dikkat etmesi gereken şey %4, %6 aralığının gelme ihtimali yüksektir. Daha sonra ise buradaki yükselmeleri de gözeterek açıkta kalmamak adına %7, %7,5, %8 gibi tabii ki içine sinmek kaydıyla okulları da hem tercih listesini esnetmek hem de rahatlatabilmek, güvenli hale getirmek için aşağı sıralamalara doğru yazması gerekiyor. Yani aslında kabaca şöyle diyebiliriz. Kendi yüzdelik diliminin %20 önü ve %20 arkası kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğu yerlerdir. Bunun dışında önden şansını deneyebilir, kendini rahatlatmak için daha gerilerdeki yerlerde listesinde bulundurabilir. Artık son kontrollerini yapsınlar ve ona göre zaten son orada değiştirecekleri yerler varsa ya da orada hoşlarına gitmeyen yerler varsa mutlaka değişiklik yapabilirler. O şekilde sisteme girebilirler. Ha, kazandıktan sonra da yine okul değiştirme ihtimalleri oluyor. O da işte sınav sonuçları açıklandıktan sonra biliyorsunuz birinci nakil dönemi ve ikinci nakil dönemi olacak. Birinci nakil döneminde bir öğrenci kendi kazandığı okul dışında gitmek istediği başka okullar varsa oralara nakil için başvuru hakkına sahip. Ama şunu da söylemek gerekir ki özellikle İstanbul gibi şehirlerde puanlı okullarda nakil döneminde de bir sıkışıklık oluyor. Dolayısıyla oradaki şansları da azalıyor ama böyle bir imkanları yani okul değiştirme imkanları da var. Kazansalar dahi başka okulları bu yerleştirmelerde, ek yerleştirmelerde tercih ederler. Ama orada sıranın kendilerine gelmeleri puan üstünlüğüne göre oradaki boşluklara göre de değiştirme şansı olabiliyor öğrenciler. Kendi puanlarının altında olan yerleri tercih ederlerse puan üstünlüğüne dayalı olarak avantajlı olabilirler. Ama açıkçası kendi yerleştikleri okulun daha üstünde yer alan, daha üst puanında, daha üst yüzeyinde yer alan yerlere başvurduklarında oralar zaten dolu olacağından ilk başta herkes açılıyor ama oradaki kontenjanın ne kadar boşalacağı, bir kişi mi, iki kişi mi, üç kişi mi boşalacağı net belli olmadığı için ve az bir boşalma söz konusu olacağı için orada şansları sıkıntılı. Ama kendi yüzdelik dilimlerinin aşağısında olan yerlere geçmek istediklerinde puanları daha iyi olduğu için oraya başvuranlar arasından orada biraz daha yüksek olabilir. Bu sene özel şunu söyleyebiliriz. Özellikle ön dilimlerde İstanbul için söyleyecek olursak işte Kabataş Lisesi gibi, İstanbul Erkek Lisesi gibi önde hatta Nişantaşı'nda Anadolu Liseleri var. Onlar da kontenjan daralmaları var. Yani geçen yıl 60 alan okul 30 kişilik kontenjan alabiliyor. Geçen yıl 120 alan okul ön dilimler için söylüyorum. Özellikle o %2'nin altında olanlar için 120 alan okul 90 kişi alabiliyor. Bu da tabii ki önlere doğru sıkışmaya neden olacaktır. Özellikle İstanbul için bunu özellikle altını çizmek ve vurgulamak istiyorum. İlk %1'de, %1,5'da, %2'de olan tercihlerde çok daha dikkatli olmak lazım. Çünkü oradaki kontenjan daralmaları burada bir sıkışıklığa neden olacaktır. O dilimlerde kendilerinin daha aşağısında olan yerleri de mutlaka tercih listelerinde bulundurması lazım.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada önemli bir düzenleme görüşülecek. Gündemde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor.
10: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada öğrenci affı düzenlemesi gündemde olacak. Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanamayan öğrencilere yeni hak getiriliyor. Bu öğrenciler 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerinin bitmesini takip eden 2 ay içerisinde aftan faydalanabilecek. Teklifle emekli öğretim üyelerine sözleşmeli olarak 2 yıl daha ders verme imkanı da tanınıyor. Uzun zamandır tartışma konusu olan tez sahtekarlıklarına da para ve ilişik kesme cezası öngörülüyor. Teklifle vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını artırmak adına vergi düzenlemesine gidiliyor. Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurmaları için verilen süre son kez olmak kaydıyla uzatılıyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Şırnak'ta 5 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 9 yaşındaki Down sendromlu çocuğa kadavradan böbrek nakli yapıldı. Malatya'da ilk kez gerçekleştirilen operasyonla çocuk sağlığına kavuştu.
11: 5 yıl boyunca diyalizle yaşadı. Onu hayata bağlayan organ nakli kadavradan geldi. Down sendromlu Yakup kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.
12: Dünyada da Yakup'un yaş grubunda çocuk hastaya nakil gerçekten çok çok az yapılan bir şey. İşte Yakup bugün hepimizin gözüne baktığında mutlu olduğu, gülümsediği küçücük bir birey.
11: Şırnak'ta yaşayan Yetik ailesinin 9 yaşındaki Down sendromlu çocuğu Yakup Davut 5 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu. Hastalık teşhisi konduğundan beri diyalize bağlı olarak yaşıyordu. Doktorlar çocuk için böbrek nakline karar verdi. Yakup için gerekli olan böbrek İstanbul'da ailesi tarafından organları bağışlanan 17 yaşındaki bir gençten geldi. Malatya'da ilk kez bir Down sendromlu çocuğa organ nakli yapıldı. Başarılı geçen operasyonla Yakup sağlığına kavuştu.
12: Yakup özel gereksinimleri olan bir birey. Bizim de bazı tereddütlerimiz vardı doğrusu. Daha önce hiç böyle bir deneyimimiz yoktu. Acaba ilaç kullanır mı? Acaba söylediklerimize uyumlu davranır mı? Suyunu yeterli içer mi? Kontrole geldiğinde kan verir mi mesela? Kaygılarımızdan biriydi. Ama Yakup bunların hepsini gerçekten çok çok iyi yaptı, yürüttü.
11: Hem doktorlar hem de aile organ bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.
0: Bölgesel asgari ücret önerilerine hem Türk İş hem de Hak İş'ten tepki var. Konfederasyonlar uygulamanın suistimal edilebileceğine dikkat çekiyor.
11: Son dönemde bölgesel asgari ücretin yeniden tartışılmaya başlanmasına Türk İş ve Hak İş'ten tepki var. Türk İş'ten yapılan açıklamada son dönemde bazı işverenlerin bu yönde talepleri olduğu hatırlatıldı. Bu talep iyi niyetli değil denildi.
13: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak işçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek son derece riskli bir öneridir.
11: Açıklamada Türk İş'in konfederasyon olarak asgari ücret tespit komisyonundan çekildiği de hatırlatıldı. Bu tepkinin asgari ücreti daha geniş bir katılımla belirlemek için ortaya konduğu belirtildi. Hak İş'ten de bölgesel asgari ücret önerilerine tepki geldi. Başkan Mahmut Arslan uygulamanın suistimal edilebileceğini söyledi.
14: Bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız. Bölgesel asgari ücreti savunanların kafasının arkasında daha düşük ücretli işçi çalıştırmak var. Planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak. Bölgesel asgari ücret olunca genel müdürlük Diyarbakır'da, Hakkari'de olacak. İşçi İstanbul'daki fabrikada çalışacak.
11: Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesine ilişkin talebini de yineledi.
0: Ankara Sanayi Odası ihracat raporu hazırladı. Rapora göre ihracattaki artışın %40'ını başkent Ankara gerçekleştirdi. ASO Başkanı Seyit Ardıç, bu başarı üretim yapımızdaki dönüşümün sonucudur dedi.
10: Ankara Sanayi Odası'nın raporuna göre yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin ihracattaki artışının %40'tan fazlasını tek başına Ankara gerçekleştirdi. Türkiye'nin ihracatı 4,7 milyar dolar artarken bu artışın yaklaşık 2 milyar doları başkentten geldi. Rapora göre Türkiye'nin ihracatı 2026 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artışla 131,4 milyar dolardan 136,1 milyar dolara yükseldi. Artışın temel taşıyıcısı sanayi olarak kayıtlara geçti. Sanayi sektörü ihracatı %4,5 artışla 97,6 milyar dolar oldu. Geçen yılın ilk yarısında 7,1 milyar dolar olan Ankara'nın ihracatı bu yılın aynı döneminde %27,5 arttı. 9,1 milyar dolara yükseldi. Ankara sanayisinin ihracatta yakaladığı ivmeyi değerlendiren ASO Başkanı Seyit Ardıç, bu başarı üretim merkezimizdeki dönüşümün sonucudur dedi. Ardıç, başarıyı kalıcı kılmak için temel hedefimiz savunma ve teknoloji sektörlerinde oluşan bilgi birikimiyle üretim kabiliyetini daha fazla firmaya, sektöre ve pazara yaymaktır ifadelerini kullandı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Katar'la geliştirilen stratejik ortaklık sayesinde TürkSat filosuna yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydunun kazandırılacağını söyledi. Uraloğlu, TürkSat Biruni uydusunun Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi geniş coğrafyada hizmet vereceğine dikkat çekti.
10: TürkSat, Katar ortaklığıyla Orta Doğu'ya açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Katar'la geliştirilen stratejik ortaklık sayesinde TürkSat filosuna yüksek veri kapasiteli yeni nesil TürkSat Biruni uydusunun kazandırılacağını söyledi. Yeni uyduyla Türkiye'nin uzaydaki haberleşme kapasitesinin ve küresel hizmet ağının güçleneceğini bildirdi.
15: Katar'la kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde TürkSat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. Bu projeyle hem filomuzu büyütüyor hem de ülkemizin uzaydaki etkinliğini ve küresel uydu pazarındaki rekabet gücünü de artırıyoruz.
10: Uyduya adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini söyleyen Uraloğlu, TürkSat Biruni'nin 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacağını söyledi. Yüksek veri kapasiteli yeni uydumuz TürkSat'ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde arttıracak dedi. Uraloğlu, Katar'la kurduğumuz ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız ifadesini de kullandı. Bakan Uraloğlu, yeni uydunun yüksek kapasiteli geniş bant internet hizmetlerinin yanı sıra havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri gibi birçok kritik alanda önemli katkılar sağlayacağını da söyledi.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 yılında hazırlanan bir belgeyi paylaştı. Belge gizli yazışmaların deşifresine ilişkin, ayrıca zarfların nasıl açılıp kapatılması gerektiği konusunda da formül veriliyor.
11: MIT'in resmi internet sitesindeki özel koleksiyon bölümünde yeni bir belge daha paylaşıldı. Belge 27 Ağustos 1933 tarihli. Bizzat açılacaktır notu düşülen belge, zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak İstanbul B Amirliğine gönderilen yazı. Belgede 230 numaralı posta kutusuna gelen ve açılmak üzere riyasete gönderilen mektup, D şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. Okunabilen kısımdaki kelimelerin

0: 20. etapta sarı mayoyu koruyan Tadej Pogačar turda üst üste 3. zaferini garantiledi.
1: Fransa bisiklet turunda Tadej Pogačar hegemonyası devam ediyor. 20. etapta genel klasman liderliğini bırakmayan Sloven sporcu üst üste 3. toplamda 5. zaferini kutladı. Turun klasik zirve finişlerinden Alp d'Huez'deki 3000 metre irtifada biten etabı Ekvadorlu Richard Carapaz kazandı. Dağ yollarından geçen parkurda Sepp Kuss'un geçirdiği kaza izleyenleri korkuttu. Dengesini kaybeden Hollandalı bariyerler sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan santimetrelerle kurtuldu. Paris'te bitecek 21. etapla sona erecek Fransa bisiklet turunu kazanan Tadej Pogačar ödülünü Şanzelize'de alacak.
0: Bu yıl 23.sü düzenlenen Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında dev kazanda pişirilen sarma Guinness Rekorlar kitabına aday gösterilecek.
2: 5 tonluk dev kazanda 7 saatte pişirildi. 280 bin baklalı dev narince yaprak sarması yoğun ilgi gördü. Bu yıl 23.sü düzenlenen Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Festival kapsamında yaklaşık 5 tonluk dev kazanda pişirilen yaprak sarması binlerce kişiye ikram edildi. Erbaa Belediyesi bu organizasyonu Guinness Rekorlar kitabına aday gösterecek.
3: İnşallah ilerleyen zamanlarda yeni festival günlerinde Guinness Rekorlar kitabına girmek için de inşallah bir çalışmayı da hep beraber yine Aydın Şehrimizle beraber yürüteceğiz.
2: Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretilen narince bağ yaprağı Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. Coğrafi işaretli üründen bu sezon ilçeye 2 milyar liralık gelir bekleniyor.
0: İstanbul Fatih'teki nostalji günleri başladı. 2 Ağustos'a kadar sürecek olan etkinlik renkli görüntülere sahne oluyor. Etkinlikte 70'ler, 80'ler ve 90'lar temalı birçok dekor ve aktivite ziyaretçilerini bekliyor.
2: İstanbul'daki bu meydan adım atanları geçmişe götürüyor. Nostaljik dükkanlar, sokak oyunları, Yeşilçam melodileri. Fatih'teki Topkapı Kaleiçi Meydanı nostalji günleriyle eski İstanbul'un mahalle kültürünü yeniden canlandırıyor.
4: Bakkal amcamız var, eski berberimiz var, muhallebecimiz var, gözlemecimiz var, eski nostalji arabalar var. Arka tarafta çok güzel hepsi de.
2: Plakçı, ayakkabı boyacısı, turşucu bir dönemin simgeleri kurulan dekorlarla yeniden hayat buluyor.
5: Babalar, anne, ebeveynler çocuklarına o dönemki çocukluğunu göstermek için bayağı iyi, güzel bir etkinlik. Çocuklar da o döneme dönüyor.
2: Ziyaretçiler hem hatıra fotoğrafı çektiriyor hem de yıllar öncesinin sokaklarında kısa bir yolculuğa çıkıyor.
6: 90'ları hatırladık, daha eskiyi hatırladık. Eskileri yad ettik.
7: 90'lar kuşağı olarak inanılmaz keyif alıyoruz. Hepsi böyle canlı yaşadığımız olaylar olduğu için bize çok hitap ediyor.
2: Çocuklar da anne ve babalarının çocukluğunda oynadığı oyunlarla tanışıyor.
8: Bir sürü nostaljik şey gördüm. Ben bundan çok memnun kaldım. Şimdi arka tarafları da gideceğim, keşfetmek istiyorum.
2: Açık hava sinema gösterimleri, yarışmalar, Yeşilçam müzikleri de her yaştan ziyaretçiyi aynı atmosferde buluşturuyor.
9: Çocukluğuma çocuklarımla birlikte gittim, çok mutluyum.
2: Yoğun ilgi gören nostalji günleri 2 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
0: Oscar'lı oyuncu Jessica Chastain'in de Korku Furyası'na katıldığı, onun rol aldığı filmin yeni yayınlanan fragmanında da dikkat çeken detay gözlerin ağlarken yüzün gülmesi. Bu tür sahneler son dönemlerde korku filmlerinde sıkça yer alıyor. Ceren Ayla'nın haberini izleyelim.
10: Hey sweetie,
11: you're home.
10: I had a lunch break. I thought I'd come home and eat with you.
12: Oscar'lı Hollywood yıldızı Jessica Chastain, Other Mommy isimli korku filmiyle gündemde. Hem bir anneyi hem de karanlık gücün etkisi altındaki diğer anneyi canlandıran oyuncunun fragmanda en dikkat çeken anları ise gözlerinin ağlarken yüzünün güldüğü o sahne.
10: Can I go into your heart?
11: You said you won't leave my room.
12: Son yıllarda korku

0: Korku filmlerinde benzer sahneleri görmek çok mümkün. Jordan Peele'nin en iyi özgün senaryo Oscar'ını kazandığı 2017 çıkışlı Get Out filminde evin yardımcısı zihin kontrolü altında olduğu için içinde hapsolduğu bedenden imdat çığlığını gözyaşlarıyla duyurmaya çalışıyordu. Truth or dare? Dare. Ertesi yıl vizyona giren Doğruluk mu Cesaret mi oyunundan ilhamla çekilen Truth or Dare filminde de en ürkütücü sahnelerin başlangıcında mutlaka sıra dışı bir biçimde gülen yüzler vardı. ...2022'de ilk filmiyle gişede başarı yakalayan, 2024'te vizyona giren ikinci filmiyle çıtayı biraz daha yükselten Smile serisinde de adından da anlaşılacağı üzere gülümsemeler başroldeydi. Bu yılın en iddialı filmleri arasına adını yazdıran Obsession'daki performansıyla dikkat çeken Inde Navarrete de filmde absürt anlarda gülümsediği sahnelerle çok konuşuldu.
1: Terörsüz Türkiye süreci üzerine yeni çalışmalar sürüyor ve sürecin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasada bu hafta meclise gelecek. Ancak PKK'nın silah bıraktığının devlet tarafından da resmen teyit edilmesinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Süreç yasasıyla ilgili olarak Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Rüstem Erkan'ın değerlendirmeleriyle veda edelim sizlere.
2: Bugüne kadarki mesele sürecin uzaması ya da meclise gelmemesinin en önemli nedeni önce örgüt silah bıraksın, örgütün talebi de önce yasa çıksın, önümüzü görelim meselesiyle uzamıştı. Şimdi bu aşılmış görülüyor hem örgütten gelen açıklamalar, çünkü son birkaç gündür örgütün iki üst düzey yöneticisinin de açıklamaları var. Sanırım bugün ya da dün Mustafa Karasu'nun açıklamaları vardı. Fakat şöyle bir sorun var, yani şimdi yasa çıkacak fakat yasalar şöyle çıkar, yani resmi gazetede yayınlandığı zaman yürürlüğe girer ya da ileri bir tarih belirtilir, yani işte Ocak ayında yürürlüğe girecek ya da Kasım ayında girecek diye bir gün tarih verilerek yürürlüğe girer. Şimdi burada nasıl bir yol izlenecek bunu bilemiyorum, yani çünkü örgütün silah bırakması teyit edilecek deniyor. Burada acaba yani yasanın yürürlüğe girmesi 6 ay ertelenecek mi? Yoksa yürürlüğe girme sürecinden onu çok yasal sürecini çok anlayamadım ben. Nasıl bir yol bulunacağını. Fakat şu görülüyor, artık yani geri dönülmez bir sürece girilmiş, önemli aşamalarda geçilmiş gibi. Bugün örgüt yöneticisi Mustafa Karasu'nun açıklamasında diyor ki bize gelen bilgiye göre bu yasa tasarısının içeriği Abdullah Öcalan'a götürüldü. Abdullah Öcalan yetersizlikler olmasına rağmen önemli bir çıkıştır. Bundan yararlanmak yani ya da desteklenmesi gerekir diye deniyor. Bize de bir bilgi gelecek deniyor. Yani dolayısıyla İmralı ve Kandil'de çok itiraz yok gibi görülüyor meseleye. Tabii süreç şöyle işliyor gibi görülüyor ama işte burada asıl bir problem çıkacak gibi. Yani yasa Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamasında da bir 15 maddeden söz ediliyor. Yani işte 12-15 madde, tabii her madde ayrı grubu kapsayacak. Şimdi burada yani örgüt üyeliği büyük ölçüde suç olmaktan çıkarılacak gibi görülüyor. Yani salıverme ya da denetimli serbestliğe örgüt üyesi olup fakat örgütün İşte silahlı eylemine katılmamış, öldürme, yaralama olaylarına katılmamış olanlar burada bir şartlı salıverme gibi bir şey düşünülüyor. Bunun hapishanedeki mahkumlara uygulanıp uygulanmayacağını, çünkü hapishanedeki mahkumların büyük ölçüsü, örgütten mahkum olanların büyük çoğunluğu örgüt üyeliğinden ya da örgüt yardım yataklıktan mahkum olanlar, bu maddeler ortaya çıktığında görülecek. Fakat şu ana kadarki açıklamalar örgütün üst düzey yöneticilerinin kapsam dışı olduğunu gösteriyor. Ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis alanların. Abdullah Öcalan'ın da statüsüne dair bir vurgu yok. Burada tabii Abdullah Öcalan'ın da bu konuda bir rahatsızlığı yok gibi görülüyor. Yani bu İmralı heyetiyle görüşmesinde gerginlik olmaması için her iki tarafın da hassasiyeti gözetilmeli deniyordu. Fakat ben yani örgütün üst düzey yöneticilerinin yine şeyde kalacaklar diye, Süleymaniye'de kalınacak diye, bunlar yani Türkiye'ye gelmeyecek, Süleymaniye'de büyük ölçüde kalacaklar diye bazı açıklamalar var. Ben bunu riskli bir alan olarak görüyorum. Yani örgütün üst düzey yöneticilerinin, hatta yani Türkiye'nin komşuları dışındaki ülkelere Türkiye'ye gelmeyecekse gönderilmesi gerekir diye düşünüyorum, anlaşılarak. Şu anki açıklamalar, yani eğer doğruysa kamuoyuna sızan bilgiler, tabii yasa komisyonuna geçtikten sonra netleşmiş olacak. Ama örgütün üst düzey yöneticileri bunun kapsam dışında kalacak ve kapsam dışında kalacak derken de büyük ölçüde Irak'ta, yani Süleymaniye bölgesinde kalacaklar deniyor. Bu Süleymaniye bölgesinde kalmak bir süre sonra bence hem Süleymaniye'de bir soruna dönüşebilir, hem de başka sürecin ilerlemesinde başka sıkıntılar yaratabilir. Bence önce örgütün bu üst düzey yöneticilerinin bir düzenleme içerisinden nasıl uygun bir yol bulunursa bir kapsam içerisinde olması gerekir diye düşünüyorum. En uygun yolda bunların Avrupa ülkelerinden o ülkeyle anlaşılarak orada denetimli bir konumda olmaları. Çünkü şöyle bir şey var, yani bir süre sonra süreç şey olmazsa bu örgüt yöneticilerinin bir deneyimi var. Örgüt kurmakta, örgüt yönetmekte, dünyanın diğer ülkelerle ilişki kurmakta burada bir sorun çıkabilir diye düşünüyorum. Bir de psikolojik olarak örgüt üyelerinin, yani yöneticilerinin toplumda çok böyle aktif siyaset vesaire yapmasa da bunların herhangi bir bu uygulamada yararlanmış olması bütün örgüt kadrolarını daha olumlu etkiler. Yani o örgütün daha alt düzeyindekilerinin burada gelip bu süreçten yararlanmasının, Türkiye'ye gelmelerinin ve bu kapsamdan yararlanmaları için daha etkili olur diye düşünüyorum. 5 yıl süre içerisinde aktif siyaset yapmama, devlet memuru olmama vesaire gibi açık şeyler var. Bu devlet memuru olmama, evet, bu kıstas uygulanabilir ama bu örgütün yöneticilerinin, üyelerinin en önemli taleplerinden biri siyaset yapmak. Bu siyaset yolunun bir türlü açılması gerekir diye düşünüyorum. Yani işte zaten DEM Parti'de siyaset yapacaklar ya da işte belediyelerde bir türlü görev alacaklar. Entegrasyonun böyle daha hızlı olacağını değerlendiriyorum. Dolayısıyla sadece şunu kısaca söylemek isterim. Örgütün alt düzey ya da örgüt üyeleriyle burada daha sınırlı kalacak bir uygulamanın gelecek süreç içerisinde yeni sorunlara neden olabileceğini düşünüyorum. Şu ana kadarki gelişmeler sanki yasada Öcalan'la ilgili herhangi bir düzenleme olmayacak gibi görünüyor. Fakat idarenin tasarrufuyla çalışma koşullarının ya da iletişim kurma koşullarının daha geliştirileceğini düşünüyorum ben. Yani bu çıkacak temel yasada Abdullah Öcalan'ın statüsü, baş müzakereci, kolaylaştırıcı vesaire gibi bugüne kadar dile getirilen taleplerle ilgili bir maddenin olmayacağı gibi görünüyor. Ama Abdullah Öcalan'ın en büyük taleplerinden, isteklerinden biri işte çeşitli kişilerle, kamuoyu, uluslararası bazı işte bu konuda çalışan insanlarla, Türkiye'de gazetecilerle vesaireyle ilişki kurmaktı. Kişilik özelliği olarak da böyle kendisinin konuşulmasını isteyen, Türkiye siyasetinde aslında etkili olmak ister gibi bir profil çiziyor. Şeyden de bunu anladık. Duran Kalkan'la görüşmesinde Sayın Gazeteci Ruşen Çakır'ın "Buraya niye geldiniz? İmralı'ya gitseydiniz" diye ilk söz böyle başlıyor. Yani burada da aslında şey arasında, cümle arasında bir şey var. Satır arasında Öcalan'la bu ilişkiler kurulsun der gibi. Bence bu çerçeve yasa çıktıktan sonra eğer işler yolunda giderse bu tür adımlar atılacağını düşünüyorum. Ama onun dışında işte beklenen şey, açıklanan, söylenen kamuoyundaki bu tepkiler vesaire nedeniyle bir statü düzenlemesi olmayacak gibi görülüyor. Bu daha ilerleyen yıllarda ama mutlaka olacaktır. Ben şeyi de söylerken, yani İşte Murat Karayılan, Cemil Bayık gelsin Türkiye'de siyaset yapsın, parlamentoya girsin anlamında bunu ifade etmedim. En doğru yolun Avrupa'da bir ülkeyle anlaşarak o ülkede tutulmaları, bu ülkeler arasında bu yapılabiliyor. Yani bilindiği gibi belki Troçki, Sovyet devriminin önemli insanlarında, 17 1917 devriminin, bir süre Türkiye'ye sürgüne gönderilmişti. Hatta Büyükada'da sanırım kalmıştı. Yani iki devletin anlaşmasıyla olabiliyor. Bu daha kontrollü bir durum olur diye ben bunu ifade ettim. Yani hep şeyde örgütün doğal alanında kalmalarının bugüne kadar işte 40-50 yıldır kullanmış oldukları alanda kalmaları en azından zihinlerinde bu düşüncenin ortadan kalkmamasına neden olabilir. Onun için bunlar şimdi bir de komisyonda görüşecek tabii mecliste, Adalet Komisyonu'nda. Burada çeşitli öneriler gelip eklemeler yapılabilir, çıkarmalar yapılabilir. Mecliste aynı şeyler olabilir. Yani bizim bu düşündüğümüz, söylediklerimizi mutlaka gerek devletin yetkililerinin gerek milletvekilleri de düşünüyordur. Burada ben en iyi yolun bulunacağını değerlendiriyorum.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
3: NTV Radyo.

0: mekan.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yeni haftada sıcaklık hızla artacak, hava açık, rüzgarda hafifliyor. İstanbul güneşli 31, Ankara 26, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, hava açık. Edirne 36, Kocaeli 32, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu'da güneşli, Eskişehir 30, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Manisa 37, Muğla 36 derece. Salıdan itibaren sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli, Adana 36, Kahramanmaraş 38 derece. Karadeniz'de çoğu yerde güneş görülüyor. Rize, Artvin tarafı ise hala sağanak yağmurlu. Sıcaklık çoğu yerde 27-28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 28, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da kariyer sert. Diyarbakır 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Canlıların uzamsal öğrenme ve belleklerinde artış olmasına Mozart etkisi deniliyor. Özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara eğitimciler bazı konuları şarkılarla öğretiyor. Hatta yabancı dil öğretirken sıklıkla şarkılara başvuruluyor. Peki müzikle neden daha kolay öğrenildiğine inanılıyor? Müzik terapisti Özgür Salur'a sorduk.
4: Müziğin kendi içerisindeki anlamsal yapısı ve işitsel olarak da bize hitap ediyor oluşu, yani sadece bir kuş sesi ya da kapı zili ya da bir motor sesi gibi duymuyoruz müziği. Müziğin kendi içindeki akışkanlığı bir anlam içeriyor. Gidişler, gelişler, yükselişler, inişler, eğer söz içeriyorsa o sözün getirdiği duygular ciddi bir kalıcılık sağlıyor ve çok yönlü bir uyarım sağlıyor kişi üzerinde. Dolayısıyla mesela ezberlenmesi istenilen şeylerin bir müzikal yapı içerisinde düşünülmesi, ezberlenmeye çalışılması sadece o sözler olarak değil, yani ezberlenecek kelimeler olarak değil, aynı zamanda müziğin akılda kalıcılığının da desteğiyle daha çok akılda kalıyor olabilir diye düşünüyorum.
3: Müzik terapisti Özgür Salur anlattı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %22'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı-Kavacık arasında sabah trafiği göze çarpıyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar-Küçükçekmece arasında, Temde ise Esenyurt-İkitelli arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 7.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arve.

0: Saatler 7, haftanın ilk gününden merhaba, hoş geldiniz. NTV'ye güne başlarken pek çok öne çıkan haber var. Meclisteki haftaya bakacağız. Bu hafta hangi yasalar konuşulacak genel kurulda? Diğer taraftan ekonomiye dair pek çok gelişme var. Trump'ın bazı yeni açıklamaları var. Yeni parti artık siyasi sahnede. Onunla ilgili pek çok tartışma. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlarla ilgili tartışma. Tamamına bakacağız. Ama önce biraz gururlanmak gerekiyor. Çünkü bizi her yıl farklı bir yerde aslında çok zor bazı başarılara o kadar alıştırdılar ki normal gelir bir hale geldi. Atatürk'ün kadınlarından, Filenin sultanlarından bahsediyorum. Bir kez daha şampiyonlar.
1: Filenin sultanları Türkiye'yi yine gururlandırdı. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Çin'in Macao şehrindeki finalde ilk seti 25-23 kaybeden Sultanlar ikinci seti 25-23 kazandı. Üçüncü seti de 26-24 ile alan Ay Yıldızlılar setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-21 kazanan Milliler zafere ulaştı. Today we did the two
2: amazing defense. The ball was harika bir savunma yaptık. Top neredeyse yere değmedi. Oyuncuların top için savaştığını gördüm. Bazen endişelendik ama mücadeleyi asla bırakmadık. Finali böylesine bir karakterle kazandığımız için çok mutluyum.
1: 33 sayıyla finale damga vuran Melissa Vargas en değerli oyuncu seçilirken ikinci kez kupayı kaldıran Sultanlar mutluydu.
3: Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç.
1: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak milli yıldızları tebrik etti.
4: İnanan bir takım, hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla ülkesine layık olmaya çalışıyorlar. Ülkeye gururlandırmaya çalışıyorlar ve bu gururu da yaşattılar bize.
5: Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey. Bu millete bu sevinçleri yaşattıkları için de bütün sporcularımıza tebrik ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Filenin sultanlarını tebrik etti. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları'nın sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
0: Şimdi bir de Kalamış'a gidelim. Tabii ki Kalamış'ta da her maçta olduğu gibi büyük bir kalabalık. Yurttaşlarımız orada toplandılar. Sonraki o sevince bir bakalım.
6: Sahille dev ekran kuruldu. Sandalyesini alan, Ay Yıldızlı formasını, tişörtünü giyen dev maçın sonucunu bekledi. Karşılaşmanın sonunda ise doyasıya kutlama vardı. Türkiye Brezilya Voleybol Milletler Ligi finali çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Her ne kadar Filenin Sultanları 3-1 kazansa da setler birbirine hayli yakın sayılarla tamamlandı.
7: Bir hop zıpladık, bir oturduk. Çok heyecanlıydı ama Brezilya'ya karşı altın aldığımız için çok mutluyum.
6: İstanbul Kadıköy'de Kalamış sahilinde kurulan dev ekranla izleyiciler şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.
8: Benim sesim bile çıkmıyor. O kadar bağırdım ki. Çok güzeldi. Evet, yani ağladık hep beraber. Başarımız, sesim gitti yani bağırmaktan.
9: Hem çok güzeldi hem çok heyecanlı bir maçtı. Gerçekten çok gurur duyuyoruz. Harikaydı. Hala heyecanımız da geçmiş değil.
6: Setlerin sonuna doğru nefesler tutuldu. Her bir sayıda tezahüratlar yükseldi ve maç sonu. Kalamış festival alanına döndü. Heyecan dolu bekleyişin ardından sevinç çığlıkları ve şarkılar yükseldi.
10: Türkiye'yi şampiyon yaptılar. Kupayı Türkiye'ye getiriyorlar. Çok mutluyuz.
11: Kazanınca gelen oradaki sevinç. Çok heyecanlandım. Halay çektik orada.
12: Tüm kızlar çok güzel oynuyor. Hepsini çok seviyorum.
6: Kutlamalar saatlerce sürdü.
0: Bu meseleyi, bu gururu biraz daha ilerleyen dakikalarda spor müdürümüz Emin Çağlar'la birlikte de konuşacağız elbette. Dedik ya, büyük bir başarı ve bu başarıya artık o kadar alıştırdılar ki her yıl farklı bu şampiyonalarda aynı şampiyonlukları bekliyoruz kendisinden. Yeni hedefte yine Avrupa şampiyonluğu, inanıyoruz ki yine başaracaklar. Siyasete geçelim. Siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlan tartışması, daha doğrusu mutlak mutlan kararı mahkemenin, sonrasında ortaya çıkan o kurultaya gidilmeme ile ilgili tartışma ve artık siyasetteki yeni parti. Yeni parti ile birlikte hem CHP'den ayrılanlar, yani yeni partiyi kuranlar, hem de CHP içerisinde kalanların arasında yeni bir tartışma var. Nedir? Hafta sonu Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. İstanbul'da ilk kez bu mutlak mutlan kararıyla birlikte CHP'nin başına getirilmesinden sonra ilk kez konuştu. Yeni parti ise önce Anıtkabir'deydi. Bu haftada iki toplantı yapacak.
6: CHP'de 91 milletvekilinin istifa edip yeni parti kurmasının ardından önemli bir toplantı vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda yeni yol haritası ele alındı. Toplantıya CHP'nin 44 milletvekilinden 39'u katıldı. 91 milletvekilinin istifa etmesinin ardından CHP'nin meclis grup başkanı ve grup başkan vekillikleri boş kalmıştı. Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak, CHP'nin yeni meclis grup başkanı oldu. Grup başkan vekilliklerine ise İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç'la Rahmi Aşın Türeli seçildi. CHP'de gözler bir yandan da mutlak butlan kararının karara bağlanacağı Yargıtay'da. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı hakkındaki dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce ön incelemeye alındı. Tetkik hakimi incelemesini tamamladıktan sonra raporunu heyete sunacak. Heyetin esasa ilişkin incelemesinin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide ise salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Yeni haftaya Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda MYK toplantısı da yapılacak. O toplantıda kongre takvimi belirlenecek.
0: Şimdi tabii bu İstanbul'daki toplantıya bir dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplantısında, sosyal medyada özellikle Gürsel Tekin içerikli, Gürsel Tekin'in yaptığı konuşmalarla ilgili pek çok sosyal medya paylaşımıyla zaten gündemde. Ama orada öyle bir iddia var ki özellikle bir gün gazetesinden arkadaşımızın, gazeteci meslektaşımızın haberiyle birlikte öğrendi ki bunu. Acaba o Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplantılarına kast ajanslarından, yani figüran toplayan o ajanslardan figüran mı getirildi diye. O iddialara, o paylaşımlarla, içeriklerle gündemde olan isim Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığına yine o mahkeme kararıyla getirilen Gürsel Tekin yanıt verdi. Bize komplo kuruldu diyor ama o figüran meselesini reddetmiyor.
6: Kast ajanslarıyla anlaşılarak figüran getirildiği, yetkisi olmayan kişilere parti yeleği dağıtıldığı, çeşitli yönlendirmelerle slogan attırıldığı öne sürüldü. İddiaya göre amaç, cumartesi günü İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP'ye katılım törenini kalabalık göstermekti. Bir gün gazetesinden Ebru Çelik'in haberine göre programa getirilenlere 950 lira dağıtıldı. Kendisi de figüran gibi grubun arasına girdiğini anlattı. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. Söz konusu kişileri kendilerinin getirmediğini söyledi.
13: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Ulaşın talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradı. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet, bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi, tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya, tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir.
6: Tekin kendilerine komplo kurulduğu görüşünde.
13: Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Bu soruşturmaları, araştırmaları yaparken çok ilginç şeylerle de karşılaştım. Önce bir araba geliyor, yukarıda salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar. Sonra aklı selim biri galiba diyor ki aman ha bizi linç ederler burada. Evet, onu açık ve net söylüyorum. Sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin.
6: CHP konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialara yönelik soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırmalar sonucunda şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağını açıkladı.
0: Tekin'in açıklamaları böyle. Bakalım figüranları getiren kimmiş? Bu soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacak elbette ama bir gerçek oluyor burada. Yani figüranların geldiği ve oradaki kalabalığın bu sebeple arttığı böyle bir durumda ortaya çıkıyor. Sonucu ne olursa kim getirse de getirsin. Şimdi bu yeni partinin kurulmasıyla birlikte artık bir durum daha çıkıyor ortaya. O da şu, komisyonlar değişecek. Komisyonlarda partilerin üye sayısı değişecek. Aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayısı düşecek. Yeni parti artık ana muhalefet partisi olduğu için, yani birinci muhalefet partisi olduğu için artık orada o çıkacak. Ve burada bu komisyonlarda değiştikten sonra ne olacak diye sorulan en önemli yerse elbette hükümetin terörsüz Türkiye diye adlandırdığı yeni çözüm süreci. Geride bıraktığımız hafta parti ziyaretleri olmuştu biliyorsunuz. Artık bu hafta bu yasal düzenleme ile ilgili meclise bazı durumların gelmesi gerekiyor. Meclis başkanlığına sunulacak bazı tasarılar. Nedir bu düzenlemeler? Neler var? Hangi başlıklar olacak? Bakalım ayrıntısına.
14: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
15: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir.
14: Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.
0: Şimdi bugün önemli bir toplantı da var. O da Beştepe'de Cumhurbaşkanı başkanlığında olacak. Elbette kabineden söz ediyorum.
14: Kabine yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen süreç yasası kabinenin de önemli gündem başlıklarından biri olacak. MİT ve TSK'nın sahadaki son raporları kabinede detaylandırılacak. Toplantıda ekonomideki gidişatın da masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki göstergeler değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması adına atılabilecek ek adımlar ele alınacak. Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin başta enerji fiyatları olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. Öte yandan ABD ile NATO zirvesi marjında gerçekleştirilen görüşmelerin detayları kabinede bir kez daha görüşülecek. KATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin ara formül bulma çalışmalarında gelinen aşamanın kabinede konuşulabileceği değerlendiriliyor. Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor. Yangınlarla sürdürülen mücadele de detaylandırılacak.
0: Şimdi bu havanın durumuna birazdan bakacağız. Çünkü yeni haftayla birlikte yine sıcaklıkları yükselecek. Hafta sonu biraz daha özellikle Trakya'da ve İstanbul'da bildiğiniz gibi serin geçti hava. Dilek Çalışkan'la birlikte de konuşacağız. Ama öncesinde meclisin gündemine bakalım. Geride bıraktığımız hafta da çok konuştuk bu konuyu. Komisyonlardan geçti, artık genel kurulda olacak bir düzenleme var. O da öğrenci affı. Öğrenci affı ile ilgili düzenlemede kapsam nasıl, bir bakalım.
14: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada öğrenci affı düzenlemesi hep gündemde olacak. Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanamayan öğrencilere yeni hak getiriliyor. Bu öğrenciler 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerinin bitmesini takip eden 2 ay içerisinde aftan faydalanabilecek. Teklifle emekli öğretim üyelerine sözleşmeli olarak 2 yıl daha ders verme imkanı da tanınıyor. Uzun zamandır tartışma konusu olan tez sahtekarlıklarına da para ve ilişik kesme cezası öngörülüyor. Teklifle vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını artırmak adına vergi düzenlemesine gidiliyor. Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurmaları için verilen süre son kez olmak kaydıyla uzatılıyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Eğitime bakalım biraz. Hem üniversite sınavlarına hem de liseye geçiş sınavlarına. Bugün saat 17 itibariyle lise için artık tercihler tamamlanıyor. Üniversite ise çarşamba günü başlayacak.
14: YKS'de tercih maratonu çarşamba günü başlayacak. ÖSYM'nin kılavuzuna göre üniversite tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Üniversitelerde bu yıl 805 binden fazla kontenjan bulunuyor. Bu yıl ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080, özel yetenek programlarındaysa 27.191 kontenjan yer alıyor. Kontenjanın 602.117'si devlet, 184.914'ü vakıf, 18.716'sı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan üniversiteler için ayrıldı. Hukuk fakültelerini tercih etmek isteyen adaylar için bu fakültelere girişte uygulanan en düşük başarı sıralaması barajı 125 binden 100 bine çekildi. Ayrıca mimarlık fakültelerini tercih edecek adayların sayısal puan türünde en düşük 250 bin, tıp fakültelerini tercih edeceklerin 50 bin, eczacılık fakültelerini tercih edeceklerin 100 bin, diş hekimliği fakültelerini tercih edeceklerin 80 bin, öğretmenlik programlarını tercih edeceklerin ise ilgili puan türünde 300 bin başarı sıralaması için de yer alması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılan tercihlerse sona eriyor. LGS'de yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos çarşamba günü ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
0: Şimdi gelelim biraz havalara. Cuma günü uyarılmıştı biliyorsunuz meteorolojiden. Özellikle yurdun batı kısmında büyük bir hava değişikliği olacak. Mevsim normallerinin 8-10 derece aşağı inecek diye. Kastamonu'da kendisini bu şiddetli yağış özellikle Devrekali Çayı'nın taşmasıyla gösterdi. 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı.
16: Evler su altında kaldı. Vatandaşlar tahliye edildi.
17: Arkadaki duvar patlamış. Muhtemelen suya dayanamadı. Buraya kadar gelmiş.
16: Meteorolojinin turuncu kod uyarısı verdiği Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oldu. Özellikle sahil ilçelerinde taşkın yaşandı. Metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Cide ilçesindeki Devrekanı Çayı'nın taşmasıyla 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Bazı araçlar su birikintilerinde kaldı.
18: Hep şehir suyu içinde arabalar. Felaket valla, bilmem, hiç görünmedi yani epeyden beri.
16: Sel nedeniyle evlerinden çıkamayanlar üst katlarda yardım bekledi. Zemin katlarda yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edildi. Cide Kaymakamlığı koordinesinde kriz masası oluşturuldu. Evlerine ulaşamayan veya mahsur kalanlar için bir otel geçici barınma amacıyla hizmete açıldı. Talep edenler ilçe merkezindeki yurtlara yerleştirildi. Ekipler sel sonrası temizlik çalışması başlattı.
0: İstanbul'a bakalım bir de. Yağışlı bir cumartesi sonrasında sıcak havayı fırsat bilenlerin de sahilde dolaştığı bir hafta sonunu geride bıraktı. Kimi denize girdi, kimi de gölgede oturup serinlemeyi tercih etti. Ama bu yeni haftayla bugünle birlikte sıcaklar geliyor yine.
16: Kimi arkadaşıyla geldi. Kimi ailesiyle. Kimi de omzunda taşıdığı tavuğuyla.
19: İsmim Müjgan. Boğaz yürüyüşüne çıkarttım bunu. 4 senedir ben de. Keyifli zaman geçiriyoruz işte.
20: 1, 2, 3.
16: İstanbul'da sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler sahilleri tercih etti.
21: Vakit buldukça buraya geliyoruz çocuklarla. Burada yüzmeyi öğrendik.
22: 4 yıldır geliyorum.
23: Buranın yeri başka.
22: Hem suyu çok güzel, çok serinletiyor. Ve yani bu sıcak havada bize çok iyi geliyor.
16: Denize giren de vardı. Gölgede oturup serinleyen de.
24: Plaja gitmek her aile için de mümkün değil gerçekten. O yüzden burası imkan var, onu da değerlendiriyoruz bu şekilde.
25: Burada yüzüyorum, eğleniyorum. Burada annemle ablam yüzmeyi öğrenmiş, ben de öğreneceğim inşallah.
16: Kireçburnu sahilinde buluşanlar yakınlarıyla, arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi.
26: Yeni başladık daha, 0-0. Şu an ben önde gidiyorum gibi ama. Bugün denize geldik, hava çok güzel. Hem de arkadaşımla tavla oynuyoruz.
27: Gayet mutluyuz, bugün boş günümüz. Arkadaşlarla böyle keyifli bir eğlence yapıyoruz. Omlet yaptık, patates kızarttık.
16: Yağışlı ve mevsim normallerine göre serin geçen hava, İstanbul'da yerini yine kavurucu sıcaklara bırakacak. İlerleyen günlerde termometrelerin 30'u aşan dereceleri göstermesi bekleniyor.
0: Şimdi gelelim Trump'ın savaşına, bölgemize etkisine. Şimdi Cuma günü bir açıklama yaptı biliyorsunuz. O günden beri Tahran'ı vurmuyor. 13-14 gün arka arkaya vurulduktan sonra ne oldu sorusu var elbette. Tahran'da Amerikan yönetimi saldırmadığı sürece saldırmayacağız biz açıklamasını yapıyor. Ama şimdi Hazar'dan, Kızıldeniz'den de saldırı haberleri var. Yani konuşulanla sahadaki gerçeklik biraz daha farklı. Ne olacak deniliyor her yerden ve elbette sokaktaki insanı direkt ilgilendiren konu piyasalarda.
1: Amerika Birleşik Devletleri iki hafta süren yoğun bombardımanın ardından Cuma günü aniden İran'a saldırıları durdurdu. Trump'ın ani kararının ardından İran'dan da bölge ülkelerine saldırı yapılmadı. İranlı üst düzey bir yetkili, Amerikan tarafından saldırı olmadığı sürece İran'ın da saldırmayacağını söyledi. Yoğun bombardımanla geçen 13 gecenin ardından silahlar sustu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz, Trump'ın diplomasiye zaman tanımak için saldırıları durdurduğunu söyledi. İran tarafı ise saldırıların durmasına şüpheyle yaklaşıyor. Üst düzey bir kaynak, İran'da iyimserlikten ziyade kötümserlik var, saldırıların durmasının taktik olduğunu düşünenler fazla, dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington'la Tahran arasında mesaj alışverişi olduğunu, arabulucuların çabalarının sürdüğünü söyledi. New York Times gazetesi ile CNN televizyonu, Trump'ın daha geniş askeri operasyon seçenekleriyle savaşı tırmandırma planlarından geri adım attığını duyurdu. Amerikan medyasına göre kararda Genelkurmay Başkanı Dan Kaney ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in çekinceleri etkili oldu. Kaney, savunma füzesi stoklarının azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üsleri koruyacak yeterli füze olmadığını söyledi. Axios haber sitesi de her gün öğleden sonra İran'a yapılacak saldırı planının Trump'a gönderildiğini, başkanın akşam planı imzaladığını yazdı. Trump'ın Cuma günü kendisine sunulan planı aniden onaylamamaya karar verdiği ifade edildi. ABD ve İran saldırıları durdu ama İran savaşı hafta sonu Hazar Denizi ve Kızıldeniz'e genişledi. Tahran, Ukrayna'nın Hazar'da İran'a ait bir ticari gemiyi vurduğunu, bir denizcinin öldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna saldırısının karşılıksız kalmayacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'ya doğrudan saldırıları mümkün kılan uydu bilgisi gönderdiğini söyledi. Hazar'daki saldırı haberi bu açıklamanın ardından geldi. Yemen'deki Şii Husi hareketi de Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait depoları vurduğunu duyurdu. Aramco'nun Yemen sınırına yakın Cizan'daki rafinerisinde yangın çıktı. Suudilerin Kızıldeniz'deki en önemli petrol limanı Yanbu'ya atılan füzelerse havada engellendi. Husilerin İran savaşına dahil olmasının ülkedeki iç savaşı yeniden başlatmasından endişe ediliyor. 2022'den bu yana ateşkesin hüküm sürdüğü ülkede savaşan tarafların cephe hattına güç kaydırdığına dikkat çekiliyor.
0: Şimdi bir de diplomasi çabalarına bakalım. Bu İran'la Amerika arasında yaşananlar elbette Ankara'nın da takibinde. Dışişleri Bakanı Fidan bu konuda bir telefon diplomasisi yürüttü. Kaynaklardan edinilen bilgi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Munir ile bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmelerde bu müzakere süreci ele alınıyor tahmin edileceği üzere. İsrail Güvenlik Kabinesi de Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi. Gazze'ye artık girecek bu uluslararası güçte. Uganda ve Fas'ın da yer alacağı açıklandı. Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer İstikrar Gücü'nde 200 kişilik bir ekibin yer alacağını söylüyor. Uganda ve Fas'ın dışında hangi ülkelerin destek vereceği ve çalışmaların ne zaman başlayacağına dairse bir açıklama yapılmadı. Güvenlik kabinesinde aşırı sağcı Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir oylamaya hayır oyu verdi. Gvir'in kararı tepki çekiyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeli çözümünü içeren barış planı 16 Ocak'ta onaylanmıştı ama ortada bir barış yok. Hala insanlar öldürülüyor orada. Planda Gazze'den geçiş dönemi yönetim yapıları yer alıyor. Bu yapılar Gazze Yürütme Konseyi, Barış Konseyi, Gazze Yönetimi Uluslar Komitesi ve diğer taraftan çok uluslu uluslararası istikrar gücü planıyla Gazze'de güvenli bir şekilde yeni yönetimin kurulmasını amaçlıyor. Ama bu amaç Trump'tan gelince nasıl bir amaç soru işaretleri. Yine hafta sonu konuştuğumuz bir mevzu. Almanya'nın başkentine, Berlin'e gideceğiz. Aracını kalabalığın üzerine süren saldırgan polisin operasyonuyla artık vurularak öldürüldü. Saldırganın 21 yaşında Lübnan asıllı Alman vatandaşı Abdul Balu olduğu söyleniyor. Orta Doğu'dan yani Orta Doğu asıllı birisi çıkınca söz konusu bir de Almanya olunca yükselen o aşırı sağda ortaya koyduğumuzda nasıl önlenecek bu sorusu var. Özellikle burada Başbakan Mers'in açıklamaları önemli çünkü radikal tedbirler almayacağını söylüyor. Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar aktarıyor Almanya'da olan biteni.
2: Alman televizyonları 21 yaşındaki Abdul Balut isimli saldırganın ölü ele geçirildiği bilgisini aktardılar. Berlin'de saldırının yaşandığı bölgeye yaklaşık 10-15 kilometre mesafede bir mahallede bir kulübeye operasyon düzenledi polis. Bu sırada çatışma çıktı ve saldırganın ölü olarak ele geçirildiği bilgisi duyuruldu. Yetkililer İçişleri Bakanı da dahil olmak üzere olayı İslamcı terör eylemi olarak niteliyorlar ve saldırganın IŞİD bağlantılı olduğu gelen bilgiler arasında yakın zamanda Türkiye üzerinden Lübnan'a oradan Suriye'ye geçerek IŞİD'e katılmaya çalışmış. Ancak Lübnan'da yakalanıp Almanya'ya iade edilmiş. Almanya'da bir hapis cezası da almış. Fakat genç olduğu gerekçesiyle şartlı tahliye edilmiş ve radikalleşmeden arınma adlı bir programa katılmakla yükümlü kılınmış. Ancak dün aracıyla onur yürüyüşünün ardından miting ve konser programı devam ettiği sırada kalabalığın üzerine aracını sürmüş. Birkaç kişiye çarptıktan sonra araçtan inerek bıçakla etraftakilere saldırmaya devam etmişti. Dünden beri aranıyordu. 2005 yılında Almanya'da doğmuş ve Alman vatandaşlığı var. Lübnan asıllı Abdul Balut'un. Tabii bu Almanya'da 2016'dan beri yani son 10 yılda yaşanan 10. benzer olay oldu. Gelişme hem güvenlik tedbirleri, polisin kabiliyetleri hem de özgürlükler bağlamında oldukça geniş bir şekilde tartışılıyor. Friedrich Merz, Almanya Başbakanı, biz açık ve özgür bir toplumuz diyerek daha fazla polisiye tedbir almaktan yana olmadığını, bu sorunu polisiye tedbirlerle çözmeyi desteklemediğini açıkça ifade etti.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Yiğit yükü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 49-51. Kilometrelerinde ve Nevşehir-Kayseri yolunun 64-67. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Reklam.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Tup turuncu Teknosa'da. Samsung.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Mobiliz, araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç
2: takipte. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Son günlerde Marmara bölgesi ve İstanbul'da ortaya çıkan çekirgelerin istilacı bir tür olmadığını Tarım Bakanlığı açıkladı. Peki bu çekirgelerin özellikleri neler? Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Sevgili'ye sorduk.
3: Gözlemlediğim kadarıyla ve sosyal medyadaki fotoğraflara baktığım kadarıyla Decticus albifrons çalı çekirgesi türlerinden bir tanesi. Bunlar 4-5 santim olabiliyorlar. Diğer türden farkı daha uzun kanadı var ve daha iyi uçucu olduğu anlamına gelir. Bu tür bildiğimiz bir tür. Fakat biraz popülasyon yoğunluğu artış gösterince şehirlere kadar uçmuş, biraz kendini göstermiş ve insanların dikkatini çekmiş. Sosyal medyanın da etkisiyle aslında bunlar birçok yerde varlar. Çok algı olmadığı için fark edemiyorlar. Fakat şehir işlerine kadar, evlere kadar girince insanların tabii dikkatini çekti. Biraz da boyutu büyükçe o nedenle biraz gündem oldu. Tarım Bakanlığı'nın bir açıklamasını okudum. Çok da öyle zarar verecek boyutlarda, tarım alanlarında veya diğer doğal alanlarda zarar verebilecek boyutta bir popülasyon büyüklüğünün olmadığını söylüyorlar. Demek ki biraz popülasyon yoğunlukları artmış. Ama çekirge salgınları çok eski zamandan beri var ve gelecekte de olacak zaten. Yani bu Sümer metinlerinde de geçer. Daha tehlikeli çekirge türleri var tarım alanlarında ciddi zararlar yapan ve binlerce kişinin ölümüne veya aç kalmasına yol açan çok ciddi tarihsel olaylar da var. Sümerler döneminde, Asurlar döneminde falan o çivi yazılarına girmiş çekirgeler bahsi dini metinlerde de geçiyor diye özetleyebiliriz. Yani eski bir olay zinciri ve insanların ektikleri ürünlere ciddi zarar veriyor ve tek tip tarım falan da yapılıyorsa ve ona bağımlı yaşanıyorsa beslenme ve gıda güvenliği açısından tabii ki insanlar büyük bir felaket yaşayabiliyorlar ve çok büyük boyutlarda zaten bunlar sürü oluşturma potansiyeli var. Her tür için konuşmuyoruz fakat bazı türler özellikle belli bölgeler için çok büyük potansiyel tehlikeler. İşte çöl çekirgeleri bunların en başında geliyor. Yine bir Fas çekirgesi var. Bu da çok Türkiye'de falan, Batı Afrika'da veya Afrika'nın kuzey bölgelerinde diyelim. Buralarda ciddi zararlar yapmış türler. Bazı yerel türlerimiz de var tabii ki. Mesela biraz belki gündeminizden kaçmış olabilir ama geçen aylarda, Haziran'dı herhalde, Gümüşhane'de beni de aradılar. Gümüşhane'nin Kelkit, Köse gibi ilçelerinde ve buraya bağlı köylerde çok ciddi bir çekirge istilası da oldu. Bana gönderdiler. Baktığım kadarıyla Izofia süreyyai dediğimiz çok endemik bir tür. O bölgelerde, dünyada sadece o bölgelerde yaşayan bir tür. O yerel türlerimiz bile zaman zaman istila olarak nitelendirebilecek bir popülasyon büyüklüğüne ulaşabiliyorlar ve insanlar endişe ediyorlar. Çünkü tarım ürünlerine, genellikle otçul türler oldukları için tarım alanlarına girdiklerinde gerçekten ciddi zarar verebiliyorlar. Bu İstanbul'a gelen, Tekirdağ'da böyle sosyal medyada gündem olan tür aslında birçok şeyi yiyen bir tür. Yani biraz iri yapısıyla onların mandibülleri var. Hakikaten insanı ısırdığı zaman canlı da yakabilir. Aynı zamanda karnivor da beslenebilir. Yani herhangi bir böcek ölüsü şu bu tarzı şeylerle, çöplerden atılmış yani şehirlere gelirse birçok şeyle beslenme şansı var. Ama özelinde bunlar daha çok herbivor nitelikli yani otçul beslenen türler. Ve tarihsel olarak mesela 1915-17'de Birinci Dünya Savaşı'nda da Osmanlı idaresindeydi. Osmanlı'nın vilayetleri olan Levant bölgesi var biliyorsunuz. O zaman da çok ciddi yani o kadar savaşın getirdiği ekonomik zorlukların yanında bir de çekirge istilası olunca 300-500 bin insanın bundan çok ciddi etkilendiği ve öldüğü falan söyleniyor. Böyle tarihsel vakalar var. Türk Tarih Kurumu'nun bir kitabı var. Sevilay Özer tarafından yazılmış. Anadolu'da görülen çekirge istilaları ve halk üzerindeki etkisi 1914-1945 başlıklı bir kitap. Bakarsanız bu kitaba 1900'lerin başlarında falan Osmanlı'da çekirge kanunu falan çıkarmışlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da çekirge kanunu diye bir kanun da çıkarılıyor. Yani ciddi problemlerin olduğu dönemler var. Hatta burada böyle işte bir köyde veya bir kırsalda bir çekirge salgını olduğu zaman o bölgenin insanları onu acilen duyurmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yasalar böyle şeyler ortaya koyuyorlar.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Bras çatı sistemleri sundu. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %38'e ulaşmış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yakasına geçişlerde Acıbadem sırtlarında başlayan bir yoğunluk var. Ayrıca Çengelköy'den gelip köprüye bağlanan Beylerbeyi katılım noktasında da ağır ilerleyen bir trafik var, göze çarpıyor. Ters istikamet akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Çavuşbaşı Kavacık arasında yoğunluk var. Anadolu yakası finans merkezi önünde TEM bağlantı yolu Çamca Gişeler yönüne ağır ilerliyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Esenyurt İki Telli arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
1: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi...

0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam. NTV Radyo. Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayallerim Medipol, geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
4: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
12: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
13: TEP o kadar iyi ki TEP.
1: Reklam.
14: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
15: Mobile Systems.
16: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
18: Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlar dev kupayı ikinci kez kaldırdı.
19: Filenin sultanları Türkiye'yi yine gururlandırdı. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Çin'in Macao şehrindeki finalde ilk seti 25-23 kaybeden sultanlar ikinci seti 25-23 kazandı. Üçüncü seti de 26-24 ile alan Ay Yıldızlılar setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-21 kazanan milliler zafere ulaştı.
9: Harika bir savunma yaptık. Top neredeyse yere değmedi. Oyuncuların top için savaştığını gördüm. Bazen endişelendik ama mücadeleyi asla bırakmadık. Finali böylesine bir karakterle kazandığımız için çok mutluyum.
19: 33 sayıyla finale damga vuran Melissa Vargas en değerli oyuncu seçilirken ikinci kez kupayı kaldıran sultanlar mutluydu.
12: Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç.
19: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak milli yıldızları tebrik etti.
6: İnanan bir takım.

0: hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla ülkesine layık olmaya çalışıyorlar. Ülkeye gururlandırmaya çalışıyorlar. Ve bu gururu da yaşattılar bize.
1: Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey. Bu millete bu sevinçleri yaşattıkları için de bütün sporcularımıza tebrik ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla filenin sultanlarını tebrik etti. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan filenin sultanlarının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
3: Galatasaray iç basındaki Musiela ile anlaşıldığı haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon Alman ekibinde 24 maça çıkan orta saha oyuncusu 5 gol 6 asist performansı göstermişti. Musiala aynı zamanda Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı 4 maçın 3'ünde ilk 11 başlayıp 1 gol kaydetti. 2026 Fransa bisiklet turunu Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogačar kazandı. Organizasyonun 21. ve son etabı Paris'te yapıldı. Pogačar genel klasmanda 73 saat 56 dakika 26 saniyelik derecesiyle zafere ulaştı. Sloven bisikletçi organizasyonda üst üste 3. toplamda 5. şampiyonluğunu elde etti.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Yeni haftada hızla yükselecek sıcaklıklarla birlikte özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da orman yangın riski artıyor. 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar açık alanda bulunanlar için sıcak çarpması ve sıvı kaybı tehlikesini arttırabilir. Rize ve Artvin çevresindeki sağanaklarsa kısa süreli ulaşımda aksamalar ve su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı felsefeci yazar Chase Wren'in Doğruluk isimli kitabı Say Yayınları'ndan Felsefe Anahtar Kavramlar dizisinden yayımlandı. Kitabı dilimize Cemre Su Kavalalı çevirmiş. Chase Wren kitabında doğruluğun doğasına ilişkin çeşitli kuramları inceliyor ve bunların felsefi sonuçlarını değerlendiriyor. Wren çalışmasında 3 temel soruna odaklandığını söylüyor. Birincisi ve en merkezi olanı doğruluğun doğası sorunu. Şöyle ki, bir iddianın doğru olması ne anlama gelir ve doğru iddiaları doğru kılan ortak bir şey var mıdır? İkincisi nesnellik meselesi. Yani doğruluğu zihnimizden bağımsız olan iddialar var mıdır? Yoksa doğruluk insanların neye inandığına ya da neyin bilinebilir olduğuna mı bağlıdır? Chase Wren'in kitapta tartıştığı üçüncü mesele ise doğruluğun değeri meselesi. Bir inancın doğru olması yanlış olmasına kıyasla hangi açıdan daha iyidir? Wren'in hem geleneksel hem de çağdaş tartışmalardan beslenen bu çalışması, doğruluğun doğası ve değeriyle ilgilenen öğrenci, araştırmacı ve konuya meraklı okurlar için sağlam bir kaynak niteliğinde. Japon yazar Duryan Sukegawa'nın Güzel Tokyo isimli romanı kısa süre önce Itaki'den yayımlandı. Romanı Türkçe'ye Gökşenur Güner çevirmiş. Asıl adı Tetsuya Sukegawa olan Duryan Sukegawa 1962 Tokyo doğumlu. Yazarlığının yanı sıra şair, akademisyen ve müzisyen olan Sukegawa, Waseda Üniversitesi'nde Doğu felsefesi okumuş, 1990'larda Berlin ile Kamboçya'da gazetecilik yapmış. Vaktiyle bir rock grubunun solistliğini yapan yazar, halen Yokohama'daki Meiji Gakuin Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Bölümünde profesör olarak görev yapmakta. Güzel Tokyo'ya gelirsek. Romanın kahramanı Sentaro için günler neredeyse birbirinin aynısıdır. Bir zamanlar yaptığı hataların bedelini öderken küçük bir dükkanda isteksizce tatlılar satar. Ta ki dükkanın kapısını Tokue isimli bir kadın çalana kadar. Yaşlı kadının gözlerinde hayata duyduğu derin sevginin pırıltıları vardır. Tokue'nin hazırladığı tatlılar sadece bir lezzet değil, neredeyse mistik bir iyileşme iksiridir. Ancak bu eşsiz ustalığın ardında hüzün dolu bir geçmiş saklıdır. Dükkanın müdavimi haline gelen liseli bir kızın arayışlarına ve Sentaro'nun nasır tutmuş kalbine dokunan Tokue, onlara hem tatlı yapmanın inceliklerini hem de öz saygıyı ve var olmanın güzelliğini öğretecektir. Amerikalı tarih profesörü Oz Franklin'ın yeni kitabı Coca-Cola, Kara Panterler ve Phantom Jetler Ketebe yayınlarından çıktı. Murtaza Özeren'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Amerika'daki İsrail, İsrail'deki Amerika 1967-1973. Oz Frankl kitabında 1967'de İsrail ile Arap devletleri arasında yaşanan 6 gün savaşı sonrası dönemde İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin derinleşen toplumsal, kültürel ve siyasi ilişkisini analiz ediyor. Burada hemen bir parantez açalım. 6 gün savaşı Arap devletleri için tam bir hezimetle sonuçlanmıştı. İsrail Mısır'dan Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi'ni, Ürdün'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü, Suriye'den ise Golan Tepelerini ele geçirerek topraklarını genişletmişti. Nitekim İsrail tarihinin 1967 6 gün savaşı ile 1973 Yom Kippur Savaşı arasındaki 6 yıllık dönemi, ülkenin kültürel, toplumsal ve siyasi çehresinin kökten değiştiği, Amerikan etkisinin bütünüyle egemen olduğu kritik bir dönemeci temsil ediyor. Bu süreç sadece jeopolitik bir ittifakın değil, aynı zamanda televizyon ekranlarından mutfaklara, askeri öğretilerden protesto kültürüne kadar toplumun neredeyse bütün katmanlarına işleyen bir yaşam tarzı dönüşümü. İşte Oz Frankl, Coca-Cola, Kara Panterler ve Phantom Jetler'de söz konusu dönemde Amerika Birleşik Devletleri-İsrail ilişkilerinin ulusal duyguları ve özel deneyimleri nasıl şekillendirdiğini, tüketimci bir düzeni nasıl oluşturduğunu, sosyal ayrışmaları nasıl vurguladığını ve Yahudi kimliklerini nasıl dönüştürdüğünü gösteriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
8: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
9: Mobile Systems.
10: Reklam.
11: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Gelecek.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: Yağmurda denize girmeyi sevenlere bir uyarımız var. Yazın olan yağışlar genelde kararsız atmosferde, yani gök gürültüleriyle geldiğinden yıldırımlar da oluşabiliyor. O nedenle yıldırım çarpma tehlikesi var. Deniz yüzeyi nispeten dümdüz bir alandır. Siz denizde yüzerken başınız ve omuzlarınız su yüzeyinin üzerine çıkar. Bu durum sizi doğal bir paratoner haline getirir. Yıldırımın doğrudan başınıza isabet etme riski karadakinden çok daha yüksektir.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Tekrar merhaba. Saatler 8, dolayısıyla ikinci dilimdeyiz. Güne başlarken de karşınızdayız. Pek çok haber var ilerleyen dakikalarda. Yeni şampiyonluğu voleybolcularımızın bize armağan ettiği, Filenin Sultanları'nın, Atatürk'ün kadınlarının bize armağan ettiği bu yeni şampiyonluğu nasıl bugünlere geldik sorusuyla birlikte Emin Çağlar'la konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ama önce bir kabineye bakalım. 2 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor kabine.
1: Kabine yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen süreç yasası kabinenin de önemli gündem başlıklarından biri olacak. MİT ve TSK'nın sahadaki son raporları kabinede detaylandırılacak. Toplantıda ekonomideki gidişatın da masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki göstergeler değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması adına atılabilecek ek adımlar ele alınacak. Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin başta enerji fiyatları olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. Öte yandan ABD ile NATO zirvesi marjında gerçekleştirilen görüşmelerin detayları kabinede bir kez daha görüşülecek. KATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin ara formül bulma çalışmalarında gelinen aşamanın kabinede konuşulabileceği değerlendiriliyor. Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor. Yangınlarla sürdürülen mücadele de detaylandırılacak.
0: Bakalım şimdi yeni sürece, yani terörsüz Türkiye diye hükümetin adlandırdığı bu yeni çözüm sürecine. Geride bıraktığımız hafta meclis başkanının parti ziyaretleri vardı biliyorsunuz. Bu hafta meclis başkanlığına taslak yasanın sunulması bekleniyor artık.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
2: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir.
1: Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclisten geçirilecek, ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.
0: Bu konuyu da yakından ilgilendiren siyasette bir yeni durum var. Biliyorsunuz Mayıs ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne mahkeme kararıyla mutlak putlan atanmasının hemen sonrasında bir parti içi tartışmaya da o evrilmişti. Ve yeni partinin kurulmasıyla artık o süreç geride bıraktığımız hafta tamamlandı. Komisyondaki üyeleri de değiştirecek bu yeni çözüm süreciyle alakalı. Çünkü bu konuda artık meclisteki ana muhalefet partisi, yani birinci muhalefet partisi yeni tabiriyle yeni parti olduğu için Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun da bulunduğu pek çok komisyon. Üye sayısı, daha doğrusu CHP'nin üyelikleri düşüyor. Artık yeni partiye geçecek onlar. Bakalım ne olacak. Ama bir yeni tartışma da var. Çünkü hafta sonu hem İstanbul'da hem Ankara'da CHP'nin ve yeni partinin farklı programları vardı.
3: CHP'de 91 milletvekilinin istifa edip yeni parti kurmasının ardından önemli bir toplantı vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda yeni yol haritası ele alındı. Toplantıya CHP'nin 44 milletvekilinden 39'u katıldı. 91 milletvekilinin istifa etmesinin ardından CHP'nin meclis grup başkanı ve grup başkan vekillikleri boş kalmıştı. Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak, CHP'nin yeni meclis grup başkanı oldu. Grup başkan vekilliklerine ise İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç'la Rahmi Aşın Türeli seçildi. CHP'de gözler bir yandan da mutlak butlan kararının karara bağlanacağı Yargıtay'da. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı hakkındaki dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce ön incelemeye alındı. Tetkik hakimi incelemesini tamamladıktan sonra raporunu heyete sunacak. Heyetin esasa ilişkin incelemesinin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide ise salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Yeni haftaya Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda MYK toplantısı da yapılacak. O toplantıda kongre takvimi belirlenecek.
0: Siyasetten biraz ekonomiye geçelim. Ekonomide bir hatırlatma, bu hafta motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri var ve son haftaya girildi artık. İkinci taksit 31 Temmuz Cuma günü, yani bu hafta sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ya da internet mobil bankacılık üzerinden ödenebilecek. Ödemediğiniz takdirde gecikme faizi uygulanıyor bildiğiniz gibi. Şimdi bu ödemeler ne olacak? Bir de bir af çıkar da ödenmez diye ödemeyenler var bildiğiniz gibi. Hep bir tartışma konusu bu gibi vergi aflarıyla alakalı. Orada da ayrı bir tartışma yürütülüyor. Ama şimdi bir yeni tartışma var. Aslına bakarsanız yeni değil, uzun zamandır ara ara gelen fakat tepki gelince geri çekilen bir durum bu, bir öneri. Bölgesel asgari ücretten söz ediyorum. Çünkü işveren tarafı bölgesel asgari ücret uygulaması konusundaki ısrarını sürdürüyor. Ama hem Türk İş hem Hak İş'ten büyük bir tepki var. Zaten gelir adaletsizliği var. Bu daha da mı arttırılmak isteniyor diyorlar.
4: Son dönemde bölgesel asgari ücretin yeniden tartışılmaya başlanmasına Türk İş ve Hak İş'ten tepki var. Türk İş'ten yapılan açıklamada son dönemde bazı işverenlerin bu yönde talepleri olduğu hatırlatıldı. Bu talep iyi niyetli değil denildi.
5: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak işçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek son derece riskli bir öneridir.
4: Açıklamada Türk İş'in konfederasyon olarak asgari ücret tespit komisyonundan çekildiği de hatırlatıldı. Bu tepkinin asgari ücreti daha geniş bir katılımla belirlemek için ortaya konduğu belirtildi. Hak İş'ten de bölgesel asgari ücret önerilerine tepki geldi. Başkan Mahmut Arslan uygulamanın suistimal edilebileceğini söyledi.
6: Bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız. Bölgesel asgari ücreti savunanların kafasının arkasında daha düşük ücretli işçi çalıştırmak var. Planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak. Bölgesel asgari ücret olunca genel müdürlük Diyarbakır'da, Hakkari'de olacak. İşçi İstanbul'daki fabrikada çalışacak.
4: Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesine ilişkin talebini de yineledi.
0: E-ticarete de bakacağız biraz. E-ticaret sektöründe 1 Ağustos itibariyle, yani önümüzdeki cumartesi itibariyle bir yeni dönem başlıyor. Artık internetteki reklamlar, indirim kampanyaları, tüketici yorumları sıkı denetim altında olacak. Tüketicileri yanıltan firmalara ve reklamlara geçit verilmeyecek deniliyor. Bakalım uygulamada nasıl olacağını göreceğiz. Kampanyaların kapsamı, sağlanan avantajlar konusunda daha açık ve daha doğru bir bilgilendirme zorunlu olacak. İndirimli satış reklamlarında indirime esas alınacak o fiyat. Fiyat indirimlerinin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Mevzuata aykırı davrananlara da para cezası uygulanacak. Bu geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla devreye alınan bir sistem var bildiğiniz gibi. Depozito bilgi sistemi. 1 Temmuz itibariyle 81 ilde de başladı bu. Şu ana kadar ne oldu? Yanıtına bakalım.
1: Plastik, cam ve alüminyum ambalajlı şişeler makineye atılıyor. Atılan şişe başına 1 liralık iade ücreti alınıyor. Depozito bilgi yönetimi sistemi artık Türkiye genelinde uygulamada. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depozitosu olan ambalajlar çok sevildi. Her iade geleceğimize bir nefes daha oldu dedi.
7: Doğanın dönüşüm yolculuğuna birlikte eşlik edelim. Bırakılan her ambalaj doğa makinesi içinde birikiyor. Saha operatörleri belirlenen saatlerde gelip bu makinelerden ürünleri topluyor.
1: Uygulama 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde uygulamaya alınmıştı. Bakan kurum paylaşımında Türkiye Çevre Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki ambalaj atıklarının toplanma, ayrıştırma ve stoklanmasına ilişkin görüntülere yer verdi.
8: Sabah arkadaşlarımız 9'da tesisten harekete başlar. Depo üstüde makinelerinin bulunduğu noktadan çıkan ambalaj atıklarını toplayarak gün sonunda tesisimize getirerek alüminyum ve pet ambalajımızı balya pres makinesinde pres makinesinden geçirdikten sonra depolama alanında istiflenir.
1: Peki uygulama nasıl çalışıyor? Cep telefonlarına indirilen doğa uygulamasıyla ürünlerin üzerindeki kare kod okutularak sisteme giriş yapılıyor. Ardından şişeler cihazdan içeri atılıyor ve her şişe başına 1 lira depozito iadesi alınıyor. Sistem sayesinde her yıl 25 milyar adet ambalajın toplanması ve ekonomiye 30 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.
0: Şimdi İstanbul'da 5 gündür aranan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay haberini vermiştik ama ne yazık ki üzücü bir haber vereceğiz. Bu konuyla ilgili eşi genç kadını öldürdü ve cansız bedenini ormanlık alana attı çünkü.
9: Hayatında şüpheliyim kızımın ve bulunmasını istiyorum.
10: Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Az da çocuğum var. Öldü. İkincisini Allah bana yaşattırmadı.
11: Korkulan oldu. Günlerdir aranan Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni İstanbul Arnavutköy'deki ormanlık alanda bulundu.
10: Neredesin? Çık gel kızım. Yaşadığını bileyim bana yeter. De ki baba de. Yaşıyorum de. Ben de buradayım de bana yeter.
11: Evli ve 3 çocuk annesi kadının kocası Volkan Karaçay 21 Temmuz'da eşinden haber alamadığını söyledi. Kayıp ihbarında bulundu. Polis inceleme başlattı.
9: Görenler, duyanlar, bilenler lütfen Allah rızası için bana haber versinler. Kızımı bulmam lazım.
11: Katil zanlısıysa kayıp ihbarında bulunan koca çıktı.
12: Gözaltına alınan eş Bedriye Karaçay'ı öldürdüğünü itiraf etti. Olay yeri inceleme ekipleriyle tam da bu alana geldi. Çalıların arasına genç kadının cansız bedenini sakladığını söyledi. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Bir anlık panikle genç kadının cansız bedenini battaniyeye sardım. İşte tam da bu alana getirdim dedi.
11: Zanlı Volkan Karaçay gözaltına alındı.
0: İçişleri Bakanı'nın bu suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin bazı açıklamaları var ama çok uzunca bir süredir konuştuğumuz bir mesele var. Bu yeni nesil suç örgütlerinin yeni nesil suç işleme, saldırı yapma biçimlerinden, motosikletli saldırılardan söz ediyorum. Onların biraz daha düştüğünü söyledi İçişleri Bakanı Çiftçi.
1: Motosiklet kullanılarak düzenlenen silahlı saldırı sayısı azalıyor. 1 Ocak 16 Temmuz 2025 tarihleri arasında motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana geldi. Bu yılın aynı döneminde bu sayı 46'ya geriledi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı.
13: Motosikleti kullanarak saldırıyı gerçekleştiren kişiden eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Operasyonel çalışmalarımızı, istihbari faaliyetlerimizi ve önleyici tedbirlerimizi birlikte yürüterek bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz.
1: Çiftçi, aynı dönemler karşılaştırıldığında olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'den 9'a indiğini, yaralananların sayısının ise 81'den 15'e gerilediğini bildirdi. Bakan Çiftçi, elde edilen sonuçların, güvenlik birimlerince sürdürülen kararlı mücadelenin sahadaki karşılığını gösterdiğini belirtti.
13: Her bir olay üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun geçit vermeyeceğiz.
1: Bakan Çiftçi, bazı silahlı suç örgütlerinin motosikletleri olay yerine hızlı ulaşmak, kimliklerini gizlemek ve saldırının ardından bölgeden uzaklaşmak amacıyla kullandığına işaret etti.
0: Antalya'da Feci bir kaza var. İki aileden 7 kişinin bulunduğu hafif ticari araç uçuruma yuvarlanıyor. Kazada ikisi çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. İki de yaralı var ve yaralılardan biri ne yazık ki hamile.
14: Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada ikisi çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.
15: İki ailenin 5 ferdini kaybettik. Aslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin de 4 yaşındaki oğlu vefat etti.
14: Kazanın adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi. Erol Arslan'ın kullandığı hafif ticari araçta iki aileden 7 kişi vardı. Arslan Taşağal Derebucak yolunda virajı alamayarak aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
15: Bu yol çok yoğun bir yol. Özellikle hafta sonları İç Anadolu bölgesinden, özellikle Konya'dan hafta sonunu geçirmek için Antalya'ya gelen vatandaşlarımızın sıkça kullandığı bir yol. Virajlı bir yol, eğimli bir yol. Kamyonlar da var. Nasıl bir kaza olduğunun sebebini henüz söyleyemeyiz ama sürat, aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüpheliler.
14: Kazada Arslan ailesinden biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Araçtaki Uğurlu ailesinin ise 4 yaşındaki çocukları öldü. Hatice ve Abdurrahman Uğurlu çifti de yaralandı. 23 yaşındaki Hatice Uğurlu'nun 6 haftalık hamile olduğu öğrenildi.
0: 48 yaşındaki Tülay Kızmaz da dişine implant tedavisi yaptırmak için gittiği klinikte ölümden döndü. Kızmaz'ın diş ameliyatı sonrası sinirleri hasar gördü. Kafatasında sıvı birikti ve beyin ameliyatı olmak zorunda kaldı. Ömür boyu kullanacağı bir cihaz takıldı artık kafatasına.
16: Amacım sadece dişimi çektirmekti. Ama implant yaptırdıktan sonra ölümden döndüm diyebilirim.
17: Evli ve bir çocuk annesi Tülay Kızmaz, geçtiğimiz yıl Kasım ayında diş ağrısı yaşadı. Diş hekimine başvurdu. Ağrıyan dişin çekilmesine karar verildi.
12: İstanbul Ataşehir'deki bir kliniğe giden Tülay Kızmaz, doktorlarla yaptığı görüşmede dişinin çekildikten sonra implant tedavisi uygulanması tavsiye edildi. Bu teklifi kabul eden Kızmaz, implant tedavisinden sonra şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. İddiaya göre çenesine takılan o implant sinirlerini zedelemiş ve beyninde sıvı birikintisine yol açmıştı.
16: Temografi çekindim. Beyin temografisi. O anda işte doktor beyinde sıvı birikimi olduğunu söyledi. Ameliyat dedi.
17: Kızmaz daha riskli bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.
16: Dayanılmaz acılar içindeydi. Bir beyin ameliyatı hani büyük riskli bir ameliyat. Zorlu bir süreçti benim için o.
18: Aile olarak çok büyük sıkıntılar yaşadım. Eşim belirli bir zaman yürüyemedi ve hala yürümekte sıkıntı yaşıyor. Denge kaybı yaşıyor.
17: Kızmaz'ın beynine hayatta kalabilmesi için şant isimli özel bir cihaz takıldı.
16: Şant cihazı takıldı. Şant cihazıyla ömür boyu yaşamak zorundayım. Şant cihazının da riskleri olduğunu söylendi. Tıkanma riski, tekrar ameliyat olma riski gibi.
17: Kızmaz ailesi klinik ve doktorla ilgili bazı iddialar da öne sürdü.
19: Müvekkilime implant işlemi gerçekleştiren iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini ve implant işlemi yapan diş hekiminin de çalışma belgesi olmadığını tespit ettik. Ve bu konuda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk.
17: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Şırnak'tayız. 5 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 9 yaşındaki Down sendromlu çocuğa kadavradan böbrek nakli yapıldı. Malatya'da ilk kez yapılan bu operasyonda çocuk sağlığına kavuştu.
4: 5 yıl boyunca diyalizle yaşadı. Onu hayata bağlayan organ nakli kadavradan geldi. Down sendromlu Yakup kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.
20: Dünyada da Yakup'un yaş grubunda çocuk hastaya nakil gerçekten çok çok az yapılan bir şey. İşte Yakup bugün hepimizin gözüne baktığında mutlu olduğu, gülümsediği küçücük bir birey.
4: Şırnak'ta yaşayan Yetik ailesinin 9 yaşındaki Down sendromlu çocuğu Yakup Davut, 5 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu. Hastalık teşhisi konduğundan beri diyalize bağlı olarak yaşıyordu. Doktorlar çocuk için böbrek nakline karar verdi. Yakup için gerekli olan böbrek İstanbul'da ailesi tarafından organları bağışlanan 17 yaşındaki bir gençten geldi. Malatya'da ilk kez bir Down sendromlu çocuğa organ nakli yapıldı. Başarılı geçen operasyonla Yakup sağlığına kavuştu.
20: Yakup özel gereksinimleri olan bir birey. Bizim de bazı tereddütlerimiz vardı doğrusu. Daha önce hiç böyle bir deneyimimiz yoktu. Acaba ilaç kullanır mı? Acaba söylediklerimize uyumlu davranır mı? Suyunu yeterli içer mi? kontrole geldiğinde kan verir mi mesela? Kaygılarımızdan biriydi. Ama Yakup bunların hepsini gerçekten çok çok iyi yaptı, yürüttü.
4: Hem doktorlar hem de aile organ bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.
0: Az biraz gurur duyma zamanı geldi. Yıllardır girdikleri her şampiyonada madalyasız dönmüyorlar. Elbette filenin sultanlarından, Atatürk'ün kadınlarından bahsediyorum. Spor müdürümüz Emin Çağlar stüdyomuza geldi. Ama bir dün akşamı hatırlayalım. O mutluluğa bir kez daha tanık olalım. Sonra üzerine nasıl geliyor bu başarı diye konuşacağız.
2: Filenin sultanları Türkiye'yi yine gururlandırdı. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Çin'in Macao şehrindeki finalde ilk seti 25-23 kaybeden sultanlar ikinci seti 25-23 kazandı. Üçüncü seti de 26-24 ile alan Ay Yıldızlılar setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-21 kazanan milliler zafere ulaştı. Today we did the two
21: amazing defense. The ball was harika bir savunma yaptık. Top neredeyse yere değmedi. Oyuncuların top için savaştığını gördüm. Bazen endişelendik ama mücadeleyi asla bırakmadık. Finali böylesine bir karakterle kazandığımız için çok mutluyum.
2: 33 sayıyla finale damga vuran Melissa Vargas en değerli oyuncu seçilirken ikinci kez kupayı kaldıran sultanlar mutluydu.
22: Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç.
2: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak milli yıldızları tebrik etti.
23: İnanan bir takım hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla ülkesine layık olmaya çalışıyorlar. Ülkeye gururlandırmaya çalışıyorlar ve bu gururu da yaşattılar bize.
24: Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey. Bu millete bu sevinçleri yaşattıkları için de bütün sporcularımıza tebrik ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla filenin sultanlarını tebrik etti. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan filenin sultanlarının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
0: Evet, artık konuşabiliriz. Emin Çağlar yanımda. Hoş geldin Emin.
25: Günaydın Osman, hoş bulduk.
0: Haberi sunarken de az önce gazetelerden okurken de hep şunu söyledim. Hakikaten de öyle galiba. Zoru alıştırdılar bize. Hangi turnuvaya gitsek, hangi şampiyonadan gelsek yani illaki bir madalyayla dönüyoruz.
25: Onlar için artık alışılagelmiş bir durum ama bu alışılagelmiş biraz önce bahsettiğin tabii o zorlu yollardan geçerek oldu. Hiçbir şey kolay kazanılmıyor. İkinci altın madalya. İlkinde Çin'i yendik. İkincisinde Brezilya'yı yendik. 2018'de ilk kaybettiğimizde Birleşik Devletler'e kaybetmiştik. 2 altın, 1 gümüş, 1 gümüş, 1 bronz, 8 final, 4 madalya. İstatistiklere baktığımızda müthiş bir şey. Ekolün karşılığı Türk sporunda bundan önce rahmetli Naim Süleymanoğlu'ydu.
0: Evet.
25: Artık Türk sporunda ekolün karşılığı A Milli Kadın Voleybol Takımı. Voleybol diye de genelleyebiliriz ama A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yaptığı, yarattığı çok başka bir durum var ortada.
0: Sporun da ötesine geçen bir etkisi var artık.
25: Kesinlikle. Dün maç sırasında dışarıdaydım ama herkes elinde telefonla maçı takip ediyordu. Bunu kolay kolay yaratamayız. Futbolun yani o bir doğal. Herkes onu yapıyor, izliyor ama voleybolda bunu başarmak çok zor.
0: Girişte, şu müthiş geliyor bana tabii. Çok özür dilerim. Hani biz çocukken Rıdvan olacağım, işte Metin Ali Feyyaz olacağım, Bülent Korkmaz olacağım diye top oynayan çocukların, kız çocuklarının ben Eda olacağım, Gizem olacağım, Hande olacağım diye voleybol oynamak istemesi, ailelerine beni bir voleybol kulübüne yazdır demeleri müthiş bir şey.
25: Çok iyi hatırlıyorum. 3 sene önce o Avrupa şampiyonu olduğumuzdaki yayınlarımızdan bir tanesindeydi. O zaman 4 yaşındaki oğlum parka çıktığımızda hiç unutmuyorum Osman. Sahada, parkta 12 tane kız çocuğu voleybol oynuyordu. Yani akşam kazanılan Avrupa şampiyonluğu, bir akşam sonra parkta kızların voleybolu. İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı, Filenin Sultanları. İsmin ne koyarsanız koyun, Atatürk'ün kızları, Türkiye'nin kızları. Onlar voleybola gönül vermiş insanlar, o voleybolcular işte bunu yaratıyor. En zoru da bu değil mi? İnsanları harekete geçirmek değil mi? Peşinden sürüklemek değil mi? İşte her turnuvada, her yıl Amerika'da voleybol takımından biz yani madalya alacağımızı biliyoruz. Brezilya'yı olimpiyatta kaybetmiştik, rövanşı aldık. Yani rövanş dördüncülüktü. Umarız biz onun o altın gümüş rövanşını oynarız da öyle kazanırız olimpiyat şampiyonluğunu. O yüzden açtıkları yolda müthiş bir gelişim var. Herkes peşlerinden gelmeye devam ediyor. Biraz önce haberi verirken bu başarı nasıl geliyor diye sormuştun, hı hı, ya. Şimdi orayı biraz eşelemek gerekiyor. Evet. Bu yolda herkesin emeği var. Altyapıdaki en küçük yaştaki antrenörün de, velinin de, en üstteki Sayın Voleybol Federasyonu Başkanı'nın da, o A Milli Takım Kadın Voleybol Takımı'ndaki malzemecinin de. Bu yol voleybol lisesiyle atıldı. O dönem Sayın Başkan da yönetimdeydi. 2016'da başkan seçildi. Üstüne koya koya devam ediyor. O lise, Ankara'da kurulan voleybol lisesi 2 hafta önce dünya şampiyonu oldu. Başarı nasıl mı geliyor işte? Alttan geliyor. Ardından özel bir okulumuz, o turnuvada dünya ikincisi oldu kızlarda. Var mıyız? Varız. U15 milli kadın, U15 kızlarımız Balkan şampiyonu oldu, namalup. U17 kızlarımız Balkan şampiyonu oldu. Her kategoriye baktıklarında 18, 19, 20 Amerika'da voleybol takımına oradan taşınan bir oyuncu grubu var. En önemlisi bu. Melisa Vargas. Melisa Vargas'ı tüm dünya istedi. O Türkiye'yi seçti. Evet, biz de çok istedik. Dünyanın en iyi voleybolcularından birine sahip olmanın lüksünü, evet, avantajını tabii ki kullanacağız. Sporun geldiği noktada artık, yani o genel yani köy tanımlaması değil, spor artık bir dünya oldu. Dünyadan herkesi bir araya getireceğiz. İşte getirirken önemli olan o kendi kaynağımızdaki sporcularımıza değer verebilmek, onların azmini görebilmek. Hepsinde varız. Her sene başka bir isim. Melisa Vargas bir Michael Jordan artık. Ama evet, her sene, evet, Vargas'ın yanına Ebrar, Zehra, İlkin, Melisa, Gizem. Bunları katabiliyoruz. Bundan daha güzel bir şey var mı? İşte bu çeşitliliği sağladığımızda...
0: Ve devamının geleceğini de biliyoruz.
25: Yani 21 Ağustos'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası finalleri İstanbul'da olacak. Yani ben direkt final biletini veriyorum. Mucize olması gerekiyor orada olmamamız için. Yani en büyük aday finalde oynayacağımız İtalya. Evet. İtalya'dan da bir rövanşımız var. Dünya ikinciliği, dünya şampiyonluğu maçında İtalya'ya yenilmiştik. Şimdi onu işte burada, yani rövanşları böyle almak gerekiyor. Sırbistanlı bize bu yollarda hep zorluk çıkaran, 2003'te ikinci olduk. Ankara'da Sırbistan. 2011 Sırbistan. İşte sonrasında geliyor. Sırbistan'da ne yapmıştık? Avrupa şampiyonası olurken yarı finalde onları yenmiştik. Yani o yüzden bu yol devam ediyor. Bu yol çok daha dolu ve madalyalarla dolu, güzel olacak. Ben bu yolun sonu demeyeyim. Bu jenerasyonun görevini tamamlarken yapacağı bir olay var. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya. Çünkü bu yol oraya gidiyor.
0: Evet.
25: Biliyoruz, sporda jenerasyonlar alır götürür, sürükler. Arkasına herkesi alırlar. İşte Amerika'nın voleybol takım bunu yapıyor. Benim değil. Türkiye'nin onlardan beklentisi. Yönetimin, ailelerin, ona destek verenlerin, Santarelli'nin, herkesin beklentisi 2028 Olimpiyatlarında net bir şekilde altın madalya.
0: Ya dediğim gibi az önce, mesela daha önce var mıydı bilmiyorum ama heykele dikilen bir kadın voleybolcumuz var. Kaptanımız. Dün yoktu. Her şey devam etti. Şampiyonluk geldi mesela işte. Devamının geleceğine inanıyorum. Asıl önemli olan senin az önce Arda'yla ilgili verdiğin örnek. Yani şampiyonluğun ertesi günü pek çok kız çocuğunun orada voleybol oynaması, çocukların buraya gitmesi. Hani hep içeride de suça sürüklenen çocukları, şunu bunu koruyoruz. Bunu kültürle, sporla ancak aşabiliriz. buradaki verdikleri madalyalardan, şampiyonluklardan daha kıymetli. Her şeyden daha kıymetli.
3: Kesinlikle. Hani o yayınlarda herkes topu atlıyor. Biz de onlarla beraber atlıyoruz işte. Bunu yaratmak müthiş bir şey. Yani Santarelli top yere düşmedi. Doğru söylüyor. Öyle bir mücadele var ki. Yani evet. O topun yere düşmeyeceğini biliyoruz. Vakıfbank'ta 2 sene önce Derya'yla bir röportaj yapmıştık. Hı hı. Giovanni Guidetti'nin, bunları söylerken Giovanni Guidetti'nin de hakkını teslim edelim. Onun döneminde evet madalya kazanamadık ama temel takım temelini Giovanni Guidetti attı. Yani Giovanni Guidetti doğal bir Türktür. Eşi de aynı şekilde. Guidetti'nin Vakıfbank'ın salonunda bir yazısı varmış. Son topa kadar diye. İşte o son top dün gördük yani. O son top yok. Yokmuşçasına oynuyorlar.
0: Son setin sonuna doğru Gizem'in bir pozisyonu da var. Yani olmayacağını bile bile nasıl, değil mi? İşte o mücadele, o hırs.
3: Aynen. Derya orada işte gençliğinin şeyiyle bir topa, ya diyor, o gün 30 saniye çıkardım diyor. Onu bıraktım diyor. Nasıl kızdı bana diyor. Orada anladım diyor. İşte bütün voleybolcularımız bunu yapıyor. O ilk topmuş gibi, o final topuymuş gibi her topa atlıyorlar. Ve sonrasında da başarı kaçınılmaz. Bir kez daha alkışlıyoruz. İlk madalya geldi. 23'te Milletler Ligi Avrupa'ydı. 26 Milletler Ligi Avrupa diye gidiyor. Dediğim gibi ben hani final biletimizi net bir şekilde cebimizde görüyorum. Tabii ki her şeyin sağlıklı bir şekilde olmasını temenni ediyoruz.
0: İstanbul etkisi de olur.
3: Öyle temenni ediyoruz, düşünüyoruz. Yolun sonu umarız yine altın madalya olacak.
0: Bu kadar müspet bir şeyin içinde menfi bir şey konuşmak istemem ama böyle güzel bir örnek varken, az önce sen saydın işte 2003'ten 2006'dan yapılanmadan vesaire. Çok bariz şu manşeti atıyoruz her yerde. Kulüplerde de, milli takım bazında da bir voleybol ülkesiyiz biz. Neden bir futbol ülkesi olamıyoruz? Bu Dünya Kupası'ndan sonra biraz bu milli takım bu kadar güzel giderken, bu kadar planlama varken futbolda niye aynı şeyi yapamıyoruz?
3: Milli erkek futbol takımının başında bir İtalyan var. Kadın voleybol takımının başında da bir İtalyan var. Yaklaşımları aynı ama yol devam ederken birisinin yanında götürdükleri, diğerinin bıraktıkları. Önce oradan başlayalım. Teknik adam farkı. Teknik adam oyuncusuna güveniyor. Santarelli dün çok eleştirdiniz beni dedi. İlkini, maçını hatırlamıyorum dedi. Çıkarsaydım dedi, o maçın yıldızı oldu. O maçı çeviremeyecektik dedi. Benim kararlarıma güvenin dedi. Dönüyorum Montella tarafına. Keşke Montella kararlarında, bundan öncesindeki oynattığı oyunda, oyuncu grubunu kimi nasıl tercih ederken arkasında durduysa, Dünya Kupası'nda da öyle başlayabilseydi. Olmadı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems. Reklam.
6: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
7: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
26: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
27: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
28: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Murat Ferman'la evdeki hesap.
2: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
3: Ayhan Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Haftaya başlarken önemli bir gelişmenin altını çizmek gerekiyor. Sürüp giden ve 150 gününü geride bırakan Körfez Savaşı'nda gene enteresan bir salınım yaşıyoruz. Salınım diyorum çünkü bu adeta tırnak içinde sıcak ateşte kaynamaya devam eden tencere misali. Bir böyle şiddetlenen, bir geri adım atılan bir ritimle, bir süreçle devam edecek bir süreci karşımıza çıkarıyor. 1600 gününü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da maalesef benzer bir seyir izleniyor. Zira 13 gün üst üste askeri saldırıları ve bombalamaları sürdürdükten sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gene Trump'ın ağzından İran'la anlaşmaya yakın olunduğu ve bu konuda İran'a her türlü tırnak içinde şansın ve opsiyonun tanınacağı yönünde bir açıklama geldi. Bu da aynı anda petrol fiyatlarını aşağı yönlü indirirken veya böyle bir baskılama yapıp $90 altına çekerken altın fiyatlarında ise %1'i aşkın bir değer kazanımını sadece dakikalar, saatler içerisinde ortaya çıkarttı. Anlaşılıyor ki bu jeopolitik gerginlik ve savaşın kısık ateşte devam etmesi süreci önümüzdeki haftalarda da bizi bekliyor. Öte taraftan Çin'in özellikle gerçek kişilere kağıt altın üzerinden ticaret yapma yasağı ve Chicago Emtia Borsası'nı ki altın ve değerli metallerde orada işlem görür artık 24 saat haftanın 7 günü işlem yapma uygulamaya sadece saatler önce başlaması da dikkatle takip edilmesi gereken altın başta olmak üzere değerli metaller piyasasını yeniden adeta şekillendirecek önemli gelişmelere işaret ediyor. Ama ben bugün müsaade ederseniz bir önemli kavramı hatırlatmak veya gündeme getirmek istiyorum. Erken sanayisizleşme. Evet, söylemesi dahi böyle dile zorluk getiren bir unsur. İnşallah gerçekleşmesi de sadece bir hayal veya zorluk olarak kalır. Çünkü geçtiğimiz günlerde bu ISO ilk 500 ve sonra ISO ikinci 500 İstanbul Sanayi Odası araştırmalarının sonuçlarını açıklarken başkan tarafından bu ibare gündeme getirildi. Anlaşılıyor ki İstanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantısında da bu ve benzeri tartışmalar olmuş. Sanayiciler kendi yönlerinden haklı bir serzenişle biz hala niye sanayi işi yapıyoruz? Bu kadar zorluklar karşısında neden bu işi sürdürüyoruz diyorlar ve hani erken sanayisizleşme ibaresini de tekrar hatırlatarak adeta bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Erken sanayisizleşme adı üstünde, yani sanayileşme mücadelesinin geri adım atılarak durması veya aralık verilmesi, inkitaya uğraması eski deyimiyle anlamına geliyor. Tabii insan gerçekten üzülüyor. 100 yıllık sanayileşme sürecimiz, Büyük Atatürk'ün böyle özene bezene oyayla işler gibi ortaya koyduğu o sanayinin Osmanlı'dan gelen zayıf ama kararlı bir mirasın üzerine yenilerini inşa etmek gayretleri, bu kadar yıllar süren böyle ağır sanayi yatırım heyecanları vesaire, bu hikaye bu kadar çabuk bitmemek gerekiyor. Daha doğrusu henüz yüksek teknolojili üretime geçmeden, verimlilik artışını dünya standartlarına taşımadan ve rekabetçi kulvarda örneğin küresel markalar çıkararak dünyada markalarımızla tanınarak varlık göstermeden nereye gidiyoruz? Sanayisizleşmeden neden bahsediyoruz? Sanayimiz niye ivme kaybetmeye başlıyor? Yani en son yatırım taahhütlü kredilerde de büyük ilerlemeler kaydedildi. 750 milyara çıkarıldı. 250 milyar imalat sanayine verildi. Ne beklersiniz? Borsada sanayi hisseleri tavan yapsın. Ne çare veya ne gam, tam tersine düşüş kaydetti. Ne oluyoruz? Erken sanayisizleşme gibi kavramları ifade etmek için henüz çok erken. bu gibi kavramları kafamızdan silip atmak ve yolumuza devam etmek zorundayız. Bu ibareyi ilk duyduğumda şu aklıma geldi. Hani genel geçer ifadesiyle yaz aylarında durun nereye gidiyorsunuz daha karpuz kesecektik. Ama sanayileşme gibi ciddi bir meselede belki de daha zarif ve donanımlı bir başka anımsatıcı işaretle tamamlamak gerekiyor. 1969 yılında kaybettiğimiz merhume Nevzat Akay'ın, Nevzat Akay hanımefendinin çok bilinen bestesi, şarkının adı Doymadım Sana ve nakaratlar hep dilimizde. Güftesi Doktor Sami Akay'a, Nevzat hanımefendinin eşine ait. Geç buldum, erken kaybettim, hicran oldu hayat bana.

0: Euro 54 lira, çeyrek altın 10.915 lira, gram altın 6.225 lirada. Brent petrol ise 87 dolardan işlem görüyor.
1: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da trafik yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %52 seviyesine ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yakasına geçişlerdeki yoğunluk Acıbadem sırtlarında başlıyor. Ayrıca Beylerbeyi katılım noktasında da ciddi bir yoğunluk var. Ters istikamet nispeten daha akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Çavuşbaşı Kavacık arasında yoğunluk var. Anadolu yakası finans merkezi önünde tem bağlantı yolu Çamca Gişeler yönüne ağır ilerliyor. Avrasya tüneli yine çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında, temde ise Esenyurt İki Telli arasında yoğunluk devam ediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Yeni haftada sıcaklık hızla artacak. Hava açık, rüzgar da hafifliyor. İstanbul ve Bursa güneşli. İstanbul 31, Bursa 33 derece. İç Anadolu da güneşli. Ankara 26 derece. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Manisa 37, İzmir 35 derece. Akdeniz güneşli. Adana 36, Kahramanmaraş 38 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor. Sıcaklık 37 derece. Karadeniz'de çoğu yerde güneş görülüyor. Sıcaklık çoğu yerde 27-28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 28, Malatya 32 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
4: Mobile Systems.
5: Reklam.
6: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
7: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
6: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
7: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
8: Sana iyi gelecek.
9: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
8: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
9: TEP o kadar iyi ki TEP.
10: Reklam.

0: Bento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Son haftalarda salatalardan girdik, liderlerin NATO zirvesinde yediği yemeklere baktık. Fakat bir salata vardı ki ondan çok bahsedemedim. O da Osman Sezener'in First Lady'lere yaptığı nektarinli bir semizotu salatasıydı. Şimdi bu semizotu salatasına gerçekten meyve çok yakışıyor. Çilek koyanlar var, nektarin koyanlar var. Hatta ben birazcık da burada kendimi sorumlu görüyorum. Çünkü yıllar ve yıllar önce semizotu salatası kiraz koyma fikrini ortaya atmıştım ve bir tarif vermiştim. Sonra bu nektarine evrildi, çileğe evrildi. Artık semizotu salatasına şöyle bir nektarin veyahut da çilek doğramayan yok gibi bir şey. Şimdi nektarine bakınca aslında nektarinin salatalara yakışması çok güzel. Ama meyve olarak olduğu gibi zaten çok lezzetli bir meyve. Ama her şeyin içine de girebiliyor, yakışıyor. Yani içeceklerden tatlısına kadar, hatta nektarini ızgara yapıp salatalara, yemeklerin yanına öyle katanlar da var. Turtaları, tatlıları da bir başka güzel oluyor. Onun için bu hafta nektarine bakıyoruz. Şimdi nektarin hakkında yanlış bir algı vardır. Nedir o da? Erikle şeftalinin kırbası diye. Aslında şeftalinin içinde de erik var. Hatta Farsça şeftali şeft alu kelimesinden geliyor. Yani iri şişmiş anlamında erik. Alu çünkü erik demek. Ama nektarinde böyle bir kelime yok. Nektarin sonradan yakıştırılan bir isim. Ama sanki onda da böyle bir cennet meyvesi gibi bir çağrışım yapıyor. Yani hem aroması, böyle çiçeksi kokusu, hem böyle sanki tropikal meyve kokusu, bal gibi tadı falan, hepsi birleşiyor. Dolayısıyla hani nektar gibi, sanki cennet içeceği gibi bir çağrışım yapıyor. Aslında nektarin şeftalinin mutasyona uğramışı, tüysüz hali. Fakat ikisinin de menşei Çin. Tabii ki Çin'den ilk batıya doğru yola çıkan şeftali ve nektarinler bugünkü gibi değilmiş. Belki çok daha küçüklerdi, özellikle nektarin. Belki tamamen erik gibiydi. Sadece tadı farklı olan bir erik gibi. Şeftali de bugünkü gibi kocaman değildi. Zaman içinde tarımcıların da birazcık üstünde oyun oynadığı meyveler olmuş bunlar. Çünkü çok güzeller. Tüysüzü de yapılmış, farklı şekilleri de yapılmış. Hem nektarinde hem şeftalide bir özellik var ki ikisinin de eti çekirdeğe yapışabiliyor ya da yarma olabiliyor. Yani hemencecik, kolaycacık ayrılabiliyor. Ama nektarin genellikle baktığımızda piyasadaki nektarinler daha çok böyle çekirdeğe yapışan türden. Renk de çok değişiyor. Mesela bembeyaz da var, bayram iç beyazı gibi, ki ona ayrıca geleceğiz. Ama bir de kıpkırmızı olanlar var. Geçenlerde Bursa'da bir nektarin bahçesine gittik. Gerçekten kocaman böyle nektarinler vardı. Artık kırmızı da demeyeceğim, neredeyse mora dönmüş renkleri vardı. Çok da lezzetliydi hepsi. Nektarinin peşinde bir geziye hazırsanız takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun Çarşamba yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20-25. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 27 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Anadolu Halk Meteorolojisi'nde bugün üzümlere alaca düştüğü gün olarak işaretlenmiş. Alaca düşer, yani üzümler kararmaya, olgunlaşmaya, tatlanmaya başlar. Kuyruk yıldızının da doğduğu günlerdeyiz. Anadolu'da doğdu kuyruk, kalmadı koruk sözü bu günlerde doğadaki dönüşümün işaretlerini belirtir. Üzümler olgunlaştı. Hatırlatalım. Üzüm kurutmak isterseniz üzüm salkımını iple güneş alan bir yere asın. Arada döndürerek her tarafının güneş görmesini sağlayın. Yaklaşık bir haftada kuruyacaktır. üzümü tanelerine ayırıp sapını, çöpünü, çekirdeklerini çıkarıp bir bezin üzerine sererek güneşin altında bırakmak da olabilir. Karıştırarak, ters yüz ederek her tarafının güneş görmesini ihmal etmeyin. İstediğiniz kadar kuruyunca bir gün gölgede bekletin, sonra canınız çektiğinde yemek üzere cam kavanoz veya bez torbada saklayın. Anadolu Halk Meteorolojisi'nde meyvelerin olgunlaşmasına denk geldiği için bugünkü fırtınaya kara erik fırtınası, 29-30 Temmuz'daki fırtınaya ise kızıl erik fırtınası dendiğini ekleyelim.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: Dükkan.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
6: Hayallerim Medipol, geleceğim Medipol. O güzel ufukları hazırlayan Medipol.
7: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Yağmurda denize girmeyi sevenlere bir uyarımız var. Yazın olan yağışlar genelde kararsız atmosferde, yani gök gürültüleriyle geldiğinden yıldırımlar da oluşabiliyor. O nedenle yıldırım çarpma tehlikesi var. Deniz yüzeyi nispeten dümdüz bir alandır. Siz denizde yüzerken başınız ve omuzlarınız su yüzeyinin üzerine çıkar. Bu durum sizi doğal bir paratoner haline getirir. Yıldırımın doğrudan başınıza isabet etme riski karadakinden çok daha yüksektir.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Tekrar merhaba. Saatler 9. Dolayısıyla 3. dilimdeyiz artık. Tabii ki Filenin Sultanları'yla başlayacağız. Tarih yazmaya devam ediyorlar. Zor alanı normal göstermeye devam ediyorlar. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek ikinci kez bu kupayı kaldırdılar.
3: Filenin Sultanları Türkiye'yi yine gururlandırdı. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Çin'in Macao şehrindeki finalde ilk seti 25-23 kaybeden Sultanlar ikinci seti 25-23 kazandı. Üçüncü seti de 26-24 ile alan Ay Yıldızlılar setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-21 kazanan milliler zafere ulaştı.
4: Harika bir savunma yaptık. Top neredeyse yere değmedi. Oyuncuların top için savaştığını gördüm. Bazen endişelendik ama mücadeleyi asla bırakmadık. Finali böylesine bir karakterle kazandığımız için çok mutluyum.
3: 33 sayıyla finale damga vuran Melissa Vargas en değerli oyuncu seçilirken ikinci kez kupayı kaldıran Sultanlar mutluydu.
5: Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç.
3: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak milli yıldızları tebrik etti.
6: İnanan bir takım hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla ülkesine layık olmaya çalışıyorlar. Ülkeyi gururlandırmaya çalışıyorlar ve bu gururu da yaşattılar bize.
7: Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey. Bu millete bu sevinçleri yaşattıkları için de bütün sporcularımıza tebrik ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Filenin Sultanlarını tebrik etti. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları'nın sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
2: Biraz Trump'ın İran savaşına yönelik açıklamalarına bakalım. Cuma günü ani bir kararla ben İran'ı vurmuyorum açıklamasını yapmıştı ama sahada farklı bir durum var. Amerikan yönetimi saldırmadığı sürece biz saldırmayacağız diyor Tahran yönetimi de ama Hazar'dan ve Kızıldeniz'den farklı saldırı haberleri geliyor.
8: Amerika Birleşik Devletleri iki hafta süren yoğun bombardımanın ardından Cuma günü aniden İran'a saldırıları durdurdu. Trump'ın ani kararının ardından İran'dan da bölge ülkelerine saldırı yapılmadı. İranlı üst düzey bir yetkili Amerikan tarafından saldırı olmadığı sürece İran'ın da saldırmayacağını söyledi. Yoğun bombardımanla geçen 13 gecenin ardından silahlar sustu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz, Trump'ın diplomasiye zaman tanımak için saldırıları durdurduğunu söyledi. İran tarafı ise saldırıların durmasına şüpheyle yaklaşıyor. Üst düzey bir kaynak, İran'da iyimserlikten ziyade kötümserlik var, saldırıların durmasının taktik olduğunu düşünenler fazla, dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington'la Tahran arasında mesaj alışverişi olduğunu, arabulucuların çabalarının sürdüğünü söyledi. New York Times gazetesiyle CNN televizyonu Trump'ın daha geniş askeri operasyon seçenekleriyle savaşı tırmandırma planlarından geri adım attığını duyurdu. Amerikan medyasına göre kararda Genelkurmay Başkanı Dan Cheney ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in çekinceleri etkili oldu. Cheney, savunma füzesi stoklarının azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üsleri koruyacak yeterli füze olmadığını söyledi. Axios haber sitesi de her gün öğleden sonra İran'a yapılacak saldırı planının Trump'a gönderildiğini, başkanın akşam planı imzaladığını yazdı. Trump'ın Cuma günü kendisine sunulan planı aniden onaylamamaya karar verdiği ifade edildi. ABD ve İran saldırıları durdu ama İran savaşı hafta sonu Hazar Denizi ve Kızıldeniz'e genişledi. Tahran, Ukrayna'nın Hazar'da İran'a ait bir ticari gemiyi vurduğunu, bir denizcinin öldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna saldırısının karşılıksız kalmayacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'ya doğrudan saldırıları mümkün kılan uydu bilgisi gönderdiğini söyledi. Hazar'daki saldırı haberi bu açıklamanın ardından geldi. Yemen'deki Şii Husi hareketi de Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait depoları vurduğunu duyurdu. Aramco'nun Yemen sınırına yakın Cizan'daki rafinerisinde yangın çıktı. Suudilerin Kızıldeniz'deki en önemli petrol limanı Yanbu'ya atılan füzelerse havada engellendi. Husilerin İran savaşına dahil olmasının ülkedeki iç savaşı yeniden başlatmasından endişe ediliyor. 2022'den bu yana ateşkesin hüküm sürdüğü ülkede savaşan tarafların cephe hattına güç kaydırdığına dikkat çekiliyor.
2: Şimdi şu İran'ın misilleme saldırılarını yaptığı Hayber Şekan füzelerine bakalım. Nedir bu füzeler, neden bu kadar etkililer ve Amerika'nın bu bölgedeki üslerini vurabiliyorlar? Bir bakalım ayrıntısına.
9: Yaklaşık 1450 kilometre menzile sahip, 450 kilogramlık savaş başlığı taşıyabiliyor. En dikkat çeken özelliği ise hedefe yaklaşırken yön değiştirebilmesi. Uçuşun son safhasında ayrılan burun kısmında küçük bir motor bulunuyor. Bu motor sayesinde savaş başlığı hedefine saate yaklaşık 9650 km hızla yaklaşırken yön değiştirebiliyor. Görüntülerdeki füze İran'ın son günlerde ABD üslerinin saldırılarında da kullandığı Hayber Şekan füzesi. Hayber Şekan füzelerinin ismini dünya kamuoyu ilk kez 2022'de duydu. İran İslam devriminin 43. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tanıtıldı. Hayber Şekan füzelerinin tanıtımından 2 yıl sonra ilk kez 2024'te Suriye'deki hedeflere karşı kullanıldığı belirtiliyor. Aradan geçen 2 yılda İran'ın en önemli operasyonel silahlarından biri haline geldi. Hayber Şekan füzeleri düşük üretim maliyeti ve kolay taşınabilir olmasıyla öne çıkıyor. Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, bu ay çatışmaların yeniden başlamasıyla Amerikan üslerinin bu füzeler tarafından hedef alındığını söyledi. Gazeteye konuşan ABD'li yetkililerden biri, Hayber Şekan füzelerinin büyük bölümünün ABD ve müttefikleri tarafından düşürüldüğünü, ancak bazılarının hava savunma sistemlerini aşmayı başardığını kaydetti. Askeri analistlere göre bu füzelerin eski İran füzelerine göre en büyük avantajlarından biri önceden yakıtının doldurularak saklanabilmesi. Eski İran füzelerini kullanmadan önce uzun süreli yakıt ikmali gerekiyordu. Hayber Şekan füzelerinin yakıtları önceden doldurulduğu için kamyon ya da diğer araçlara hızla yüklenip ateşlenebiliyor. Böylece hava saldırılarıyla vurulması zorlaşıyor. Hayber Şekan füzelerini diğer balistik füzelerden ayıran bir diğer özelliği ise manevra kabiliyeti. Askeri analistlere göre füze, bazı balistik füzelere kıyasla uçuş rotasını daha hızlı değiştirebiliyor. Bu da tespit edilmesini ve vurulmasını zorlaştırıyor. ABD'li yetkililere göre İran, saldırılarında yüksek hızlı İHA'ları ve daha basit yapılı füzeleri de kullanıyor. ABD ve İsrail'in savaş öncesi tahminlerine göre, İran'ın elinde Hayber Şekan ve diğer orta menzilli füzelerden yaklaşık 2500 adet bulunuyordu. İran'ın yer altındaki depolarda bulunan parçalarla yeni füzeler üretmeye devam ettiği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre İran, önceki saldırılardan elde ettiği verileri analiz ederek Hayber Şekan füzelerini daha etkili kullanmayı öğreniyor. Bu nedenle Hayber Şekan'ın önümüzdeki dönemde de İran'ın en önemli operasyonel silahlarından biri olmayı sürdüreceği öngörülüyor.
2: Almanya'ya gideceğiz. Başkent Berlin'de aracını kalabalığın üzerine süren saldırgan polis operasyonunda vurularak öldürüldü. Saldırganın 21 yaşında Lübnan asıllı Alman vatandaşı Abdülbalı olduğu açıklandı.
8: Almanya'da LGBT yürüyüşüne düzenlenen saldırıda saldırgan öldürüldü. Başkent Berlin'deki Tiergarten Meydanı'nda bir otomobil LGBT yürüyüşü kapsamında toplanan kalabalığın arasına daldı. Ardından sürücü otomobilinden indi, bıçağını rastgele savurdu, 16 kişiyi yaraladı, biri öldü. Polis saldırganın bir kulübede olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda çatışma çıktı, saldırgan öldü. Alman polisi saldırganın kimliğini Lübnan asıllı Abdul Balut olarak açıklamıştı. 21 yaşındaki Balut'un Alman vatandaşlığı bulunduğu ifade edilmişti.
10: Türkiye üzerinden Lübnan'a, oradan Suriye'ye geçerek IŞİD'e katılmaya çalışmış. Ancak Lübnan'da yakalanıp Almanya'ya iade edilmiş. Almanya'da bir hapis cezası da almış. Fakat genç olduğu gerekçesiyle şartlı tahliye edilmiş ve radikalleşmeden arınma adlı bir programa katılmakla yükümlü kılınmış.
8: Saldırının ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz de konuştu.
11: Bu eylemlerin tek bir amacı var. Toplumumuzu bölmeyi hedefliyorlar. Sahip olduğumuz en önemli şeyi elimizden almak istiyorlar. Açıklığımızı ve özgürlüğümüzü.
8: Kentte ise anmalar düzenlendi. Ölen ve yaralananlar için mumlar yakıldı. Çiçekler Brandenburg kapısına bırakıldı.
2: Yeni çözüm sürecine, yani hükümetin terörsüz Türkiye adlandırdığı sürece bakalım. Bir taslak yasadan, çerçeve yasadan geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Hatta meclis başkanının da ziyaretleri oldu partilere. Artık bu yeni haftada teklif meclis başkanlığına sunulacak.
12: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
13: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir.
12: Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclisten geçirilecek, ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.
2: Kabinede iki haftalık aranın ardından bugün toplanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Tabii ki bu yeni çözüm süreci en önemli gündem maddelerinden biri.
12: Kabine yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen süreç yasası, kabinenin de önemli gündem başlıklarından biri olacak. MİT ve TSK'nın sahadaki son raporları kabinede detaylandırılacak. Toplantıda ekonomideki gidişatın da masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki göstergeler değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması adına atılabilecek ek adımlar ele alınacak. Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin başta enerji fiyatları olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. Öte yandan ABD ile NATO zirvesi marjında gerçekleştirilen görüşmelerin detayları kabinede bir kez daha görüşülecek. Katse yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin ara formül bulma çalışmalarında gelinen aşamanın kabinede konuşulabileceği değerlendiriliyor. Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor. Yangınlarla sürdürülen mücadele de detaylandırılacak.
2: CHP ve yeni partiye bakalım şimdi. Mutlak tutuklanma kararıyla birlikte mahkemenin Kılıçdaroğlu yönetiminin geri getirilmesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına artık geride bıraktığımız hafta siyasette yeni parti ortaya çıktı. Cuma günü CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle kuruldu yeni parti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise önceki gün milletvekilleriyle bir araya geldi ve yeni yol haritasını masaya yatırdı.
14: CHP'de 91 milletvekilinin istifa edip yeni parti kurmasının ardından önemli bir toplantı vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda yeni yol haritası ele alındı. Toplantıya CHP'nin 44 milletvekilinden 39'u katıldı. 91 milletvekilinin istifa etmesinin ardından CHP'nin meclis grup başkanı ve grup başkan vekillikleri boş kalmıştı. Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak, CHP'nin yeni meclis grup başkanı oldu. Grup başkan vekilliklerine ise İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç'la Rahmi Aşın Türeli seçildi. CHP'de gözler bir yandan da mutlak butlan kararının karara bağlanacağı Yargıtay'da. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı hakkındaki dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce ön incelemeye alındı. Tetkik hakimi incelemesini tamamladıktan sonra raporunu heyete sunacak. Heyetin esasa ilişkin incelemesinin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide ise salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Yeni haftaya Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında MYK toplantısı da yapılacak. O toplantıda kongre takvimi belirlenecek.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Tıp turuncu Teknosa'da. Ryzen 5'i.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: Instagram.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlar dev kupayı ikinci kez kaldırdı.
3: Filenin sultanları Türkiye'yi yine gururlandırdı. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Çin'in Macao şehrindeki finalde ilk seti 25-23 kaybeden sultanlar ikinci seti 25-23 kazandı. Üçüncü seti de 26-24 ile alan Ay Yıldızlılar setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-21 kazanan milliler zafere ulaştı.
4: Harika bir savunma yaptık. Top neredeyse yere değmedi. Oyuncuların top için savaştığını gördüm. Bazen endişelendik ama mücadeleyi asla bırakmadık. Finali böylesine bir karakterle kazandığımız için çok mutluyum.
3: 33 sayıyla finale damga vuran Melissa Vargas en değerli oyuncu seçilirken ikinci kez kupayı kaldıran sultanlar mutluydu.
5: Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç.
3: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak milli yıldızları tebrik etti.
6: İnanan bir takım, hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla ülkesine layık olmaya çalışıyorlar. Ülkeye gururlandırmaya çalışıyorlar ve bu gururu da yaşattılar bize.
7: Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey. Bu millete bu sevinçleri yaşattıkları için de bütün sporcularımıza tebrik ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Filenin sultanlarını tebrik etti. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin sultanlarının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
2: Galatasaray iç basındaki Musiela ile anlaşıldığı haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon Alman ekibinde 24 maça çıkan orta saha oyuncusu 5 gol 6 asist performansı göstermişti. Musiala aynı zamanda Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı 4 maçın 3'ünde ilk 11 başlayıp 1 gol kaydetti. 2026 Fransa bisiklet turunu Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogačar kazandı. Organizasyonun 21. ve son etabı Paris'te yapıldı. Pogačar genel klasmanda 73 saat 56 dakika 26 saniyelik derecesiyle zafere ulaştı. Sloven bisikletçi organizasyonda üst üste 3. toplamda 5. şampiyonluğunu elde etti.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Reklam.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
9: Her adımda güven.
11: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
12: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
9: TEP o kadar iyi ki TEP.
13: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
14: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometrelerinde ve Nevşehir-Kayseri yolunun 64-67. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
14: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Kim buldu, nasıl buldu?
0: Tükenmez kalemin roll-on deodoranta esin kaynağı olduğu doğru mu?
14: Doğru. Kullanışlı ilk tükenmez kalemi 1945 yılında Macar gazeteci Laszlo Joseph Biro buldu. Matbaa mürekkebi çabuk kuruduğundan dağılıp bulaşma riski azdı. Ancak bu mürekkep dolma kalemde kullanılamayacak kadar da ağdalıydı. Biro, dolma kalemin sivri ucunu çıkarıp yerine metal top uç koydu. Gazeteci Biro o günlerde Arjantin Devlet Başkanı Justo ile tanıştı. Justo, kalemden o kadar etkilendi ki Biro'yu Arjantin'de yaşamaya çağırdı. Biro, İkinci Dünya Savaşı çıkınca bu teklifi kabul etti. Ailesiyle Arjantin'e yerleşti. Gazeteci Biro, 1943 yazında tanıştığı bir İngiliz hükümet yetkilisine kalemini gösterdi. İngiliz yetkili, bu kalemin yüksek irtifada akmayacağını, böylece pilotlar tarafından kullanılabileceğini söyledi. İşte tükenmez kalem resmen bu konuşma sonunda doğdu. Önce İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotları için üretildi, sonra tüm dünyaya yayıldı. Gazeteci Laszlo Biro, 1985 yılında öldüğünde artık mucit olarak anılıyordu ve icatları arasında ısıya dayanıklı seramik ve yüksek güvenlikli kilit de vardı. Onun dolma kalemin sivri ucu yerine koyduğu metal top başlık fikri ise yıllar sonra koltuk altı roll-on deodorana esin kaynağı olacaktı. Kim buldu, nasıl buldu?
15: NTV Radyo. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
16: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü sabahında geri sayım programımızda karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizimle birlikte olacak. Önce piyasaları konuşacağız. Sonrasında Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy yayınımıza katılacak. Avrupa'da özellikle sıcak havanın vurduğu tahıl üretimi 2018'den beri en düşük rekoltenin bu yıl elde edileceği tahmin ediliyor. Bunun da başta Avrupa olmak üzere Amerika'yı da kapsayacak ve hatta dünyanın geri kalanını küresel bir tarım ürünleri kaynaklı enflasyona itebileceği endişeleri var. Rakamlar gerçekten böyle mi? Avrupa'da, Amerika'da nasıl durum? Hakikaten bu endişeleri paylaşmalı mıyız? Türkiye'de durum nasıl? Onu da Eren Bey'le, Eren Günhan Ulusoy ile konuşacağız programımızın süresi içerisinde. Değerli izleyenler, biliyorsunuz enflasyonla mücadele eden bir ülke olarak tarım konusu da bizi çok çok yakından, gıda konusu bizi çok çok yakından ilgilendiriyor. Hemen başlatalım programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla değerli izleyenler. İlk olarak, ilk madde geliyor ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri iki hafta süren yoğun bombardıman sonrasında Cuma günü aniden İran'a saldırıları durdurdu. İran'dan da bölge ülkelerine saldırı yapılmadı. İranlı üst düzey bir yetkili Amerika tarafından saldırı olmadığı sürece İran'ın da saldırı düzenlemeyeceğini ifade etti. Kabine yeni haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda ekonomideki gidişatın yine masada olması bekleniyor. Fiyat istikrarının sağlanması adına atılabilecek ek adımlar ele alınacak kabine toplantısında. Daha doğrusu ele alınacak konulardan bir tanesi. Değerli izleyenler, motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girildi. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi 31 Temmuz Cuma gününe kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, internet ve mobil bankacılık üzerinden ödenebilecek hatırlatmasını yapmış olalım. Süresinde ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak biliyorsunuz. Deutsche Bank ve JP Morgan iki uluslararası yatırım bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için faiz indirimi tahminlerini değiştirdi. Deutsche Bank yıl sonu için politika faizi tahminini %35'ten %36'ya çıkardı. JP Morgan ise Eylül ve Ekim ayı için öngördüğü birer puanlık indirim tahminini Ekim ve Aralık toplantısına öteledi. Malum savaşın etkileri. Bu hafta piyasaların gözü Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Amerikan Merkez Bankası Fed kararını çarşamba günü açıklayacak. Bu hafta çarşamba günü bankanın bu toplantıda faizleri değiştirmesi beklenmiyor değerli izleyenler. Öne çıkan satır başları, başlıklar bu şekildeydi. Şimdi bakalım piyasalarda geride bıraktığımız hafta cuma günü neler yaşandı? Öncelikle borsamıza bakalım. BIST 100 endeksi %0,95 gerileyerek 13.944 puandan, yani 14.000 puanın hemen altında günü kapattı. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 13.875 puandı. Onun altına inmedi. Yukarıda ise açılışın ardından bir yukarı denemişti. Cuma günü 14.188 puan gördüğümüz en yüksek seviye oldu. Bugünkü işlemleri hep beraber takip edeceğiz. 14.000 puanın altında kapanış, bakalım nasıl reaksiyon verecek. Şöyle bir baktığımız zaman işlem hacmi de 176,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Cuma günkü işlemlerde bankacılık endeksi yatay pozitif, hani neredeyse değişmedi. Ulaştırma endeksinde hafif bir yükseliş var. %0,10 kadar. Gıda, hizmetler, holdingler, iletişim, petrokimya, sigorta, sanayi ve ticaret endekslerinde kayıplar vardı. Ticarette ve petrokimya endekslerinde kayıpların %2'yi aştığını belirtelim. Para piyasalarında dolar 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 8 kuruş seviyesinde. Az önce öne çıkan satır başlarında da paylaştık. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı bu hafta çarşamba günü açıklanacak. Faizlerde herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Yeni başkan Kevin Warsh çok böyle iletişimle de piyasayı yönlendirmeyi tercih eden bir politika izlemiyor. Hani öyle bir isim değil demek yerine şu an bunun için doğru zaman değil ifadesini kullanmıştı. Belki ilerleyen dönemde işler onun istediği gibi rayına oturursa eğer, evet, sözlü yönlendirmeyle, yazılı yönlendirmeyle de devam edebilir ama şu anda çok da fazla böyle ser verip sır veren bir şeyde değil, yapıda değil. Kevin Warsh. Dolayısıyla o açıklamalar, o gelişmeler takip edilecek. Bunlar beklenirken dolar endeksi bir miktar yine 101 seviyesinin üzerindeki, hafif geriliyor, hafif yükseliyor ama 101 endeks seviyesi üzerindeki seyrini koruyor. Euro dolar karşısında 1.14 seviyesinde, 1.1406'larda, sterlin dolar karşısında 1.3350'ler düzeyinde işlem görüyor değerli izleyenler. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Axios, Amerikalı Axios haber ajansının haberine göre Amerikan Başkanı Donald Trump demiş ki İran'a daha fazla saldırı düzenlemeyin. Saldırı düzenlenmesini istemiyorum. Demin de aktardık. İran da buna biz güvenmiyoruz çok fazla Amerika'dan gelen bu haberlere ama onlar bize saldırmadıkça biz de saldırmayacağız deyince acaba tekrar diplomasi masasında buluşulacak mı? Bu iş tatlıya bağlanacak mı? Beklentileri petrol fiyatlarını ciddi olarak aşağıya çekti. Gördüğünüz gibi %6 hatta 7'ye yaklaşan bir gerileme var ki geride bıraktığımız hafta Brent petrolün varil fiyatı 100 doları görmüştü. İçeride bunun etkilerini hissediyoruz zaten ama bu en son gelişmelerle birlikte bu sabah yeni haftaya başlarken %7'ye yaklaşan bir geri çekilme var. Aynı haberler altın tarafını da kuvvetlendirdi. Bir miktar %0,98 yukarıda 4.094 dolar. Geçen hafta cuma günü kapanışı 4.050 dolar seviyesinden yapmıştı. Bu sabah bir yukarıya doğru şöyle hareketleri de biraz daha yukarıdaydı baktığımız zaman. Bu sabah 4100'ler civarında yaklaşmıştı ama yine oralarda 0,98 yukarıda gelişmeler takip ediliyor. Elbette jeopolitik gelişmeler ve de Amerikan Merkez Bankası Fed'in bu haftaki kararı faiz arttırmayacak, faizi sabit bırakacak şeklinde beklentiler kuvvetlenmiş durumda. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6236 lira. Çeyrek altında 10.209 lira seviyesinden işlem görüyor. Küresel borsalara baktığımızda Uzak Doğu'da, Asya'da bu sabah Japonya'da yarım puan kadar yükseliş var. Çin'de keza aynı şekilde, Hong Kong ve Güney Kore'de de öyle. Yani negatifler yerine yatay pozitif yarım puan civarı %1'e yaklaşan yükselişler var. Amerikan vadeli işlemlerinde ise başta Nasdaq olmak üzere %1,5'a yaklaşan, bu saat itibariyle %1,5'a yaklaşan yükselişler var. Onun da altını çizelim değerli izleyenler ve hemen ilk konumuza dönelim. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizimle birlikte. Üzeyir Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
17: Günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar.
16: Çok teşekkürler hepimize. Geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edildi. Bir yandan da jeopolitik gelişmelerin bütün dünyaya ve de Türkiye'ye etkileri petrol fiyatları üzerinden izlenirken. Merkez Bankası'nın açıklamasına baktığımız zaman Haziran ayında enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir şekilde geriledi. Öncü göstergeler ise Temmuz'da bir yükselişe işaret ediyor dedi. Ki zaten aslında öncesinde de bu vurguyu yapmış ve Temmuz ayı enflasyonuna ilişkin beklentiler bir miktar yükselmişti. Az önce haber turumuzda da öne çıkan başlıklarda da aktardık. Uluslararası yatırım bankaları da faiz indirim beklentilerini bir miktar ötelerken yıl sonu enflasyon tahminlerini de hafif hafif yukarıya doğru attılar. Şimdi kararı ve de Merkez Bankası'nın açıklamasını siz nasıl değerlendirdiniz? Yılın geri kalanına ilişkin beklentinizi sizin de değiştirdi mi acaba?
17: Aslında şöyle söyleyeyim. Ben Merkez Bankası'nın kararına baktığımda iki şey dikkatimi çekiyor. Bir tanesi bu talepteki zayıflamanın belirginleştiği vurgusu. Bu aslında mevcut faiz koşullarının ve ekonomik koşulların ekonomiyi hani yeterince talebi sıkılaştıracak düzeye getirdiğini işaret ediyor. Bu aslında daha fazla bir faiz artışına gerek olmadığının bir mesajı. Aynı zamanda devamına baktığımızda eğer bu maliyet kaynak, yani petrol başta olmak üzere enerji kaynaklı bu enflasyonist baskısı olmasa aslında Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi niyetinde olduğunu da bir göstergesi. Ama jeopolitik riskler ve özellikle petrol fiyatlarının da buna müsaade etmediği görülüyor satır aralarında baktığımızda. Bu nedenle petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüş, bir rahatlama görülmeden bu maliyet tarafı da her ne kadar etkili oluyor olsa da para politikasıyla önüne geçemeyecek de olsanız bu sıkı duruşun biraz daha devam etmesi söz konusu gibi. Ne zaman biz Merkez Bankası'ndan faiz indirimi görürüz ya da en azından bu yönde bir adım görürüz? Örneğin gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya geçmesini, yani 40 olan fonlamayı fiilen 37'ye çekmesini, petrol fiyatlarındaki kalıcı bir düşüş ve düşüş ardından istikrar kazanılması durumunda biz bu adımı görebiliriz. Yani eğer bu Temmuz ayı başında tekrar Amerika-İran savaşları başlamamış olsaydı, biz petrol fiyatlarında 70 dolar civarındaki rakamlarda seyredebiliyor olsaydık, bu toplantıda muhtemelen Merkez Bankası gecelik fonlama yerine haftalık fonlamayı tercih edip fiilen faizi 3 puandan fazla aşağı çekmiş olacaktı ama petrol fiyatları buna müsaade etmedi. Önümüzdeki dönemde de burayı takip ediyor olacağız. Yani bana kalırsa da yıl sonuna doğru, belki yılın son çeyreği bir faiz indirimi denklemi konuşabiliyor oluruz. Ama orada da karşımızda Fed riski var. Bu haftaki toplantıda bir şey beklenmiyor ama bir sonraki toplantıya, yani Eylül toplantısının ilk beklentilere baktığımızda %50'nin üzerinde olasılık 25 bas puan faiz artışı, %20 civarında olasılık da faiz artışının 50 bas puan olmasını bekliyor. Yani yaklaşık %70 olasılıkla, hatta üzerinde bir rakamla Fed'den bir faiz artışı bekleniyor. Eğer böyle bir trend başlayacak olursa Fed tarafında, böyle bir süreçte biz faizleri indirebilir miyiz? Onu da ayrıca değerlendirmek gerekiyor olacak.
16: Çok doğru söylediniz. Aslında Merkez Bankası uzunca bir zamandır iki ağzı keskin bıçak bir ortamda yürüyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmeler paralelinde maalesef. Şimdi siz de altını çizdiniz. Merkez Bankası da iç talepteki yavaşlamaya vurgu yaptı ki bütün bir olumsuz tablo içerisinde belki de tek pozitif nokta olarak ele alınabilir. Sıkı para politikası uyguluyoruz. Bunun bir sonucu, gecikmeli de olsa, belki de savaşın etkisiyle beraber iç talepte bir yavaşlama, bu sinyalin kuvvetli belirtiyor Merkez Bankası. Sıkı para politikasının bir sonucu, sıkı para politikasını uyguluyor olmamızın bir diğer sebebi kurlar, bir diğer sebebi de yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi mevcut ortamda. Şimdi bizim borsamız açısından özellikle şu noktaya varmaya çalışıyorum. Bütün bu çizdiğimiz tablo içerisinde bir de MSCI'ın uyarıları var. Orada yabancı yatırımcı adına hem fonlar olarak alım yapan hem de yabancı yatırımcının gösterge olarak takip ettiği bu MSCI fonları Türkiye'de şeffaflık üzerine, hisselerin dolaşımı üzerine, fonların yapıları üzerine bazı uyarılar yayımladı. Bir ay içerisinde 3 kez. Kasım ayında değerlendirme var. Oraya doğru gidiyoruz. Vakit de daralıyor. Hani geldiğimiz nokta itibariyle süreci nasıl buluyorsunuz? Önümüzdeki dönemde az vakit kalmadı ama yani vakit daralıyor. Atılabilecek adımlar için vakit kaldı mı? Zaman var mı? Hızlı bir şekilde aksiyon alabilecek miyiz?
17: Yani burada niyet önemli olan, yani o hızlı adım atma kararlılığı var mı? Onu belki bakmak lazım. Her ne kadar MSCI açıklamaları sonrasında hızlı bazı adımlar görsek de bu piyasayı regüle etmek için yeterli mi? Ondan emin değilim. Yani şu ana kadarki süreçte baktığımızda hani piyasada rahatsızlık oluşturan eylemlerin otoritelerden daha hızlı ilerlediğini görüyoruz. Yani otoriteler bir karar aldığında öbür taraf çoktan başka bir sürece geçmiş oluyor. Ve aslında bu süreç rahatsızlık yeni de bir rahatsızlık değildi. Yani MSCI söyledi de bu rahatsızlık ortaya çıktı. Bu rahatsızlığı aslında piyasanın tüm katılımcıları aylardır söylüyordu. Hatta yılı bulan zamandır söylüyordu. Biz de yeri geldiğince ifade ediyorduk. Yani piyasada gidişat iyi değil. Yani piyasanın ahlakında ciddi bir bozulma söz konusu diye. Bir Ponzi süreci izliyor gibiyiz. Böyle garip hareketler görüyoruz piyasada diye. Nitekim bunu aslında daha önceki SPK Başkanı ve Hazine Maliye Bakanı da çok net bir şekilde fonlar üzerinden yapılan manipülasyonun farkında olduklarını ifade etmişlerdi. Ki bu ifadeyi kullandılar. Yani manipülasyon ifadesinde kullandılar. O nedenle o dönem daha çok tartışılmıştı. Hani SPK Başkanı ve Bakan bile bunu manipülasyon olarak ifade etti diye. Ve o günden sonraki sürece baktığımızda çok bir hamle görmedik. MSCI'nin açıklamaları gelene kadar. Ve o açıklamalardan sonra bir şeyler yapmaya başladık. Doğru şeyler yapılıyor mu? Evet. Ama ben ilk bu fiili dolaşım düzenlemesi yapıldığında da söylemiştim. Yetmez ama evet diye. Yani muhtemelen MSCI'de diğer endeks listeleyiciler de aynı gözle bakıyorlar, gelişmeleri takip ediyorlar. Yani Türkiye'de borsanın da bir arınması gerekiyor kanaatimce. Bu belki biraz sancılı olacak. Ama bu eğer sermaye piyasalarını geleceğe taşımak istiyorsak, İstanbul Finans Merkezi vizyonunu oluşturmak istiyorsak, etkin ve şeffaf bir piyasa oluşturmamız da ön koşul. Yani burada yabancısız da bu piyasa olmuyor. Yani endeks bak yabancısız da yükseliyor dediğiniz yerde endekste aslında birçok endeks şirketinin hiçbir yere gitmediğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Yani piyasada bir likitte sorun olduğu, bir denge sorunu olduğu, bir fiyatlama sorunu olduğu çok aşikar. O nedenle bizim buraya yabancıyı çekebilecek düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Yani bizim portföy yatırımlarına da, uluslararası doğrudan yatırımlara da çok ciddi manada ihtiyacımız var. Ama şunu ön koşul olarak görmek lazım. Yani uluslararası doğrudan yatırımlar adil bir sermaye piyasasının olmadığı bir yerde, yani sermaye akımları, portföy yatırımları gelmeyen bir yere uluslararası doğrudan yatırımları da çok fazla beklememek lazım. Bu bir süreç işidir. Yani önce kısa vadelisi gelecek, sonra orta vadelisi gelecek, sonra buralar emin olduktan sonra uluslararası doğrudan yatırımlara dönüşecek bu iş. Yani bu hamleleri, adımları aşabiliyor olmamız lazım. O nedenle portföy yatırımları da içinde dediğim gibi daha adil, daha şeffaf, daha etkin bir piyasa oluşturma konusunda da bizim gayretlerimizin, çabalarımızın da devam etmesi gerekiyor açıkçası.
16: Çok teşekkürler. Gayet güzel anlattınız aslında yabancı yatırımcı açısından hakikaten daha yani işlerin daha kötüye gitme ihtimali var. Dolayısıyla adımları son dakikaya beklemeden hızlı bir şekilde atmak önemli görünüyor. Peki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları kısa arayla Fitch ve S&P'nin değerlendirmeleri geldi. Onları nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz Türkiye'nin not ve görünümü değerlendirmelerini?
17: Yani şu an onlara baktığımızda onlar da bekle gör sürecinde. Aslında Türkiye'nin bir ekonomi politikası var. İşliyor mu? Evet işliyor ama bu süreç içerisinde politikayı zorlayan dinamikler yaşıyoruz. Yani geçen sene Mart ayındaki yaşadığımız içerideki siyasi hukuki süreçler, bu sene Mart ayında artan jeopolitik riskler, Amerika-İran savaşı. Bunlar öngörülmesi mümkün olmayan ama yaşandıktan sonra da sert etkiler oluşturan piyasa diliyle siyah kuğu dediğimiz olaylardı ve buna rağmen politikalarda biz çok fazla hani tabiri caizse yalpalama yapmadık. Yani bir şekilde politikaları devam ettirme yolunda devam ettik. Bu aslında Türkiye'nin kredibilitesini arttıran bir unsur bana kalırsa. Çünkü geçmişte bizim ekonomi politikalarımız hani uzun vadeli bir politikadan ziyade etkiye tepki politikasıydı. Bir şey oluyordu, biz bir politika geliştiriyorduk. Ertesi gün başka bir şey oluyordu, başka bir politika geliştiriyorduk. Sabah akşam makro ihtiyati tedbir lafıyla uyanıyorduk. Sanki güzel bir şeymiş gibi. Günü kurtarmaya yönelik hamleler görüyorduk. Ama şu anki süreçte öyle ya da böyle tüm zorluklara rağmen işleyen bir politika setimiz var. Eksikleri var mı? Evet var. Hepimizin eleştirdiği yapısal

0: olursa bunun getirdiği olumsuzluklar da aksi yönde adımlar atılmasını gerektirebilir. Yani o nedenle bizim de oraya yönelik bazı politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Örneğin ben son Merkez Bankası toplantısındaki metni gördüğümde metinde şunu hissettim. Yani Merkez Bankası biz faiz indirmek istiyoruz ama petrol fiyatları buna müsaade etmiyor. Petrol fiyatları düşerse biz faiz indireceğiz meğerinde bir açıklama metni gördüm. Ama tersi petrol fiyatları kalıcı olarak yükselişini devam ettirirse ne yapacağız sorusunun cevabını ben göremedim. Yani onu ekonomi politikamız tarafında da çok net bir şekilde hissedemiyoruz. Yani halbuki muhasebede en önemli ilkelerden biri ihtiyatlılıktır. En kötü senaryoya göre de hazırlıklı olmak. O tarafta yeterince hazırlığımız var mı? Ondan emin değilim. Yani petrol fiyatları tekrar 100 dolar, 110 dolar, 120 dolar ve üzerindeki rakamlara gidecek olursa bizim ne gibi aksiyonlarımız var, ne gibi önlemlerimiz, tedbirlerimiz var? Bunu da belki görmek gerekiyor olur ekonomi politikasına güvenin daha fazla artabilmesi adına.
1: Çok teşekkür ederim. İlk soruya cevap verirken dediniz ki bizim Merkez Bankamızı değerlendirirken Amerika'yı da Amerikan Merkez Bankası'nı da görmezden gelemeyiz. Bu hafta faiz kararı var. Bu haftadan ziyade yılın geri kalanına ilişkin Amerikan Merkez Bankası'ndan 2-3 faiz arttırımı beklentileri vardı ama onlar biraz frenlendi. Zaten başından beri sanki biraz abartı gibiydi. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bizde bu işin dışında bizi bırakın bütün dünya bu işin dışında kalamayacağı için Amerikan Merkez Bankası yılın sonuna kadar nasıl hareket edecek?
0: Ya şöyle söyleyeyim, Amerikan Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı gerçekleşecek olursa bu piyasalar açısından ciddi manada yıkım olabilir. Yani hisse senedi piyasaları, emtialar özellikle bu değerli metaller tarafında çok farklı fiyatlama döngülerini görebiliriz. Piyasa hala tüm gelişmelere rağmen Amerika'dan faiz artışı olmayacak da diyemiyor. Evet, bir taraftan siyasi sahipler, işte yaşanan gelişmeler bu şartlarda faiz artışı olmaz gibi bir denklem getiriyor. Son enflasyon, son istihdam rakamı da bunları destekler nitelikte belki bu görüş ama diğer taraftan da hedeflerden çok uzaklaşılmış bir enflasyon var. Ağırlıklı maliyet kaynaklı da olsa piyasanın hani burada bir sıkılaşma beklentisi de söz konusu ki Avrupa Merkez Bankası da bir tane de olsa faiz artışı gerçekleştirdi. Son döngüye baktığımızda bu hafta bir şey beklenmiyor ama Eylül ayındaki toplantıda hala faiz artışı beklentileri kuvvetli. Yani baktığımız zaman 25 bas puanlık faiz artışı bekleyenlerin oranı %50'den fazla. 50 bas puanlık faiz artışı bekleyenler de bunun üzerine ilave %20'den fazla. Yani bir faiz artışı olması beklentisi Eylül ayında şu anki olasılıklarda %75 civarında. Bu da azımsanacak bir oran değil. Ama daha önce bu oranlar daha da yükseklerdi ve daha erken rakamları da ifade ediyordu. Neticede zorlu bir dönem orayı da bekliyor. Yani petrol fiyatlarının bir taraftan yükselişi içeride enflasyonu süreci orada da arttırıyor ama diğer taraftan ekonomiyi de yavaşlatan bir unsur var. Merkez bankalarının en zor karar verdiği aksiyon. Yani bir tarafta zayıflayan bir ekonomi, bir tarafta artan bir enflasyon. Alacağınız karar iki taraftan birini daha da olumsuz etkileyebilecek duruma geliyor. Bu gerçekten zor bir karar süreci ama benim tahminim eğer savaş bitecek olursa yakın bir dönemde Amerikan seçimlerinden önce petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber merkez bankalarının faiz arttırım ihtimallerinin biraz öteleneceği ya da iptal edilebileceği yönde. Ama bu şekilde yüksek seyreden enflasyonist rakamlar eğer Amerika'da bir yüksek enflasyon ya da bir yüksek tarım dışı istihdam verisi gelecek olursa yeniden faiz artışı fiyatlamasını gündeme getirebilir. Faizler artmasa bile o beklenti hani şu vukuundan beterdir deriz. Piyasalar tarafında çok sert etki oluşturabilir. O olasılıktan da uzak olmadığımız kanaatindeyim. Ben en azından Amerika'daki seçimler geride kalana kadar Kasım ayı seçimleri piyasanın bu faiz olsun, petrol olsun diğer konulardaki
1: Evet.
0: gelgitlerinin çok yoğun bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Maalesef tatsız tablo bir miktar daha önümüzde duracak gibi görünüyor. Çok teşekkürler Abir Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan. Bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum size. Bir sıcak gelişme son dakika olarak da ekranlarınıza yansıdı değerli izleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten devam eden soruşturmalara ilişkin yeni bir açıklama var. Detayları alacağız. Mustafa Berber aktaracak. Mustafa merhaba.
2: Merhaba Murat, iyi yayınlar. İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen 3 ayrı soruşturmaya ilişkin aslında bir bilgilendirmede bulundu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen o soruşturmada Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik 4. dalga operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. İstanbul

0: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadaki paylaşımından ve soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerle mali ve ticari ilişkilerin bütün yönleriyle incelendiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu yapmış olduğu soruşturmaya ilişkin bilgilendirmeli. Peki neler var, onlara bakacak olursak ilk etapta isterseniz gözaltına alınan isimlere bakalım. İnşaat firmalarına ilişkin, bu satış işlemlerine ilişkin, devir işlemlerine ilişkin kişilere yönelik inşaat firmalarının yetkililerinin arasında olduğu isimler var. Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutların tamamlanmadığının değerlendirildiği belirtiliyor. Ve bu nedenle de şirketlerin yetkilileri hakkında işlem tesis edildiği belirtiliyor. Yine Yeliskaya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler kapsamındaysa bilindiği üzere Haluk Levent'in asistanıydı Yeliskaya ve sıralı şekilde çok sayıda taşınmazın bu kişiye devredildiğini tespit edildiği bilgisi var. Edindiğimiz bilgiler arasında yine dernek çeklerine ilişkin işlemler ve Haluk Levent'le bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemlerin de gerçekleştirildiği, bu nedenle de operasyon kapsamında, soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiyor. Soruşturma maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü devam edilmektedir deniliyor bir yapılan açıklamada. Diğer soruşturmalara bakacak olursak hızlıca, kısaca onlardan da bilgi verecek olursak eğer, bir soruşturma Gülistan 9 soruşturmasına ilişkin Akın Gürlek'in yapmış olduğu paylaşımda, Gülistan 9 soruşturmasında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 15 ilde 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi ve 18 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Yine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ise yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklandığına ilişkin iki ayrı soruşturmada 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 20 milyar liralıkta işlem hacmi tespit edildiği belirtiliyor Akın Gürlek'in paylaşımında.
1: Teşekkür ediyoruz Mustafa Berber'e paylaşımı için. Gelişmeleri elbette saat başında NTV haber bülteninde yine bulabileceksiniz. Değerli izleyenler, sıradaki konu ve de konuğumuzla devam ediyoruz Geri Sayım programı içerisinde. Rekor sıcaklıklar Avrupa'da tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Şu ana kadar 9 milyon ton ürünü yok ettiği belirtiliyor. Bunun da rakamsal karşılığı 2 milyar euro olarak tahmin ediliyor. Şimdi sadece Avrupa değil, Amerika'nın güney ve batı kesimlerinde de yine benzer, özellikle yem ve tahıl konusunda ciddi sıkıntıların olduğu, kuraklık nedeniyle ciddi sıkıntıların olduğu belirtiliyor. Konuşacağız Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy bizimle birlikte. Eren Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Eren Bey, hakikaten Avrupa'da rekor sıcaklıklar Allah korusun hayat kayıp, can kayıplarına da neden oldu. Tarım konusunda da ciddi sıkıntılar var. Sadece tahılla sınırlı kalmayacak, bunun hayvancılık ve süt üretimine de, et ve süt üretimine de vuracağı tahmin ediliyor. Hakikaten korkulacak noktalarda mıyız Avrupa ve Amerika'yı düşünecek olursak, başta Avrupa tabii.
2: Tabii ki hani buna istatistiki olarak baktığımızda artık hani biz tarımda iklimi belirsizlik olarak, iklim değişikliğini belirsizlik olarak söylüyoruz ama şu an yaşanan Batı Avrupa'da tarihin işte kaydedilen 50 yıldan fazla dönemin en sıcak Haziran ayı, tüm Avrupa'da da ikinci sıcak Haziran ayı. Ama ilginç bir veri var Murat Bey, zaten tüm Avrupa'daki en sıcak son 10 sıcak, en sıcak ayın 9'u 2019'dan sonra gerçekleşmiş.
1: Doğru.
2: Yani aslına bakarsanız artık hep sıcaktan bahsediyoruz. Ben hatırlıyorum 2 sene önce de yine en sıcak günleri konuştuğumuz yayınlar yapmıştık. Dolayısıyla evet, artık bundan sonrası için iklim değişikliğinin risklerinin artık risk değil, gerçekleşme, realizasyon olduğunu görüyoruz. Ha, ama korkulacak noktada mıyız? Hayır. Neden bu sorunun cevabı hayır? Aslında bu sorunun cevabı geçen seneki olumlu iklim şartlarıyla oluşan hem dünyadaki hem Avrupa'daki rekor üretimler. Yani biz geçen sene güzel bir mevsim yıl geçirdik. Türkiye'de değil, Türkiye'de de tam tersiydi. Ama bu sezon sıcaklıkların baskısı altında dünyanın, siz de söylediniz, Avrupa'nın ve Kuzey Amerika'nın zorlandığı bir sezondayız. Rakamlara döktüğümüzde evet 273 milyon tondan 264'de bütün tahıl üretimi çekildi ve henüz Murat Bey son açıklanan raporlar, tahminler 10 Temmuz. Buradan sonra da sıcaklıklar devam etti. Tekrar aşağı doğru 5-6 milyon ton daha bu Avrupa üretim verilerinin tahminlerinin aşağı çekilebileceği beklenmekte. Cevabımızı verdik. Hayır, geçen seneden stoklarımız var ama bu sene için risklerimiz de artarak devam etmekte. Neden bahsediyoruz? İklimden bahsettik. Jeopolitik riskler yine masada. Siz biraz önce Sayın Üzeyir Bey'le de konuştunuz. Petrol fiyatının tarım üzerinde de çok etkisi var. Tarımın birçok girdisini, gübreyi, mazotu, petrol fiyatları belirlemekte. Bütün bunlar 2027-28 sezonu için kırılganlıklarımızı artırıyor durumda. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz sezon için bir çok şükür ki bir kıtlık senaryosu söz konusu değil. Ama 2027-28 sezonu için risklerin artarak biriktiğini ve kırılganlıkları artırdığını söyleyebiliriz.
1: Eren Bey, çok teşekkürler. Son iki dakikamız, hemen şunu da sormak istiyorum. The Guardian gazetesinin haberine göre bu olay artık bölgesel, Avrupa ya da Amerika değil, küresel bir sıkıntıya doğru evrilmekte diyor. Neden? İthalat artacak. Bütün ülkeler tarım ithalatını artıracak. Bizim bu durumda, bizim durumumuz nedir? Kısaca son 1,5-2 dakika içerisinde bizi de özetleyebilirseniz harika olur.
2: Tabii ki. Tabii ki. Türkiye iklim şartlarında bu sene dünyadan ayrıştı. Biz Murat Bey, biz de aynı Avrupa'nın 50 yılın sıcakları gibi biz de 40 yılın en iyi yağışlarını aldık. Çok yüksek bir rekolte bekliyoruz. Buğdayda ilk tahminimiz 23 milyon tondu. Üzerine çıkacak inşallah. Şu an hasat devam ediyor. Arpa'da 9 milyon tondu, yine üzerine çıkacak. Mısır'da 1,5 milyon ton kadar gerilememiz var. Ama toplama baktığımızda 40 milyon tona yaklaşan bir üretim bekliyoruz. Dolayısıyla Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı bu sene. Bu tamamen iklim şartlarının bölgesel farklılığından kaynaklanıyor. Ama The Guardian'ın haberindeki en önemli tema benim biraz önce söylediklerim bu sezonla ilgili ve önümüzdeki sezonu etkileyecek olan da Süper El Niño'nun geliyor olması. Onun yaratacağı yağış rejimlerindeki bölgesel dengesizlikler. Çünkü bu ekosistem, daha doğrusu dünyadaki habitatımız öyle bir denge üzerinde ki hani bazen fazla, bazı noktalarda da çok fazla yağış verimi ortadan kaldırabiliyor. Bu da diğer noktalarda çok az yağışla sonuçlanabiliyor. El Niño'nun kıtalar arasında yağış rejimini bu şekilde değiştirmek gibi bir etkisi var. Dolayısıyla bahsedilen önümüzdeki sezon için ciddi problemlere yol açabilir. O yüzden de aslına bakarsanız bugün elimizdeki kaynağı, geçen seneden rezerv olarak devrettiğimiz stoğu nasıl kullandığımız çok kıymetli olacak. Bunun piyasalarda da fiyatlamasına baktığımızda Murat Bey, 2022'de dünya bütün tahıl fiyatlarında zirveyi görmüştü Rusya-Ukrayna savaşı sonrası. Ondan sonra da bu üretimlerle beraber aşağı doğru geldi. Şu anda da en dip fiyatların %30-35 yukarısındayız. Zirve fiyatlarımız buradan dipten %100 yukarıdaydı. Evet. Dolayısıyla piyasalarda henüz daha en kötü senaryoyu fiyatlamadı. Bundan sonraki gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor.
1: Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, çok teşekkürler. Anlaşılır ve net bir şekilde ifade ettiniz. Yayınımıza katıldınız. Mutlu günler dilerim.
2: Teşekkür ederim. Ben de sizde.
1: Değerli izleyenler, şimdi bir araya gidiyoruz. Sonrasında borsada açılışla beraber tekrar buradayız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Telefon deyince vatan.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
6: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
3: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
7: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
3: Masallardan romanlara.
8: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evreşi bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Yeni haftada sıcaklık hızla artacak, hava açık, rüzgarda hafifliyor. İstanbul güneşli 31, Ankara 26, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, hava açık. Edirne 36, Kocaeli 32, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu'da güneşli, Eskişehir 30, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Manisa 37, Muğla 36 derece. Salıdan itibaren sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Adana 36, Kahramanmaraş 38 derece. Karadeniz'de çoğu yerde güneş görülüyor. Rize, Artvin tarafı ise hala sağanak yağmurlu. Sıcaklık çoğu yerde 27-28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 28, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da kariyer sert. Diyarbakır 38 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız artık. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde şimdi gelin bu saate kadar neler olup bitti. Dünden bugüne, bu saate, bu sabaha neler kaldı? Kısa kısa toparlayalım, öne çıkanlara bakalım. Sonra daha fazlası bu ekranda sizlerle olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede, teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Peki düzenlemede hangi başlıkların yer alması planlanıyor? Ayrıntılar birazdan bu ekranda sizlerle olacak. CHP'nin İstanbul'daki etkinliğine para karşılığı kast ajanslarından figüran getirildiği iddia edildi. İddialara göre CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den yanıt geldi. Tartışmaya ilişkin son gelişmeler de birazdan haber merkezinde olacak. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri nezdinde devreye girdiğini söyledi. Şara'nın açıklamalarını da elbette ekranlarınıza taşıyacağız. Ve filenin sultanları bir kez daha tarih yazdı. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar dev kupayı ikinci kez kaldırdı. Final karşılaşması oynanırken milyonlar ekrana kilitlendi. Maç sonundaysa şampiyonluk coşkusu vardı. O anları da birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezi başladı. Şimdi bu saate yansıyan sıcak gelişmeler var. Onlara bakarak bir bağlantı yapalım. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Gürlek Gülistan 9 soruşturması ve yasa dışı bahisle mücadele operasyonlarına ilişkin de son durumu aktardı. Ayrıntıları almak üzere Mustafa Berber notlarıyla şimdi karşımızda sözü Mustafa'ya bırakalım.
1: Zehra, ilk önce Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayla başlayalım dilersen. Çünkü bu soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonları gerçekleştirildi ve 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler gözaltına alındı. Gerekçe ise soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler, mali ve ticari ilişkiler. İşte bunlar incelenirken gerçekleştirildi 4. dalga soruşturması. Peki hangi tespitler var? Onlara bakacak olursak, Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapım amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutların tamamlanmadığına yönelik bir tespit var. Bu nedenle ilgili şirket yetkilileri hakkında bir işlem tesis edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu soruşturma kapsamında. Yine konteyner konut alımlarının yanı sıra Yeliz Kaya olarak bilinen, bilindiği üzere Haluk Levent'in de asistanı olarak kayıtlara geçmişti. Sıralı şekilde çok sayıda kendisine taşınmazın devredildiği tespit edildi. Yine bu soruşturma kapsamında toplamda 59 konutun sıralı bir şekilde Yeliz Kaya'ya devredildiği yönünde tespitler var. Yine bu şirketlerin yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. Ahbap Derneği adına çekler düzenleyen isimler hakkında yine bir gözaltı kararı var. Haluk Levent'le nitelikli addedilebilecek, şüpheli nitelikli addedilecek işlemler yaptığı tespit edilen bir kişi hakkında yine gözaltı kararı verilmiş durumda. Toplamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ahbap'ta suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonu olarak duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek gerçekleştirilen bu operasyonu. Bir diğer başlıksa Gülistan 9 soruşturması. Gülistan 9 soruşturması kapsamındaysa 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 21 adrese baskınlar yapıldı. 18 şüpheli bu kapsamda gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aslında emniyet personelleri. Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara ve Erzincan'ın da arasında bulunduğu iller. İçlerinde bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis memuru, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni, 3 emekli polis olmak üzere toplamda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yine bu kişilerin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki usulsüz eylemler ve işlemlere yönelik gözaltına alındığı belirtiliyor. Bu bilgilendirme kapsamında yine Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurduğu önemli bir soruşturma ise Mersin'de gerçekleştirildi. Mersin'de iki farklı soruşturma ama ikisinin hedefinde de yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik işlemler var. Bu kapsamda 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve yapılan değerlendirmede de 20 milyar liralık işlem hacminin tespit edildiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu 3 soruşturmayı sabah saatlerinde duyurdu. 3 soruşturma kapsamında da 112 kişi hakkında gözaltı kararı var.
0: Evet, ayrıntıları Mustafa Berber aktardı. Önemli gelişmeler yaşanıyor elbette. Şimdi kabine 2 haftalık aranın ardından yeni haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı da gündemde olacak.
2: Kabine yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen süreç yasası kabinenin de önemli gündem başlıklarından biri olacak. MİT ve TSK'nın sahadaki son raporları kabinede detaylandırılacak. Toplantıda ekonomideki gidişatın da masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki göstergeler değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması adına atılabilecek ek adımlar ele alınacak. Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin başta enerji fiyatları olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. Öte yandan ABD ile NATO zirvesi marjında gerçekleştirilen görüşmelerin detayları kabinede bir kez daha görüşülecek. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin ara formül bulma çalışmalarında gelinen aşamanın kabinede konuşulabileceği değerlendiriliyor. Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor. Yangınlarla sürdürülen mücadele de detaylandırılacak.
0: Terörsüz Türkiye sürecine de bakalım. Gözler tabii bir yandan atılacak o yasal düzenlemede bu konuşuluyor. Meclis tatile girecek. Tatile girmeden önce bir gelişme sağlanır mı sağlanmaz mı? Bir süredir bu konuşuluyor ama şimdi bakacak olursak hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. Numan Kurtulmuş'un bu anlamda bir açıklaması var ki o da diyor ki tatile girmeden meclis bu işi bitireceğiz şeklinde. Peki ama yasal düzenlemede hangi başlıkların yer alması bekleniyor? Bu tabii çok önemli. İşte bu konunun ayrıntılarını bir getirelim şimdi ekranlarınıza.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
3: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir.
2: Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.
0: Şimdi bir de CHP kanadında neler yaşanıyor oraya bir bakmamız gerekiyor elbette. CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışması yeni partiyle sonuçlanmıştı. Cuma günü CHP'den ayrılan 91 milletvekili yeni partiyi kurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün milletvekilleriyle bir araya gelip yeni yol haritasını masaya yatırdı. Yeni parti ise haftaya iki toplantı yapacak.
4: CHP'de 91 milletvekilinin istifa edip yeni parti kurmasının ardından önemli bir toplantı vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. CHP genel merkezindeki toplantıda yeni yol haritası ele alındı. Toplantıya CHP'nin 44 milletvekilinden 39'u katıldı. 91 milletvekilinin istifa etmesinin ardından CHP'nin meclis grup başkanı ve grup başkan vekillikleri boş kalmıştı. Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak, CHP'nin yeni meclis grup başkanı oldu. Grup başkan vekilliklerine ise İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç'la Rahmi Aşın Türeli seçildi. CHP'de gözler bir yandan da mutlak butlan kararının karara bağlanacağı Yargıtay'da. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı hakkındaki dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce ön incelemeye alındı. Tetkik hakimi incelemesini tamamladıktan sonra raporunu heyete sunacak. Heyetin esasa ilişkin incelemesinin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide ise salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Yeni haftaya Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda MYK toplantısı da yapılacak. O toplantıda kongre takvimi belirlenecek.
0: CHP'de grup başkanlığı seçiminin ikinci turunda yarıştan çekilen Elazığ milletvekili Gürsel Erol'dan da sert açıklamalar geldi. Erol son dönemde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. Gürsel Erol dün gerçekleştirilen CHP meclis grup başkanlığı seçiminde aday olmuş. Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'la yarışmıştı. Gürsel Erol seçimin ilk turunda Öztrak'tan daha fazla oy almasına rağmen İkinci turda yarıştan çekildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürsel Erol, hiçbir genel başkanın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum ifadesini kullandı. Şimdi dünden bu yana da yürüyen bir tartışma var. Cumartesi günü İstanbul'daki CHP etkinliği çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi malumunuz. Etkinliğe para karşılığı kast ajanslarından figüran getirildiği öne sürüldü. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. Bize komplo kuruldu dedi. Şikayet üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
4: kast ajanslarıyla anlaşılarak figüran getirildiği, yetkisi olmayan kişilere parti eleği dağıtıldığı, çeşitli yönlendirmelerle slogan attırıldığı öne sürüldü. İddiaya göre amaç cumartesi günü İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP'ye katılım törenini kalabalık göstermekti. Bir Gün gazetesinden Ebru Çelik'in haberine göre programa getirilenlere 950 lira dağıtıldı. Kendisi de figüran gibi grubun arasına girdiğini anlattı. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. Söz konusu kişileri kendilerinin getirmediğini söyledi.
6: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Ulaşın talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradı. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir.
4: Tekin kendilerine komplo kurulduğu görüşünde.
6: Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Bu soruşturmaları, araştırmaları yaparken çok ilginç şeylerle de karşılaştım. Önce bir araba geliyor, yukarıda salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar. Sonra aklı selim biri galiba diyor ki aman ha, bizi linç ederler burada. Evet, onu açık ve net söylüyorum. Sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin.
4: CHP konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialara yönelik soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırmalar sonucunda şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağını açıkladı.
0: Bir de spordan bir haber verelim. Dün voleybolda heyecanlı bir bekleyiş söz konusuydu. Neyse ki o bekleyiş bir zaferle taçlandı. Türkiye Brezilya ile Voleybol Milletler Ligi finalinde karşı karşıya gelirken milyonlarca ekrana kilitlendi. Maç sonundaysa şampiyonluk coşkusu vardı. İstanbul'da kutlamaların adresi Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'ydı.
4: Sahilde dev ekran kuruldu, sandalyesini alan, ay yıldızlı formasını, tişörtünü giyen dev maçın sonucunu bekledi. Karşılaşmanın sonunda ise doyasıya kutlama vardı. Türkiye Brezilya Voleybol Milletler Ligi finali çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Her ne kadar Filenin Sultanları 3-1 kazansa da setler birbirine hayli yakın sayılarla tamamlandı.
7: Bir hop zıpladık, bir oturduk. Çok heyecanlıydı ama Brezilya'ya karşı altın aldığımız için çok mutluyum.
4: İstanbul Kadıköy'de Kalamış sahilinde kurulan dev ekranla izleyiciler şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.
8: Benim sesim bile çıkmıyor. O kadar bağırdım ki. Çok güzeldi. Evet, yani ağladık hep beraber. Başarımız, sesim gitti yani bağırmaktan.
9: Hem çok güzeldi hem çok heyecanlı bir maçtı. Gerçekten çok gurur duyuyoruz. Harikaydı. Hala heyecanımız da geçmiş değil.
4: Setlerin sonuna doğru nefesler tutuldu. Her bir sayıda tezahüratlar yükseldi ve maç sonu. Kalamış festival alanına döndü. Heyecan dolu bekleyişin ardından sevinç çığlıkları ve şarkılar yükseldi.
10: Türkiye'yi şampiyon yaptılar. Kupayı Türkiye'ye getiriyorlar. Çok mutluyuz.
11: Kazanınca gelen oradaki sevinç. Çok heyecanlandım. Halay çektik orada.
10: Şimdi kızlar çok güzel oynuyor. Hepsini çok seviyorum.
4: Kutlamalar saatlerce sürdü.
0: Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde artık son haftaya girildi. MTV'nin ikinci taksiti 31 Temmuz Cuma gününe kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, internet ve mobil bankacılık üzerinden ödenebilecek. Süresinde ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak. MTV tutarı aracın yaşı, motorun hacmi ve değerine göre değişiyor. Gelelim savaştaki son duruma. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Donald Trump'ın Cuma günkü işte ani kararından bu yana İran'ı vurmuyor. Tahran, Amerikan yönetimi saldırmadığı sürece saldırmayacağını açıkladı. Ancak hafta sonu Hazar'dan ve Kızıldeniz'den saldırı haberleri geldi.
12: Amerika Birleşik Devletleri iki hafta süren yoğun bombardımanın ardından Cuma günü aniden İran'a saldırıları durdurdu. Trump'ın ani kararının ardından İran'dan da bölge ülkelerine saldırı yapılmadı. İranlı üst düzey bir yetkili, Amerikan tarafından saldırı olmadığı sürece İran'ın da saldırmayacağını söyledi. Yoğun bombardımanla geçen 13 gecenin ardından silahlar sustu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz, Trump'ın diplomasiye zaman tanımak için saldırıları durdurduğunu söyledi. İran tarafı ise saldırıların durmasına şüpheyle yaklaşıyor. Üst düzey bir kaynak, İran'da iyimserlikten ziyade kötümserlik var, saldırıların durmasının taktik olduğunu düşünenler fazla, dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington'la Tahran arasında mesaj alışverişi olduğunu, arabulucuların çabalarının sürdüğünü söyledi. New York Times gazetesiyle CNN televizyonu, Trump'ın daha geniş askeri operasyon seçenekleriyle savaşı tırmandırma planlarından geri adım attığını duyurdu. Amerikan medyasına göre kararda Genelkurmay Başkanı Dan Cheney ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in çekinceleri etkili oldu. Cheney, savunma füzesi stoklarının azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üsleri koruyacak yeterli füze olmadığını söyledi. Axios haber sitesi de her gün öğleden sonra İran'a yapılacak saldırı planının Trump'a gönderildiğini, başkanın akşam planı imzaladığını yazdı. Trump'ın Cuma günü kendisine sunulan planı aniden onaylamamaya karar verdiği ifade edildi. ABD ve İran saldırıları durdu ama İran savaşı hafta sonu Hazar Denizi ve Kızıldeniz'e genişledi. Tahran, Ukrayna'nın Hazar'da İran'a ait bir ticari gemiyi vurduğunu, bir denizcinin öldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna saldırısının karşılıksız kalmayacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın İran'a, Orta Doğu'ya doğrudan saldırıları mümkün kılan uydu bilgisi gönderdiğini söyledi. Hazar'daki saldırı haberi bu açıklamanın ardından geldi. Yemen'deki Şii Husi hareketi de Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait depoları vurduğunu duyurdu. Aramco'nun Yemen sınırına yakın Cizan'daki rafinerisinde yangın çıktı. Suudilerin Kızıldeniz'deki en önemli petrol limanı Yanbu'ya atılan füzelerse havada engellendi. Husilerin İran savaşına dahil olmasının ülkedeki iç savaşı yeniden başlatmasından endişe ediliyor. 2022'den bu yana ateşkesin hüküm sürdüğü ülkede savaşan tarafların cephe hattına güç kaydırdığına dikkat çekiliyor.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, İsrail'le güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalışıldığını söyledi. Suudi Arabistan'la Türkiye'nin geçen yıl Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda arabuluculuk için devreye girdiğini duyurdu. Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda Suriye ile İsrail arasında kapsamlı bir barış için çabaları duyurdu. Ahmet Şara, İsrail ile güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalışıyoruz. Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hakkından vazgeçmeden kapsamlı bir barışın zemini hazırlanabilir dedi. Şara ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecini de anlattı. Türkiye'nin bu konuda Suudi Arabistan'la birlikte arabuluculuk rolü oynadığını açıkladı. Suriye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde teröre destek veren ülkeler listesinden kaldırılmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Şimdi gelelim Netanyahu-Mamdani tartışmasına. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkan karar gereği Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini söylemişti. Netanyahu Mamdani'ye meydan okudu.
13: Nefreti körüklüyor. Tüm New Yorklulların belediye başkanı olması gerekiyor. Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların, herkesin. Ama bir grubu diğerine karşı kışkırtmaya çalışıyor. New York'taki Yahudi Amerikalılarla konuşuyorum ve şu an korkuyorlar.
14: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani arasındaki tutuklanma tartışması büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump da görüşmek için yola çıkmadan önce Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına röportaj verdi.
13: Endişeli değilim ve kesinlikle gelmeyi düşünüyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl geldim. Güvenlik koşullarında sorun olmazsa, ki olacağını sanmıyorum, evet geleceğim.
14: Trump'la Washington'da görüşecek Netanyahu, daha sonra Eylül ayında New York'a giderek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Ancak New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini açıklamıştı. 22 Temmuz'da yeni bir mesaj yayınlayan Mamdani, ekibinin yasa kapsamında mevcut her yolu incelediğini ve bunu uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadıkları sonucuna varıldığını söylemişti. Ancak federal hükümetin gücü var diyen Mamdani, onları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmaya ve bu emri yerine getirmeye çağırıyorum ifadesini kullandı. Benjamin Netanyahu is not
0: welcome in New York City. Almanya'da yapılan saldırının ayrıntılarına bakacağız. Şimdi de Almanya'nın başkenti Berlin'de aracını kalabalığın üzerine süren saldırgan polis operasyonunda vurularak öldürüldü. Saldırganın 21 yaşında Lübnan asıllı Alman vatandaşı Abdul Balot olduğu açıklandı.
12: Almanya'da LGBT yürüyüşüne düzenlenen saldırıda saldırgan öldürüldü. Başkent Berlin'deki Tiergarten Meydanı'nda bir otomobil LGBT yürüyüşü kapsamında toplanan kalabalığın arasına daldı. Ardından sürücü otomobilinden indi, bıçağını rastgele savurdu, 16 kişiyi yaraladı, biri öldü. Polis saldırganın bir kulübede olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda çatışma çıktı, saldırgan öldü. Alman polisi saldırganın kimliğini Lübnan asıllı Abdul Balut olarak açıklamıştı. 21 yaşındaki Balut'un Alman vatandaşlığı bulunduğu ifade edilmişti.
15: Türkiye üzerinden Lübnan'a, oradan Suriye'ye geçerek IŞİD'e katılmaya çalışmış. Ancak Lübnan'da yakalanıp Almanya'ya iade edilmiş. Almanya'da bir hapis cezası da almış. Fakat genç olduğu gerekçesiyle şartlı tahliye edilmiş ve radikalleşmeden arınma adlı bir programa katılmakla yükümlü kılınmış.
12: Saldırının ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz de konuştu.
13: Bu eylemlerin tek bir amacı var. Toplumumuzu bölmeyi hedefliyorlar. Sahip olduğumuz en önemli şeyi elimizden almak istiyorlar. Açıklığımızı ve özgürlüğümüzü.
12: Kentte ise anmalar düzenlendi. Ölen ve yaralananlar için mumlar yakıldı. Çiçekler Brandenburg kapısına bırakıldı.
0: İki Türk denizci İtalya açıklarında bulundukları gemide hayatını kaybetti. İkinci kaptan Osman Mete Kuru'yla dördüncü kaptan Suat Arı'nın kesin ölüm sebebi netleşmedi. İlk belirlemelere göre ise kargo gemisinin ambarında oksijen yetersizliğinden can verdikleri değerlendiriliyor.
16: İtalya açıklarında acil durum ihbarı geldi. Gemiye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan incelemelerde ikinci kaptan Osman Mete Kuru'yla dördüncü kaptan Suat Arı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Denizciler Almanya'nın Bremen limanından Türkiye'ye yola çıkmıştı. İlk tespitlere göre bir Türk şirketine ait Malta bayraklı kargo gemisinde girdikleri ambarda havasızlıktan dolayı öldüler. O sırada denetim ve bakım çalışması yaptıkları ihtimali üzerinde duruluyor. Amisos adlı gemi lastik parçaları taşıyordu. İtalyan yetkililer lastiklerdeki kimyasal maddelerin yüksek nemle birlikte ortamdaki oksijeni tüketmiş olabileceğini açıkladı.
17: Geminin bu bölümlerine girilmeden önce bu mahallelerin tabii ki izolasyonu sağlanır. Ve daha önceden kalibre edilmiş cihazlarla birlikte bu alanların atmosfer ölçümleri yapılır. Çünkü 20.9, %20.9'un altında oksijen bulunuyorsa bir ortamda zaten gerilmesi mümkün değildir. Toksik gazların da ölçümleriyle bahsetmiş olduğum gibi kalibre edilmiş cihazlarla yapılmalıdır.
16: Kaptanlarla personel arasında telsiz irtibatının sağlanıp sağlanmadığı da henüz bilinmiyor.
17: Alana girecek kişilere nezaret eden birileri olmalıdır. Gemi bünyesinde yine gemi personelinden. Ve hem gemide bu tanka girecek olan kişilerde hem de nezaret eden kişilerde telsiz bulunmalıdır aradaki iletişimi sağlayabilmek için. Bu şekilde içeride bir şeylerin ters gidip gitmediğinden haberdar olabilir nezaret eden kişi. Geminin iki zabiti birden neden içeri girdi? Tabii ki birçok varyasyon var. Bunların öncelikle kaza raporunda açıklanması gerekir. Bundan sonra daha doğru yorumlar yapılabilecektir.
16: Denizcilerin otopsi raporu bekleniyor.
0: İspanya ve Fransa'da orman yangınları var. Fransa'da günlerdir devam ediyor. O büyük orman yangını artık Bordo kentinin girişine kadar da dayanmış durumda. Tahliyeler sürüyor tabii bir yandan hummalı şekilde. İtfaiye alevleri yavaşlatmak için havadan kimyasal madde atıyor. İspanya'ya bakacak olursak 3 yerde çıkan orman yangını 77 bin hektar alanı etkiledi. Yangınlar sürüyor.
18: İspanya ve Fransa'nın büyük orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Yangın bölgesinden dehşet verici görüntüler gelmeye devam ediyor. Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyısında çıkan yangın Bordo kentinin sınırına dayandı. Alevlerin kentin girişinden sadece 15 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Yangın üzüm bağlarıyla ünlü kentin turistik Fere Burnu Yarımadası'nda başlamıştı. Günlerdir kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle yaklaşık 220 bin kişi tahliye edildi. İtfaiye alevleri kent merkezinden uzak tutmak için insanüstü çaba harcıyor. Alevlerin yayılmasını geciktirmek için müdahale ediliyor. Bordo'nun çevresinden küle dönmüş yerleşim yerlerinin görüntüleri geliyor. İspanya'da da 3 ayrı yerde büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor. Madrid, Toledo ve Castellón'daki yangınların toplam 77 bin hektar ormanlık alanı etkilediği açıklandı. Bugüne kadar 75 bin kişi tahliye edilmişti. 30 bin kişiye de bulundukları yerlerden ayrılmamaları talimatı gönderildi. Yangının Sierra de Espadan Doğa Parkı'na da sıçradığı gelen bilgiler arasında. Park, geniş çam ve meşe ağaçlarına ev sahipliği yapıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yangından etkilenen Avila bölgesini ziyaret etti. İtalya ve Yunanistan, İspanya'ya iki yangın söndürme uçağı gönderdi. İspanya İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin de iki uçakla destek verdiğini duyurdu. Son yangınların uzun süren kuraklıktan ve birbirini izleyen sıcak hava dalgalarından kaynaklandığı belirtiliyor. Bu yıl bölgede Temmuz ayı hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 derece üzerinde seyrediyor. İspanya'da Ocak'tan bu yana geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat fazla ormanlık alan yandı.
0: Orman yangınları demişken Türkiye'de durum ne, ona da bakacağız. Tabii tedbirler en üst seviyede. İstanbul'da orman yangını riskine karşı denetimler de bir yandan devam ediyor. Polis ekipleri kontrollerde dronlardan da yardım alıyor. Son bir ay içerisinde ormanlara giriş yasağına uymayan 513 kişiye ceza kesildiği açıklandı.
16: Tedbirsizlik, öngörülemeyen kazalar ve kundaklama. Bu ihtimaller dikkate alınarak İstanbul'da 8 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklanmıştı. Sadece bazı mesire alanları bu kapsamın dışında tutuldu. Orman yangını riskine karşı denetimler sürüyor. Yaklaşık bir ay içerisinde gerçekleştirilen kontrollerde kurallara uymayan, yasağa delen 513 kişi tespit edildi. Çalışmalara dronlarla da destek verildi. Toplam 1 milyon 900 bin lira para cezası kesildi. Polisin işlem yaptığı kişiler genellikle piknik yapmak için ormanlık alana girmişti. Öte yandan hakkında arama kararı bulunan 3 zanlıyla uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 ruhsatsız ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
0: Elazığ'a gidelim. Serinlemek için Hazar Gölü'ne giren bir genç hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş dün serinlemek için Hazar Gölü'ne girdi. Genç bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gölde yaptıkları arama çalışmasında Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Batman'daysa mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan baba, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Batman Merkez Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığa giden silahlı kişiler bir grubun üzerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Batman Valiliği saldırının 16 Mayıs'ta bir kişinin ölümüyle sonuçlanan husumetin devamı olduğunu açıkladı. 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şimdi bir son dakika gelişmesi var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında yeni isimler ifadeye çağrıldı. Sena Gürbıyık aktarıyor.
19: Zehra Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında aslında pek çok ünlü isim bu soruşturmada ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılmıştı. Bugün yeni isimler açıklandı Başsavcılık tarafından. Başsavcılık gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgür, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Erçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrılacaklarını açıkladı. Aslında bugün ifadeye gelmesi beklenen isimler arasında avukat Feyza Altun, sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ve oyuncu Şahan Gökbakar da bulunuyordu. Geçtiğimiz haftada da pek çok ismin bu soruşturma kapsamında ifade verdiğini belirtelim. Çoğunluk aslında Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'le herhangi bir bağlantısının olmadığını ve şahsen tanımadığını dile getirmişti. Çoğunluk da aslında derneğe herhangi bir bağış yapmadığının da altını çizmişti. İşte bu soruşturma kapsamında da aslında başsavcılığın soruşturmayı genişletmek amacıyla ünlülerin ifadesine başvurduğunu belirtebiliriz. Tekrardan isimlere kısaca hatırlatacak olursak oyuncu Erçin Sangu, gazeteci Uğur.
0: Evet, Sena Gürbıyık ayrıntıları aktardı Ahbap soruşturmasına dair. İsimler ifadeye çağrıldı. Bir kısmını ekranlarınızda görüyorsunuz. Sena da ayrıntıları aktardı. Yine bültenlerde de biz sizlerle paylaşmayı elbette sürdüreceğiz. Bu önemli meselenin takipçisi olacağız. İstanbul'da 5 gündür aranan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'dan üzücü haber geldi. Eşi genç kadını öldürdüğü ve cansız bedenini ormanlık alana attığını itiraf etti. Kayıp ihbarını da katil zanlısı koca yapmıştı.
20: Hayatımda şüpheliyim kızımın ve bulunmasını istiyorum. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Altta çocuğum var, öldü. İkincisini Allah bana yaşattırmasın.
21: Korkulan oldu. Günlerdir aranan Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni İstanbul Arnavutköy'deki ormanlık alanda bulundu.
20: Neredesin? Çık gel kızım. Yaşadığını bileyim bana yeter. De ki baba de. Yaşıyorum de. Ben de buradayım de, bana yeter.
21: Evli ve 3 çocuk annesi kadının kocası Volkan Karaçay 21 Temmuz'da eşinden haber alamadığını söyledi. Kayıp ihbarında bulundu, polis inceleme başlattı.
20: Görenler, duyanlar, bilenler lütfen Allah rızası için bana haber versinler. Kızımı bulmam lazım.
21: Katil zanlısı ise kayıp ihbarında bulunan koca çıktı. Gözaltına alınan eş Bedriye Karaçay'ı öldürdüğünü itiraf etti. Olay yeri inceleme ekipleriyle tam da bu alana geldi. Çalıların arasına genç kadının cansız bedenini sakladığını söyledi. Aramızda tartışma çıktı, boğarak öldürdüm. Bir anlık panikle genç kadının cansız bedenini battaniyeye sardım, işte tam da bu alana getirdim dedi. Zanlı Volkan Karaçay gözaltına alındı.
0: Üniversite ve lise tercihlerinde bu yeni hafta oldukça önemli. Üniversite adayları için çarşamba günü başlayacak. LGS'de ise tercih süreci bugün artık sona erecek.
2: YKS'de tercih maratonu çarşamba günü başlayacak. ÖSYM'nin kılavuzuna göre üniversite tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Üniversitelerde bu yıl 805.000'den fazla kontenjan bulunuyor. Bu yıl ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080, özel yetenek programlarında ise 27.191 kontenjan yer alıyor. Kontenjanın 602.117'si devlet, 184.914'ü vakıf, 18.716'sı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan üniversiteler için ayrıldı. Hukuk fakültelerini tercih etmek isteyen adaylar için bu fakültelere girişte uygulanan en düşük başarı sıralaması barajı 125.000'den 100.000'e çekildi. Ayrıca mimarlık fakültelerini tercih edecek adayların sayısal puan türünde en düşük 250.000, tıp fakültelerini tercih edeceklerin 50.000, eczacılık fakültelerini tercih edeceklerin 100.000, diş hekimliği fakültelerini tercih edeceklerin 80.000, öğretmenlik programlarını tercih edeceklerin ise ilgili puan türünde 300.000 başarı sıralaması için de yer alması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılan tercihlerse sona eriyor. LGS'de yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos çarşamba günü ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
22: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
23: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
24: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı felsefeci yazar Chase Wren'in Doğruluk isimli kitabı Say yayınlarından Felsefe Anahtar Kavramlar dizisinden yayımlandı. Kitabı dilimize Cemre Su Kavalalı çevirmiş. Chase Wren kitabında doğruluğun doğasına ilişkin çeşitli kuramları inceliyor ve bunların felsefi sonuçlarını değerlendiriyor. Wren çalışmasında üç temel soruna odaklandığını söylüyor. Birincisi ve en merkezi olanı doğruluğun doğası sorunu. Şöyle ki, bir iddianın doğru olması ne anlama gelir ve doğru iddiaları doğru kılan ortak bir şey var mıdır? İkincisi nesnellik meselesi. Yani doğruluğu zihnimizden bağımsız olan iddialar var mıdır? Yoksa doğruluk insanların neye inandığına ya da neyin bilinebilir olduğuna mı bağlıdır? Chase Wren'in kitapta tartıştığı üçüncü mesele ise doğruluğun değeri meselesi. Bir inancın doğru olması, yanlış olmasına kıyasla hangi açıdan daha iyidir? Wren'in hem geleneksel hem de çağdaş tartışmalardan beslenen bu çalışması, doğruluğun doğası ve değeriyle ilgilenen öğrenci, araştırmacı ve konuya meraklı okurlar için sağlam bir kaynak niteliğinde. Japon yazar Durian Sukegawa'nın

0: Kahramanı Sentaro için günler neredeyse birbirinin aynısıdır. Bir zamanlar yaptığı hataların bedelini öderken küçük bir dükkanda isteksizce tatlılar satar. Ta ki dükkanın kapısını Tokue isimli bir kadın çalana kadar. Yaşlı kadının gözlerinde hayata duyduğu derin sevginin pırıltıları vardır. Tokue'nin hazırladığı tatlılar sadece bir lezzet değil, neredeyse mistik bir iyileşme iksiridir. Ancak bu eşsiz ustalığın ardında hüzün dolu bir geçmiş saklıdır. Dükkanın müdavimi haline gelen liseli bir kızın arayışlarına ve Sentaro'nun nasır tutmuş kalbine dokunan Tokue, onlara hem tatlı yapmanın inceliklerini hem de öz saygıyı ve var olmanın güzelliğini öğretecektir. Amerikalı tarih profesörü Oz Franklin'ın yeni kitabı Coca-Cola, Kara Panterler ve Phantom Jetler Ketebe yayınlarından çıktı. Murtaza Özeren'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Amerika'daki İsrail, İsrail'deki Amerika 1967-1973. Oz Frankl kitabında 1967'de İsrail ile Arap devletleri arasında yaşanan 6 gün savaşı sonrası dönemde İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin derinleşen toplumsal, kültürel ve siyasi ilişkisini analiz ediyor. Burada hemen bir parantez açalım. 6 gün savaşı Arap devletleri için tam bir hezimetle sonuçlanmıştı. İsrail Mısır'dan Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi'ni, Ürdün'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü, Suriye'den ise Golan Tepelerini ele geçirerek topraklarını genişletmişti. Nitekim İsrail tarihinin 1967 6 gün savaşı ile 1973 Yom Kippur savaşı arasındaki 6 yıllık dönemi, ülkenin kültürel, toplumsal ve siyasi çehresinin kökten değiştiği, Amerikan etkisinin bütünüyle egemen olduğu kritik bir dönemeci temsil ediyor. Bu süreç sadece jeopolitik bir ittifakın değil, aynı zamanda televizyon ekranlarından mutfaklara, askeri öğretilerden protesto kültürüne kadar toplumun neredeyse bütün katmanlarına işleyen bir yaşam tarzı dönüşümü. İşte Oz Frankl, Coca-Cola, Kara Panterler ve Phantom Jetler'de söz konusu dönemde Amerika Birleşik Devletleri-İsrail ilişkilerinin ulusal duyguları ve özel deneyimleri nasıl şekillendirdiğini, tüketimci bir düzeni nasıl oluşturduğunu, sosyal ayrışmaları nasıl vurguladığını ve Yahudi kimliklerini nasıl dönüştürdüğünü gösteriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlar dev kupayı ikinci kez kaldırdı.
7: Filenin sultanları Türkiye'yi yine gururlandırdı. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Çin'in Macao şehrindeki finalde ilk seti 25-23 kaybeden sultanlar ikinci seti 25-23 kazandı. 3. seti de 26-24 ile alan Ay Yıldızlılar set

0: setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-21 kazanan milliler zafere ulaştı.
1: Harika bir savunma yaptık. Top neredeyse yere değmedi. Oyuncuların top için savaştığını gördüm. Bazen endişelendik ama mücadeleyi asla bırakmadık. Finali böylesine bir karakterle kazandığımız için çok mutluyum.
0: 33 sayıyla finale damga vuran Melissa Vargas en değerli oyuncu seçilirken ikinci kez kupayı kaldıran Sultanlar mutluydu.
2: Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç.
0: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak milli yıldızları tebrik etti.
3: İnanan bir takım, hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla ülkesine layık olmaya çalışıyorlar. Ülkeye gururlandırmaya çalışıyorlar ve bu gururu da yaşattılar bize.
4: Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey. Bu millete bu sevinçleri yaşattıkları için de bütün sporcularımıza tebrik ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla filenin sultanlarını tebrik etti. Türkiye'nin şampiyonluk coşkusu maç sayısıyla birlikte NTV'de yaşandı.
5: Bitiyor mu? Bitiyor!
6: Finalde Türkiye kazanır da Karamış Parkı'nda heyecanla yüzlerce kişi, herkes ayakta.
5: Ne denebilir size?
0: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan filenin sultanlarının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
7: Filenin sultanlarının Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğunu Türk voleybolunun efsanelerinden Selcan Çağlar NTV'de değerlendirdi. Ay yıldızların çıtayı en yükseğe koyduğunu belirten Çağlar, sultanların genç kızların gözünde birer kahraman olduklarını söyledi.
8: Bu kadar inatçı bir takıma ve takım oyunu oynayan yüksek boylarıyla birlikte olan bir takıma karşı bizim kızların bu kadar da inatla, dirençle, asılarak ve hiç vazgeçmeden top oynamaları bence müthiş bir performans. Kızları gerçekten çok mutlulukla kutluyorum. Bize çok büyük gurur yaşatıyorlar ve gerçekten istenirse Türk kadınının, Türk kızının bu işlerde ne kadar başarılı olabileceğini bize gösteriyorlar. Bizler bu sahalarda yıllarca ter dökmüş ve emek vermiş insanlar olarak gençlerimizin, bizden sonraki nesillerin her sene bunu biraz daha yukarı taşıyor olmalarından çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kızlar antrenörü seviyor, çok belli. Saygıyı duyuyorlar, seviyorlar ve kızlarla bütünleşmiş bir antrenör. Onların en iyi performansını ortaya çıkarma gibi de bir başarısı var. Yani ilkin formunun en üst seviyesinde Hande öyle, diğer bütün oyuncular öyle, orta oyuncularımız öyle, Vargas öyle. Yani hepsini bir takım halinde ama bireysel olarak da en üst performanslarını ortaya çıkartabilecek kapasitede bir antrenör. Şimdi dönem arkadaşlarımızla bir grubumuz var. Orada biz heyecan içerisindeyiz ve mutluluk içerisindeyiz. Çünkü aynı bizim çıktığımızda yol da yoktu. Yani biz yolu biz açtık diyebilirim. 80'li yıllarda ilk defa Avrupa ikincisi oldu takım. Ondan sonra Atatürk'ün kızları lafı ortaya çıktı. Ondan sonra 2003, bir sonraki jenerasyon 2003'te Avrupa ikincisi olduk milli takımla. O çok önemliydi. Ondan sonra aşama aşama işte bugün hep halkımız final bekliyor kızlardan. Şampiyonluk bekliyor. Yani çıta o kadar yükseldi ki. Ama bunu da hak ederek geldiler bugünlere kadar. Yani üstüne koya koya gelmiş olmaktan dolayı biz çok mutluyuz. Bu maçtan sonra tabii ki bütün kız çocukları voleybolcu olmak istiyor. Çok haklılar. Çünkü kızlarımız zaten çok güzel, başarılı, bakımlı, istikrarlı, savaşçı. Ne bileyim yani bir çocuğun gözünde bir kahraman neyse, hangi vasıfları barındırıyorsa şu anda kızlarımız bütün o vasıflara haiz. Evet. Hepsini barındırıyorlar kendilerinde.
7: Galatasaray iç basındaki Musiala ile anlaşıldığı haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yamal, Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon Alman ekibinde 24 maça çıkan orta saha oyuncusu 5 gol 6 asist performansı göstermişti. Musiala aynı zamanda Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı 4 maçın 3'ünde ilk 11 başlayıp 1 gol kaydetti. Zinedine Zidane teknik direktörle önemli bir görevle dönmeye hazırlanıyor. Futbol efsanesi Fransa milli takımından ayrılan Didier Deschamps'ın yerine gelecek. Fransa Futbol Federasyonu salı günü düzenleyeceği basın toplantısıyla Zidane dönemini başlatacak. Teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i yöneten Zidane, Eflatun Beyazlılar'da 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga Kupası kazandı. 54 yaşındaki teknik direktör, Fransa milli takımıyla 2030 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşme imzalayacak. Fransa, Zidane döneminde ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak. 2026 Fransa bisiklet turunu Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogačar kazandı. Organizasyonun 21. ve son etabı Paris'te yapıldı. Pogačar genel klasmanda 73 saat 56 dakika 26 saniyelik derecesiyle zaferi ulaştı. Sloven bisikletçi organizasyonda üst üste 3. toplamda 5. şampiyonluğunu elde etti. Formula 1'de Lando Norris Macaristan Grand Prix'si ile zirveye geri döndü. Yaz arası öncesinde son podyumu Max Verstappen ve Kimi Antonelli tamamladı. Pilotlar şampiyonasında Antonelli 219 puanla liderliğini devam ettirdi. Hamilton 159 puanla ikinci sırayı korudu. Bir ay ara verilecek Formula 1'de sıradaki yarış 23 Ağustos'ta Hollanda'da koşulacak. Formula 1'de ise takvim yeniden şekillendi. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle iptal edilen Bahreyn Grand Prix'si Malezya'da yapılacak. Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek olan yarış 2-4 Ekim tarihlerinde koşulacak. Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Katar ve Abu Dhabi yarışlarının da belirsizliği sürüyor.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Yeni haftada sıcaklık hızla artacak, hava açık, rüzgar da hafifliyor. İstanbul güneşli 31, Ankara 26, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, hava açık. Edirne 36, Kocaeli 32, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu'da güneşli, Eskişehir 30, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Manisa 37, Muğla 36 derece. Salıdan itibaren sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Adana 36, Kahramanmaraş 38 derece. Karadeniz'de çoğu yerde güneş görülüyor. Rize, Artvin tarafı ise hala sağanak yağmurlu. Sıcaklık çoğu yerde 27-28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 28, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da kariyer sert. Diyarbakır 38 derece.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
11: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11. NTV Radyo. Türkiye'nin haber

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde birlikteyiz. Bir bağlantıyla başlayalım. Ahbap soruşturmasına yönelik iki yeni gelişme var. 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. 4. dalga operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar için Sena Gürbu'ya bir dönelim şimdi. Sena, ifadeye çağrılan ünlü isimler kimler? Önce senden bunu alalım.
1: Başsavcılığın aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının uzun sürede yürüttüğü Ahbaplar Derneği'ne ilişkin bu soruşturma kapsamında 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Oyuncu Elçin Sango, gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgün, Gülben Ergen ve Hayko Cepkit bu soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığını belirtelim. Aslında bugüne dek 8 ünlü isim bu soruşturma kapsamında ifade vermek için buraya geldi. Ve ifadelerinde de aslında ortak olarak söyledikleri şey Haluk Levent'le birebir kişisel olarak herhangi bir bağlantılarının olmadığı ya da dernek adına herhangi bir bağışta bulunmadıkları aslında birçok ismin ortak ifadesi olduğunu belirtebiliriz. Şu sıralarda da aslında başsavcılığın biraz önce duyurduğu açıklamada da 5 ünlü isim daha gelecek. Aslında geçtiğimiz haftadan kalan 3 isim daha vardı. Böylelikle 8 ismin daha ifadeye gelmesi bekleniyor. O isimler de Elçin Sangu, Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Feyza Altun, sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın bu soruşturmada ifadeye çağrılması bekleniyor Zehra. Ve aslında başsavcılık operasyonla alakalı aslında bir açıklamada daha bulundu. Ve bu açıklamayla ilgili de birazdan aktaracağız. Toparlayacak olursak Ahbap Derneği kurucusu aslında Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu iki ismin de aralarında bulunduğu aslında 28 şüphelinin bu dosyada tutuklu olduğunu belirtelim. Yani aslında bu soruşturma kapsamında da henüz 8 ünlü ismin daha ifadesine başvurulacağını belirtelim.
0: Şimdi bu sabah Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu 4. dalga operasyon var. O operasyonun ayrıntılarını senden dinleyebilir miyiz?
1: Zehra Küçük, aslında bu soruşturma kapsamında bugüne dek 3 operasyon gerçekleştirilmişti. Bugün 4.sü gerçekleştirildi ve bu operasyon kapsamında da aslında Ahbaplar suç örgütü olarak tanımlıyor başsavcılık bu dosyayı ve bu kapsamda da 13 şüphelinin gözaltına alındığını belirtelim. Detaylarından bahsedecek olursak aslında bu soruşturmada Ahbap Derneği'nin konut ve konteyner alımına ilişkin işlemler, devredilen taşınmazlar, dernek tarafından düzenlenen çeklerin dolaşımı ve Haluk Levent'le bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ve ticari ilişkiler olmak üzere aslında 4 başlıkta bu soruşturmada bir değerlendirme olduğunu belirtebiliriz. Ve bu operasyon süreçleriyle de bağlantılı olduğu belirtilen ve belirlenen aslında başsavcılık tarafından şirket yetkililerinin de şu sıralarda gözaltında olduğunu hatırlatalım. Bu 4. dalga operasyonda da 13 şüphelinin gözaltına alındığını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu Zehra Küçük.
0: Sena Gürbıyık operasyona dair ayrıntıları, gözaltılara dair ayrıntıları aktardı bizlere. Şimdi günün öne çıkan haberlerinden derlediğimiz bir haber turuyla devam edelim. Gülistan doku soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. 15 ilde düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis memuru, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru bulunuyor. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen son operasyonun adresi ise Mersin. Operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. CHP'de grup başkanlığı seçiminin ikinci turunda yarıştan çekilen Elazığ milletvekili Gürsel Erol'dan sert açıklamalar geldi. Seçimin ilk turunda Öztrak'tan daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekilen Erol, hiçbir genel başkanın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum dedi. İsrail Güvenlik Kabinesi Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi. Gazze'ye girecek olan uluslararası güçte Uganda ve Fas'ın yer alacağı açıklandı. Reuters'ta konuşan İsrailli yetkililer, istikrar gücünde 200 kişilik bir ekibin yer alacağını aktardı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılan tercihler bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos çarşamba günü ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak. Meclisin gündemine de bakalım. Yeni haftada önemli bir düzenleme görüşülecek Zira Meclis'te. Gündemde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor.
2: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada öğrenci affı düzenlemesi gündemde olacak. Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanamayan öğrencilere yeni hak getiriliyor. Bu öğrenciler 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerinin bitmesini takip eden 2 ay içerisinde aftan faydalanabilecek. Teklifle emekli öğretim üyelerine sözleşmeli olarak 2 yıl daha ders verme imkanı da tanınıyor. Uzun zamandır tartışma konusu olan tez sahtekarlıklarına da para ve ilişik kesme cezası öngörülüyor. Teklifle vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını artırmak adına vergi düzenlemesine gidiliyor. Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurmaları için verilen süre son kez olmak kaydıyla uzatılıyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Antalya'da içinde iki aileden 7 kişinin bulunduğu hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada ikisi çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı. Yaralardan birinin 6 haftalık hamile olduğu öğrenildi.
3: Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada ikisi çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.
4: İki ailenin 5 ferdini kaybettik. Aslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin de 4 yaşındaki oğlu vefat etti.
3: Kazanın adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi. Erol Arslan'ın kullandığı hafif ticari araçta 2 aileden 7 kişi vardı. Arslan Taşağal Derebucak yolunda virajı alamayarak aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
4: Bu yol çok yoğun bir yol. Özellikle hafta sonları İç Anadolu bölgesinden, özellikle Konya'dan hafta sonunu geçirmek için Antalya'ya gelen vatandaşlarımızın sıkça kullandığı bir yol. Virajlı bir yol, eğimli bir yol. Kamyonlar da var. Nasıl bir kaza olduğunun sebebini henüz söyleyemeyiz ama sürat, aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüpheliler.
3: Kazada Arslan ailesinden biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Araçtaki Uğurlu ailesinin ise 4 yaşındaki çocukları öldü. Hatice ve Abdurrahman Uğurlu çifti de yaralandı. 23 yaşındaki Hatice Uğurlu'nun 6 haftalık hamile olduğu öğrenildi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü söyledi. Bakan Çiftçi motosiklet kullanılarak düzenlenen silahlı saldırı sayısının azaldığını da bildirdi.
2: Motosiklet kullanılarak düzenlenen silahlı saldırı sayısı azalıyor. 1 Ocak 16 Temmuz 2025 tarihleri arasında motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana geldi. Bu yılın aynı döneminde bu sayı 46'ya geriledi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı.
5: Motosikleti kullanarak saldırıyı gerçekleştiren kişiden eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Operasyonel çalışmalarımızı, istihbari faaliyetlerimizi ve önleyici tedbirlerimizi birlikte yürüterek bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz.
2: Çiftçi, aynı dönemler karşılaştırıldığında olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'den 9'a indiğini, yaralananların sayısının ise 81'den 15'e gerilediğini bildirdi. Bakan Çiftçi, elde edilen sonuçların, güvenlik birimlerince sürdürülen kararlı mücadelenin sahadaki karşılığını gösterdiğini belirtti.
5: Her bir olay üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun geçit vermeyeceğiz.
2: Bakan Çiftçi, bazı silahlı suç örgütlerinin motosikletleri olay yerine hızlı ulaşmak, kimliklerini gizlemek ve saldırının ardından bölgeden uzaklaşmak amacıyla kullandığına işaret etti.
0: Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla devreye alınan depozito bilgi yönetim sistemi 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde başladı. Peki sistemde süreç nasıl işliyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüm sürecini anlatan bir görüntü paylaştı.
2: Plastik, cam ve alüminyum ambalajlı şişeler makineye atılıyor. Atılan şişe başına 1 liralık iade ücreti alınıyor. Depozito bilgi yönetimi sistemi artık Türkiye genelinde uygulamada. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depozitosu olan ambalajlar çok sevildi. Her iade geleceğimize bir nefes daha oldu dedi.
6: Doğanın dönüşüm yolculuğuna birlikte eşlik edelim. Bırakılan her ambalaj doğa makinesi içinde birikiyor. Saha operatörleri belirlenen saatlerde gelip bu makinelerden ürünleri topluyor.
2: Uygulama 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde uygulamaya alınmıştı. Bakan kurum paylaşımında Türkiye Çevre Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki ambalaj atıklarının toplanma, ayrıştırma ve stoklanmasına ilişkin görüntülere yer verdi.
7: Sabah arkadaşlarımız 9'da tesisten harekete başlar. Depozito makinelerinin bulunduğu noktadan çıkan ambalaj atıklarını toplayarak gün sonunda tesisimize getirerek alüminyum ve pet ambalajımızı balya pres makinesinde geçirdikten sonra depolama alanında istiflenir.
2: Peki uygulama nasıl çalışıyor? Cep telefonlarına indirilen doğa uygulamasıyla ürünlerin üzerindeki kare kod okutularak sisteme giriş yapılıyor. Ardından şişeler cihazdan içeri atılıyor ve her şişe başına 1 lira depozito iadesi alınıyor. Sistem sayesinde her yıl 25 milyar adet ambalajın toplanması ve ekonomiye 30 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.
0: Bülteni noktaladık, saat başında birlikteyiz.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Her mevsimde, her havada,
10: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
12: Yağmurda denize girmeyi sevenlere bir uyarımız var. Yazın olan yağışlar genelde kararsız atmosferde, yani gök gürültüleriyle geldiğinden yıldırımlar da oluşabiliyor. O nedenle yıldırım çarpma tehlikesi var. Deniz yüzeyi nispeten dümdüz bir alandır. Siz denizde yüzerken başınız ve omuzlarınız su yüzeyinin üzerine çıkar. Bu durum sizi doğal bir paratoner haline getirir. Yıldırımın doğrudan başınıza isabet etme riski karadakinden çok daha yüksektir.
10: Kılıçoğlu'yla.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: Merhaba, Şehir Koşucuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde büyük şehirlerde en çok görülen kuş türlerini konuştuk. Bir şehri kuşlarına bakarak tanıyabilir miyiz? Türkiye'nin büyük şehirlerinde en sık görülen kuş türleri ekolojik bölgelerle nasıl bir ilişki kuruyor? Gibi sorulara yanıt aradığımız Kerem Ali Boyla'nın eBird verilerinden çıkarttığı kuş verilerini incelediğimiz dolu dolu çok ilginç bir bölüm oldu bence. Sence nasıldı geçen bölümümüz Kerem?
1: Bence çok ilginç oldu. Çünkü bu verileri daha önce oluşturmamıştım. Gerçekten beklenmedik sonuçlar vardı. Hala bu konuyu düşünüyorum ve senin önerinle bunu bütün Türkiye'nin bütün illerine yaymayı düşünüyorum. Bakalım neler çıkacak ama biraz daha çalışmam lazım.
0: Evet, özellikle senden beklediğim bazı şehirler var. Bakalım bir sonraki programlarda belki yeniden işleriz. Daha geniş kapsamlı bir veri havuzu olmuş olur. Peki, klasik sorumuzu bu sefer ben sana ilk olarak sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Ne gördün?
1: Ben yine burada Kanada'da devam ediyorum. Burada yaygın olan bir tür gördüm. Ev çütüresi. Bizde çütre diye akrabası var. Kırmızı bir ispinos ve Güneydoğu Asya'dan gelir Türkiye'ye. Nemli ormanlar ve yaylalarda bulunur. Genellikle çok güzel bir ötüşü vardır. Buradaki ev çütüresi de onun yakın akrabası. Bunun da çok güzel bir ötüşü var. Ve sincapların uyarısıyla bir anda ötmeye başlamıştı. Ev çütüresi aslında Meksika türüymüş. Daha sonra kentleşmenin yaygınlaşmasıyla ilk önce Kuzey Amerika'nın güneyine, daha sonra doğu bölgelerine ve en sonra da Kanada'ya kadar ulaşmış ve yerleşmiş. Hatta kafes kuşu olarak da besleniyormuş galiba. Oradan kaçanlar da yerleşmiş. Şu anda böyle garip bana şey diyorlar bazıları yeniden yerleştirilmiş, sonradan getirilmiş bir tür diyor. Bazıları kendi doğal yayılışıyla buraya ulaştı diyor. Böyle bir tartışma da var ama çok ilginç. Yani binalar ve şehirler de yaşıyor. Ve çok da güzel renkli güzel bir kuş. Böyle ilginç hikayeler var şehirlerimizde.
0: Ben de sen anlatırken bir renklerine baktım. Evet, renkli bir kuşmuş. Merak ettim. Umarım ben de bir gün görürüm.
1: Buralarda dolaşırsan görürsün mutlaka. O zaman ben de sana söyleyeyim. Sen neler gördün? Görüşmeyeli.
0: Ben de bugün aslında Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinde, yani gözlem yapmak için gitmedim tabii ki de ama hemen kuşlar ilgimi çekiyor biliyorsun. Gölet gibi bir şey var orada. Zaten çoğu sarayımızda var. Yeşil başlar yine her yerdeydi. Üç tane vardı aslında. Üç birey vardı gördüğüm gölette. Yoksa dışarılarda da geziyorlar normalde. Yanında hatta bir tane yeşil başın kuyruğu gibi gezen başka bir beyaz bir ördek vardı. Arkadaşım yanımda sordu, "Yaz bu ne?" diye. Hemen bir baktık, biraz araştırdık. Sanırım Pekin ördeğiydi Kerem. Sana sormak istedim ben de bölümümüzde. Genellikle süs amaçlı tarihi bahçelerde, parklarda, saraylarda olan türlerden biriymiş Pekin ördeği. Belki ileriki bölümlerde de saray kuşlarını inceleriz diye düşündüm. Onlar da şehir kuşları bir yandan çünkü. Pekin ördeği miydi Kerem sence gördüğüm tür?
1: Evet, Pekin ördeği, yeşilbaş ördek bütün dünyada geniş bir yayılışı olan bir tür ve değişik yerlerde, değişik zamanlarda farklı şekillerde evcilleştirilmiş. Pekin ördeği de bu evcil varietelerden biri. Hani Pekin ördeğine tür demiyorum. Ben yeşilbaşın domestik yani evcil bir varitesi diyebilirim. Mesela bu dik durup koşan ördekler var. Tayland'da falan dolaşan böyle koşturarak yürüyerek devamlı dolaşan ördekler. Onlar da yeşilbaştan türemiş. Bizim evcil ördekler de yeşil baştan türemiş. Yeşilbaş değişik coğrafi alanlarda, bölgelerde defalarca birden çok daha fazla sefer değişik topluluklar tarafından evcilleştirilmiş. Pekin ördeği onlardan biri. İlk 1980'lerde gelmişti galiba. Çin'le böyle bir görüşmeler olmuştu. Ondan sonra Çin yetkilileri galiba Turgut Özal'a Pekin ördeği hediye etmişti, hatırlıyorum. O zamandan sonra yaygınlaştı.
0: Çok enteresan, hiç öyle düşünmemiştim. Peki peşinden ayrılmıyordu yeşilbaşın? Çiftleşme ihtimalleri var mı diye bir soru belirdi aklımda.
1: Bence çok iyi bir soru. Var tabii, olmaz mı? Ve bizim eBird sisteminde evcil ördek olarak girebilirsin yeşilbaşı. Yeşilbaş olarak girebilirsin yabani olarak ve melez olarak girebilirsin. Bazen melezleşiyor bunlar. Daha sonra melez olan bireyler yeşilbaş gibi uçabilen ve göç edebilen daha çevik hayvanlarsa, yani koca göbekli ve kısa kanatlı değilse diyeyim, onlar da yabani gruplarla beraber takılıyorlar. Burada çok sık görüyorum. Böyle bir 200-300 yeşil baş gördüğümde aralarını taradığımda mutlaka ve mutlaka evcil ördeklerle olan melezler görülüyor. Bizde de görülüyor galiba, çok sık olmasa da. Ama özellikle İstanbul'da bu işte Beylerbeyi Sarayı'nda, Haliç'teki adalarda, gene Mogan civarında beslenen hayvanların olduğu yerlerde melezleşme oluyor.
0: O zaman yavaştan bu haftaki bölümümüze geçelim. Çok da vakit kaybetmeyelim derim. Bugün sevgili dinleyicilerimizi küçük bir ses oyununa davet ediyoruz. Bir sabah pencerenizi açtınız veya yolda yürüyorsunuz diyelim. Dalların arasından çok etkileyici, melodik bir kuş sesi geliyor. Muhtemelen dönüp ne güzel ötüyor bu, bülbül herhalde dersiniz. Peki gerçekten öyle mi? Aslında doğada duyduğumuz en güzel şarkıların çoğu bülbüle ait değil. Pencerenizden duyduğunuz melodiyi bir kara tavuk söylüyor olabilir. Çalıların içindeki o karmaşık şarkının sahibi karabaşlı ötleyen olabilir veya farklı başka türler olabilir. Bugün gerçek bülbülden çok bülbül zannedilen kuşları konuşacağız.
1: O zaman daha fazla konuşmadan önce bir bülbülü dinleyelim. Ne dersin?
0: Evet, lütfen.

0: Evet, ne düşünüyorsun birbiri hakkında? Yani nasıl tanımlarsın? Aklına ne geliyor? Çok kısa birkaç kelime alabilir miyim senden?
1: Yani ilk bir sesin tonuna baktım. Bilmiyorum, biraz flütsü geldi bana ama emin değilim. Diğer kuşları da bir dinleyip belki yorum yapabilirim. Bu soruları beklemiyordum Kerem ama dinleyicilerimize de sormuş oldum bir yandan. Ben onlar adına cevap veriyorum. Molalı bir tür sesi gibi geldi. Hani sürekli böyle bekleyip bekleyip aynı ötüşü veriyor. Bir yandan da bana ince geldi ötüşü. Doğru mudur acaba? Sana nasıl geliyor sesi?
0: Bence güzel, güzel tanımladın. Geri kalan kısmı da biraz daha ilginç kısımlarını da çalayım şimdi.

0: Bu dediklerinin üzerine şunları eklemek istiyorum. Çok belirli nameleri var. Hepsi karakteristik. Yani hepsi başından kendisini bülbül olduğunu hissettiriyor. Ya da sonundaki şakamasıyla bülbül olduğunu hissettiriyor. Ama arada da değişik varyasyonlar yapıyor. Bu şekilde bülbülün herhalde güzel olmasının nedeni de bu. O zaman bülbüle benzeyen kuşlardan yavaştan girelim. Şimdi bir tane çalacağım. Hazırsan çalıyorum.
1: Tamam. Bana hangisi
0: Sen
1: olduğunu soracaksın herhalde, değil mi?
0: sorayım sana hangisi olduğunu
1: Evet.
0: düşünüyorsun diye. Şimdi başlayalım.

0: Evet, 3 tane name dinlettim. Bunun hakkında ne düşünüyorsun önce? Bir ne olduğunu biliyor musun? Bildiğim bir tanıdığım bir kuş.
1: Evet, Kızılgerdan mı acaba?
0: Evet, bravo. Kızılgerdandı bu. Peki nasıl tanımlarsın?
1: Ya tonu bülbüle çok yakın geldi yani. Flütsüyü sanki Kızılgerdan'a da söyleyebilirim. Biraz daha karışık geldi. Bilmiyorum doğru mu? Bir yandan yine ince geldi. Bilmiyorum sen ne eklersin buna?
0: Kesinlikle ince kısmından başlayayım. Daha soprano, daha ince bir tonda söylüyor. Frekanslar daha yüksek. Biraz daha karışık dedin. Karışık olmasını düşünmenin nedeni de bir 4000 ile 8000 frekans arasında gidip geliyor. Çok inceye çıkıyor. İnsan sesinin, kulağının zor duyduğu bir sese çıkıyor. Sonra aşağı iniyor. Ve doku olarak o kadar flütsü değil. Ben biraz daha kristal, berrak ve camsı oluyorum Kızılgerdan'ı. Ama yapı olarak aynı. Çeşitleme ve süsleme açısından da biraz daha acemi diyelim. Ya da biraz daha basit yapılı.
1: Ne yani güzel. Bir tekrar dinlediğimde bir düşüneceğim flütsü mü camsı mı diye ama evet camsı tanımı da çok uydu. Hani diğer ona benzeyenlerle kıyasladığımda sanki Kızılgerdan bülbüle daha çok benziyor. Hani o ton açısından gibi geliyor. Belki diğerlerini dinlerken ona göre yorum yaparız sonrasında.
0: İlk önce Kızılger'den tekrar dinletiyorum. Bir namesini dinlettim. Şimdi Kızılger'den benzetiliyor birbirle. Evet ama tanımlamak mümkün. Daha ince sesli, daha berrak sesli. Şimdi başka bir kürtçe oluyorum. Bunu tanıyacak mısın?

0: Evet, ne diyorsun?
1: Kara tavuk bu.
0: Kara tavuk. Doğru.
1: O biraz daha böyle sanki böyle aykırı bir kuş gibi. Yani kafasına göre ötüyor. Ne istiyorsa o şekilde ilerliyor gibi. Biraz daha metalik mi, cırtlak mı deriz? Bilemedim. Belki sen başka bir şey söylersin ama hani o flütsülüğü çok yok gibi geldi. Ya da tekrar dinleriz.
0: Zor bir şey yani, bu denemeyle oluyor. Ben biraz tanımlayayım. Kara tavuğun pez flütsü 3-4 tane notası var en başında. En tipik özelliği bu. Yani flütsü kelimesi orada doğru. O pez şeylerle gidiyor. Sonra cırtlak ve tiz bir ve atonik bir tınlama ile kapatıyor. Kara tavukta da gene nameler var. Ama oktav olarak belki de bülbülden bir oktav daha pez diyebilirim. Yani daha kalın sesli diyebilirim. Kara tavuğu da dinledik. O da şehir ve parklarda çok fazla var. İstanbul dışında bütün Ankara, Kayseri gibi Çanakkale bölgelerinde de park ve bahçelerin ve bağların fazla olduğu yerlerde çok fazla duyuluyor. İzmir'de, Ege'de ve Kuşadası'nda çok var. Yaygın bir tür yani. Biraz bahçe seviyor, kedi sevmiyor. Haber vereyim. Çünkü yerde dolaşıp besleniyor. Kedilerin çok olduğu yerde maalesef yok. Üçüncü türümüze geçiyorum. Bu çok ilginç bir tür. İlk önce bir ipucu vereyim. Buna İspanyolca'da sahte bülbül veya aslında tam tercümesiyle piç bülbül diyorlar. Buradaki kelimeyi kullanmamın nedeni bunun bir küfür olarak değil, hayvan yetiştiricilerinin çok kullanması. Piç bülbül ya da yumurta piçi gibi. Bu melez demek. Bu hayvan besleyicilerin tercümesinde. Yani sanki melez bülbül ya da bozuk bülbül falan gibi bir anlamı var. Çalıyorum.
1: İyice merak
0: Üçüncü
1: ettik.
0: türümüze geçtim.

0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Ya bu en zoru. Çok duymadığım bir tür. Kamış bülbülü diyorum.
0: Evet, kamış bülbülü. Doğru.
1: Ama tanımlaması biraz daha zor. Daha yüksek sesli geldi bana. Bilemedim. Cırtlak mı demek lazım? Yine flütsü mü demek lazım hocam? Sen söyle.
0: Flütü değil, yüksek sesli, daha doğrusu yüksek volümlü. Çok
1: Hı.
0: bağırıyor. İlk önce bir çıt yapıyor, sonra çıt, çibit, çibit, çibit gibi bir ses çıkarıyor. Ya da çibi sesiyle benzeştiriyor kuş gözlemcileri. Çit, çivit, çivit, çivit, çivit gibi bir sesi var. Tek bir cümle, çok sade bir cümle. Yapıya bak şimdi burada. Aslında dokuya değil. Yani dokuya çok yoğunlaşmak burada faydalı değil. Yapıya bakalım. İlk önce bir çit yapıyor. Sonra çivit, çivit, çivit yapıyor. Ve sonra hiçbir şey yapmıyor. Ve uzun süre, 10 saniye gibi uzun bir süre bekliyor. Sonra tekrar ötüyor. Ve 10 saniye gibi gene ötüyor. Bekliyor. Yani burada tek bir model name var. Ve ondan sonra çok uzun bir aralık var. Tekrar çalıyorum. Kamış birbirine. Bu şekilde devam ediyor. Onun için devam etmedim. Bir ses yok. Tonda da bir fark yok. Bu kuşu dere boylarında çok fazla görüyoruz. Aslında gerçek bir köy kuşu. Özellikle köydeki dere boyunda kurulmuş köyler. İşte kavaklar, böğürtlenler, biraz sazlıklar. Hafif bir belki bir arıtma ya da bir gölet gibi bir yer. Küçük balıkların beslendiği, kurbağaların olduğu. Böyle yerlere bayılıyor. Yani biraz suyla ilişkisi var. Böğürtleni çok seviyor. Ve deniz kenarından dağlara kadar, 2000 metreye kadar her tarafta var. Buna dediğim gibi İspanya'da piç bülbül diyorlar. İspanyolcası Ruiseñor Bastardo. Yani öyle geliyor.
1: Bastar
0: İlginç bir
1: dedikten.
0: isim. Tipi de benziyor ama davranışları, yürüyüşü falan çok farklı. Yani bülbül gibi deseni rengi çok olmayan bir tür.
1: Bülbül de bu kadar bekliyor mu peki? Yani beklemiyor galiba. Beklediği oluyor mu hiç ötüşlerinde
0: En
1: ya da
0: sona geleceğim.
1: kızılgerdan?
0: Olmuyor. Bülbülde 1 veya 2 saniye ötüyor ve sonra en fazla 2 veya 3 saniye mola veriyor. Yani bülbülün molası hep 2 veya 3 saniye. 1, 2, 3 diye sayabilirsin. Çok tipik.
1: En
0: Evet.
1: çok mola veren kamış bülbülü gibi o zaman. Şu
0: Çok
1: anki
0: doğru.
1: listem tamam.
0: Evet. Şimdi dördüncü türümüzü çalıyorum. Bülbüle benzetilen ama bülbül olmayan dördüncü tür. Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Karabaşlı ötleyen bu.
0: Bu karabaşlı ötleyen, evet.
1: Metali bunun için kullanabilir miyiz?
0: Metalik olabilir.
1: Bana öyle geldi. Daha ince, molasız ötüyor gibi.
0: Evet, doğru. Daha molasız ötüyor gibi, doğru. Metalik tonlar var. Arada flütsü tonlar da var. Bu flütsü tonlardan dolayı bülbülle karıştırılıyor. Ama bülbüldeki gibi değil, peş peşe durmadan ben 3 tane nameyi beraber çaldım. Aslında 3 farklı nami vardı. Hepsi durdu, devam etti. Yani mola vermeden tekrar başa alıp aynı nameyi öttü. Böyle bir özelliği var. Karabaşlı ötleyen bülbülden daha kapalı ormanlarda ve korularda ve bahçelerde çok fazla var. Ama Ege'de de zeytin ağaçlarının olduğu yerde de bulunabiliyor. Kışın da ötüyor bazen. Kışında kalanları var. Göç sırasında da var. Yazında kalıyor. Genellikle daha fazla Karadeniz ormanı ve Karadeniz iklimi istiyorlar.
1: Bir de karabaşlı ötleyende dişisi turuncu başlı, değil mi? O karabaşlı
0: Kızıl.
1: ötleyende.
0: Evet,
1: Kızıl turuncu,
0: dişisi
1: evet.
0: kızıl başlı, erkeği karabaşlı, doğru. Bir daha deneteyim karabaşlı ötleyeni.

Evet, bu biraz daha farklıydı yani. Şimdi o zaman Karabaşlı Ötleyen'den sonra 5. kuşumuza geçelim. Bunu tanıyacak mısın? Bununla ilgili paylaşımların çok fazla vardı. Hatta çok tutulmuştu. Çalıyorum.

0: Bu meşhur çit kuşumuz. Çok severiz. Herkes tanır. Bizim mahallede de tanıyanlar bol. Çünkü kışın hep sokakta bir öter. 3-5 apartman ilerideki de duyar onu. Küçücük ama aslında sesi kocaman olan çit kuşumuz diyorum buna.
1: Evet, çıt kuşu doğru. Bu biraz daha orman kuşu gene ama biraz da makilik arazilerde değil. Yoğun işte dere boyundaki ağaçlıklarda da yuvalıyor. Çok küçük, çok sesli. Bir de 12 ay boyunca var. Uzak bir yere göç etmiyor çoğunlukla. Sesini tarif edeyim, daha yüksek perdeden, daha ince. Ama boyuna göre bayağı gür ve dolgun. Ve bence içinde 5 veya 6 motif var. Yani tik gibi 6 tane motif var, 5 veya 6 tane. Sonra da çok güzel mola veriyor. Yani molaları ne kadar diyeyim, ben yaklaşık molaları da 3 saniye gibi. İstiyorsan tekrar dinleyelim çıt kuşunu. Hepsi benziyor ama hepsinin de kendi farklı

0: Sıtkı Kuşu'nu
1: Evet.
0: da dinlemiş olduk senle. Beş kuşu da gözden geçirmiş olduk.
1: Evet, bir iki soru sorayım o zaman istersen. Bu dinlediğimiz türler yılın hangi dönemlerinde şehirlerimizde daha çok duyuluyor?
0: Bence şuna yoğunlaşmamızı öneriyorum. Bu ötüş genellikle Mart sonundan başlıyor. Nisan, Mayıs, Haziran, belki Temmuz'a kadar uzuyor. Kuşların ötme dönemi ilkbahardır ve diğer zamanlarda ses çıkarırlar ama ötmezler. Bu grup içinde istisna olan iki tür var. Sadece biri çıt kuşu, öbürü de kızılgerdan. Yani kızılgerdan ve çıt kuşu 4 mevsim ötebilir. Çünkü çıt kuşu kışında kalıyor ve kışında alan savunması yapıyor. Kızılgerdan da kışın göçle geliyor. Ama göçle geldiği noktalarda kendi alanını koruduktan sonra ötmeye devam ediyor. Kasım, Aralık, Ocak ayında gece yarısına doğru ya da sabahın 6'sında 7'sinde bir otobüs durağında şehirde otobüs beklerken arkada fondan bir kızılgerdan duymak çok olası. Onun için böyle bir durum varsa kızılgerdan veya çıt kuşudur. Ama onun dışında ilkbahar ve yazın başında bütün bu 6 türü de bülbül ve bülbüle benzeyen 5 türü de duyabiliriz.
1: Bir soruda dişiler de bu şekilde öter mi, şarkı söyler mi?
0: Şimdi bir kitap bilgisi olarak dişiler ötmez, erkekler öter diye öğrendik ve duyduk. Sonra bunun bir tane istisnası, ikinci istisnası, üçüncü ve dördüncü derken bir sürü istisnası ile karşılaştım. Hatta çıt kuşlarının bazılarının karşılıklı beraber öttüğünü öğrendim. Bu tropikal bölgelerde çok fazla var. Bir kuş ötüyor zannediyoruz ama iki kuş aynı anda ötüyor. Ve iki kuşun aynı anda sesi bir kuş gibi kaydediliyor. Oysa bir düet var orada. Buna düet diyorlar. Kuşlarda da bu yaygın var ama benim bilgim dahilinde bülbülün ve kara tavuğun dişisinin öttüğünü duymadım. Bilmiyorum yani. İyi bir soru. Bence bu konuda genel kuralın istisnası çok fazla var. Genelde erkekler öter diyebiliyoruz ama dişlerin de öttüğü çok tür var.
1: Bugün doğada duyduğumuz her güzel sesin sahibinin bülbül olmadığını öğrendik. Her türün kendine özgü bir dili, ritmi, hikayesi var. Bir tonu aslında, ince mi kalın mı, yapısı nasıl gibi sorulara yanıt aradık bugün Kerem'le. Kuş gözlemciliğine başlayınca artık sadece onu görmeyi değil, sesinden ayırt etmeye de başlıyoruz aslında. Programımızı bitirmeden istersen Kerem son bir kez bülbülün sesini dinleyelim.
0: Son bir kez birbirinin sesini dinleyelim ve dinleyicilerimize de şu öneriyi getirelim. Cep telefonları kuşların frekansını çok iyi kaydediyorlar. Şaşırtıcı derecede iyi kaydediyorlar. Dolayısıyla eğer iyi bir kuş sesi duyarsanız cep telefonuyla kaydetmeyi deneyin. Bunu yapan çok fazla dostumuz, tanıdığımız var. Sonra bana gelen böyle çok fazla ses oluyor arada. Böyle bilen birisine sonra danışabilirsiniz. Bazen de bilgisayardan da bunu tespit edebilirsiniz. Onun için bülbül veya değil, kafanızda bir soru işareti varsa cep telefonunuza kaydedin, tekrar dinleyin. Programı kapatmadan önce de ben en son bülbülü çalacağım. Üç tane namesi var şimdi dinleteceğim. Sonra biraz boşluktan sonra dördüncü name geliyor ve ondan sonra da kısa bir

0: Evet, yani son açıklamam şuydu. Bu bülbülün arada yerleştirdiği çok tipik böyle sanki ıslığı hava çekercesine çalıyormuşçasına çıkan bir ses var orada. O ses bülbülün en tipik seslerinden biri. Buraya geldiğinizde bazen o sesi duymak için biraz beklemek gerekiyor. Onu duyduğunuzda gönül rahatlığıyla ha tamam bülbülmüş diyebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Bu programda kullandığımız seslerden ev cüretresine Magdalena K. Kanada'da, Bülbül'ü Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Kızılgerdan'ı Ted Burkett İstanbul'da, Karatavuğu Murat Uyman Çanakkale'de, Kamış Bülbül'ünü Ted Burkett İstanbul'da, Karabaş'ta diyenle Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Richard Kuşu'nu Patrick J. Blake Bursa'da kaydettiler. Hepsine ve bu sesleri depolayan eBird'ün Macaulay Kütüphanesi'ne teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik diyelim. Bu hafta bülbül sandığımız kuşları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: İstanbul'da online satışım durdu.
4: Tamide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5'i

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, bes, bes Allianz'dır. Bes, bes, bes
4: Allianz. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: Son günlerde Marmara bölgesi ve İstanbul'da ortaya çıkan çekirgelerin istilacı bir tür olmadığını Tarım Bakanlığı açıkladı. Peki bu çekirgelerin özellikleri neler? Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Sevgili'ye sorduk.
8: Gözlemlediğim kadarıyla ve sosyal medyadaki fotoğraflara baktığım kadarıyla Dekticus albifrons çalı çekirgesi türlerinden bir tanesi. Bunlar 4-5 santim olabiliyorlar. Diğer türden farkı daha uzun kanadı var ve daha iyi uçucu olduğu anlamına gelir. Bu tür bildiğimiz bir tür. Fakat biraz popülasyon yoğunluğu artış gösterince şehirlere kadar uçmuş, biraz kendini göstermiş ve insanların dikkatini çekmiş. Sosyal medyanın da etkisiyle aslında bunlar birçok yerde varlar. Çok algı olmadığı için fark edemiyorlar. Fakat şehir işlerine kadar, evlere kadar girince insanların tabii dikkatini çekti. Biraz da boyutu büyükçe o nedenle biraz gündem oldu. Tarım Bakanlığı'nın bir açıklamasını okudum. Çok da öyle zarar verecek boyutlarda, tarım alanlarında veya diğer doğal alanlarda zarar verebilecek boyutta bir popülasyon büyüklüğünün olmadığını,

0: zaten. Bunlar sürü oluşturma potansiyeli var. Her tür için konuşmuyoruz. Fakat bazı türler özellikle belli bölgeler için çok büyük potansiyel tehlikeler. İşte çöl çekirgeleri bunların en başında geliyor. Yine bir Fas çekirgesi var. Bu da çok Türkiye'de falan, Batı Afrika'da veya Afrika'nın kuzey bölgelerinde diyelim. Buralarda ciddi zararlar yapmış türler. Bazı yerel türlerimiz de var tabii ki. Mesela biraz belki gündeminizden kaçmış olabilir ama geçen aylarda, Haziran'dı herhalde, Gümüşhane'de beni de aradılar. Gümüşhane'nin Kelkit, Köse gibi ilçelerinde ve buraya bağlı köylerde çok ciddi bir çekirge istilası da oldu. Bana gönderdiler. Baktığım kadarıyla Izofia süreyyai dediğimiz çok endemik bir tür. O bölgelerde, dünyada sadece o bölgelerde yaşayan bir tür. O yerel türlerimiz bile zaman zaman istila olarak nitelendirebilecek bir popülasyon büyüklüğüne ulaşabiliyorlar ve insanlar endişe ediyorlar. Çünkü tarım ürünlerine, genellikle otçul türler oldukları için tarım alanlarına girdiklerinde gerçekten ciddi zarar verebiliyorlar. Bu İstanbul'a gelen, Tekirdağ'da böyle sosyal medyada gündem olan tür aslında birçok şeyi yiyen bir tür. Yani biraz iri yapısıyla onların mandibülleri var. Hakikaten insanı ısırdığı zaman canlı da yakabilir. Aynı zamanda karnivor da beslenebilir. Yani herhangi bir böcek ölüsü, şu bu tarzı şeylerle, çöplerden atılmış yani şehirlere gelirse birçok şeyle beslenme şansı var. Ama özelinde bunlar daha çok herbivor nitelikli, yani otçul beslenen türler. Ve tarihsel olarak mesela 1915-17'de Birinci Dünya Savaşı'nda da Osmanlı idaresindeydi. Osmanlı'nın vilayetleri olan Levant bölgesi var biliyorsunuz. O zaman da çok ciddi, yani o kadar savaşın getirdiği ekonomik zorlukların yanında bir de çekirge istilası olunca 300-500 bin insanın bundan çok ciddi etkilendiği ve öldüğü falan söyleniyor. Böyle tarihsel vakalar var. Türk Tarih Kurumu'nun bir kitabı var. Sevilay Özer tarafından yazılmış. Anadolu'da görülen çekirge istilaları ve halk üzerindeki etkisi 1914-1945 başlıklı bir kitap. Bakarsanız bu kitaba 1900'lerin başlarında falan Osmanlı'da çekirge kanunu falan çıkarmışlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da çekirge kanunu diye bir kanun da çıkarılıyor. Yani ciddi problemlerin olduğu dönemler var. Hatta burada böyle işte bir köyde veya bir kırsalda bir çekirge salgını olduğu zaman o bölgenin insanları onu acilen duyurmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yasalar böyle şeyler ortaya koyuyorlar.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Part-time çalışma, kısmi çalışma konusunu bugünlerde sıklıkla işliyoruz. Bu bağlamda özellikle part-time çalışanların kıdem tazminatı alıp alamayacakları hususundan çok sayıda soru geliyor. Evet, kısmi süreli yani part-time çalışanlar da kıdem tazminatına hak kazanır. Eğer kısmi süreli çalışanın sözleşmesi işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar dışında bir nedenle feshedilmişse, yani sonlandırılmışsa, ya da çalışan iş sözleşmesini haklı bir sebeple feshetmişse, kısmi süreli çalışan olsa da kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu şekilde çalışan kişinin kıdemi, işçinin fiilen çalıştığı sürelerin birleştirilmesiyle bulunacak süreye göre değil, sözleşmenin devam ettiği süreye göre belirlenmelidir. Ancak burada çalışanın kıdem tazminatına esas ücret, bir günlük ücretinden 30 günlük ücretine varma şeklinde değil de, 30 günlük sürede ne kadar ücret alıyorsa ona göre hesaplanmalıdır. Her ay değişen sürelerde çalışan kısmi süreli çalışanlar için ise Yargıtayımız 12 aylık ortalama ücretin esas alınması gerektiğini vurgulamaktadır.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Yeni haftada hızla yükselecek sıcaklıklarla birlikte özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da orman yangın riski artıyor.

0: 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar, açık alanda bulunanlar için sıcak çarpması ve sıvı kaybı tehlikesini arttırabilir. Rize ve Artvin çevresindeki sağanaklarsa kısa süreli ulaşımda aksamalar ve su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Son haftalarda salatalardan girdik, liderlerin NATO zirvesinde yediği yemeklere baktık. Fakat bir salata vardı ki ondan çok bahsedemedim. O da Osman Sezener'in First Lady'lere yaptığı nektarinli bir semizotu salatasıydı. Şimdi bu semizotu salatasına gerçekten meyve çok yakışıyor. Çilek koyanlar var, nektarin koyanlar var. Hatta ben birazcık da burada kendimi sorumlu görüyorum. Çünkü yıllar ve yıllar önce semizotu salatası kiraz koyma fikrini ortaya atmıştım ve bir tarif vermiştim. Sonra bu nektarine evrildi, çileğe evrildi. Artık semizotu salatası da şöyle bir nektarin veyahut da çilek doğramayan yok gibi bir şey. Şimdi nektarine bakınca aslında nektarinin salatalara yakışması çok güzel. Ama meyve olarak olduğu gibi zaten çok lezzetli bir meyve. Ama her şeyin içine de girebiliyor, yakışıyor. Yani içeceklerden tatlısına kadar, hatta nektarini ızgara yapıp salatalara yemeklerin yanına öyle katanlar da var. Turtaları, tatlıları da bir başka güzel oluyor. Onun için bu hafta nektarine bakıyoruz. Şimdi nektarin hakkında yanlış bir algı vardır. Nedir o da? Erikle şeftalinin kırbası diye. Aslında şeftalinin içinde de erik var. Hatta Farsça şeftali, şeft alu kelimesinden geliyor. Yani iri şişmiş anlamında erik. Alu çünkü erik demek. Ama nektarinde böyle bir kelime yok. Nektarin sonradan yakıştırılan bir isim. Ama sanki onda da böyle bir cennet meyvesi gibi bir çağrışım yapıyor. Yani hem aroması, böyle çiçeksi kokusu, hem böyle sanki tropikal meyve kokusu, bal gibi tadı falan, hepsi birleşiyor. Dolayısıyla hani nektar gibi, sanki cennet içeceği gibi bir çağrışım yapıyor. Aslında nektarin şeftalinin mutasyona uğramışı, tüysüz hali. Fakat ikisinin de menşei Çin. Tabii ki Çin'den ilk batıya doğru yola çıkan şeftali ve nektarinler bugünkü gibi değilmiş. Belki çok daha küçüklerdi, özellikle nektarin. Belki tamamen erik gibiydi. Sadece tadı farklı olan bir erik gibi. Şeftali de bugünkü gibi kocaman değildi. Zaman içinde tarımcıların da birazcık üstünde oyun oynadığı meyveler olmuş bunlar. Çünkü çok güzeller. Tüysüzü de yapılmış, farklı şekilleri de yapılmış. Hem nektarinde hem şeftalide bir özellik var ki ikisinin de eti çekirdeğe yapışabiliyor ya da yarma olabiliyor. Yani hemencecik, kolaycacık ayrılabiliyor. Ama nektarin genellikle baktığımızda piyasadaki nektarinler daha çok böyle çekirdeğe yapışan türden. Renk de çok değişiyor. Mesela bembeyaz da var, bayram iç beyazı gibi, ki ona ayrıca geleceğiz. Ama bir de kıpkırmızı olanlar var. Geçenlerde Bursa'da bir nektarin bahçesine gittik. Gerçekten kocaman böyle nektarinler vardı. Artık kırmızı da demeyeceğim, neredeyse mora dönmüş renkleri vardı. Çok da lezzetliydi hepsi. Nektarinin peşinde bir geziye hazırsanız takipte kalın. Hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
5: Terleme, vücudun ısı dengesini korumasını sağlayan doğal ve hayati bir mekanizma. Ancak bazı kişiler için bu doğal süreç, günlük yaşamı, sosyal ilişkileri ve özgüveni olumsuz etkileyen önemli bir soruna dönüşebiliyor. Peki hangi terleme normal kabul edilir? Terlemeyi durdurmaya çalışmak doğru bir adım mı? Merak edilen soruları endokrinoloji uzmanı Profesör Ela Temeloğlu NTV Radyo'da yanıtladı.
6: Terleme tamamen fizyolojik bir şeydir. Yani aslında vücudun yarattığı bir sağlıklı bir mekanizmadır bu. Neden terliyoruz? Vücut ısısı yükseldiği zaman, çünkü beyindeki hipotalamus dediğimiz hormon salgılayan bölgeye bir uyarı gidiyor ve bu ter bezlerinin salgı yapmasını, yani ter üretmesini uyarıyor ve böylece de bu cilt yüzeyine çıkan sıvı buharlaşıyor ve vücut böylece soğuyor. Mesela ateşimiz yükseldiğinde de terleriz, terleyerek de ateşin düştüğünü görürüz. Yani bu aslında bir mekanizma, böyle çalışması gerektiği için terliyoruz. Sıcak havalarda da buna reaktif olarak işte vücudumuz sağlıklı olduğu için terliyor. Tabii ki yani fizyolojik olarak yüksek sıcaklıkta, aşırı efor harcadığımızda, bir takım sıcağa maruz kaldığımızda ya da ateşimiz çıktığında ya da fazla alkol tükettiğimizde vücut ısımızın arttığını görüyoruz. Ama bazen mesela sempatik sistemin uyarılmasıyla da, yani sempatik sistem işte vücudun aşırı heyecanlanmasında, işte aşırı adrenalin salgılandığında da terliyoruz. Bunu da tamamen hormonal bir cevap olarak yapıyoruz. Bunun dışında da bazı hormonal değişikliklerle işte vücudumuzdaki ergenlik döneminde ter bezlerinin daha fazla çalıştığını biliyoruz. Hamilelik döneminde daha fazla çalıştığını, daha aktif olduğunu, bunun da hormon seviyelerindeki işte vücuttaki östrojen, testosteron seviyelerinden kaynaklandığını biliyoruz. Menopoz ve menopoz öncesi bu perimenopozal dönemlerde de gene östrojen ve hormon dengesinin bozulmasıyla da terlemelerin olduğunu ve reaktif olarak vücudumuzun buna reaksiyon gösterdiğini biliyoruz. Yani aslında terleme vücudun bir savunma mekanizması.
5: Hangi durumlarda terleme normal veya anormal kabul edilebilir? Aşırı terleme bir hastalık olarak değerlendirilebilir mi herhangi bir durumda?
6: Ya tabii ki bu saydığım bütün nedenler fizyolojik nedenler. Yani normal hepimizin karşılaştığı nedenler. Ama bazen bazı insanlarda terlemenin çok fazla olduğunu ve artık bunun rahatsızlık seviyesine geldiğini, vücuttan şıpır şıpır terler aktığını, iş gücünün bu nedenle aksi plana geldiğini gördüğümüz haller oluyor. Bu şikayetlerle hastanın bize başvurduğunu da görüyoruz. Bunlar neden oluyor? Bazen işte hormonal dengesizliklerden, mesela tiroid bezinin çok fazla çalışmasından kaynaklanan, hipertiroidinden kaynaklanan terleme bozuklukları olabilir. Bazen vücudumuzdaki sempatik aktivitenin artmasının gene bir hormonal, adrenal yani böbrek üstü bezinden salgılanan bazı metabolitler nedeniyle terlemenin arttığını, buna çarpıntının, hipertansiyonun eşlik ettiğini görebiliriz. Bazen büyüme hormonu fazlalığında, vücutta büyüme hormonu fazlalığında da özellikle baş kısmında olmak üzere terlemenin arttığını görebiliriz. Tabii ki bunlar fizyolojik değil. Bunlar patolojik terlemeler. Bu gerçekten kişiyi çok rahatsız ettiği durumlarda mutlaka hastaya ve hekime başvurması gerekiyor. Yani bunun altta yatan bir hastalığa bağlı mı olup olmadığının ortaya konması lazım. Eğer bu hastalığa bağlı değilse semptomatik tedavisinin yapılmasının lazım olduğunu, ama eğer bir nedene bağlıysa, hipertiroidiye bağlıysa altta yatan hipertiroidisinin düzeltilmesi lazım. Eğer büyüme hormonu fazlalığına bağlıysa altta yatan bir büyüme hormonu bozukluğu varsa onun düzenlenmesi lazım. Ya da kardiyak nedenli bir acil gelişen bir terleme de olabilir. Bu aniden ateş basması, terleme yaşayabilir hasta. Beraberinde eşlik eden bir göğüs ağrısı falan varsa mutlaka bir hekime ani olarak danışması lazım. Ama kronik olan süreçlerde de bu kronik patolojik durumların elenmesi ve ondan sonra da semptomatik tedaviyle yaklaşılması lazım hastaya.
5: Gündüz hareket halindeyken terliyoruz ama mesela gece neden terliyoruz? Uykuyu da tabii etkileyen bir durum haline geliyor bu. Orada nasıl bir fark ortaya çıkıyor?
6: Ya şimdi gece de bunu mesela enfeksiyon varlığında daha çok, mesela verem, eskiden verem sıklığı çok daha fazlaydı ama hala günümüzde de var. Ve verem dediğimiz enfeksiyon hastalığı gece terlemesi yapar. Keza gripler de gece terlemesi yapar. Bu tamamen sempatik sistemin gece daha durağan olup hani birden ateşin etkisiyle ortaya çıkan bir durum. Kalp krizlerine bağlı olacak olan terlemeler sabaha karşı daha çok olur. Menopoz terlemeleri daha çok gece yatarken maalesef olur. Hatta yani böyle yatağa ıslatacak şekilde terlemeler olabilir. Bunlar hormon dengesiyle ilgili. Çünkü hormonlar da vücudumuzda bir ritmik salınım içerisinde. İşte kortizol salınımı sabaha karşı artar. O yüzden sabah erken saatlerde kalp krizleri daha çok olur gibi. Yani oradaki hormonal değişim, hormon dengesinin diürnal ritim, yani gün içerisindeki ritminin etkilenmesinden kaynaklanıyor.
5: Terlemek vücuttaki toksinleri atar denir her zaman. Bu ne kadar doğru?
6: Ya bu toksin atma işte bu ateş olayıyla ilgili. Yani siz reaktif olarak terlediğiniz için vücudunuzun soğuması o andaki tabii ki ateşin düşmesini sağlayarak sizi rahatlatacaktır. Aslında toksin atma budur. Onun dışında da terleme tabii ki gerekli bir şey. Çünkü vücudun su dengesini de sağlıyor. Çünkü bizim vücudumuza bir su girdiği zaman onun bir de çıkış yolları var. İşte bu günlük idrarla olabilir, terle olabilir, solunum yoluyla bir miktar olabilir. Dolayısıyla bunun da vücutta bir denge oranında olması gerekiyor. Mesela çok idrar çıkarmadığınız zaman belki onu terle daha fazla atıyor olabilirsiniz. Burada da bir denge mekanizması var. Dolayısıyla tabii ki toksin de çıkarmış oluyorsunuz aynı zamanda. Yani bir tür itrah da yapmış oluyorsunuz. Aynı böbrek sisteminden işte idrarın çıkarılması gibi.
5: Endokrinoloji uzmanı Profesör Ela Temeloğlu NTV Radyo'da yanıtladı.
4: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Yeni haftada sıcaklık hızla artacak. Hava açık, rüzgar da hafifliyor. İstanbul ve Bursa güneşli. İstanbul 31, Bursa 33 derece. İç Anadolu da güneşli. Ankara 26 derece. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Manisa 37, İzmir 35 derece. Akdeniz güneşli. Adana 36, Kahramanmaraş 38 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor. Sıcaklık 37 derece. Karadeniz'de çoğu yerde güneş görülüyor. Sıcaklık çoğu yerde 27-28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 28, Malatya 32 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 12.
5: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap ve Gülistan Doku soruşturmalarında yeni dalga operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı. Ödeme yapılmasına rağmen taahhüt edilen konutları tamamlamadığı belirlenen şirket yetkilileriyle Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya 59 taşınmaz devrettiği belirlenen kişiler gözaltında. Yakalananlar arasında Ahbap adına çek düzenleyen yetkili de var. Soruşturmada 5 ünlü isim de ifadeye çağrıldı. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin adliyede ifade verecek. Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili de bilgi verdi. Usulsüz ve şüpheli işlem yaptığı değerlendirilen 19 emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca Bakan Gürlek, tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'e ait dijital materyallerde elde edilen bulgular nedeniyle bir koruma polisi ve bir emekli polis memurunun ifade vermek üzere Erzurum'a götürüldüğünü açıkladı. Cumartesi günü İstanbul'daki CHP etkinliği çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi. Etkinliğe para karşılığı kast ajanslarından figüran getirildiği öne sürüldü. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. Bize komplo kuruldu dedi. Şikayet üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.
8: Kast ajanslarıyla anlaşılarak figüran getirildiği, yetkisi olmayan kişilere parti eleği dağıtıldığı, çeşitli yönlendirmelerle slogan attırıldığı öne sürüldü. İddiaya göre amaç cumartesi günü İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP'ye katılım törenini kalabalık göstermekti. Bir Gün gazetesinden Ebru Çelik'in haberine göre programa getirilenlere 950 lira dağıtıldı. Kendisi de figüran gibi grubun arasına girdiğini anlattı. Bu iddialara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yanıt verdi. Söz konusu kişileri kendilerinin getirmediğini söyledi.
9: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Ulaşın talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradı. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bile bilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir.
8: Tekin kendilerine komplo kurulduğu görüşünde.
9: Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Bu soruşturmaları, araştırmaları yaparken çok ilginç şeylerle de karşılaştım. Önce bir araba geliyor, yukarıda salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar. Sonra aklı selim biri galiba diyor ki aman ha bizi linç ederler burada. Evet, onu açık ve net söylüyorum. Sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin.
8: CHP konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialara yönelik soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırmalar sonucunda şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağını açıkladı.
10: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum yeni partiyi değerlendirdi. Uçum, büyük bir olaymış gibi ele alınan yeni parti konusu magazin tartışmasından öteye gidemez dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uçum, CHP ve yeni parti ayrışmasının önemsiz olduğunu savundu. Bütün tartışmalar kalanların ve ayrışanların kişisel veya grupsal ajandalarına odaklanıyor. CHP bu ayrışmayla esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP'dir, sel gider kum kalır ifadesine yer verdi. Mecliste yeni haftada önemli bir düzenleme görüşülecek. Gündemde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor.
11: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada öğrenci affı düzenlemesi gündemde olacak. Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanamayan öğrencilere yeni hak getiriliyor. Bu öğrenciler 4 ay içerisinde ilişkilerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerinin bitmesini takip eden 2 ay içerisinde aftan faydalanabilecek. Teklifle emekli öğretim üyelerine sözleşmeli olarak 2 yıl daha ders verme imkanı da tanınıyor. Uzun zamandır tartışma konusu olan tez sahtekarlıklarına da para ve ilişik kesme cezası öngörülüyor. Teklifle vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını artırmak adına vergi düzenlemesine gidiliyor. Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurmaları için verilen süre son kez olmak kaydıyla uzatılıyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
10: Üniversite ve lise tercihlerinde kritik haftaya girildi. Üniversite adayları için tercih süreci çarşamba günü başlayacak. Liselere geçiş sisteminde ise tercih süreci bugün sona eriyor.
11: YKS'de tercih maratonu çarşamba günü başlayacak. ÖSYM'nin kılavuzuna göre üniversite tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Üniversitelerde bu yıl 805.000'den fazla kontenjan bulunuyor. Bu yıl ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080, özel yetenek programlarındaysa 27.191 kontenjan yer alıyor. Kontenjanın 602.117'si devlet, 184.914'ü vakıf, 18.716'sı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan üniversiteler için ayrıldı. Hukuk fakültelerini tercih etmek isteyen adaylar için bu fakültelere girişte uygulanan en düşük başarı sıralaması barajı 125.000'den 100.000'e çekildi. Ayrıca mimarlık fakültelerini tercih edecek adayların sayısal puan türünde en düşük 250.000, tıp fakültelerini tercih edeceklerin 50.000, eczacılık fakültelerini tercih edeceklerin 100.000, diş hekimliği fakültelerini tercih edeceklerin 80.000, öğretmenlik programlarını tercih edeceklerin ise ilgili puan türünde 300.000 başarı sıralaması içinde yer alması gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılan tercihlerse sona eriyor. LGS'de yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos çarşamba günü ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
10: Bir günde 7 kişi boğuldu. Mersin'de denize giren 5 kişilik aile dalgalara kapılıp sürüklendi. Bir çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Bir çocuksa çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Aynı gün içinde Elazığ, Adıyaman ve Hatay'dan da boğulma haberleri geldi.
12: Dev dalgalar bir aileyi sürükledi. İkisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 kişilik aile denizde yüzüyordu. Ancak dev dalgalar etkiliydi. Aile bir süre sonra akıntıya kapıldı. Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, kızı Fatma Öztürk'le Zehra Öztürk'ün kardeşi Ceylan Daşan ve yeğeni Halil Öztürk dalgaların arasında kayboldu. Çevredekiler 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Tüm ekipler seferber oldu. Denizde arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Aileden 4 kişinin de cansız bedeni bulundu. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 16 yaşındaki Fatma Öztürk'ün ise sağlık durumu iyi. Bir boğulma haberi de Elazığ'dan geldi. 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş Hazar Gölü'ne girdi. Ancak gözden kayboldu. Dalgıç ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Hatay'da hafta sonu denizde dev dalgalar etkili oldu. Gözcüler sahilinden denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin desteğiyle denizden çıkarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ise çaya giren 25 yaşındaki Halil Doğan akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları 2 saat sürdü. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
2: NTV Radyo.
10: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, İsrail'le güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalışıldığını söyledi. Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hakkından vazgeçmeden kapsamlı bir barışın zemini hazırlanabilir dedi. Şara ayrıca ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecini de anlattı. Türkiye'nin bu konuda Suudi Arabistan'la birlikte arabuluculuk rolü oynadığını açıkladı. Suriye'nin ABD'de teröre destek veren ülkeler listesinden kaldırılmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Donald Trump'ın Cuma günkü ani kararından bu yana İran'ı vurmuyor. Tahran, Amerikan yönetimi saldırmadığı sürece saldırmayacağını açıkladı. Ancak hafta sonu Hazar'dan ve Kızıldeniz'den saldırı haberleri geldi.
13: Amerika Birleşik Devletleri 2 hafta süren yoğun bombardımanın ardından Cuma günü aniden İran'a saldırıları durdurdu. Trump'ın ani kararının ardından İran'dan da bölge ülkelerine saldırı yapılmadı. İranlı üst düzey bir yetkili, Amerikan tarafından saldırı olmadığı sürece İran'ın da saldırmayacağını söyledi. Yoğun bombardımanla geçen 13 gecenin ardından silahlar sustu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz, Trump'ın diplomasiye zaman tanımak için saldırıları durdurduğunu söyledi. İran tarafı ise saldırıların durmasına şüpheyle yaklaşıyor. Üst düzey bir kaynak, İran'da iyimserlikten ziyade kötümserlik var. Saldırıların durmasının taktik olduğunu düşünenler fazla, dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington'la Tahran arasında mesaj alışverişi olduğunu, arabulucuların çabalarının sürdüğünü söyledi. New York Times gazetesi ile CNN televizyonu, Trump'ın daha geniş askeri operasyon seçenekleriyle savaşı tırmandırma planlarından geri adım attığını duyurdu. Amerikan medyasına göre kararda Genelkurmay Başkanı Dan Cheney ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in çekinceleri etkili oldu. Cheney, savunma füzesi stoklarının azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üsleri koruyacak yeterli füze olmadığını söyledi. Axios haber sitesi de her gün öğleden sonra İran'a yapılacak saldırı planının Trump'a gönderildiğini, başkanın akşam planı imzaladığını yazdı. Trump'ın Cuma günü kendisine sunulan planı aniden onaylamamaya karar verdiği ifade edildi. ABD ve İran saldırıları durdu ama İran savaşı hafta sonu Hazar Denizi ve Kızıldeniz'e genişledi. Tahran, Ukrayna'nın Hazar'da İran'a ait bir ticari gemiyi vurduğunu, bir denizcinin öldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna saldırısının karşılıksız kalmayacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'ya doğrudan saldırıları mümkün kılan uydu bilgisi gönderdiğini söyledi. Hazar'daki saldırı haberi bu açıklamanın ardından geldi. Yemen'deki Şii Husi hareketi de Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait depoları vurduğunu duyurdu. Aramco'nun Yemen sınırına yakın Cizan'daki rafinerisinde yangın çıktı. Suudilerin Kızıldeniz'deki en önemli petrol limanı Yanbu'ya atılan füzelerse havada engellendi. Husilerin İran savaşına dahil olmasının ülkedeki iç savaşı yeniden başlatmasından endişe ediliyor. 2022'den bu yana ateşkesin hüküm sürdüğü ülkede savaşan tarafların cephe hattına güç kaydırdığına dikkat çekiliyor.
10: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD'ye gidiyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkan karar gereği Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini söylemişti. Netanyahu, Mamdani'ye meydan okudu.
14: He's using and look at what he's doing. Nefreti körüklüyor. Tüm New Yorklularının belediye başkanı olması gerekiyor. Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların, herkesin. Ama bir grubu diğerine karşı kışkırtmaya çalışıyor. New York'taki Yahudi Amerikalılarla konuşuyorum ve şu an korkuyorlar.
15: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani arasındaki tutuklanma tartışması büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için yola çıkmadan önce Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına röportaj verdi.
14: Endişeli değilim ve kesinlikle gelmeyi düşünüyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl geldim. Güvenlik koşullarında sorun olmazsa, ki olacağını sanmıyorum, evet geleceğim.
15: Trump'la Washington'da görüşecek Netanyahu, daha sonra Eylül ayında New York'a giderek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Ancak New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini açıklamıştı. 22 Temmuz'da yeni bir mesaj yayınlayan Mamdani, ekibinin yasa kapsamında mevcut her yolu incelediğini ve bunu uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadıkları sonucuna varıldığını söylemişti. Ancak federal hükümetin gücü var diyen Mamdani, onları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmaya ve bu emri yerine getirmeye çağırıyorum ifadesini kullandı.
10: Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girildi. MTV'nin ikinci taksidi 31 Temmuz Cuma gününe kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, internet ve mobil bankacılık üzerinden ödenebilecek. Süresinde ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak. Bursa'da alkolmetreyi üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye 192.800 lira para cezası kesildi. İnegöl ilçesinde durdurulan aracın sürücüsü yarım saat boyunca direndi, alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Sürücünün daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı belirlendi. Şüpheliye alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için 150 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira ve aracın muayenesini yaptırmadığı için de 2800 lira para cezası verildi. İstanbul'da yağışlı bir cumartesi sonrası sıcak havayı fırsat bilenler sahillerin yolunu tuttu. Kimi denize girdi, kimi de gölgede oturup serinlemeyi tercih etti. Serin geçen günlerin ardından yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.
16: Kimi arkadaşıyla geldi, kimi ailesiyle, kimi de omzunda taşıdığı tavuğuyla.
17: İsmim Müjgan, Boğaz yürüyüşüne çıkarttım bunu. 4 senedir bende. Keyifli zaman geçiriyoruz işte.
18: 1, 2, 3.
16: İstanbul'da sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler sahilleri tercih etti.
19: Vakit buldukça buraya geliyoruz çocuklarla. Burada yüzmeyi öğrendik.
20: 4 yıldır... geliyorum. Buranın yeri başka. Hem suyu çok güzel, çok serinletiyor ve yani bu sıcak havada bize çok iyi geliyor.
16: Denize giren de vardı. Gölgede oturup serinleyen de.
21: Plaja gitmek her aile için de mümkün değil gerçekten. O yüzden burası imkan var, onu da değerlendiriyoruz bu şekilde.
22: Burada yüzüyorum, eğleniyorum. Burada annemle ablam yüzmeyi öğrenmiş, ben de öğreneceğim inşallah.
16: Kireçburnu sahilinde buluşanlar yakınlarıyla, arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi.
23: Yeni başladık daha, 0-0. Şu an ben önde gidiyorum gibi ama. Bugün denize geldik, hava çok güzel. Hem de arkadaşımla tavla oynuyoruz.
24: Gayet mutluyuz, bugün boş günümüz. Arkadaşlarla böyle keyifli bir eğlence yapıyoruz. Omlet yaptık, patates kızarttık.
16: Yağışlı ve mevsim normallerine göre serin geçen hava, İstanbul'da yerine yine kavurucu sıcaklara bırakacak. İlerleyen günlerde termometrelerin 30'u aşan dereceleri göstermesi bekleniyor.
10: İstanbul'da orman yangını riskine karşı denetimler sürüyor. Polis ekipleri kontrollerde dronlardan da yardım alıyor. Son bir ay içerisinde ormanlara giriş yasağına uymayan 513 kişiye ceza kesildiği açıklandı.
16: Tedbirsizlik, öngörülemeyen kazalar ve kundaklama. Bu ihtimaller dikkate alınarak İstanbul'da 8 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklanmıştı. Sadece bazı mesire alanları bu kapsamın dışında tutuldu. Orman yangını riskine karşı denetimler sürüyor. Yaklaşık bir ay içerisinde gerçekleştirilen kontrollerde kurallara uymayan, yasağa delen 513 kişi tespit edildi. Çalışmalara dronlarla da destek verildi. Toplam 1 milyon 900 bin lira para cezası kesildi. Polisin işlem yaptığı kişiler genellikle piknik yapmak için ormanlık alana girmişti. Öte yandan hakkında arama kararı bulunan 3 zanlıyla uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 ruhsatsız ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
10: Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla devreye alınan depozito bilgi yönetim sistemi 1 Temmuz itibariyle 81 ilde başladı. Peki sistemde süreç nasıl işliyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüm sürecini anlatan bir görüntü paylaştı.
11: Plastik, cam ve alüminyum ambalajlı şişeler makineye atılıyor. Atılan şişe başına 1 liralık iade ücreti alınıyor. Depozito bilgi yönetimi sistemi artık Türkiye genelinde uygulamada. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depozitosu olan ambalajlar çok sevildi. Her iade geleceğimize bir nefes daha oldu dedi.
0: Doğanın dönüşüm yolculuğuna birlikte eşlik edelim. Bırakılan her ambalaj doğa makinesi içinde birikiyor. Saha operatörleri belirlenen saatlerde gelip bu makinelerden ürünleri topluyor.
11: Uygulama 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde uygulamaya alınmıştı. Bakan kurum paylaşımında Türkiye Çevre Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki ambalaj atıklarının toplanma, ayrıştırma ve stoklanmasına ilişkin görüntülere yer verdi.
3: Sabah arkadaşlarımız 9'da tesisten harekete başlar. Depozito makinelerinin bulunduğu noktadan çıkan ambalaj atıklarını toplayarak gün sonunda tesisimize getirerek alüminyum ve pet ambalajımızı balya pres makinesinde pres makinesinden geçirdikten sonra depolama alanında istiflenir.
11: Peki uygulama nasıl çalışıyor? Cep telefonlarına indirilen doğa uygulamasıyla ürünlerin üzerindeki kare kod okutularak sisteme giriş yapılıyor. Ardından şişeler cihazdan içeri atılıyor ve her şişe başına 1 lira depozito iadesi alınıyor. Sistem sayesinde her yıl 25 milyar adet ambalajın toplanması ve ekonomiye 30 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.
10: Türkiye, Brezilya ile Voleybol Milletler Ligi finalinde karşı karşıya gelirken milyonlar ekrana kilitlendi. Maç sonunda ise şampiyonluk coşkusu vardı. İstanbul'da kutlamaların adresi Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'ydı.
8: Sahilde dev ekran kuruldu, sandalyesini alan, ay yıldızlı formasını, tişörtünü giyen dev maçın sonucunu bekledi. Karşılaşmanın sonunda ise doyasıya kutlama vardı. Türkiye-Brezilya Voleybol Milletler Ligi finali çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Her ne kadar Filenin Sultanları 3-1 kazansa da setler birbirine hayli yakın sayılarla tamamlandı.
4: Bir hop zıpladık, bir oturduk, çok heyecanlıydı ama Brezilya'ya karşı altın aldığımız için çok mutluyum.
8: İstanbul Kadıköy'de Kalamış sahilinde kurulan dev ekranla izleyiciler şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.
6: Benim sesim bile çıkmıyor. O kadar bağırdım ki. Çok güzeldi. Evet, ağladık hep beraber. Başarımız, sesim gitti yani bağırmaktan.
7: Hem çok güzeldi hem çok heyecanlı bir maçtı. Gerçekten çok gurur duyuyoruz. Harikaydı. Hala heyecanımız da geçmiş değil.
8: Setlerin sonuna doğru nefesler tutuldu. Her bir sayıda tezahüratlar yükseldi ve maç sonu. Kalamış festival alanına döndü. Heyecan dolu bekleyişin ardından sevinç çığlıkları ve şarkılar yükseldi.
25: Türkiye'yi şampiyon yaptılar. Kupayı Türkiye'ye getiriyorlar. Çok mutluyuz. Kazanınca gelen oradaki sevinç. Çok heyecanlandım. Halay çektik orada. Tüm kızlar çok güzel oynuyor. Hepsini çok seviyorum.
8: Kutlamalar saatlerce sürdü.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
5: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
9: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
12: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlar dev kupayı ikinci kez kaldırdı.
2: Filenin Sultanları Türkiye'yi yine gururlandırdı. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Çin'in Macao şehrindeki finalde ilk seti 25-23 kaybeden Sultanlar ikinci seti 25-23 kazandı. Üçüncü seti de 26-24 ile alan Ay Yıldızlılar setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-21 kazanan milliler zafere ulaştı.
3: Harika bir savunma yaptık. Top neredeyse yere değmedi. Oyuncuların top için savaştığını gördüm. Bazen endişelendik ama mücadeleyi asla bırakmadık. Finali böylesine bir karakterle kazandığımız için çok mutluyum.
2: 33 sayıyla finale damga vuran Melissa Vargas en değerli oyuncu seçilirken ikinci kez kupayı kaldıran Sultanlar mutluydu.
4: Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç.
2: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak milli yıldızları tebrik etti.
5: İnanan bir takım, hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla ülkesine layık olmaya çalışıyorlar. Ülkeye gururlandırmaya çalışıyorlar ve bu gururu da yaşattılar bize.
6: Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey. Bu millete bu sevinçleri yaşattıkları için de bütün sporcularımıza tebrik ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla filenin sultanlarını tebrik etti. Türkiye'nin şampiyonluk coşkusu maç sayısıyla birlikte NTV'de yaşandı.
7: Bitiyor mu?
2: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları'nın sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
1: Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğunu Türk voleybolunun efsanelerinden Selcan Çağlar NTV'de değerlendirdi. Ay Yıldızlıların çıtayı en yükseğe koyduğunu belirten Çağlar, Sultanların genç kızların gözünde birer kahraman olduklarını söyledi.
8: Bu kadar inatçı bir takıma ve takım oyunu oynayan yüksek boylarıyla birlikte olan bir takıma karşı bizim kızların bu kadar da inatla, dirençle, asılarak ve hiç vazgeçmeden top oynamaları bence müthiş bir performans. Kızları gerçekten çok mutlulukla kutluyorum. Bize çok büyük gurur yaşatıyorlar ve gerçekten istenirse Türk kadınının, Türk kızının bu işlerde ne kadar başarılı olabileceğini bize gösteriyorlar. Bizler bu sahalarda yıllarca ter dökmüş ve emek vermiş insanlar olarak gençlerimizin, bizden sonraki nesillerin her sene bunu biraz daha yukarı taşıyor olmalarından çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kızlar antrenörü seviyor, çok belli. Saygıyı duyuyorlar, seviyorlar ve kızlarla bütünleşmiş bir antrenör. Onların en iyi performansını ortaya çıkarma gibi de bir başarısı var. Yani ilkin formunun en üst seviyesinde Hande öyle, diğer bütün oyuncular öyle, orta oyuncularımız öyle, Vargas öyle. Yani hepsini bir takım halinde ama bireysel olarak da en üst performanslarını ortaya çıkartabilecek kapasitede bir antrenör. Şimdi dönem arkadaşlarımızla bir grubumuz var. Orada biz heyecan içerisindeyiz ve mutluluk içerisindeyiz. Çünkü aynı bizim çıktığımızda yol da yoktu. Yani biz yolu biz açtık diyebilirim. 80'li yıllarda ilk defa Avrupa ikincisi oldu takım. Ondan sonra Atatürk'ün kızları lafı ortaya çıktı. Ondan sonra 2003, bir sonraki jenerasyon 2003'te Avrupa ikincisi olduk milli takımla. O çok önemliydi. Ondan sonra aşama aşama işte bugün hep halkımız final bekliyor kızlardan. Şampiyonluk bekliyor. Yani çıta o kadar yükseldi ki. Ama bunu da hak ederek geldiler bugünlere kadar. Yani üstüne koyu koyu gelmiş olmaktan dolayı biz çok mutluyuz. Bu maçtan sonra tabii ki bütün kız çocukları voleybolcu olmak istiyor. Çok haklılar. Çünkü kızlarımız zaten çok güzel, başarılı, bakımlı, istikrarlı, savaşçı. Ne bileyim yani bir çocuğun gözünde bir kahraman neyse, hangi vasıfları barındırıyorsa şu anda kızlarımız bütün o vasıflara haiz. Evet. Hepsini barındırıyorlar kendilerinde.
1: Galatasaray iç basındaki Musiala ile anlaşıldığı haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Yamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon Alman ekibinde 24 maça çıkan orta saha oyuncusu 5 gol 6 asist performansı göstermişti. Musiala aynı zamanda Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı 4 maçın 3'ünde ilk 11 başlayıp 1 gol kaydetti. Zinedine Zidane teknik direktörlüğe önemli bir görevle dönmeye hazırlanıyor. Futbol efsanesi Fransa milli takımından ayrılan Didier Deschamps'ın yerine gelecek. Fransa Futbol Federasyonu salı günü düzenleyeceği basın toplantısıyla Zidane dönemini başlatacak. Teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i yöneten Zidane, Eflatun Beyazlılar'da 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga Kupası kazandı. 54 yaşındaki teknik direktör Fransa milli takımıyla 2030 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşme imzalayacak. Fransa, Zidane döneminde ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak. 2026 Fransa bisiklet turunu Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogačar kazandı. Organizasyonun 21. ve son etabı Paris'te yapıldı. Pogačar genel klasmanda 73 saat 56 dakika 26 saniyelik derecesiyle zafere ulaştı. Sloven bisikletçi organizasyonda üst üste 3. toplamda 5. şampiyonluğunu elde etti. Formula 1'de Lando Norris Macaristan Grand Prix'si ile zirveye geri döndü. Yaz arası öncesinde son podyumu Max Verstappen ve Kimi Antonelli tamamladı. Pilotlar şampiyonasında Antonelli 219 puanla liderliğini devam ettirdi. Hamilton 159 puanla ikinci sırayı korudu. Bir ay ara verilecek Formula 1'de sıradaki yarış 23 Ağustos'ta Hollanda'da koşulacak. Formula 1'de ise takvim yeniden şekillendi. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle iptal edilen Bahreyn Grand Prix'si Malezya'da yapılacak. Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek olan yarış 2-4 Ekim tarihlerinde koşulacak. Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Katar ve Abu Dhabi yarışlarının da belirsizliği sürüyor.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 27 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Anadolu Halk Meteorolojisi'nde bugün üzümlere alaca düştüğü gün olarak işaretlenmiş. Alaca düşer, yani üzümler kararmaya, olgunlaşmaya, tatlanmaya başlar. Kuyruk yıldızının da doğduğu günlerdeyiz. Anadolu'da doğdu kuyruk, kalmadı koruk sözü bu günlerde doğadaki dönüşümün işaretlerini belirtir. Üzümler olgunlaştı. Hatırlatalım, üzüm kurutmak isterseniz üzüm salkımını iple güneş alan bir yere asın. Arada döndürerek her tarafının güneş görmesini sağlayın. Yaklaşık bir haftada kuruyacaktır. Üzümü tanelerine ayırıp sapını, çöpünü, çekirdeklerini çıkarıp bir bezin üzerine sererek güneşin altında bırakmak da olabilir. Karıştırarak, ters yüz ederek her tarafının güneş görmesini ihmal etmeyin. İstediğiniz kadar kuruyunca bir gün gölgede bekletin, sonra canınız çektiğinde yemek üzere cam kavanoz veya bez torbada saklayın. Anadolu Halk Meteorolojisi'nde meyvelerin olgunlaşmasına denk geldiği için bugünkü fırtınaya kara erik fırtınası, 29-30 Temmuz'daki fırtınaya ise kızıl erik fırtınası dendiğini ekleyelim.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. NTV Ekonomi başlıyor.
4: Mutlu günler, gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, e-ticaret sektöründe 1 Ağustos'ta yeni bir dönem başlıyor. İnternette tüketicileri yanıltan içerikleri engellemek için hazırlanan yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Reklamlarda kullanılan yapay zeka, sosyal medyadaki tanıtımlarla e-ticaret sağlayıcıları sıkı denetim altına alınacak.
5: Aldatıcı reklamlara karşı tüketiciyi korumak için Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik yeni ayda devreye alınacak. 1 Ağustos'tan itibaren internetteki reklamlar, indirim kampanyaları, tüketici yorumları sıkı denetim altında olacak. Yeni düzenlemeyle hedefli reklamlar çocuklara yönelikse tamamen yasaklanıyor. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılamayacak. Sosyal medya etkileyicileri herhangi bir kazanç, indirimli ürün, hizmet ya da bir etkinlikten fayda sağlayacaksa bu paylaşımına reklam veya tanıtım ifadesini eklemek zorunda olacak. Falcı, medyum, astrolog gibi hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı yeni düzenlemeyle genişletiliyor. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. E-ticarette tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürülecek. Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi de zorunlu olacak. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği, izlenimi verdiği reklamların yapılması da yasaklanacak.
4: Rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar Avrupa'da tahıl krizi endişesi yarattı. Maddi kaybın 2 milyar euroya ulaşacağı tahmin ediliyor. Üretim düşüşünün tüm dünyada enflasyonu tetikleyebileceği belirtiliyor.
6: Rekor sıcaklıklar 9 milyon ton ürünü yok etti. Dünyada tahıl krizi korkusu doğdu. Avrupa tarihin en yüksek sıcaklıklarıyla karşı karşıya. 10 binden fazla insan sıcaklığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Can kayıplarının yanında ekonomik maliyet de artıyor. Kıtada tahıl hasadının 2018'den bu yana en düşük seviyeye inmesi bekleniyor. Maddi kayıpsa 2 milyar euroyu bulabilir.
7: Son açıklanan raporlar, tahminler 10 Temmuz Buradan sonra da sıcaklıklar devam etti. Tekrar aşağı doğru 5-6 milyon ton daha bu Avrupa üretim verilerinin tahminlerinin aşağı çekilebileceği beklenmekte. Bundan sonrası için iklim değişikliğinin risklerinin artık risk değil, gerçekleşme, realizasyon olduğunu görüyoruz.
6: Türkiye bahar aylarında mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı. Bu sayede tahıl rekoltesinin yüksek olması bekleniyor.
7: Çok yüksek bir rekolte bekliyoruz. Buğdayda ilk tahminimiz 23 milyon tondu. Üzerine çıkacak inşallah. Şu an hasat devam ediyor. Avrupa'da 9 milyon tondu, yine üzerine çıkacak. Mısır'da 1,5 milyon ton kadar gerilememiz var. Ama toplama baktığımızda 40 milyon tona yaklaşan bir üretim bekliyoruz.
6: Rusya-Ukrayna savaşı da tahıl fiyatlarını etkiliyor. Son haftalarda gemilere yapılan saldırılar artmış durumda. Bu durum tahıl gemileri için taşıma maliyetlerini yükseltiyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıları askıya aldı. Küresel piyasalar bu kararla biraz rahatlamış gibi görünüyor. Petrol fiyatı 100 dolardan 86 dolara düştü. Altın fiyatı yükseldi.
5: Körfez'de çatışmaya ara verildi. Petrol fiyatı geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırıları 6 Temmuz'da yeniden başladı. Yaklaşık 3 hafta süren saldırılar sonrası Brent petrol 71 dolardan 100 dolara kadar çıktı. Cuma günü çatışmanın sona ermesiyle fiyat düşüşe geçti. Brent petrol %15 civarı gerileyerek 86 dolara indi. Petrol fiyatındaki düşüş altına yaradı. Ons altın tekrar 4100 doları aştı. Gram altınsa 6200 lira seviyesini geçti. Öte yandan piyasalar Amerikan Merkez Bankası toplantısına odaklı.
8: Amerika Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı gerçekleşecek olursa bu piyasalar açısından ciddi manada yıkım olabilir. Yani hisse senedi piyasaları, emtialar özellikle bu değerli metaller tarafında çok farklı fiyatlama döngülerini görebiliriz.
5: Fed faiz kararını çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklayacak.
4: Sırada piyasalar var. Günün ilk yarısında, yeni haftanın ilk işlem günü, günün ilk yarısında borsada şu sıralarda %0,24'lük kayıpla 13.910 puan seviyesini takip ediyoruz ki şu ana kadar gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Açılışta endeks biraz da yurt dışından az önce aktardığımız haberlerin de etkisiyle pozitif bir başlangıç yaptı. 14.085 puana kadar yükseldikten sonra oradan gelen satışlarla bir miktar geriledi ve şu gördüğünüz gibi gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyeler, ama hani %0,23 öyle çok derinleşmiş bir satış durumu söz konusu değil. İşlem hacminin de 80 milyar liraya yaklaştığını belirtelim. Bankacılık endeksi açılışta %2,2 yükseldi. Sonrasında orada da kazançların bir kısmı geri verildi. Şu anda da %1,3 ila %1,5 arasında primli seyrettiğini söyleyebiliriz. Gıdada yatay pozitif bir seyir var. Holding ve iletişim endeksleri yarım puanla %1 arasında yükselişte. Ticaret keza aynı şekilde. Ulaştırma ise birazdan göreceğiz. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle bugün %3 pozitif olarak işlem görüyor. Onun dışında petrokimyada petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle endeks olarak %1,8'lik bir kayıp var. Sigorta ve sanayi endekste de yine yarım puan civarı geri çekilmeler var. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 47 lira 34 kuruş, euro 54 lira 1 kuruş seviyesinde. Sabahtan bu saate küresel piyasalarda doların seviyesinde bir değişiklik yok. Dolar endeksi sabah olduğu gibi 101,2-101,3 aralığında işlem görüyor. Euro dolar karşısında 1.14'ünü hemen altına sarktı. Zaten bir süredir biliyorsunuz 1.1390-1.1410 aralığında. Şu sıralarda da 1.1397'lerde işlem görüyor. Sterlin dolar karşısında 1.35'e kadar çıkmıştı 15 Temmuz'da, hatırlayın. Oradan kademeli bir şekilde aşağıya geldi. Şu sıralarda 1.33-30'lardan geçiyor bir sterlin bir dolar karşısında. Değerli izleyenler, hemen buradan altın fiyatlarına bakacak olursak eğer, altının onsu dedik ya dolar yatay seyrediyor diye, altında da yatay bir seyir var. Geride bıraktığımız hafta Cuma günü 4050 dolar seviyesinden kapanmıştı altının ons fiyatı. Haftalık bazda baktığımızda %0,84'lük bir yükseliş var altının ons fiyatında. Geride bıraktığımız 5 işlem gününü referans aldığımızda hafta içerisinde 4100 doların üzerine de çıkmıştı ama sonrasında o dalgalanma boyutunda 4050 dolardan kapattı. Şu anda da %1 civarında bandında prim de cuma kapanışına göre 4100 doların hemen altında işlem görüyor. Altın fiyatları jeopolitik gelişmeleri takip ediyor. Az önce haberimizde paylaştık. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıları durdurdu. İran da bize saldırılmadığı müddetçe biz de misilleme yapmayacağız dedi. Yeniden diplomasi masasına geri dönülüyor beklentisi pozitif bir hava yaratmış durumda. Ancak sadece bu değil elbette. Amerikan Merkez Bankası Fed'in de ne karar vereceği, kararı çarşamba, bu hafta çarşamba günü açıklayacak. Ne karar vereceği piyasada merakla bekleniyor. Neden? Çünkü eğer faizi arttıracak olursa altın fiyatlarını aşağıya doğru itecektir. Faizi sabit bırakırsa çok büyük değişiklik olması beklenmiyor. Büyük oranda da faizi sabit bırakacağı tahmin ediliyor Amerikan Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında. Petrol fiyatları az önce saydığımız sebeplerden dolayı geride bıraktığımız hafta hatırlayacaksınız 100 dolara kadar çıkmıştı. Çatışmaların yeniden alevlenmesiyle beraber sonra kademeli bir şekilde geriledi ve bu sabah itibariyle 85 dolara kadar inmiş durumda ki çok iyi haber. %8,3 aşağıda, sadece bizim için değil bütün dünya için. Aynı zamanda Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararına etki edecek unsurlardan bir tanesi de, hatta belki de şu sıralar birincisi, petrol fiyatları diyebiliriz. Oradaki geri çekilme sadece bize değil bütün dünya ekonomilerine yarıyor doğrudan ve dolaylı olarak. Gelelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı bankalar arası piyasada 6232 lira. Çeyrek altında 10.198 lira seviyesinde yine bankalar arası piyasada sabah açılış seviyelerinde olduğunu, günün ilk yarısında yatay bir seyir takip edildiğini söyleyebiliriz piyasalarda değerli izleyenler. Şimdi konuğumuza döneceğiz. Finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
9: Teşekkür ederim Murat Bey.

0: verdi mi?
1: Güzel ifade ettiniz. Merkez bankacılığının yapılmasının en zor olduğu dönemlerden birini yaşıyoruz. Dolayısıyla sadece Türkiye'de değil, belki birazdan konuşacağımız Fed'in de ECB'nin de işinin çok kolay olmadığı bir süreç. Petrol fiyatlarının çok hızlı artmış olması enflasyonist baskıyı ister istemez arttırıyor. Merkez bankaları da ekonomiyi boğmamak için hızlı bir faiz artışından ziyade bu durumun geçici olup olmadığını anlamaya çalışıyor tabii ki. Nitekim geçtiğimiz hafta bizim Merkez Bankamızda yüksek petrol fiyatlarını ve olası körfezdeki gelişmeleri de göz önüne alınarak faiz indirimi yerine olanı korumaya çalıştı. Hatta metinde de ilginç bir ifade vardı. Özellikle Temmuz ayı enflasyon oranının biraz yüksek gelebileceği ile ilgili bir vurgu vardı. Böylece beklenti yönetiminde de bir parça bunu normalize etmeye çalıştı gibi geliyor bana. Malum Temmuz ve Ağustos aylarında daha önceleri bizler biraz daha düşük ve ehven bir enflasyon oranı bekliyorduk ama muhtemeldir ki 2'ye yakın sıyacak bir enflasyon oranıyla Temmuz ayında karşılaşacağız. Petrol fiyatları biraz normalleşirse en azından Ağustos ayında bir parça daha toparlanabilecek bir enflasyon fiyatı görebileceğiz, değeri görebileceğiz daha doğrusu. Ama Merkez Bankası'nın özellikle yaz sonuna kadar ihtiyatlı bir tutum sergileyeceğini rahatlıkla ifade edebilirim. Yıl sonunu hedeflere baktığımızda ise yine 30'a yakın bir enflasyonun ne yazık ki gerçekleşebileceğini, bu bağlamda da ilk önce sonbaharda şartlar el verirse politika faizine yakın sıyacak bir üst bant, ardından da 250-300 baz puanlık hala da bir faiz indirme olasılığımız olduğunu belirtmek istiyorum ama özellikle dış şartların elverişli olması, içeride de beklenmedik herhangi bir ekonomik veya ekonomi dışındaki rahatsızlığın ortaya çıkmaması kaydıyla.
0: Mustafa Bey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası karar metninden siz de alıntı yaptınız. Hemen ben de bir alıntı siz söyleyince aklıma geldi. İç talepteki zayıflığın belirginleşmesinin altını çizdi Merkez Bankası. Şimdi Merkez Bankası'nın gösterge faiz indirimlerine ilişkin tahminleri, sizin tahmininizi, genel konsensüsü, piyasada oluşan konsensüsü anlattınız zaten bize. İç talepteki zayıflama vurgusu. Şimdi gösterge faiz bir tarafa, kredi faizleri bir tarafa. Acaba arada bir bağlantı var mı? Çünkü hep bugüne kadar şunu düşündük. Gösterge faiz gevşese bile kredi faizlerinde aynı oranda gevşeme hemen olmayacaktır. İç talep korkusundan dolayı, çekincesinden dolayı. Ama şimdi bu vurgu orada da bir miktar daha yumuşama olduğuna mı işaret ediyor? Yoksa hala o katılık, makro ihtiyati çerçeveden bahsediyorum, krediler tarafında sizce devam edecek mi?
1: Biraz daha devam edecekmiş gibi görüyor. Merkez Bankası burada vidaları bayağı bir sıkmış durumda. Baktığınızda büyüme, kredi kullanımı, kredi kartları kullanımı, talepteki düşüş hep bunu teyit eder nitelikte. Oldukça esasında likitasyon anlamında sıkıntılı bir süreç yaşıyor hem reel sektör hem bireyler. Bu bağlamda da enflasyonun daha fazla artmamasını sağlamak amacıyla bu işlemi yapmış gibi görünüyor. Daha önce aldığı makro ihtiyati tedbirlerin de yansımaları işte bu aylarda net bir şekilde görülüyor. Ancak dediğim gibi dış ve iç şartlar uygun olursa başlangıçta belki faiz indirmek yerine sizin de belirttiğiniz gibi makro ihtiyati tedbirlerle ilgili bazı gevşetici adımlar atılabilir. Hakikaten piyasada özellikle reel sektörde ve bireylerin kendi dengelerini sağlaması açısından bir parça kredilerin normalleşmesi gerekiyor. Bu bankacılık sektörü açısından da yararlı olacaktır ama dediğim gibi 3 yıllık bir enflasyonla mücadele politikası uygulanıyor. Belli bir başarı kazanılmasına rağmen hala istenilen yerden oldukça uzağız. Dolayısıyla bu dengenin de gözetilmesi lazım. Yani bir bakıma büyüme, talep, istihdam, bir bakıma da enflasyonla mücadele arasında optimum bir denge sağlanması gerekiyor.
0: Peki Mustafa Bey, iki soru, iki çerçeve. Buradan bakacak olursak eğer sıkı para politikası bir tarafta, jeopolitik gelişmeler hemen yanımızda, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı, bunu da hesaba katacak olursak eğer, MSCI'ın Türkiye'ye yönelik açıklamaları, uyarıları, bunu da göz önünde bulunduracak olursak eğer, bizim borsamız 14 bin puanda tutunmaya çalışan ve burada aslında biraz da zorlanan bir tablo çiziyor. Hakikaten şartlar pek de kolay değil. Amerika'da faizler 4.60'lara gelmiş mi? Amerikan Merkez Bankası ne yapacak? Herkes merakla onu bekliyor. Bir taraftan petrol fiyatları, bir taraftan savaş, bir taraftan jeopolitik riskler, MSCI derken sıkışmış bir durumdayız değil mi?
1: Şüphesiz her şeye rağmen sermaye piyasaları ayakta kalmaya çalışıyor, dik durmaya çalışıyor. Olumsuz haber akışına rağmen yine de belli bir direnci var. Ancak şu çok net görünüyor.

0: Hep ben söylüyorum, sizlerle program yaptığımda da 4-5 yıldır Türkiye'de finansal piyasalarda, özellikle sermaye piyasalarında ciddi bir yapısal dönüşüme, hatta yapısal bir düzenleme silsilesine ihtiyaç var. Bu sadece MSCI için söz konusu değil, borsada yapılan işlemler için söz konusu değil, kurumlar bazında da yeniden yapılanma gerekiyor. Hem denetleyici kurumlar, hem organizasyon yapan kurumlar, hem aracı kurumlar, hem bankalar, bunlarla ilgili mevzuat, yani yapısal anlamda alınacak bir dizi önlemle esasında Türkiye açısından hem finansman kolaylığı, hem önümüzdeki İstanbul Finans Merkezi vizyonuna daha uygun bir yapıya getirme durumu söz konusu olacaktır. Ancak biz nedense belirli tip düzenlemeleri ancak özellikle dışarıdan gelen uyarıları dikkate alarak yapmak durumunda kalıyoruz veya onu tercih ediyoruz. Aksi takdirde biz bize kaldığımızda genellikle durumu görmemezlikten geliyoruz. Önümüzdeki dönemde Türk sermaye piyasalarının ciddi bir gelişim potansiyeli söz konusu. Muhtemeldir ki alınacak bazı önlemlerle bu daha da hızlanabilecek, ama halihazırda momentum anlamında borsada bir kayıp söz konusu. Gerek yerli gerek yabancı yatırımcıların şu an için biraz daha bekle görü tercih ettiğini net bir şekilde de ifade edebiliriz.
1: Aslında önemli bir noktanın altını çizdiniz. Yabancı olmadığı zaman zorlanıyoruz, biraz daha fazla patinaj yapıyoruz. Yabancı yatırımcı işlerin daha da sıkıntılı bir duruma girmemesi için herhalde bu uyarılara kulak verip hızlı bir şekilde aksiyon almak en sağlıklısı olacak gibi görünüyor. Pekala, bir de yurt dışından bir soru. Yönetmenim, vaktim var mı? Hemen soracağım dedim ama 3 dakikamız var Mustafa Bey. Fed'in faiz kararı ve de altın fiyatları 3 dakika içerisinde buyurunuz.
0: FED'e bakarsak bir faiz kararı değişikliği beklenmiyor. Zaten piyasada bunu fiyatlıyor. Ancak uzun vadeli tahvillere baktığınızda faizlerin hala belli bir seviyenin üstünde olduğunu görüyoruz. Bu da orta vadede piyasanın enflasyon beklentisinin yüksek olduğunu ifade ediyor. Bu hafta sadece FED'in faiz kararı değil, FED'in yine gösterge olarak aldığı PCE, yani çekirdek enflasyon rakamı gelecek ki bu da bence hiç de fena gelmeyecek, 0,1 civarında bir beklenti söz konusu. Bu enflasyon rakamları göz önüne alındığında faizin çok artacağını söyleyemeyebiliriz. Büyüme de fena gelmeyecek. Bu hafta yine Amerika'da büyüme verileri de bekleniyor yıllık anlamda baktığınızda. Altın fiyatlarına geldiğimizde ise hala likitasyonla ilgili sıkıntıları var dünya piyasalarının. Bu bağlamda altın 4.000-3.950 bandını desteklemiş görünüyor. Hızlanırsa, olumluya giderse savaşla ilgili senaryo ve FED ile ilgili ters bir açıklama olmadığı takdirde 4.200-2.250 bandını görme ihtimalimiz var. Üstünü analiz etmek için, yani 4.250'nin üstüne gidip gidemeyeceğini analiz etmek için o anki şartlara bakmak lazım. Bütün şartlar olumlu ve likitasyonla ilgili bir problem olmazsa yıl sonu 4.900'ü görme olasılığımız var. Ancak ters bir durumda da 3.700 ve 3.600 civarlarına geri çekilme şansı olabilir ons dolar fiyat anlamında baktığımızda.
1: Finansal danışman Mustafa Aşkın, çok teşekkürler. Bizimle birlikte olduğunuz, görüşlerinizi paylaştığınız için mutlu günler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırıların sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarında gerileme yaşandı dedik. Bu gerileme de motorine indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2 lira 95 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorinin litresinin İstanbul'da 75 lira 57 kuruşa, Ankara'da 76 lira 68 kuruşa, İzmir'de 76 lira 95 kuruşa, Doğu illerinde ise 78 lira 41 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Ve değerli izleyenler, motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girmiş durumdayız. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi 31 Temmuz Cuma gününe kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, internet ve mobil bankacılık üzerinden ödenebilecek. Süresinde ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak. Motorlu taşıtlar vergisi tutarı aracın yaşı, motor hacmi ve değerine göre değişiyor. Bu haberle birlikte piyasa ekranının sonuna geldik efendim. Hoşçakalınız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. We'll be right back. reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Tup turuncu Teknosa'da.

0: 9 lira.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. NTV Radyo. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Part-time çalışma, kısmi çalışma konusunu bugünlerde sıklıkla işliyoruz. Bu bağlamda özellikle part-time çalışanların kıdem tazminatı alıp alamayacakları hususunda çok sayıda soru geliyor. Evet, kısmi süreli yani part-time çalışanlar da kıdem tazminatına hak kazanır. Eğer kısmi süreli çalışanın sözleşmesi işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar dışında bir nedenle feshedilmişse, yani sonlandırılmışsa, ya da çalışan iş sözleşmesini haklı bir sebeple feshetmişse, kısmi süreli çalışan olsa da kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu şekilde çalışan kişinin kıdemi, işçinin fiilen çalıştığı sürelerin birleştirilmesiyle bulunacak süreye göre değil, sözleşmenin devam ettiği süreye göre belirlenmelidir. Ancak burada çalışanın kıdem tazminatına esas ücret, bir günlük ücretinden 30 günlük ücretine varma şeklinde değil de 30 günlük sürede ne kadar ücret alıyorsa ona göre hesaplanmalıdır. Her ay değişen sürelerde çalışan kısmi süreli çalışanlar için ise Yargıtayımız 12 aylık ortalama ücretin esas alınması gerektiğini vurgulamaktadır.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey. NTV Radyo.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Yeni haftada sıcaklık hızla artacak, hava açık, rüzgar da hafifliyor. İstanbul güneşli 31, Ankara 26, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, hava açık. Edirne 36, Kocaeli 32, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu'da güneşli, Eskişehir 30, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Manisa 37, Muğla 36 derece. Salıdan itibaren sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Adana 36, Kahramanmaraş 38 derece. Karadeniz'de çoğu yerde güneş görülüyor. Rize, Artvin tarafı ise hala sağanak yağmurlu. Sıcaklık çoğu yerde 27-28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 28, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da kariyer sert. Diyarbakır 38 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpatman, yeni bir haftaya başladık. Gündem yine hareketli, yoğun. Ekrana taşıyacağız. Önce birkaç haftayla, birkaç başlıkla günü gündemi özetleyelim. Sonrasında ayrıntıya geçelim. Bu hafta önemli. Neden derseniz, terörsüz Türkiye sürecinde aylardır beklenen çerçeve yasa tasarısı meclise geliyor. Beklenti sürecin hızla işletilmesi ve hafta sonuna kadar yasanın genel kurulda kabul edilmesi. Yasanın çerçevesi nasıl çizilecek? Siyasi partilerin yaklaşımı nedir? Bakacağız birazdan canlı bağlantıyla. Kamuoyunun ilgiyle ve merakla takip ettiği Ahbap soruşturması da elbette merceğimiz altında. Önemli gelişmeler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni açıklamalar geldi. Soruşturma derinleşiyor. Yeni gözaltılar söz konusu. Deprem zamanı Ahbap Derneği'ne destek veren ünlü isimler de savcılığın ilgi alanında. İfadeye çağrılan yeni isimler var. Son durumu canlı bağlantıyla aktaracağız. Son günlerde endişeyle takip ettiğimiz bir başlık da Körfez'de ki durum. Amerika Birleşik Devletleri günlerce saldırdı. İran karşılık verdi. Acaba topyekün bir savaş haline mi dönüyoruz derken bir anda silahlar sustu. Şimdi ateşkes konuşuluyor yine. Taraflar yeniden müzakere masasına dönecek mi? Neden tansiyon yükselmişti? Ne oldu da şimdi bir anda sessizlik hakim? Ne oluyor sorusunun yanıtı birazdan. Ve son başlık, bizi en çok mutlu eden, hiç hayal kırıklığına uğratmayan, umudu hep taze tutan ekip. Filenin sultanları. Dün Çin'de Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenip şampiyon oldular. Bugün eve dönüyorlar. Görkemli bir karşılamayı da herkesten çok hak ediyorlar. Şampiyonluğun öyküsü de Öğle Bülteni'nde olacak. Başlıyoruz. Yurtta ve dünyadaki gelişmeleri canlı yayınlarla aktaracağız. Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Lefkoşa ve Fransa'dan bağlantılar yapacağız. Arkadaşlarımız ekranda, birazdan döneceğiz onlara. Siyasetin gündemiyle Ankara'yla başlayalım bültene. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik haftadayız. Artık yasal düzenlemelerin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Hedefse yasanın meclis kapanmadan genel kurulundan geçirilmesi. Peki yasa teklifi ne zaman meclise sunulacak? Nasıl bir süreç işleyecek ve neleri kapsayacak? Ayrıntılar için Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet, yasa teklifi ne zaman geliyor meclis gündemine?
1: Eli kulağında diyebiliriz. Artık son hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir uzlaşı zemini arayabilmek için siyasi parti temsilcilerini ziyaret etmişti. Kimini partide, kimisini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi yeni haftada da Numan Kurtulmuş bazı önemli görüşmeler yapabilir mi? Takip ettiğimiz başlıklardan biri bu olacak. Özellikle yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le bir görüşme olur mu? Uzlaşı zemini aranması açısından bu konuşulacak başlıklardan biri olacak. Tam net bir şekilde şu gün diyemiyoruz ama bu hafta içinde süreç yasasının meclis başkanlığına sunulmasını, ardından komisyona sevk edilmesini, komisyondaki görüşmelerden sonra genel kurula gelmesini bekliyoruz. Süreç bu şekilde işleyecek ama bir yandan da Milli Güvenlik Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı da devrede olacak. Tabii ki süreç sadece kağıt üstünde yasayla değil, uygulanma sürecinin sahadaki durumla da takip edilmesi beklentisi söz konusu. Aslında yasanın ilerletilmesi sahadaki mevcut duruma, gerçek duruma göre şekillenecek. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. MİT ve TSK da süreci yakından takip ediyor. Sahadaki son durumda yine anlık verilerle takip edilecek. Milli Güvenlik Kurulu'nun bu süreçte yasa meclisten geçtikten sonra, artık yasalaştıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun bir karar alması bekleniyor. Terör örgütü PKK silah bırakmıştır şeklinde bir karar alması bekleniyor. Ardından da süreç Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilerletilecek.
0: Şimdi çerçeve yasa diyoruz. O zaman çerçeve nasıl çizilmiş onu da soralım. Yasa teklifinin kapsamına ilişkin ne biliyoruz?
1: Bir kere bu yasa geçici ve müstakil olacak. Bunu bir kere altını çizmekte fayda var. Bununla beraber yine bu süreç yasasının içinde bazı önemli düzenlemeler olacak. Kimler için yapılıyor, kimler için yapılmıyor şeklinde özetleyebiliriz. Yine bir şarta bağlı olacak, biraz önce ifade etmiştim. O şart sahada silahların tamamen bırakılması ve terör örgütü PKK'nın kendini feshettiği açıklamasını tamamen gerçeğe dönüştürmesi şeklinde özetlenebilir. Bununla beraber bu yasa, süreç yasası, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve yine örgütün sözde yöneticilerini kapsamayacak. Bunu hatırlatmakta fayda var. Onlara özel bir düzenleme yapılmayacağının altını bir kere daha çizmekte fayda var. Peki Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, suça karışmamış olma şartı aranacak. Ancak onlar için bile yine bir süreç işletilecek. O süreçte yine adli kontrol şartı olacak. 3 ile 5 yıl arasında bu adli kontrol şartı sürdürülecek. Yine mahkemeler tek tek bu örgüt üyelerini araştıracaklar. Bir tahkikat sürecinin de ilerletileceğini hatırlatmakta fayda var. Yine söz konusu örgüt üyeleri Türkiye'ye döndükten sonra herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacaklar. Siyasi faaliyette de bulunamayacaklar. Yasal düzenlemede bunlara dair bazı önemli emareler de görmeyi bekliyoruz. Bu yönde de bir düzenleme yapılması beklentisi söz konusu. Bunu da ifade edelim.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Çerçeve yasaya ilişkin ayrıntıyı gelelim. Siyaset gündeminin öne çıkan bir diğer başlığına. 91 milletvekili ayrıldı ve yeni partiyi kurdu. Yeni partinin yönetim kadroları belli oldu. Meclis grubu da şekillendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise grup başkan vekili seçimi tartışmalı geçti. Yeni parti ve CHP'deki gelişmeleri alacağız. Bunun için de meclise döneceğiz. Özgür Akbaş karşımızda. Özgür, yeni partiyle başlayalım. Bugün gündeminde ne var yeni partinin?
2: Yeni parti yönetim kadrolarını şekillendirdi. Hem parti meclisi hem partinin en önemli organlarından Merkez Yönetim Kurulu şekillendi. Önemli isimler var ve yer verilmeyen isimler var. Bu anlamda oldukça dikkat çekici. Bir kere şunu belirtelim. 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti ve yeni partiyi kurmuşlardı. Bu 91 milletvekilinin 80'i parti meclisinde görev aldı. Ama bunun dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalar kapsamında dokunulmazlık fezlekeleri meclise gönderilen bazı milletvekilleri, 4 milletvekili bu parti meclisi de yer almadığını da belirtelim. Grup yönetimi aslında yarın kapalı bir grup toplantısı yapacak yeni parti ve grup yönetiminin de orada net olarak şekillenmesi bekleniyor ama şunu belirtelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekilliği görevi yapan isimler Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir bu görevlerini yeni partide de sürdürecekler ki yeni partinin kuruluş sürecinde mecliste grup kurma sürecinde büyük bir sorumluluk paylaşan Murat Emir bu noktada grup başkan vekili görevinde sürdüreceğini biliyoruz. Bunun yanı sıra Ankara milletvekili Tengiz Migöl Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis başkan vekiliydi. Bir meclis başkan vekili düşeceği için yeni partiye Tekin Mingöl'ün bu görevi sürdürmesi bekleniyor. Görev verilmeyen isimler oldukça önemli. CHP'deki son merkez yönetim kurulunda görev yapan İstanbul milletvekili Özgür Karabat, Adana milletvekili Burhan Nettin Bulut, CHP'nin son Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Özel yakın isimlerden Veli Ağbaba da bu parti meclisinde yer almadı. Bu da oldukça önemli. Ekrem İmamoğlu'na da yakın isimler de bu parti meclisinde ve MYK'da görev almadığını belirtelim. 10 kişilik çekirdek bir kadro oluşturdu. MYK'da bir alt takımını böyle şekillendirdi. Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Zeynel Emre sadece MYK'da daha önce de yer alan, görev yapan isimlerden bu isimler yeni MYK'da da görev yapıyor. Yarın evet kapalı grup toplantısı var ama bundan sonraki süreçte yeni parti artık örgütlenmeye yönelik bir süreç izleyecek. Tüm Anadolu'da örgütlenmesi gerekiyor. Seçime 6 ay kala bu örgütlenme, 41 ildeki örgütlenmesini tamamlaması gerekiyor. CHP'de ihraç edilen isimler vardı, il başkanları vardı. O il başkanları, ilçe başkanlarının yeni partide yeni yönetimi, il yönetimlerini oluşturması bekleniyor. Böyle bir durum söz konusu. Özgür Özel de yarın saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki hem de meclisteki yerimizi alacağız ifadesini kullanmıştı. Aslında bugün mecliste başkanlık divanı toplantısı yapılması da bekleniyordu. Çünkü sandalye sayıları değişti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni yer verilmesi gerekiyor. Yeni parti nerede konumlanacak? Genel kuruldaki yeri nerede olacak? Tabii AK Parti'nin hemen solunda Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Şimdi bu tablo değişecek. Yeni parti orada konumlanacak ama Cumhuriyet Halk Partisi nerede yer alacak? Ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yeni seçilen grup yönetimi hangi odalar verilecek? Bunlar da gerçekten cevap arayan sorular ama bu hafta bu konular netleşecek. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2 haftalık bir çalışma süresi kaldığını da belirtelim. Son not, bugün 265 eski Cumhuriyet Halk Partili milletvekili istifalarını verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiler bir yazılı açıklamayla ve Cumhuriyet'in temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek yeni partiye destek olacağız dediler. Önemli isimler var. Sabahat Akkiraz gibi, Önay Alpago gibi ki eski bakanlardan. Kemal Anadolu Cumhuriyet Halk Partisi için oldukça önemli bir isimdi. Oyar Aslı, Mustafa Balbay, Süheyl Botum, Alev Coşkun, Şükrü Elekta, Arif Sağ, Erol Tuncer Cumhuriyet Halk Partisi'nin 95 yılında kurulmasını sağlayan isimlerden Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini ve yeni partiye destek olacaklarını ifade ettiler Ahmet.
0: Özgür, şimdi tabii milletvekillerinin ayrılması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi grubu da yeniden şekilleniyor. Grup başkan vekili seçimi vardı. Biraz önce tartışmalı geçtiğini de söyledik. Ne yaşandı o seçimde?
2: Evet, aslında beklenen gelişme, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde 44 milletvekili kaldı ama bu 44 milletvekilinin hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor desek çok da doğru olmaz. Çünkü zaten bu seçimde de kendini gösterdi. Özellikle Gürsey Erol, Engin Altay, Ali Üstünç gibi isimler 3. yolcu olarak nitelendiriliyordu. Neydi onların istekleri? Bir an önce partinin kurultaya gitmesi ve bir değişimin yaşanması isteniyordu o ekip tarafından. Bu dünkü seçimde kendini gösterdi. Şunu biliyoruz, özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Faik Öztürk ismini çok önemsiyor ve yakın çalışma arkadaşı, onun grup başkanı olacağını zaten bu süreç başladığından beri, mutlak mutlan süreci başladığından beri biliyorduk. O ismi Kemal Kılıçdaroğlu önerdi ama Faik Öztürk'ün karşısında ise Gürsel Erol çıktı ve ilk turda 19 milletvekilinin oyunu aldı Gürsel Erol. Faik Öztürk 18 milletvekilinin oyunda kaldı ama sonrasında Gürsel Erol ve diğer milletvekillerinin iddiasına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun olaya müdahale ettiği ve grup başkanı olarak Faik Öztürk'ü görmek istediği ifade edildi. İkinci turda Faik Öztürk 4 oy daha fazla aldı. Bunun üzerine Gürsel Erol çekildi. Engin Altay'ın grup başkanı olması, bir abi rolü üstlenmesini istediğini ifade etti. Ancak Engin Altay da bunu istemediğini söyledi ve sonrasında yapılan seçimde Faik Öztürk grup başkanı olarak seçildi. Tabii tartışmaların eşinde. Çünkü Gürsel Erol'un gerçekten sert tepkisi söz konusu. CHP biat edenlerin partisi olamaz ifadesini kullandı ve parti içi siyasette tekelleşme olduğunu ifade etti. Gürsel Erol bu tartışma ilerleyen süreçte de grup yönetimi açısından da sürecek gibi gözüküyor. Ama şunu da hatırlatalım, sadece grup başkanı değil, grup başkan vekili olarak da Rahmi Aşkın Türeli ve Sevda Erdan Kılıç'ın da dün seçildiğini belirtelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de meclis grubu şekillenmiş oldu. Bundan sonraki süreçte artık yer belirleme süreci yaşanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. 15 ilde 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheler arasında bir emniyet müdürü de var. Ayrıca tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok ifade vermek üzere Erzurum Adliyesi'nde. Bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan'la konuşacağız. Nizamettin, yeni gözaltılar hakkında ayrıntı nedir?
3: 9 soruşturmasıyla ilgili 4. dalga operasyonları da bu sabah itibariyle gerçekleştirilmiş oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Erzurum İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri bu sabah 15 ilde farklı adreslere operasyon düzenledi ve 19 kişi için gözaltı kararı vardı. Bunlardan 18'i gözaltına alındı. 21 adreste arama yaptı jandarma ekipleri ve burada elde edilen tabii deliller de alınarak Erzurum'a götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında tabii bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis memuru, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru bulunuyor. Peki hangi illerde bu operasyonlar gerçekleştirildi? Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da jandarma operasyon yaptı. Gözaltına alınanların önemli bölümü o dönemde Tunceli'de görev yapmış ve emniyet kanadını kapsıyor. Yapılan paylaşımdan, açıklamadan anlaşıldığı üzere soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ifade analizleri ile teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlük ve delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edildiği vurgulandı. Yani savcılık elde edilen deliller doğrultusunda Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020'den itibaren başlatılan soruşturma sürecinde bazı delillere müdahale edildiğini belirtiyor burada. Ve soruşturmanın tabii kapsamının da önümüzdeki günlerde genişleyecek gibi gözüküyor. Çünkü her ele geçirilen yeni delil yeni bir delile ulaşmak için sonuç veriyor. Dolayısıyla soruşturmanın daha uzun süreceğini söyleyebiliriz. Gülistan Doku soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 14'ü serbest bırakılırken 3 şüpheli tutuklanmıştı. Böylece Doku soruşturmasında tutuklananların sayısı 15'e yükseldi Ahmet. Soruşturmanın isimlerinden Umut Altaş ise halen Amerika'da bulunuyor. Son dalga operasyonda, yani ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlar arasında Vali Tuncay Soner'in eşi Handan Soner de vardı. O da tutuklanan isimler arasındaydı.
0: Nizamettin, tutuklu Vali Tuncay Soner Erzurum Adliyesi'ne getirildi ifade için. Neden?
3: Ahmet, hem tutuklu şüpheli sanık Tuncay Soner hem de koruması Şükrü Eroğlu ile birlikte polis memuru görevden uzaklaştırılan Gökhan Ertok da adliyeye getirildi. Bilindiği üzere Vali Soner'in eşinin evinde yapılan aramada, eşinin kaldığı evde yapılan aramalarda birçok doküman, telefon ve dijital materyal ele geçirilmişti. O materyallerin çözülmesi, incelenmesi sonucunda bugün bu çerçevede hem Vali Soner hem de koruması Eroğlu'yla diğer polis memuru Gökhan Ertok Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Şu anda burada sorgulamaları devam ediyor. Elde edilen deliller doğrultusunda kendilerine çeşitli sorular yöneltiliyor. Çapraz sorgu olduğunu da belirtelim.
0: Nizamettin Kaplan aktardı. Ahbap soruşturmasına yönelik iki önemli gelişme var. Dördüncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Sena Gürbıyık notlarıyla karşımızda. Sena, öncelikle bu son dalga, dördüncü dalgaya ilişkin bilgileri alalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Kapsamı ne bu dördüncü dalganın?
4: Ahmet Arpat, aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbaplar Suç Örgütü olarak tanımlıyor bu dosyayı ve bu kapsamda da bugüne dek aslında 3 operasyon gerçekleştirilmişti Temmuz ayı içerisinde. Bu sabah Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurmasıyla beraber de 4. dalga operasyonun gerçekleştirildiği açıklandı ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında iş insanlarının olduğunu da hatırlatalım. Aslında dosya içerisinde önemli isimlerden biri var. O da Hüseyin Başaran iş insanı. Aslında Haluk Levent bir bağlantısının olduğu bir detay vardı. Onu kısaca aktaralım. Hüseyin Başaran'ın, daha doğrusu Hüseyin Başaran'dan Haluk Levent'in üniversitede okuyan kimsesiz çocuklar için, özellikle kız çocuklar için 22 taşınmaz aldığı ve buradaki taşınmazların da aslında usule uygun kullanılmadığı ve ödemelerinin yapılmadığı bu soruşturma dosyasına girmişti ve Hüseyin Başaran da 60 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir şikayet iddiada bulunmuştu. Aslında ilk dönemde soruşturmada bu önemli detaylardan biri olarak yer alıyordu. Bugün Hüseyin Başaran da bu 13 ismin arasında olduğunu belirtelim. Gözaltına alan isimler arasında olduğunu belirtelim. Ve soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler, devredilen taşınmazlar, dernek tarafından düzenlenen çeklerin dolaşımı ve yine parayla ilgili meselelerde bu dördüncü dalga operasyonun konusu oldu. Aslında bugüne dek yapılan operasyonlar kapsamında, 3 operasyon kapsamında hem Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent hem de Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutuklu olduğunu belirtelim. Bu sabah da 13 şüpheli bu dosya kapsamında gözaltına alındı Ahmet Arpat.
0: Savcılık ahbaplar soruşturması kapsamında kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri de ifade vermek üzere adliyeye çağırıyor. Yeni isimler var, yeni ünlü isimler ifadeye çağrılan kimler onlar?
4: Aslında bugüne dek 8 isim ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu ahbaplar suç örgütü dosyası olarak başsavcılığın tanımladığı bu soruşturma dosyasında ifade verdi. Bugün de 5 isim çağrıldı. Oyuncu Elçin Sangu, gazeteci Uğur Dündar, hemen isimlere göz atalım. Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin gibi isimler. Geçen haftada avukat Feyza Altun, oyuncu Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ifadeye çağrılan isimler arasındaydı. Yani topladığımızda 8 ismin bu soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor. Ve bu doğrultuda da aslında 8 isim, bir 8 isim daha geçtiğimiz hafta bu soruşturmada ifade verdi ve ortak ifadelerden biri de aslında Haluk Levent'le herhangi bir tanışıklıklarının olmadığı ya da çoğunluk herhangi bir bağışta bulunmadığını ifadesinde söylemişti. Dediğimiz gibi bu 8 ismin de ahbaplar suç örgütü olarak tanımladığı başsavcılığın bu dosya kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermek üzere gelmesi bekleniyor Ahmet Arpat.
0: Körfez'deki duruma bakalım. ABD Başkanı Donald Trump İran'a saldırıları şimdilik askıya aldı. Peki Trump'ın bu kararı neden alındı? Neden aldı Trump bu kararı? ABD Başkanı'nın Cuma günü kurmaylarıyla görüştüğü ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in mühimmat stoku konusundaki endişelerini dile getirdikleri söyleniyor.
5: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeniden topyekün savaş açmayı planlıyordu. Ancak yardımcılarıyla Cuma günü yaptığı görüşmenin ardından bu düşüncesi değişti. Özellikle ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in endişelerini dile getirdiği belirtiliyor. Amerikan CNN kanalına göre Kane, olası tüm operasyonları başarıyla yerine getireceklerini dile getirdi. Ancak olası sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu. Genelkurmay Başkanı Kane'in dikkat çektiği endişelerden biri ABD ordusunun mühimmat stoklarının azalmasıydı. Özellikle savunma füzelerinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Dan Kane ayrıca İran'da büyük sivil kayıplar yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Trump'ın tehdit ettiği gibi köprü, yol ve elektrik santrallerinin hedef alınması halinde İran'da sivillerin yiyeceksiz ve elektriksiz kalacağına da dikkat çekildi. Trump ayrıca İran'dan mülteci akını yaşanabileceği konusunda da uyarıldı. İran'ın misilleme olarak Körfez ülkelerinin elektrik santralleri ve deniz suyu arıtma tesislerini hedef alması halinde bölgede gerilimin daha da tırmanacağı uyarısı da yapıldı. Toplantıya katılan Trump'ın danışmanlarının hemen hemen hepsi ABD'nin saldırılarının yıkıcı olacağı konusunda hemfikirdi. Ancak olası ikincil ve üçüncül etkilerin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. ABD ordusu İran'a son 2 haftadır düzenlediği saldırıları da durdurmuş durumda. Bu tavsiyenin Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldiği belirtiliyor. Amerikan Axios sitesine göre Cuma günkü toplantıda Cooper'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki bombardıman harekatında istenilen hedeflere ulaşıldığını söyledi. Cooper, Trump'a havadan düzenlenen saldırılarla ulaşacak hedeflerin bir sınırı olduğunu iletti. Brett Cooper, olası bir sonraki adımın savaşın başında ABD ordusu tarafından belirlenen ancak vurulmayan hedeflerin geri kalan %20'sini etkisiz hale getirmek amacıyla büyük çaplı saldırılar başlatmak olabileceğini ifade etti. Kaynakların aktardığına göre Cooper, büyük çaplı harekat gerçekleştirilmediği sürece son 2 haftadır sürdürülen hava bombardımanlarına devam etmenin bir anlamı olmadığını vurguladı.
0: İran Savaşı'nın bundan sonra hangi yöne evrilebileceği ile ilgili ABD basınında yapılan analizlere bakalım. New York Times gazetesi Donald Trump için gücünün sınır tanımadığını sanan bir başkan sınırlarla yüzleşti değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın önünde hiçbiri parlak olmayan 3 seçenek olduğu belirtildi.
5: Trump dünyanın en büyük gücünü elinde tutmasına rağmen İran savaşı kıskacına sıkışmış görünüyor. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinin analizinde yer alıyor. Analizde gücünün sınır tanımadığını sanan başkan sınırlarla yüzleşti. Bu durum onu hüsrana uğramış ve daha öngörülemez bir ruh haline sürükledi ifadesi kullanıldı. ABD başkanının 5 ay geçmesine rağmen İran'da belirlediği hedeflere ulaşamadığına dikkat çekildi. New York Times, İran konusunda Trump'ın önünde artık 3 seçenek olduğunu da yazdı. Ancak bu her 3 seçeneğinde farklı nedenlerle Donald Trump için cazip gözükmediği vurgulandı. Seçeneklerden ilkinin askeri gerilimi tırmandırmak olduğu belirtildi. Ancak Trump'ın hem İranlı sivillerin zarar göreceğinden endişe ettiği hem de ordunun savunma silahlarının tükenmekte olduğu endişesiyle büyük çaplı saldırıları askıya aldığına dikkat çekildi. Trump'ın önündeki ikinci seçenek ise İran'a ekonomik baskı arttırmak. İran limanlarına abluka uygulamaya devam etmesi halinde ABD ordusunun bölgede maliyetli ve kesintisiz bir askeri varlık göstermeyi sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu durumun zaman zaman alevlenen çatışma ihtimalini de beraberinde getireceği belirtildi. Böyle olması halinde ABD ordusunun kayıp verme ihtimalinin çoğalacağı ve Körfez'deki müttefiklere yönelik saldırı riskinin de artacağına dikkat çekildi. Üçüncü seçenek ise Trump'ın zafer ilan ederek bölgeden çekilmesi. İran'ın nükleer bomba yapımında kullanılabilecek zenginleştirilmiş uranyum stoğunun toprağın altında bırakması halinde Trump'ın savaşı başlatma nedenlerinden biri olan sorununu çözmemiş olacağı vurgulandı. Hürmüz Boğazı fiilen İran'ın kontrolü altına girmiş bir halde bırakılmasının da devasa yeni bir sorun oluşturacağının altı çizildi.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkan karar gereği Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini söylemişti. Netanyahu, Mamdani'ye meydan okudu.
6: Nefreti körüklüyor. Tüm New Yorklulların belediye başkanı olması gerekiyor. Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların, herkesin. Ama bir grubu diğerine karşı kışkırtmaya çalışıyor. New York'taki Yahudi Amerikalılarla konuşuyorum ve şu an korkuyorlar.
7: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani arasındaki tutuklanma tartışması büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump da görüşmek için yola çıkmadan önce Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına röportaj verdi.
6: Endişeli değilim ve kesinlikle gelmeyi düşünüyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl geldim. Güvenlik koşullarında sorun olmazsa, ki olacağını sanmıyorum, evet geleceğim.
7: Trump'la Washington'da görüşecek Netanyahu, daha sonra Eylül ayında New York'a giderek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Ancak New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini açıklamıştı. 22 Temmuz'da yeni bir mesaj yayınlayan Mamdani, ekibinin yasa kapsamında mevcut her yolu incelediğini ve bunu uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadıkları sonucuna varıldığını söylemişti. Ancak federal hükümetin gücü var diyen Mamdani, onları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmaya ve bu emri yerine getirmeye çağırıyorum ifadesini kullandı.
8: Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıları askıya aldı. Küresel piyasalar bu kararla nefes aldı. Petrol fiyatı 100 dolardan 86 dolara düştü. Altın fiyatı yükseldi.
5: Körfez'de çatışmaya ara verildi. Petrol fiyatı geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırıları 6 Temmuz'da yeniden başladı. Yaklaşık 3 hafta süren saldırılar sonrası Brent petrol 71 dolardan 100 dolara kadar çıktı. Cuma günü çatışmanın sona ermesiyle fiyat düşüşe geçti. Brent petrol %15 civarı gerileyerek 86 dolara indi. Petrol fiyatındaki düşüş altına yaradı. Ons altın tekrar 4100 doları aştı. Gram altınsa 6200 lira seviyesini geçti. Öte yandan piyasalar Amerikan Merkez Bankası toplantısına odaklı.
9: Amerika Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı gerçekleşecek olursa bu piyasalar açısından ciddi manada yıkım olabilir. Yani hisse senedi piyasaları, emtialar özellikle bu değerli metaller tarafında çok farklı fiyatlama döngülerini görebiliriz.
5: Fed faiz kararını çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklayacak.
0: Birleşmiş Milletler Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatmak için harekete geçiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün Kıbrıs'a gidiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rum liderle bir üçlü zirve yapması da planlanıyor. NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'a karşımıza. Selim, önce Guterres'in Kıbrıs programını alabilir miyiz senden?
10: Ahmet Arpat, akşam üzeri adaya varacak Guterres ve bugünü boş geçirecek çünkü okyanus aşırı bir seyahat, dolayısıyla dinlenmesi lazım. Yarın temasları başlayacak. Yarın liderlerle ayrı ayrı bir araya gelecek önce Guterres, Rum kesiminde Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulos'le, ardından KKTC'ye geçerek Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüşecek. KKTC'ye geçmesi bile Rum tarafında büyük olay oldu. Ara bölgede görüşmesini istedi Rumlar ama Cumhurbaşkanı'nda olacak görüşme. Bu yarın bu ayrı ayrı liderler görüşmesinin sonrasında akşam yemeğinde bir araya gelecekler Guterres, yardımcıları, kişisel temsilcisi ve Kıbrıslı liderler. Sonrasında da çarşamba günü iki lideri aynı masada yeşil hatta bir araya getirecek ve en kritik aşamasına geçeceğiz Guterres'in Kıbrıs ziyaretinin. 10 yıllık görev süresinin sonuna geliyor. Bu yıl sonunda bitecek görev süresi. İlk kez Kıbrıs'a geliyor. 16 yıldan bu yana ilk kez Kıbrıs'a gelen genel sekreter olma unvanını da alacak. Dolayısıyla kritik bir süreç. Bunun öncesinde Holguin, kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, liderlerle ayrı ayrı görüştü. Yarın için hazırlık yaptı. Tufan Erhürman'la, KKTC Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinin ardından Kıbrıs'a gelmesi genel sekreterin bu işe ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Görevi boyunca yakından ilgilendi Kıbrıs sorunuyla. Şimdi çabalara destek vermek için olası bir resmi müzakere sürecinde ilerleme sağlanması, buna destek sağlamak amacıyla tarafları dinlemeye geliyor dedi. Özetle programı bu şekilde Ahmet Arpat.
0: Şimdi burada amaç Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatmak. Ne dersin, bu çaba bir sonuç verir mi genel sekreterin bu çabası?
10: Esas amaç müzakereleri yeniden başlatmak çünkü Crans-Montana'da 2017 yılında başarısızlıkla sonuçlanan süreçten bu yana 9 yıl geçti ve iki taraf müzakere masasına yeniden oturamadı. Dolayısıyla bu çıkmazın aşılması gerekiyor. Bir önceki KKTC Cumhurbaşkanı 5 yıllık görev süresinde 3 kez 5+1 yani garantör ülkelerin, genel sekreterin ve liderlerin katıldığı görüşme düzenlendi. Onlardan da bir ilerleme sağlanamadı. Şimdi görev süresinin sonuna geldiğinde Antonio Guterres hakikaten Kıbrıs sorununu bilen, 2017'de Crans-Montana gibi çözümün eşiğine getiren tarafları bir genel sekreter bir son denemeye hazırlanıyor. Müzakereleri yeniden başlatmayı arzu ediyor. Arkasında en azından müzakere süreci kopmuş bir Kıbrıs meselesi bırakmak istemiyor. Dolayısıyla öncelikle burada bir zemin oluşturmaya çalışacak. Çünkü taraflar arasında hala bir ortak zemin yok. Görüş farklılıkları son derece derin. Bunları yakınlaştırmaya çalışıp bir 5+1 konferans daha ilan etmek istiyor. Bu Ağustos ayı sonu veya Eylül başı olabilir. Burada da muhtemelen her şey yolunda giderse, istediği ilerlemeyi, ivmeyi yakalarsa müzakereleri yeniden başlatacağını duyurmak amacında. Bu duyuru burada da gerçekleşebilir. Burada gerçekleşirse eğer Kıbrıs sorunundaki en büyük sürprizlerden biri olur. Onu söylemek gerekiyor. Portekizli genel sekreter Kıbrıs sorunuyla çok yakından ilgilendi demiştik. 2017'de Kran Montana'da 11 gün süren bir kampa katıldık. Biz de NTV'de NTV adına oradaydık ve gelişmeleri aktarıyorduk. Bu 11 gün süren kampta Kıbrıs meselesi tarihinde çözüme en yaklaştığı noktaya geldi. Ancak bir anda Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, eski lider, bir önceki lider, hayır dedi, masadan kalktı ve her şey havaya uçtu. 9 yıl geçti o günden bugüne. İşte şimdi yeniden müzakereleri başlatmayı deneyecek. Ancak burada da lider değişti. Tufan Erhürman geldi. Onun da 4 tane koşulu var. Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği tescil edilmeli masaya oturacaksak diyor. Eğer bir müzakere başlayacaksa ucu açık olmamalı, bir takvime bağlanmalı. Sonsuza kadar müzakere yapamayız diyor. Sırf görüşmüş olmak için bir görüşme olmamalı, sonuç odaklı olmalı, sonuç almayı garanti etmeliyiz oturduğumuzda masaya. Yeni bir süreci, bir süreç başlar ve o da 48 yıldır başarısız olan diğerleri gibi hüsranla sonuçlanırsa KKTC'nin izolasyonlar altında, tanınmamış ambargolar altında bir ülke olarak yoluna devam etmemesi gerekir. Bu statüye geri dönmeyiz. Bunlar garanti ediliyorsa masaya otururuz, aksi halde oturmayız diyor Tufan Erhürman. İşte genel sekreter iki tarafı bir araya getirmeye çalışacak. Çünkü bu fikirleri Rum tarafı neredeyse tamamını reddediyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin tavrı da çok önemli. Türkiye Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün adada iki devletin yan yana yaşaması olduğundan söz ediyor. Yani en gerçekçi çözüm budur diyor. Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olduğunu, bunun egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tescili olduğunu söylüyor. Bunların tümünü Rum tarafı reddediyor. İşte görüş ayrılıklarının olduğu bir ortamda Guterres yeniden müzakereleri başlatma hedefiyle Kıbrıs'a geliyor Ahmet Arpat.
0: Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar dev kupayı ikinci kez kaldırdı.
11: Filenin sultanları Türkiye'yi yine gururlandırdı. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Çin'in Macao şehrindeki finalde ilk seti 25-23 kaybeden sultanlar ikinci seti 25-23 kazandı. Üçüncü seti de 26-24 ile alan Ay Yıldızlılar setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-21 kazanan milliler zafere ulaştı. Today we did the two
12: amazing defense. The ball was harika bir savunma yaptık. Top neredeyse yere değmedi. Oyuncuların top için savaştığını gördüm. Bazen endişelendik ama mücadeleyi asla bırakmadık. Finali böylesine bir karakterle kazandığımız için çok mutluyum.
11: 33 sayıyla finale damga vuran Melissa Vargas en değerli oyuncu seçilirken ikinci kez kupayı kaldıran sultanlar mutluydu.
13: Gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissettiğimi anlatmam mümkün değil çünkü ablalarımla birlikte bu gururu yaşamak benim için çok büyük bir sevinç.
11: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak milli yıldızları tebrik etti.
14: İnanan bir takım hırsıyla, isteğiyle, arzusuyla ülkesine layık olmaya çalışıyorlar. Ülkeye gururlandırmaya çalışıyorlar ve bu gururu da yaşattılar bize.
15: Şampiyonluk güzel bir şey, kazanmak güzel bir şey. İstiklal Marşı'nı çaldırmak, tüm dünyayı dinletmek güzel bir şey. Bu millete bu sevinçleri yaşattıkları için de bütün sporcularımıza tebrik ediyoruz.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla filenin sultanlarını tebrik etti. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan filenin sultanlarının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. A grubu ve finallere İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
0: Eşinin kaybolduğunu ihbar etti. Üç çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni 5 gün sonra ormanlık alanda bulundu. Katil zanlısı da eş çıktı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısının taksiyle genç kadının cansız bedenini ormanlık alana getirdiği anlar da ortaya çıktı.
16: Eşini öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu. Katil zanlısının Bedriye Karaçay'ı öldürdükten sonra ormanlık alana götürdüğü o anlar ortaya çıktı. Evli ve 3 çocuk annesi kadının şüpheli şekilde ortadan kaybolması ardından soruşturma genişletildi. İhbarcı eşin iddiaları aksine genç kadının bölgeden ayrıldığına ilişkin bir görüntü ya da kayıt bulunamadı. Cinayete kurban giden kadının eşi Volkan Karaçay'la katil zanlısı kocanın abisi gözaltına alındı. Genç kadının eşi gerçeği itiraf etti. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası boğarak öldürdüm dedi. Bir anlık panikle battaniyeye sardım ve Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini ormanlık alana getirdim dedi. Olay yeri inceleme ekipleri genç kadının bedenini işte tam da buradaki ormanlık alanda buldu. Volkan Karaçay ormanlık alanda yer gösterme işlemi yaptı. Taksiye binip genç kadının cansız bedenini ormanlık alana götürdüğü o anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Volkan Karaçay 21 Temmuz'da eşinden haber alamadığını söylemesi ardından soruşturma başlatılmıştı. Genç kadının babası ise kızının ölüm haberinden korkuyordu.
17: Hayatında şüpheliyim kızımın ve bulunmasını istiyorum. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Hasta çocuğum var, öldü. İkincisini Allah bana yaşattırmadı.
16: Bedriye Karaçay yeni Ayazağa mezarlığında toprağa verildi.
0: Batman'da bir aile mezarlık ziyareti sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti. Saldırının 10 yıl önceki husumetin devamı olduğu ortaya çıktı.
5: Aralarındaki husumet 10 yıl önce başladı. Mezarlıkta düzenlenen silahlı saldırıda baba oğul ve yeğeni hayatını kaybetti. Batman'ın Güneykent ilçesinde yaşayan Direk ailesi mezarlık ziyaretine gitmişti. O sırada husumetli oldukları grup tarafından ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan aileden AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Valilik iki grup arasındaki husumetin 2016 yılına dayandığını, kız meselesi yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mezarlıktaki saldırının da 10 yıldır süren husumetin devamı olduğu belirtildi. Saldırganlardan ikisi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Bir günde 7 kişi boğuldu. Mersin'de denize giren 5 kişilik aile dalgalara kapılıp sürüklendi. Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Bir çocuksa çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Aynı gün içinde Elazığ, Adıyaman ve Hatay'dan da boğulma haberleri geldi.
18: Dev dalgalar bir aileyi sürükledi. İkisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 kişilik aile denizde yüzüyordu. Ancak dev dalgalar etkiliydi. Aile bir süre sonra akıntıya kapıldı. Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, kızı Fatma Öztürk'le Zehra Öztürk'ün kardeşi Ceylan Dağşan ve yeğeni Halil Öztürk dalgaların arasında kayboldu. Çevredekiler 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Tüm ekipler seferber oldu. Denizde arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Aileden 4 kişinin de cansız bedeni bulundu. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 16 yaşındaki Fatma Öztürk'ün ise sağlık durumu iyi. Bir boğulma haberi de Elazığ'dan geldi. 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş Hazar Gölü'ne girdi. Ancak gözden kayboldu. Dalgıç ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Hatay'da hafta sonu denizde dev dalgalar etkili oldu. Gözcüler sahilinden denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin desteğiyle denizden çıkarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde

0: Ardından sürücü otomobilinden indi, bıçağını rastgele savurdu. 16 kişiyi yaraladı, biri öldü. Polis saldırganın bir kulübede olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda çatışma çıktı, saldırgan öldü. Alman polisi saldırganın kimliğini Lübnan asıllı Abdul Balut olarak açıklamıştı. 21 yaşındaki Balut'un Alman vatandaşlığı bulunduğu ifade edilmişti.
1: Türkiye üzerinden Lübnan'a, oradan Suriye'ye geçerek IŞİD'e katılmaya çalışmış. Ancak Lübnan'da yakalanıp Almanya'ya iade edilmiş. Almanya'da bir hapis cezası da almış. Fakat genç olduğu gerekçesiyle şartlı tahliye edilmiş ve radikalleşmeden arınma adlı bir programa katılmakla yükümlü kılınmış.
0: Saldırının ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz de konuştu.
2: Bu eylemlerin tek bir amacı var. Toplumumuzu bölmeyi hedefliyorlar. Sahip olduğumuz en önemli şeyi elimizden almak istiyorlar. Açıklığımızı ve özgürlüğümüzü.
0: Kentte ise anmalar düzenlendi. Ölen ve yaralananlar için mumlar yakıldı. Çiçekler Brandenburg kapısına bırakıldı.
3: Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İki ülkede on binlerce hektarlık alan küle döndü. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Ayrıntılar NTV temsilcisi Kayhan Karaca'da. Kayhan.
4: Evet Ahmet Arpat, Fransa ve İspanya'da gerçek anlamda bir çevre felaketi yaşanıyor. Hatta Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu denli büyük boyutta bir orman yangını görülmemişti. Aslında Fransa'nın birçok yerinde orman yangınları var ama bunların arasında Gironde, Land, Var ve Yukarı Korsika illerinde devam edenler çok ciddi. Bunlar arasında da en ciddi olanı ülkenin güneybatı sahilinde, yani Atlantik sahilindeki Gironde ilinde geçen çarşamba günü başlayan yangın. Bu yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor ve daha şimdiden 42 bin hektarlık alanın yok olduğu belirtilmekte ve bu yangın kapsamında daha şimdiden 220 bin kişi tahliye edildi. 1300 şirketin de tahliye edildiği haberini verdi biraz önce yetkililer. Yangına şu anda 2500 itfaiye, 1500 asker, 1200 polis ve jandarma memuru ve 18 hava aracıyla müdahale ediliyor. Bunlara ek olarak binlerce çiftçi ve ormancı da gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılmaktalar. Öte yandan 84 itfaiyecinin de bu yangını söndürme çalışmaları kapsamında yaralandığı bilgisi geldi. Bu arada o metropoldeki, yani Gironde ili sınırlarındaki en büyük metropol olan Bordeaux kenti de tehdit altında. Önümüzdeki saatler çok kritik. Hava kalitesinin de duman sisi nedeniyle kötüleştiği ve partikül madde kirliliğinin başladığı haberi geliyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu sabah bir kriz masası toplantısı düzenledi. Şu anda da olağanüstü bir bakanlar kurulu toplantısı var. Öte yandan son 5 günde Fransa'daki orman yangınlarında en az 50 bin hektarlık alanın yandığı belirtiliyor. Yılbaşından bu yana da 115 bin hektarlık alanın yandığı bildirilmekte Fransa'da sadece. İspanya'da, komşu İspanya'da da aynı şekilde Madrid özerk bölgesi, Avila, Toledo ve Castellón bölgesi gelerindeki orman yangınları hızla devam ediyor. Her ne kadar bu geçtiğimiz saatlerde, gece saatlerinde stabil bir görüntü gözlemlense de yangınlar devam etmekte. Madrid yöresinde 25 bin hektar, Toledo'da 2 bin hektar, Avila'da ise en az 50 bin hektarlık alanın yandığı bildiriliyor. Bu arada 90 bin kişi bu yangınlardan İspanya'da olumsuz etkilendi. Bunlardan 70 bininin tahliye edildiği söylenmekte. Bir kişi yaşamını yitirdi şu ana kadar İspanya'da. 84 itfaiyeci de yaralandı. Bu iki ülke, yani Fransa ve İspanya, yangın söndürme çalışmaları için Avrupa Birliği'ni yardıma çağırmışlardı. Avrupa Birliği'nin bir sivil koruma mekanizması var. Bu mekanizma kapsamında Türkiye, İtalya ve Yunanistan İspanya'ya yangın söndürme uçakları gönderdiler. Önümüzdeki saatler çok çok kritik. Çünkü hava sıcaklığının yarından itibaren artması bekleniyor. Yarından itibaren Afrika üzerinden İspanya ve Fransa'ya yeni bir sıcak hava dalgası gelmekte. Çarşamba gününden itibaren gölgede hava sıcaklığının 40 dereceleri bulması bekleniyor bu iki ülkede. Ahmet Arpat.
3: İstanbul uluslararası bir festivale ev sahipliği yapıyor. Büyükçekmece'de düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali'ne 62 ülkeden katılım var. Açılış Rio Karnavalı'nı andıran görüntülere sahne oldu.
5: ...62 ülkeden 650 dansçı, müzisyen, sanatçı bir araya geldi. Geleneksel kıyafetleriyle kortej oluşturdu.

0: Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 27. kez kapılarını açtı.
1: Festivalimize Atatürk Anıtı'nda çelenk koyarak başlattık. Muhteşem bir yürüyüş, muhteşem bir festival olacak. Ben tüm İstanbul'u festivalimize davet ediyorum.
0: Her ülke kendi kültürünü yansıtan motiflerle Albatros sahilinden başlayan yürüyüşe katıldı.
2: It's such a amazing experience.
3: Burada farklı kültürlerle ve gruplarla bir araya gelmek harika bir deneyim. Burada olduğumuz için çok mutluyuz.
4: Amazing. İnanılmaz. Burada çok iyi vakit geçiriyoruz ve gördüğümüz ilgiden de çok memnunuz.
0: Gece ışıl ışıl kostümlerle aydınlandı.
5: Hazırlanmak için çok uzun bir vakit geçirdik. Çünkü bu çok özenilmiş bir etkinlik.
0: İlçe esnafı da hazırladıkları konfeti ve meşalelerle bu renkli organizasyonda yerini aldı. Geçen yıllarda pek çok kez uluslararası ödüllere layık görülen festival 1 Ağustos'a kadar sürecek. Çeşitli yarışma, sempozyum ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.
6: Go Türkiye mini dizileri Türkiye'nin tanıtımında önemli bir rol oynuyor. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Özge Gürel'in paylaştığı yeni mini dizi Whispers of Origins Güneydoğu Anadolu'da çekildi. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
7: Orada bir kutu gördüm.
8: 1883.
9: Osman Hamdi'nin Nemrut'a çıktığı yıl.
8: Peki. Bye bye.
10: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Go Türkiye mini dizileri 5 milyara yakın izlenmeye ulaşırken yeni yapımlarla büyümeye devam ediyor.
7: Kutu yok.
8: Şaka yapıyorsun.
7: İstikamet?
8: Bizim turistler nereye gidiyorsa biz de oraya.
7: Olur.
10: Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Özge Gürel'in paylaştığı yeni mini dizi Whispers of Origins, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen çekimlerin ardından dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.
7: Kutu nerede?
8: Çantana koydum.
7: Niye?
8: Kutuyu senden korumak için.
10: Bir gizemin peşine düşen iki karakterin iz sürdüğü yapım, Güneydoğu Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini, kültürel mirasını, gastronomisini ve eşsiz atmosferini sürükleyici bir hikaye ile izleyiciye aktarıyor.
7: Eğer ben turist olsaydım, bu arada çok doğru insana sorduğun soruyu, önce Ulu Cami'yi görmek isterdim.
10: Kadim uygarlıklarda yer alan her durak etkileyici bir görsel dille dünya izleyicisine sunuluyor. Doğuş grubunun 20 yıllığına kazı çalışmalarına sponsor olduğu tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'de dizide yer alan benzersiz mekanlardan.
8: Şu güzelliğe bak.
7: Her baktığımda yeniden hayran kalıyorum.
10: Bundan sonraki rotalar Doğu Karadeniz ve Ankara merkezli olacak.
8: Senin bu her şeyden mistik bir alt metin çıkarman çok yorucu.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Sistem dondu, online satışım durdu.
13: Tam iyi de çözülsün.
12: Nasıl?
13: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
12: Büyüksün.
13: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
12: Tam iyi.
13: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
12: Yürü be Tam iyi.
14: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
15: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
16: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
17: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
18: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
19: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
20: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
21: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
22: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
23: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
24: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun Çarşamba yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20-25. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Herkese sanat.
3: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
4: Bale kendine vücut dediğiyle.
3: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
5: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
3: Gerçekten öyle mi?
6: Serum malzemesi çamur.
3: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
7: Siz yoksanız sanat da yok.
3: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
8: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
3: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Yeni haftada sıcaklık hızla artacak, hava açık, rüzgarda hafifliyor. İstanbul güneşli 31, Ankara 26, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, hava açık. Edirne 36, Kocaeli 32, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu'da güneşli, Eskişehir 30, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Manisa 37, Muğla 36 derece. Salıdan itibaren sıcaklık yer yer 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Adana 36, Kahramanmaraş 38 derece. Karadeniz'de çoğu yerde güneş görülüyor. Rize, Artvin tarafı ise hala sağanak yağmurlu. Sıcaklık çoğu yerde 27-28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 28, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da kariyer sert. Diyarbakır 38 derece.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Reklam.
11: Garanti BBVA.
12: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
11: Garanti BBVA.
13: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yeni dalga operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı. Ödeme yapılmasına rağmen taahhüt edilen konutları tamamlamadığı belirlenen şirket yetkilileriyle Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya 59 taşınmaz devrettiği belirlenen kişiler gözaltında. Yakalananlar arasında Ahbap adına çek düzenleyen yetkili de var. Öte yandan soruşturmada 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. O isimler Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin. Soruşturma kapsamında daha önce 8 ünlü ismin ifadesine başvurulmuştu. Gülistan 9 soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. 15 ilde 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir emniyet müdürü de var. Ayrıca tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok, dijital materyallerde elde edilen bulgular nedeniyle ifade için Erzurum Adliyesi'ne götürüldü.
1: Delillerin kamu görevlileri tarafından karartıldığı iddia edildi. Gülistan 9 soruşturmasında aralarında emniyet müdürünün de olduğu 18 kişi daha gözaltına alındı. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in WhatsApp yazışmaları nedeniyle Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ile eski polis Gökhan Ertok ifadeye çağrıldı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. O dönem Tunceli'de görev yapan bazı kamu görevlileri tarafından delillerin karartıldığına yönelik önemli bulgular elde edildi. Bunun üzerine 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyor. Erzurum'da tutuklu olan eski vali Tuncay Sonel'in dijital materyalleri de incelenmişti. Sonel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği eski polis Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok ifadeye çağrıldı. Üç şüpheli cezaevlerinden alınıp Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve eşi Handan Sonel'in aralarında olduğu 15 kişi tutuklanmıştı. ABD'de tutuklanan valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç ise devam ediyor.
0: Muğla'da Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin telefonlarında rapçi Blok 3'e yönelik suikast hazırlığına ilişkin olduğu öne sürülen yazışmalar bulundu. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da Nisan ayında Beşiktaş'taki kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 7 şüpheli Bodrum'da yakalandı. Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede ise rapçi Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığına ilişkin yazışmalar bulunduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada gelişme var. Daha önce ev hapsiyle tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı. 7 Temmuz'daki duruşmada geoteknik mühendisi Ali Rıza Kalender'le operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Roland J. için adli kontrol kararı çıktı. Sanıklar ev hapsiyle tahliye edildi ancak Cumhuriyet Savcısı karara itiraz etti. Bunun üzerine 2 sanık yeniden tutuklandı. 13 Şubat 2024'te İliç ilçesindeki altın madeninde depolanan toprak yığını heyelana dönüşmüş, 9 işçi hayatını kaybetmişti. Çin'de hafta sonunda etkili olan Noel tayfunu geniş bir alanda yıkıma yol açtı. Aşırı yağış sebebiyle Çin'in kuzeybatısındaki turistik bölgede can pazarı yaşandı. Gansu bölgesindeki dağlık alanda taşan akarsular yollar ve kamp alanlarını su altında bıraktı. Akıntıya kapılan 10 kişi hayatını kaybetti. En az 23 kişi yaralanırken mahsur kalan yaklaşık 170 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Aşırı yağış Guangdong caddelerini de su altında bıraktı. Çok sayıda araç suya kapıldı. Bu ay içinde Çin'de etkili olan 3. tayfun olan Noel sebebiyle hafta sonunda 700 binden fazla kişi tahliye edildi. Çinli yetkililer aşırı yağışların devam edeceği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Donald Trump'ın Cuma günkü ani kararından bu yana İran'ı vurmuyor. Tahran, Amerikan yönetimi saldırmadığı sürece saldırmayacağını açıkladı. Ancak hafta sonu Hazar'dan ve Kızıldeniz'den saldırı haberleri geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri iki hafta süren yoğun bombardımanın ardından Cuma günü aniden İran'a saldırıları durdurdu. Trump'ın ani kararının ardından İran'dan da bölge ülkelerine saldırı yapılmadı. İranlı üst düzey bir yetkili Amerikan tarafından saldırı olmadığı sürece İran'ın da saldırmayacağını söyledi. Yoğun bombardımanla geçen 13 gecenin ardından silahlar sustu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz, Trump'ın diplomasiye zaman tanımak için saldırıları durdurduğunu söyledi. İran tarafı ise saldırıların durmasına şüpheyle yaklaşıyor. Üst düzey bir kaynak, İran'da iyimserlikten ziyade kötümserlik var, saldırıların durmasının taktik olduğunu düşünenler fazla, dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington'la Tahran arasında mesaj alışverişi olduğunu, arabulucuların çabalarının sürdüğünü söyledi. New York Times gazetesi ile CNN televizyonu Trump'ın daha geniş askeri operasyon seçenekleriyle savaşı tırmandırma planlarından geri adım attığını duyurdu. Amerikan medyasına göre kararda Genelkurmay Başkanı Dan Cheney ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in çekinceleri etkili oldu. Cheney, savunma füzesi stoklarının azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üsleri koruyacak yeterli füze olmadığını söyledi. Axios haber sitesi de her gün öğleden sonra İran'a yapılacak saldırı planının Trump'a gönderildiğini, başkanın akşam planı imzaladığını yazdı. Trump'ın Cuma günü kendisine sunulan planı aniden onaylamamaya karar verdiği ifade edildi. ABD ve İran saldırıları durdu ama İran savaşı hafta sonu Hazar Denizi ve Kızıldeniz'e genişledi. Tahran, Ukrayna'nın Hazar'da İran'a ait bir ticari gemiyi vurduğunu, bir denizcinin öldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna saldırısının karşılıksız kalmayacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın İran'a, Orta Doğu'ya doğrudan saldırıları mümkün kılan uydu bilgisi gönderdiğini söyledi. Hazar'daki saldırı haberi bu açıklamanın ardından geldi. Yemen'deki Şii Husi hareketi de Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait depoları vurduğunu duyurdu. Aramco'nun Yemen sınırına yakın Cizan'daki rafinerisinde yangın çıktı. Suudilerin Kızıldeniz'deki en önemli petrol limanı Yanbu'ya atılan füzelerse havada engellendi. Husilerin İran savaşına dahil olmasının ülkedeki iç savaşı yeniden başlatmasından endişe ediliyor. 2022'den bu yana ateşkesin hüküm sürdüğü ülkede savaşan tarafların cephe hattına güç kaydırdığına dikkat çekiliyor.
0: İsrail Güvenlik Kabinesi Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi. Gazze'ye girecek olan uluslararası güçte Uganda ve Fas'ın yer alacağı açıklandı. Reuters'a konuşan İsrail yetkililer istikrar gücünde 200 kişilik bir ekibin yer alacağını aktardı. Uganda ve Fas'ın dışında hangi ülkelerin destek vereceği ve çalışmaların ne zaman başlayacağına dair açıklama yapılmadı. Güvenlik Kabinesi'nde aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Ben-Gvir oylamaya hayır oyu verdi. Gvir'in hayır oyu vermesine hükümetten tepkiler yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik çözümünü içeren barış planı 16 Ocak'ta onaylanmıştı. Planda Gazze'de geçiş dönemi yönetim yapıları yer alıyor. Dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyona karşı yürütülen mücadelede son 7 ayın bilançosu açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 6.644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
1: Terör örgütleri ve organize dezenformasyon ağları yüksek etkileşim potansiyeline sahip platformları kullanarak kamuoyunu yönlendirmeyi, toplumsal algıyı etkilemeyi hedefliyor. Bu tespit Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ait. terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerine karşı dijital alanda yürütülen mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ortak çalışmasıyla son 7 ayda 6.644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı uygulandı. Açıklamaya göre erişim engeli getirilen hesapların 3.679'unun FETÖ ve örgütle iltisaklı yapılarla bağlantısı var. 2.965 hesap hakkında ise terör propagandası yaptığı, dezenformasyon yaydığı ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu gerekçeleriyle hukuki ve idari işlemler yapıldı. Erişim engeli uygulanan platformlar arasında ilk sırada X yer aldı. X'i sırasıyla Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify izledi. Açıklamada yalnızca yasa dışı içeriklerin değil, bot hesaplar, koordineli paylaşım ağları, etiket kampanyaları ve yapay gündem oluşturma girişimlerinin de takip edildiği belirtildi.
0: Bursa'da alkolmetreyi üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye 192.800 lira para cezası kesildi.
3: Yine
0: Gölü ilçesinde bir araç polis ekiplerinin dikkatini çekti. Durdurulan sürücüye alkol kontrolü yapılacaktı ancak sürücü yarım saat boyunca direndi. Alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Sürücünün daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı belirlendi. Şüpheliye alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için 150 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira ve aracın muayenesini yaptırmadığı için de 2.800 lira para cezası verildi. Kades uygulaması 8 yıllık süreçte yaklaşık 10 milyon kişi tarafından indirildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre gelen ihbarların %64'ü gerçek vaka olarak kayıtlara geçti. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama var.
1: Kadın destek uygulaması Kades yaklaşık 10 milyon kişi tarafından indirildi. Uygulama üzerinden bugüne kadar 239.356 ihbar yapıldı. Bunların yaklaşık 153 bini gerçek çıktı. Veriler İçişleri Bakanlığı'ndan.
4: Kadınların kendilerini güvende hissetmesi yalnızca olay anında müdahaleyle sınırlı olmayan kesintisiz bir devlet sorumluluğudur. Kades'i bir mobil uygulamadan öte tehlike anında kadınla devlet arasında kurulan doğrudan bir güvenlik hattı olarak görüyoruz.
1: Kadınların tehdit anında tek dokunuşla güvenlik birimlerine ulaşılmasını sağlayan Kades, 2018 yılında hayata geçirildi. Acil bir durumda butona basılıyor ve konum bilgilerinden olay yerine en yakın ekip yönlendiriliyor. İhbarın niteliği ekipler ulaşmadan kesin olarak bilinmiyor. Her bildirim gerçek bir can güvenliği riski olarak değerlendiriliyor. Müdahale de buna göre yapılıyor. Verilere göre uygulamadan 2018 yılından bugüne kadar 239.356 ihbar yapıldı. Bunların 152.974'ü gerçek, 86.382'si ise asılsız olarak kayıtlara geçti. Yani ihbarların %64'ü gerçek çıktı. Elektronik kelepçe uygulaması da 2021 yılından bu yana sürüyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 5 yıllık süreçte 13.803 vaka takip edildi. Takip işlemlerinden 12.327'sinin süreci tamamlandı. 70 ilde hala 1.476 aktif vaka takibi sürüyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
7: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
6: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
7: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Çocuklarınızla konuşun. duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
12: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
13: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: NTV Radyo.

0: reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Part-time çalışma, kısmi çalışma konusunu bugünlerde sıklıkla işliyoruz. Bu bağlamda özellikle part-time çalışanların kıdem tazminatı alıp alamayacakları hususundan çok sayıda soru geliyor. Evet, kısmi süreli yani part-time çalışanlar da kıdem tazminatına hak kazanır. Eğer kısmi süreli çalışanın sözleşmesi işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar dışında bir nedenle feshedilmişse yani sonlandırılmışsa ya da çalışan iş sözleşmesini haklı bir sebeple feshetmişse kısmi süreli çalışan olsa da kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu şekilde çalışan kişinin kıdemi işçinin fiilen çalıştığı sürelerin birleştirilmesiyle bulunacak süreye göre değil, sözleşmenin devam ettiği süreye göre belirlenmelidir. Ancak burada çalışanın kıdem tazminatına esas ücret bir günlük ücretinden 30 günlük ücretine varma şeklinde değil de 30 günlük sürede ne kadar ücret alıyorsa ona göre hesaplanmalıdır. Her ay değişen sürelerde çalışan kısmi süreli çalışanlar için ise Yargıtay'ımız 12 aylık ortalama ücretin esas alınması gerektiğini vurgulamaktadır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Yeni haftada hızla yükselecek sıcaklıklarla birlikte özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da orman yangın riski artıyor. 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar, açık alanda bulunanlar için sıcak çarpması ve sıvı kaybı tehlikesini arttırabilir. Rize ve Artvin çevresindeki sağanaklarsa kısa süreli ulaşımda aksamalar ve su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
4: Murat Ferman'la evdeki hesap.
5: Haftaya başlarken önemli bir gelişmenin altını çizmek gerekiyor. Sürüp giden ve 150 gününü geride bırakan Körfez Savaşı'nda gene enteresan bir salınım yaşıyoruz. Salınım diyorum çünkü bu adeta tırnak içinde sıcak ateşte kaynamaya devam eden tencere misali. Bir böyle şiddetlenen, bir geri adım atılan bir ritimle, bir süreçle devam edecek bir süreci karşımıza çıkarıyor. 1600 gününü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da maalesef benzer bir seyir izleniyor. Zira 13 gün üst üste askeri saldırıları ve bombalamaları sürdürdükten sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gene Trump'ın ağzından İran'la anlaşmaya yakın olunduğu ve bu konuda İran'a her türlü tırnak içinde şansın ve opsiyonun tanınacağı yönünde bir açıklama geldi. Bu da aynı anda petrol fiyatlarını aşağı yönlü indirirken veya böyle bir baskılama yapıp 90 doların altına çekerken altın fiyatlarında ise %1'i aşkın bir değer kazanımını sadece dakikalar, saatler içerisinde ortaya çıkarttı. Anlaşılıyor ki bu jeopolitik gerginlik ve savaşın kısık ateşte devam etmesi süreci önümüzdeki haftalarda da bizi bekliyor. Öte taraftan Çin'in özellikle gerçek kişilere kağıt altın üzerinden ticaret yapma yasağı ve Chicago Emtia Borsası'nı ki altın ve değerli metallerde orada işlem görür artık 24 saat haftanın 7 günü işlem yapma uygulamaya sadece saatler önce başlaması da dikkatle takip edilmesi gereken altın başta olmak üzere değerli metaller piyasasını yeniden adeta şekillendirecek önemli gelişmelere işaret ediyor. Ama ben bugün müsaade ederseniz bir önemli kavramı hatırlatmak veya gündeme getirmek istiyorum. Erken sanayisizleşme. Evet, söylemesi dahi böyle dile zorluk getiren bir unsur. İnşallah gerçekleşmesi de sadece bir hayal veya zorluk olarak kalır. Çünkü geçtiğimiz günlerde bu ISO ilk 500 ve sonra ISO ikinci 500 İstanbul Sanayi Odası araştırmalarının sonuçlarını açıklarken başkan tarafından bu ibare gündeme getirildi. Anlaşılıyor ki İstanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantısında da bu ve benzeri tartışmalar olmuş. Sanayiciler kendi yönlerinden haklı bir serzenişle biz hala niye sanayi işi yapıyoruz? Bu kadar zorluklar karşısında neden bu işi sürdürüyoruz diyorlar ve hani erken sanayisizleşme ibaresini de tekrar hatırlatarak adeta bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Erken sanayisizleşme adı üstünde, yani sanayileşme mücadelesinin geri adım atılarak durması veya aralık verilmesi, inkitaya uğraması eski deyimiyle anlamına geliyor. Tabii insan gerçekten üzülüyor. 100 yıllık sanayileşme sürecimiz, Büyük Atatürk'ün böyle özene bezene oyayla işler gibi ortaya koyduğu o sanayinin Osmanlı'dan gelen zayıf ama kararlı bir mirasın üzerine yenilerini inşa etmek gayretleri, bu kadar yıllar süren böyle ağır sanayi yatırım heyecanları vesaire, bu hikaye bu kadar çabuk bitmemek gerekiyor. Daha doğrusu henüz yüksek teknolojili üretime geçmeden, verimlilik artışını dünya standartlarına taşımadan ve rekabetçi kulvarda, örneğin küresel markalar çıkararak, dünyada markalarımızla tanınarak varlık göstermeden nereye gidiyoruz? Sanayisizleşmeden neden bahsediyoruz? Sanayimiz niye ivme kaybetmeye başlıyor? Yani en son yatırım taahhütlü kredilerde de büyük ilerlemeler kaydedildi. 750 milyara çıkarıldı. 250 milyar imalat sanayine verildi. Ne beklersiniz? Borsada sanayi hisseleri tavan yapsın. Ne çare veya ne gam, tam tersine düşüş kaydetti. Ne oluyoruz? Erken sanayisizleşme gibi kavramları ifade etmek için henüz çok erken. Bu gibi kavramları kafamızdan silip atmak ve yolumuza devam etmek zorundayız. Bu ibareyi ilk duyduğumda şu aklıma geldi. Hani genel geçer ifadesiyle yaz aylarında durun, nereye gidiyorsunuz, daha karpuz kesecektik. Ama sanayileşme gibi ciddi bir meselede belki de daha zarif ve donanımlı bir başka anımsatıcı işaretle tamamlamak gerekiyor. 1969 yılında kaybettiğimiz merhume Nevzat Akay'ın, Nevzat Akay hanımefendinin çok bilinen bestesi, şarkının adı Doymadım Sana ve nakaratlar hep dilimizde. Üftesi Doktor Sami Akay'a, Nevzat hanımefendinin eşine ait. Geç buldum, erken kaybettim, hicran oldu hayat bana. İnşallah sanayileşmeyi de bu şekilde anmayacağız. Anmak gibi bir lüksümüz olmamak gerekir. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
4: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
6: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
8: Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yağ, iyot, probiyotik, D vitamini. Vücudumuz için çok önemli olan bu vitaminler zaman zaman vücutta azalır ve takviye olarak alınır. Ancak bu takviyeleri alırken de mutlaka uzmanların kan değerleri üzerinden değerlendirmesi ve tavsiyesini almak gerekiyor. Çünkü ezbere kullanıldığında ciddi sonuçlara sebep olabiliyor. Peki neden? Beslenme ve diyetetik uzmanı Profesör Doktor Murat Baş'a sorduk.
1: Hiçbir gıda takviyesi beslenme hatasını düzeltmez. Bir gıda takviyesi sadece eksik olanı tamamlamak için bize yardımcı olabilir. Ama hatayı düzeltmez. Yani siz gün içerisinde işte öğlenleyin gidin bir fast food yiyin, bir hamburger menü yiyin. Akşamleyin gidin bir işte kebapçıda kebap yiyin. Akşam da bir tane gıda takviyesi alın. Bu sizin yaptığınız hataları düzeltmez. O nedenle de sağlıklı beslenmenin önüne geçebilecek hiçbir gıda takviyesi yok. Ve bu nedenle de sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle birleşen yaşam tarzı değişikliği olmadan bizim dışarıdan alacağımız hiçbir ürünün bize faydası yok. Ama bu ürünler eksik kalanı tamamlayabilir ya da örneğin gebelikte olduğu gibi, örneğin emziklilikte olduğu gibi ya da herhangi bir şekilde bir enfeksiyon hastalığına yakalandık ya da bir ameliyat olduk ve vücutta bir yara iyileşme dönemi var. Bu durumlarda tabii ki vitamin ve minerallerin eksikliğini görebiliriz ve bunları dışarıdan tamamlamak zorundayız. Ama sağlıklı bir birey aslında sağlıklı beslenerek günlük olarak gereksinim duyduğu her şeyi karşılayabilir. Bir sağlık profesyonelinin önerisi olmadan hiçbir gıda takviyesinin kimseye bir faydası yok. Özellikle vitamin ve mineraller, örneğin D vitamini, örneğin B12 vitamini yetersiz olup olmadığını bilmediğinizde bunu fazladan aldığınızda tam tersine yan etkiler görebilirsiniz ya da vücut bunu farklı mekanizmalarda yanlış olaylarda kullanabilir. O yüzden de yetersizliğini görmediğimiz bir şeyi dışarıdan fazladan tamamlamak bize fazladan bir değer kazandırmaz, fazladan bir sağlık yararı sağlamaz.
0: Beslenme ve diyetetik uzmanı Profesör Doktor Murat Baş NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün Finans Kafe'de yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan 1 trilyon lira büyüklüğü aşmış ve tarımdan turizme, gıdadan lojistiğe kadar onlarca alanı besleyen önemli bir sektörü konuşacağız. Gastronomi. Sektörde servis ücreti uygulaması 30 Ocak 2026 tarihi itibariyle kaldırıldı. Bunun yerini alması beklenen dijital gönüllü bahşiş sistemi var. Bunun için hazırlıklar tamam. Yasal zemine kavuşması bekleniyor. Sektörü ve tüm bu süreci tüm yönleriyle Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği TURİD'in Başkanı Kaya Demirer'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
3: Şimdi çok önemli bir sektör. Ben çok az bahsettim. 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. 1 trilyon lirayı aşan bir büyüklük var dedim ama şimdi o süreci ve gönüllü bahşiş sistemini konuşabilmemiz için biraz sektörün büyüklüğünden bahsetmemiz gerekiyor. Önce oradan başlayalım. Yani turizmdeki güncel yeri, yarattığı değer, döviz katkısı nedir sektörün?
4: Şimdi 2025 verileriyle konuşursak, TÜİK verileri hatta, yaklaşık 65 milyar dolarlık gelirin içinde gastronominin payı %20-21 arası. Yani neredeyse 13-14 milyar dolar turizm gelirleri içinde yeme içme sektörünün, gastronominin payı var. Ama bu 13-14 milyar doların belli bir kısmı da her şey dahil dediğimiz sistemin içindeki yeme içmeye ayrılan pay. O büfelerdeki ekonomiyi de belli bir miktarda ayırmak zorundasınız turizm geliri içinde. Onu çıkardığımız zaman yaklaşık 5,5-6 milyar dolar gibi, yani %9'lara varan bir oranda toplam gelirin içinde net bir gastronomi geliri var. Netten kastım ne? Onu da izah edeyim müsaadenizle.
3: Buyurun.
4: Turistin otelin dışında yaptığı her türlü yeme içme aktivitesi veya otelin içindeki restoranlarda ekstra olarak yaptığı o her şey dahil sisteminin dışındaki yeme içme gelirleri. Şimdi bu gerçekten büyük bir rakam, 9 milyar dolar. Çünkü birazdan sektörün bütün büyüklüğünü konuştuğumuz zaman aslında turizmin de ne kadar sektörün önemli bir paydaşı olduğunu da çıkaracağız ortaya. Yani gastronomi turizmde önemli bir paydaş. Turistler de Türkiye'nin yeme içme sektörü ve ekonomisinde önemli bir paydaş.
3: Şimdi gastronominin Türkiye'deki büyüklüğünden biraz da söz edelim. Yani mesela kaç işletme var, işletme sayısı ne kadar, çalışan sayısı ne kadar? Bütün bunlarla birlikte değerlendirdiğimiz zaman büyüklük açısından bakarsak gastronomiye nerede duruyor?
4: Şimdi yine 2025.
3: Evet.
4: İşletme sayısı, yani yeme içme belgeli, iş yeri açma çalışma belgeli işletme sayısı yaklaşık 135 bin. Bunun dışında otellerin içindeki restoranlar var. Biraz evvel o 5 küsur milyar doların içinde bahsettiğim restoranlar. Ve ikisinin toplam yarattığı istihdam da 2025 sonu itibariyle 1 milyon 980 bin kişi.
3: Neredeyse 2 milyon, evet.
4: O bu sene gelmişizdir oraya diye, evet, düşünüyorum. Bunlar çünkü 2025 rakamları. Yani 2026'nın tam yarısında olduğumuzu düşünürseniz, bu seneki beklenti 1.3 trilyon gibi, toplam büyüklüğü 1 trilyon lira geçen senenin, 1.3 trilyon TL gibi bir rakamla kapayacağını düşünüyoruz, öngörüyoruz 2026.
3: Siz bu rakamların ve işte paylaştığınız gelir tutarlarının içine bu otellerdeki işte her şey dahille, ekstra bir şey ödenmeden yapılan harcamaları dışında tutarak, diyelim ki bir otele gittiniz her şey dahil ama bir restorana girdiniz ve ekstra bir ücret ödeyerek hizmet aldınız.
4: O benim gelirimde, gastronomi geliyor.
3: Evet, gastronomiye yazılıyor. Peki şimdi sektörün de bildiğimiz kadarıyla yıllardır şöyle bir çalışma sistemi var. Yani burada tüm çalışanlar için maaş artı işte bir yan hak, ama o yan hak genelde bahşiş ve, hı hı, servis ücretinden gelen bir paydır. Şimdi bu servis ücreti ve bahşiş konusunu biz tekrar konuşuyoruz bugün. Çünkü servis ücreti uygulaması, evet, Ocak 2026'da kaldırıldı. O günden bugüne bu adım sektör dinamiklerini nasıl etkiledi?
4: Şimdi müsaadenizi biraz geri alacağım. Yani bu servis ücreti dediğimiz konu, siz misafirlerin karşısına niye ve ne şekilde geldi? Çünkü eskiden böyle bir uygulama yapmıyordu işletmeler. Birkaç faktörü var ama pandemiden hemen önce biz yavaş yavaş misafirin, müşterinin cebinde taşıdığı nakdin gittikçe değer olarak azaldığının da farkına vararak, neredeyse 5 yıl önce, ya bu kayıt dışında kalan çok büyük bir ekonomi, bakın kabaca %10 olsa, ki birazdan rakam konuşacağız, bu senenin hedeflenen 1.3 trilyonun içinde 130 milyar liralık bir ekonomiden bahsediyoruz. Kayıt dışında kalan. Geçen seneki 100 milyar. Şimdi biz bunun bir kayıt içine girmesi gerektiğini bir taraftan savunurken, bir taraftan da pandemiden sonra çok hızlı bir biçimde enflasyonla mücadele ederken ve rakamlar yükselirken, ceplerdeki nakitten dolayı çalışanlarımız bize, biz artık misafirden aldığımız nakitle bahşişimizi gelir olarak ücretimizin yanına koyacak kadar değerli bulamıyoruz, gittikçe değeri düşüyor dediklerinde, işletmeler döndü. Yani bu böyle ortak bir imza ile yapmadık ama herkes, özellikle oteller de yaptı bunu. Otellerin içindeki restoranlardı. Çalışma Bakanlığı'nın iş kanununun ilgili maddesi var. Yüzde usulü ücret. Şimdi oradaki ücret kelimesi eşittir servis ücreti. Oradaki ücret kelimesi sizin adisyonda görüp de ödediğiniz bedelin karşılığı olan ücret kelimesi değil. Aslında işverenin çalışanına verdiği bir iş akdinde bu kadar maaşın var, ücretini tanımlıyorum senin. Bu kadarı maaş, sabit şu kadar lira. Artı yüzde usulü ücret uyguluyorum bu işletmede. Buradan da payına ne düşerse. O ücret, o ücret, servis ücreti. Şimdi bunu niye anlattım uzun uzun? Bu ücretin misafirin tasarrufuna bırakılan bir tarafı yok. Bunu ben demiyorum, kanun diyor. Kanun diyor ki yüzde usulü ücret uygularsın. Misafire hangi oranda uygulamak istediğine işletme karar verir. Onun tasarrufudur. Ve fakat şu kesintileri yaparsın. Netle brüt arasındaki bordroda yapılan klasik kesintiler. Ve sonrasında da benim ilgili dağıtım anahtar yönetmeliğime göre çalışanlara dağıtırsın eksiksiz. Şimdi bunu kötü uygulayan var yok ayrı bir konu.
3: anlamak adına hemen arada aklıma lütfen gelen soruları sorayım. O kesintilerden sonra o servis ücretinin tamamı çalışanlara mı gidiyor?
4: Dağılmak zorunda. Zorundaydı. Eğer dağıtmayan varsa kanunu uygulamıyor. Şimdi ama Ticaret Bakanlığı devreye ne zaman ve niye girdi? Biz çok uzun zamandır görüşme içindeydik. Dediler ki yani çok fazla şikayet var. Her geçen gün bu servis ücretini uygulayan işletme sayısı artıyor. Artmasının nedenini izah ettim. Çalışandan gelen baskıyla döndük buna. Biz bak buna mani olacağız. Eğer bahşişle ilgili bir tasarrufunuz, bir yasa hazırlığınız varsa hızlandırın diye bize de geldi bu konu. Şimdi biz de zaten öbür taraftayız. Yani biraz sonra uzun uzun konuşacağımız gönüllü taraftayız. Burada sonuçta o kadar çok fazla CİMER'e giden şikayetler Ticaret Bakanlığı'nı ilgilendiren bir şey olduğu için, bölüm olduğu için Ticaret Bakanlığı bir yönetmelik çıkardı. Çalışma Bakanlığı'nın kanunu bir yönetmelikle kısıtladı, kaldırdı. Ve dedi ki ben cezayı uygularım, siz artık bunu yapamazsınız. Şimdi bu durumda bahşişin yasal mevzuatının olmadığı yerde, servis ücretinin uygulanamadığı bir yerde çalışanlar tekrar 2020 yılında 19 yılındaki en büyük banknot olan 200 liralık banknota bugün hala bir hesabın bahşiş geliri olarak en büyük rakam olarak bununla yüzleşecek hayata geri döndüler. Bu noktada bu 2 milyon bahsettiğimiz üstelik genç nüfus. Bakın bunun altını çiziyorum. Yani yeme içme sektörü özellikle ara kadro dediğimiz ara nitelikli genç insanlarımıza, arkadaşlarımıza iş veren bir endüstri. Bu arkadaşların gelirleri artık bahşiş tarafı neredeyse buhar oldu. %1'lere, 2'lere düştü. Kendinizden düşünün. Ceplerimizde taşıdığımız nakitler ya acil bir şey olursa cebinde dursun, lazım olabilir şeklinde taşıdığımız bir paraya döndü. Öyle olunca işin sizin tarafınızdan verilecek bir tasarrufu aldığınız hizmete karşılık yasal mevzuatı olmadığı yerde, servis ücretinde uygulamasının durduğu bir yerde çıkmazda bir noktadayız maalesef.
3: Evet, yani öyle bir alışkanlık vardır. Nakit verilir hep bahşiş. Yani hesap ödenir, kredi kartıyla da ödenirse. Teamül odur. Ondan sonra teamül öyledir. Cepte ne kadar nakit varsa işte gönlünden kopan şeklinde verilir. Ama ben yine de bu bahşişle yani gönüllü bahşişle o servis ücreti arasındaki farkı tam olarak anlamak adına sormuş olayım. İkisi aynı şey değil ama tam olarak farkı ne? Yani gönüllülük dışında bir fark var mı?
4: Şimdi en büyük fark orada. Evet. Bahşiş çünkü çok net bir biçimde bir hizmeti alanla veren arasında hizmet alan tarafından lütuf amaçlı bırakılan gönlünden koptuğu kadar ve şayet isterse bırakılan bir miktar. Öbürü biraz evvel izah ettim. Aslında benim işverenle yaptığım iş akdinin sözleşmesinin içinde. Bugün benim böyle sözleşmeli çok işletmem var. Ve orada çalışanlar bana diyorlar ki bir dakika bizim sözleşmemizde bu vardı. Sen şimdi bunu uygulamıyorsun diyorlar. Biz de diyoruz ki Ticaret Bakanlığı bunu durdurdu. İkisinin arasında çok ciddi teknik bir fark var. Bunu izah etmeye çalışıyorum.
3: Peki şimdi ekrana da hazır gelmişken uygulama gösteriyor bize. Yani bu sizin çalışmalarınızı
4: bu bizim önerimiz, evet,
3: tamamladığınız, önerdiğiniz dijital gönüllü bahşiş sistemi. Evet. Bu sistemi bir anlayalım. Nedir, nasıl çalışıyor?
4: Şimdi bir defa yani şuradan başlayalım. Artık teknolojinin bu ürününü kullanmamak gerçekten çok geride bırakıyor bizi. Sadece bizim kendi vatandaşımız diye de bakmayın. Biraz evvel bahsettiğimiz 5 küsur milyar dolar, 6 milyar dolara yakın salt gastronomi geliri içinde ciddi oranda o servis ücretleri vardı. Şimdi biz bu seneden beri yani 30 Ocak'tan itibaren o 6 milyar doların içinde %10 mertebesinde ise o 600 milyon doların yarısını alamadık. Geri kalan yarısı da gelmeyecek servis ücreti yazamadığımız için. Turizm içinde baktığınız zaman rekabet ettiğimiz bütün ülkelerde, istisnasız bütün ülkelerde, siz de yurt dışına çıktığınız zaman görüyorsunuzdur. Hesaptan sonra o gösterdiğiniz cihazın üstünde bahşiş bırakmak ister misin diye ilgili lisanda bir opsiyon sunuyor. Şimdi o opsiyonlarda oranlar var. Siz seçiyorsunuz gönüllü olduğu için. Bir de hayır bırakmak istemiyorum da diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu cihaz aslında bu yazılım yasal düzenlemesi çıkmış bir kanunun hemen arkasından bugün kullanıma hazır. Hesap bittikten sonra sizin önünüze soracak. Memnunsanız aldığınız hizmetin karşılığı ödediğiniz bedelden. Oradaki opsiyonlardan birini seçebilirsiniz. Hayır bırakmayacağım diyebilirsiniz. Bırakırsanız sorunuz eğer oraya gidiyorsa ne olacak o rakam diye. O meblağ işletmenin ayrı bir hesabında kalacak. Çünkü onun gelirine girmeyecek. Bundan sonrasında önemli mesajlar var.
3: Ondan sonrasında konuşalım. Çünkü benim hatırladığım kadarıyla daha önce de bu sistem hazırdı ve hayata geçirilecekti. Ama bir vergi meselesi büyük bir tartışma konusu oldu. Ve bu yüzden de bir geri adım atıldı diye hatırlıyorum. Yani bir %10 vergi kesilmesi söz konusu olunca acaba çalışanlardan yani hizmet sektöründen böyle bir vergi mi koparılıyor gibi bir tartışma koptu. Ama sonra da geri adım atıldı.
4: Çok iyi hatırladınız, teşekkür ederim. Evet, aynen böyle oldu. 2024 yılında biz yine ilgili bakanlıkların hepsini gezerek, yani Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ve tabii ki Turizm Bakanlığı. Hepsinin olurunu alarak aslında bu yasa tasarısını hazırlamıştık. Ve o günlerde yine bir yaz dönemiydi. Hangi paket hatırlamıyorum. Bir paket şeyinin, torbanın içine girecekti. Girmişti de. Basına da yansımıştı. Ama maalesef bunun içinde bir %10 kesinti vardı. Maalesef kısmı orası değil. %10 kesinti hazineye, Maliye Bakanlığı'na stopaj olarak ödenecek bir meblağdı.
3: Sonuçta bir gelir var ve onun da vergisi verilecek.
4: Evet, yani Maliye Bakanımız bence, bakın bunun altını çizeyim. Maliye Bakanımız son derece bonkör bir el uzattı. Sayın Şimşek, benim de olduğum bakanlar arası koordinasyon toplantısında %10'dan biz zaten çok büyük bir adım atıyoruz dediğinde, haklısınız, atıyorsunuz. Allah razı olsun çalışan adına söylüyorum. Bence çalışanımızın şu anda gelirleri nakit bahşişte o kadar yok oldu ki %10 onları rahatsız etmeyecek tarafındaydı. Fakat bu bir şekilde sosyal medyada, ağırlıkta sosyal medyada, sizin de biraz evvel tespit ettiğiniz gibi, altını çizdiğiniz gibi, çalışanların, emektarların bahşişine göz konuluyor, vergi alınıyor şeklinde bir kampanyaya döndü. Biz çok uğraştık. Bir STK olarak birkaç STK bir araya geldik. Zaten topu topu iki büyük STK'yız bu konuda. Çok kanala anlattık. Dedik ki ya bakın, çalışanlar yanımızda, sendikalar da yanımızda. Büyük resimde o kadar büyüyor ki %10 hiçbir

0: Zor iş beğeniyor. Sadece bizim sektör değil, birçok sektörde böyle. Niye yeni kuşağa atıfta bulunuyorum? Çünkü biraz evvel anlattım, genç nüfusun işi bu. Yani kendilerini üniversite döneminde veyahut da işe ilk atıldığı dönemde biraz tecrübe edineyim, hayatta ne isterim, anlayayım dediği dönemde kullandığı bir meslek bu. Ara meslek diye bakıyoruz. Tabii ki burada uzmanlaşmışlar çıkıyor. Ama bu arkadaşların gittikçe pandemide özellikle, bakın pandemide hep biz bunu anlattık. Dedik ki çalışan sektörü gitti. Özellikle bahşiş tarafı ağır olan gitti. Niye? Kısa dönem çalışma ödeneği desteği verdi devletimiz sağ olsun. Ama bahşiş kapalı dükkanda olmadığı için başka sektörlere kaydılar, kuryecilik gibi. Bu çok net gösteriyor.
1: Personel kaybettiniz orada.
0: Evet, biz aslında özellikle turizmde rekabette, biraz evvel verdiğim rakamları gastronomi sektörü olarak o katkıyı devam ettirebilmek için nitelikli personele ihtiyacımız var. Bir başka açıdan da söyleyeyim. Bugün Türkiye'de restoranlar pahalı maalesef. En azından bu yüksek fiyatlı restoranların maliyetiyle boğuşurken yatırımcısı ve işletmecisi misafirini olabildiğince ederini, yani ödediği bedelin ederini, hakkını verebilmek için hizmet kalitesini arttırması lazım. Deneyimi daha yüksek bir yere çekebilmesi lazım. Bunun için de daha nitelikli elemana ulaşabilmesi lazım. Onun için ödüyoruz.
1: Yani nitelikli eleman kaybettiniz bu süreçte ve onu kazanmak...
0: Sadece biz, yani bakın turizm de kaybetti.
1: Evet, turizm.
0: Yani işin içinde, bahşiş gelirinin önemli bir toplam geliri içindeki payı önemli miktar olan her sektör, ama tabii ki yeme içme başta bunda, turizmde hemen yanında ciddi eleman kaybı yaşıyor ve bu çok net söyleyeyim, yani sürdürülebilecek bir model olmaktan çıkıyor. Yani iyi işletmelerde aslında mesleği başka olan insanlar akşam ekstraya garsonluğa geliyorlar. Bunlar iyi işletmeler de oluyor.
1: Evet. O zaman şöyle bir manşet çıkıyor buradan. İşveren nitelikli personelini geri kazanmak için %10 vergiyi ödemeyi kabul ediyor.
0: Ediyor.
1: Diye.
0: Biraz vakit aldı ama biz önce kendi STK'mızın üyelerini, üretim kurullarını, sonra başka STK'ları derken bunun olmazsa olmaz bir noktada olduğunu görüyoruz. Bakın kabaca 100 lira bir hasılat yaptığınızda 10 lira bir bahşiş bırakıyorsanız onun %10'u olan 1 lirayı konuşuyoruz. İşletmeler bu %1'lik yükü üstlerine aldıkları zaman eğer daha iyi niteliklere sahip, işine daha motive genç arkadaşlarla çalışırlarsa zaten daha hasılatı yükseltecek, verimliliği arttıracak İnsan gücüne sahip olacaklar.
1: Şöyle bir grafik az önce ekrana geldi. Bir kere daha gelebilir. Hani tahmini bir hesaplama yapmışsınız dernek olarak. 2026 sonunda dolar kurunu 50 lira kabul edelim. Hı hı. Toplam sektör ekonomisinin 1,3 trilyon lira. Yani yaklaşık 26 milyar dolar, evet, olması bekleniyor. %10 bahşişle hesaplarsak burada çalışanın kazancı 130 milyar lira gibi bir rakam tutuyor. 2,6 milyar dolar. %10'da devletin aldığı vergiyi hesaplarsak 13 milyar lira, 260 milyon dolar yapıyor. Gerçekten yüksek rakamlar.
0: Şimdi 260 milyon dolar hazineye gidiyor. Geçen sene çıksaydı gitmiş, başlamıştı.
1: Evet.
0: 2.6 milyar dolarlık ilave ekonomi yaratmış olmak müthiş bir çarpan faktörü var. Çünkü daha dar ve orta gelirli bir kesimin 2.6 milyar dolara ulaşmasından bahsediyoruz. Üstelik bakın o arkadaşlar böyle bir geliri resmileştirdiği zaman çok daha fazla kredi alabilecek, kendi planlarını yapabilecek, taleplerine karşılık bulabilecek imkana kavuşuyorlar. Nakitte bu yok. Nakitte biz yıllarca çalışana yan haklarıyla şu kadar eline geçer, ben ama bu kadar maaş ödüyorum diye belge verdik, bankadan kredi alsın diye. Bu metotta artık her şey resmileşiyor. Şirketler de kredi kartıyla bahşiş ödeyerek aslında giderleştirebiliyorlar. Kanunen kabul edilmeyen gideri gidiyor muhasebe açısından. Çünkü mali değeri olmayacak, çünkü benim gelirime girmeyecek ama belgeleyebilecek. Şunu söylemek istiyorum. Hazineye bahsettiğiniz 260 milyon dolar gibi çok yüksek bir para geliyor. Ama 2.6 milyar dolarlık da bir ekonomiyi kayıt altına almış oluyor. Yani hazinenin buradaki kazan modelindeki kazanı çok belli.

0: Çalışanın kazan modeli belli. Ben Ticaret Bakanlığı'nda buradan çok rahat edeceği taraftayım. Öyle bakıyorum. Çünkü servis ücreti vardı yoktu tartışması bitecek. Yani servis ücretini mi geri getirmeye çalışıyorsunuz gibi bir algı varsa diye söylüyorum. Hayır, tam tersi.
1: Öyle diyenler çıkacaktır şimdi.
0: Değil. Çünkü anlattım, o kanunda onun yeri de başka hukuken. Evet. Uygulaması da başka.
1: Aradaki farkı aslında anlattım.
0: Ekranda da sizinle paylaştık nasıl bir uygulama olacağını. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden yapılan şikayetlerin hepsi ortadan kalkacak bir metot bu. Çünkü zaten Ticaret Bakanlığı bu işin gönüllü olması gerektiğini defaten söylüyor. Turizm Bakanlığı zaten bu işe başından beri sahip çıkıyor Sayın Bakanımız. Çünkü turizmde nitelikli eleman çok önemli.
1: Evet, dört bakanlık var dediniz bu koordinasyonda. Peki hangi aşamada bu proje, onu da sormak istiyorum.
0: Şimdi dört bakanlığımızın da onayı olduğu ve kanunun tasarısı bakanlıklar arası gezip bir mutabakat sağlandığı konusunu biliyoruz. Artık burada bir bu AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler olabilir. Cumhurbaşkanı yardımcımız olabilir. Bir iradenin Sayın Cumhurbaşkanımıza bu seferki tasarı farklı. İşveren bu vergiyi üstleniyor. Hazineye gelir gelme modeli devam edecek. Ve fakat çalışandan hiçbir kesinti olmayacak. Onların refahı için bu iyidir noktasındayız. Bunun arz edilmesi ve uygun görülmesi durumunda geri kalan bütün hazırlıklar hazır. Altyapı hazır.
1: Hazır, her şey hazır. Peki diyelim ki bu geçti, kanunlaştı. Şimdi 2026 yılı Ağustos ayına geldik. Bu yılı kayıp mı ettiniz? Yani geç mi kalındı biraz?
0: Şöyle, Çalışma Bakanlığı'nın genel müdürlüğü seviyesindeki bürokratlarımız sağ olsunlar. Olası çıkacak yasanın dahi dağıtım anahtar yönetmeliği, hep söylüyorum ya nasıl dağılacağı önemli diye. Dağıtım anahtar yönetmeliğini bizimle çalıştılar, hazırlıkları tamamladık ve görüşe açtılar. Yani aslında bir taraftan bütün altyapı gidiyor. Biraz evvel size gösterdiğim, ekranda gösterdiğimiz, daha doğrusu sizin gösterdiğiniz yazılım programları da yapıldı. Bankalar da hazırlığını yaptı. Yani düğmeye basıp bir uygun paketin içine eğer konulursa, kanun çıktığı anda
1: da hazır. Yani hemen çalışabilecek durumda,
0: evet,
1: sistem.
0: Ve gerçekten bu 2 milyonu bu sene bulduğundan emin olduğum çalışan için büyük bir refah. Misafir için istediği miktarda ödeyeceği gönüllülük esasına göre ve pratik bir yöntem. Neyse, cebimde nakit taşımak zorunda değilim. Her zaman gittiğim restorandaki garson arkadaşıma bahşiş bırakmak istiyorum diye, böyle de bir kitle var. Burada pratik bir yöntem, misafir açısından, çalışan açısından büyük gelir. Devletimiz açısından ek gelir, bizim açımızdan da halifeye mutlu huzurlu eleman.
1: Peki geç mi kalındı demiştim ama o noktada bu yıl...
0: Hayır, yani biz çok uzun zamandır bu konuyla uğraşıyoruz. Onun için ne zaman olursa ay ne kadar vakit kaybettik diye bakan tarafta olmayacağız. Bir an evvel inşallah hayata geçer. Ne mutlu ki artık bundan sonra hayatımızda kalıcı olur diyeceğiz.
1: Peki. Çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için.
0: Ben de bana vakit ayırdığınız, konuya sahip çıktığınız için teşekkür ederim.
1: Sağ olun. TÜRİT Başkanı Kaya Demirer'le konuştuk bugün Finans Kafe'de ve sonuna geldik. Tekrar birlikte oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: TV Radyo.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Yağmurda denize girmeyi sevenlere bir uyarımız var. Yazın olan yağışlar genelde kararsız atmosferde, yani gök gürültüleriyle geldiğinden yıldırımlar da oluşabiliyor. O nedenle yıldırım çarpma tehlikesi var. Deniz yüzeyi nispeten dümdüz bir alandır. Siz denizde yüzerken başınız ve omuzlarınız su yüzeyinin üzerine çıkar. Bu durum sizi doğal bir paratoner haline getirir. Yıldırımın doğrudan başınıza isabet etme riski karadakinden çok daha yüksektir. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıları şimdilik askıya aldı. Peki Trump'ın bu kararının ardında ne var? ABD Başkanı'nın Cuma günü kurmaylarıyla görüştüğü ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in mühimmat stoku konusundaki endişelerini dile getirdikleri söyleniyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeniden topyekün savaş açmayı planlıyordu. Ancak yardımcılarıyla Cuma günü yaptığı görüşmenin ardından bu düşüncesi değişti. Özellikle ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in endişelerini dile getirdiği belirtiliyor. Amerikan CNN kanalına göre Kane, olası tüm operasyonları başarıyla yerine getireceklerini dile getirdi. Ancak olası sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu. Genelkurmay Başkanı Kane'in dikkat çektiği endişelerden biri ABD ordusunun mühimmat stoklarının azalmasıydı. Özellikle savunma füzelerinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Dan Kane ayrıca İran'da büyük sivil kayıplar yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Trump'ın tehdit ettiği gibi köprü, yol ve elektrik santrallerinin hedef alınması halinde İran'da sivillerin yiyeceksiz ve elektriksiz kalacağına da dikkat çekildi. Trump ayrıca İran'dan mülteci akını yaşanabileceği konusunda da uyarıldı. İran'ın misilleme olarak Körfez ülkelerinin elektrik santralleri ve deniz suyu arıtma tesislerini hedef alması halinde bölgede gerilimin daha da tırmanacağı uyarısı da yapıldı. Toplantıya katılan Trump'ın danışmanlarının hemen hemen hepsi ABD'nin saldırılarının yıkıcı olacağı konusunda hemfikirdi. Ancak olası ikincil ve üçüncül etkilerin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. ABD ordusu İran'a son iki haftadır düzenlediği saldırıları da durdurmuş durumda. Bu tavsiyenin Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldiği belirtiliyor. Amerikan Axios sitesine göre Cuma günkü toplantıda Cooper'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki bombardıman harekatında istenilen hedeflere ulaşıldığını söyledi. Cooper, Trump'a havadan düzenlenen saldırılarla ulaşacak hedeflerin bir sınırı olduğunu iletti. Brett Cooper, olası bir sonraki adımın savaşın başında ABD ordusu tarafından belirlenen ancak vurulmayan hedeflerin geri kalan %20'sini etkisiz hale getirmek amacıyla büyük çaplı saldırılar başlatmak olabileceğini ifade etti. Kaynakların aktardığına göre Cooper, büyük çaplı harekat gerçekleştirilmediği sürece son iki haftadır sürdürülen hava bombardımanlarına devam etmenin bir anlamı olmadığını vurguladı.
0: İran Savaşı'nın bundan sonra hangi yöne evrilebileceği ile ilgili Amerikan basında yapılan bir analize bakalım şimdi. New York Times gazetesi Donald Trump için gücünün sınır tanımadığını sanan bir başkan sınırlarla yüzleşti değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın önünde hiçbiri parlak olmayan 3 seçenek olduğu belirtildi.
1: Trump dünyanın en büyük gücünü elinde tutmasına rağmen İran Savaşı kıskacına sıkışmış görünüyor. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinin analizinde yer alıyor. Analizde gücünün sınır tanımadığını sanan başkan sınırlarla yüzleşti. Bu durum onu hüsrana uğramış ve daha öngörülemez bir ruh haline sürükledi ifadesi kullanıldı. ABD başkanının 5 ay geçmesine rağmen İran'da belirlediği hedeflere ulaşamadığına dikkat çekildi. New York Times İran konusunda Trump'ın önünde artık 3 seçenek olduğunu da yazdı. Ancak bu her 3 seçeneğinde farklı nedenlerle Donald Trump için cazip gözükmediği vurgulandı. Seçeneklerden ilkinin askeri gerilimi tırmandırmak olduğu belirtildi. Ancak Trump'ın hem İranlı sivillerin zarar göreceğinden endişe ettiği hem de ordunun savunma silahlarının tükenmekte olduğu endişesiyle büyük çaplı saldırıları askıya aldığına dikkat çekildi. Trump'ın önündeki ikinci seçenek ise İran'a ekonomik baskıyı arttırmak. İran limanlarına abluka uygulamaya devam etmesi halinde ABD ordusunun bölgede maliyetli ve kesintisiz bir askeri varlık göstermeyi sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu durumun zaman zaman alevlenen çatışma ihtimalini de beraberinde getireceği belirtildi. Böyle olması halinde ABD ordusunun kayıp verme ihtimalinin çoğalacağı ve Körfez'deki müttefiklere yönelik saldırı riskinin de artacağına dikkat çekildi. Üçüncü seçenek ise Trump'ın zafer ilan ederek bölgeden çekilmesi. İran'ın nükleer bomba yapımında kullanılabilecek zenginleştirilmiş uranyum stoğunun toprağın altında bırakması halinde Trump'ın savaşı başlatma nedenlerinden biri olan sorununu çözmemiş olacağı vurgulandı. Hürmüz Boğazı fiilen İran'ın kontrolü altına girmiş bir halde bırakılmasının da devasa yeni bir sorun oluşturacağının altı çizildi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanlığı'na gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı. Bakan Fidan bu konuda yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Fidan, pazar günü Katar Dışişleri Bakanı El Sani ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir'le telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir kez daha Gazze'ye destek paylaşımıyla gündemde. Sanchez, Gazze'de harabelerin arasındaki bir duvara portresini çizen Gazze'li çocuklara video mesajla teşekkür etti. Sanchez, İspanya Gazze halkının yanındadır dedi.
2: Merhaba İspanya, ben Leyan. Gazze'li bir kız çocuğuyum. Bugün İspanya Başbakanı'nın bir portresini çizdik. Bunu Gazze'deki bir duvara resmettik. Tüm kalbimle bu resmin İspanya Başbakanı'na ulaşmasını umuyorum. Ve aynı zamanda tüm İspanyol halkına da. Sizi çok seviyoruz.
3: Gracias Leyan y a los artistas por este gesto tan bonito.
4: Bu güzel jest için teşekkürler Leyan ve sanatçılarla tüm bu süre İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkürler. Yaşanan bu kadar acının ortasında bize sevginizi göndermek için bir an buldunuz. Bu yüzden Leyan'a, Gazze'deki çocuklara ve ailelerine çok basit bir şey söylemek istiyorum. İspanyol toplumunun tümü sizi duyuyor, görüyor, seviyor ve unutmuyor. Umarım Gazze'deki çocukların okullarda korkmadan yeniden resim yapabileceği ve barış dolu bir gelecekte yaşayabileceği o gün yakında gelir. İspanya'dan hepinize kocaman bir kucaklama.
3: Un abrazo enorme. Desde España.
0: Türklerin çalıştığı pek çok gemi insansız deniz araçları tarafından vuruldu. O saldırılardan birini kayda alan Türk gemici Deniz Bozkurtoğlu NTV'ye konuştu.
5: Her an patlayacak şekilde bekliyoruz yani. Gergin dakikalardır. O anı hiçbir denizcinin yaşamasını istemem.
1: Bu görüntüler kısa süre önce Karadeniz açıklarında kayda alındı. Bomba yüklü insansız deniz aracı Türklerin çalıştığı ham petrol tankerine saldırdı. Ancak başarılı olamadı. Saldırının hedefi olan gemicilerden biri de deniz mühendisi Erol Bozkurtoğlu'ydu.
6: Sizin çalıştığınız gemi anladığım kadarıyla yabancı bayraklı bir gemi. İnsansız deniz aracı saldırmadı size. Neden saldırmadı sizce?
5: Aslında saldırmaya çalıştı gibi gözüküyor. Ama patlamadı. Neden patlamadığını bilmiyorum. Tahmin edebiliyoruz sadece. Kesin bir şey yok. Patlatmaya çalıştığını gördük ama. Çünkü hızlanıp kış tarafımıza doğru ucunda onun tetikleyicisi. Ucuyla dokunduğu anda patlıyor. Yani bunu yapmaya çalıştığını gördük ama yapamadı. Neden bilmiyorum. Ya makinedeki ya cihazdaki bir arızadan dolayı ya da başka bir şey olabilir.
1: Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılar gündemde. Saldırılar genelde insansız deniz araçlarıyla yapıldı. O araçlardan birini benzer bir saldırının hedefi olan Erol Bozkurtoğlu kayda aldı.
5: Ben uyuyordum. Gemide bir genel alarm çaldı. Ne yapabiliriz diye düşündük, işte riskleri düşündük. Olay sonucunda gemiyi terk etmeye karar vermiştik personel hayatı için. Patlama olabilirdi. Askeri araçta yani simsiyah, herhangi bir üzerinde bayrak veya herhangi bir şey yoktu. Ufak bir şey zaten, 3 metre, 2 metre civarı. Üzerinde yaklaşık bir 100-150 kilo bomba bomba varmış bilgisini aldık. İki tane vardı, bir tanesi beyaz, bir tanesi siyah.
0: Mersin'de yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendi. İki soruşturmada 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik iki soruşturma yürüttüğünü söyledi. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirin aklanması için suç örgütü kurulduğu belirlendi. İki soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 80 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerden 4'ünün cezaevinde, ikisinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu belirtildi. Operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı. Batman'da bir aile mezarlık ziyareti sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda AK Parti Batman Merkezi İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti. Saldırının 10 yıl önceki husumetin devamı olduğu ortaya çıktı.
1: Aralarındaki husumet 10 yıl önce başladı. Mezarlıkta düzenlenen silahlı saldırıda baba oğul ve yeğeni hayatını kaybetti. Batman'ın Güney Kent ilçesinde yaşayan Direk ailesi mezarlık ziyaretine gitmişti. O sırada husumetli oldukları grup tarafından ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan aileden AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Valilik iki grup arasındaki husumetin 2016 yılına dayandığını, kız meselesi yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mezarlıktaki saldırının da 10 yıldır süren husumetin devamı olduğu belirtildi. Saldırganlardan ikisi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Bir günde 7 kişi boğuldu. Mersin'de denize giren 5 kişilik aile dalgalara kapılıp sürüklendi. Bir çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Bir çocuksa çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Aynı gün içinde Elazığ, Adıyaman ve Hatay'dan da boğulma haberleri geldi.
7: Dev dalgalar bir aileyi sürükledi. İkisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 kişilik aile denizde yüzüyordu. Ancak dev dalgalar etkiliydi. Aile bir süre sonra akıntıya kapıldı. Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, kızı Fatma Öztürk'le Zehra Öztürk'ün kardeşi Ceylan Daşan ve yeğeni Halil Öztürk dalgaların arasında kayboldu. Çevredekiler 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Tüm ekipler seferber oldu. Denizde arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Aileden 4 kişinin de cansız bedeni bulundu. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 16 yaşındaki Fatma Öztürk'ün ise sağlık durumu iyi. Bir boğulma haberi de Elazığ'dan geldi. 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş Hazar Gölü'ne girdi. Ancak gözden kayboldu. Dalgıç ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Hatay'da hafta sonu denizde dev dalgalar etkili oldu. Gözcüler sahilinden denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin desteğiyle denizden çıkarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ise çaya giren 25 yaşındaki Halil Doğan akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları 2 saat sürdü. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
0: Çin'de Milletler Ligi Şampiyonluk Kupası'nı kaldıran filenin sultanlarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Dilek Yaman Demir havalimanında yayın için bizi bekliyor Dilek.
8: Ahmet Arpat dakikalar sonra burada olacaklar. Bir açıklamada yapılması bekleniyor. Kameraman arkadaşım Cahit Kazan'la birlikte takip ediyoruz. Burada filenin sultanlarını takip etmek için, onlara hoş geldin demek için bekleyen birden fazla vatandaş da var. Yine burada onları desteklemek için burada olan birden fazla meslektaşımızın olduğunu da söyleyelim. Yani yoğun bir ilgiyle filenin sultanlarını bekliyoruz. Çin'den sabah saatlerinde hareket etti uçak ve dakikalar önce de İstanbul Havalimanı'na indi. Bagaj işlemlerinden sonra buraya gelecekler. Daniele Santarelli yönetimindeki filenin sultanlarının bir de açıklama yapmasını bekliyoruz. Aynı uçakta Osman Aşkın Bak da var, Gençlik ve Spor Bakanı. Yine Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da onlarla birlikte olacak. Burada olacaklar. Tabii çok fazla yoğun ilgi var dedik. Türk bayrakları da alanlar var. Türk bayraklarını sallıyorlar. Yine Türk bayraklarıyla tişörtler giydiler. Kırmızı, beyaz renkler şu sıralarda filenin sultanlarını bekliyor. Onlar bu şampiyonluğun, bu kupanın mimarlarıydı. Biz de onlara teşekkür etmek için basın mensupları olarak biz de onları bekliyoruz artık. Dakikalar sonra Ahmet Arpat burada olacaklar ve o şampiyonluğun mimarı sultanlar açıklama yapacak. Açıklama yapmasını bekliyoruz. Çok uzun bir serüvendi. Çok uzun süre bu görev aldılar. Çok uzun süre burada maç için ter döktüler, maç kazanmak için çok çalıştılar ve emeklerinin haklarını da aldılar. Şimdi o kupayla Çin'den Biyener kupasıyla birlikte geliyorlar, altın madalyalarla birlikte geliyorlar. Onları şimdi birazdan canlı göreceğiz, hoş geldin diyeceğiz, çiçekler vereceğiz onlara. Ki az önceki hazırlıklarda biraz önce Voleybol Federasyonu da çiçekler hazırlamıştı. Terminal kapısında, yani buraya girmek için bekliyorlar. İstanbul Havalimanı VIP kapısından girecekler. İşte burada biz de onları bekliyoruz. Dakikalar sonra burada olacaklar Ahmet Arpat.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Biz de o anları ekrana taşıyoruz. Görüntüler canlı olarak filenin sultanlarını taşıyan uçağın hemen önünden merdiven geldi. Onları karşılayanlar, Türk Hava Yolları personeli orada, ellerinde Türk bayraklarıyla bir karşılama seremonisi de yapılacak. Ama asıl taraftarla kucaklaşma havalimanının hemen çıkışında. Dilek Yaman Demir'e dönelim tekrar. Peki birazdan Dilek Yaman Demir'e döneriz. O havalimanının hemen kapısında dışarıda bekliyor. Birazdan filenin sultanlarını göreceğiz. Uçaktan artık yavaş yavaş iniyorlar. Dönelim Dilek'e.
8: Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gergin bir bekleyiş var. Aslında heyecanlı bir bekleyiş var. Uçağın kapısı açıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de onları karşılamak için terminalin hemen başında bekliyor. Artık kapı açıldı ve filenin sultanları tek tek İstanbul'a, ülkeye gidiş yaptılar. Dakikalar sonra artık burada bizim karşımızda olacak. Onların minik hayranları da burada. Türk bayraklarıyla az önce konuştuğumuzda Vargas hayranı olduğunu söyleyen, Gizem Örge hayranı olduğunu söyleyenler vardı. Çok heyecanlılar. Türk milli takım gurur kaynağımızı burada görmek istiyorlar. Onları sarılmak istiyorlar. Onlara çiçek vermek istiyorlar. Tabii bu hak ettiler, filenin sultanları bu gururu bize yaşattılar ve onlar da bu karşılamayı fazlasıyla hak ediyor. Voleybol Federasyonu da az önce çiçekler hazırlamışlardı. Şimdi filenin sultanlarına tek tek o çiçekler takdim edilecek. Burası İstanbul Havalimanı'nın VIP giriş kapısı ve şimdi uçaktan inen filenin sultanları yavaş yavaş buraya gelecek. Cahit Kazan da size hem buradaki küçük hayranları göstersin. Türk bayraklarıyla birlikte onları bekliyorlar. Gerçekten çok heyecanlılar. Tabii bir yandan da burada filenin sultanları için hazırlanan özel bir şarkı var. O şarkı da sürekli çalıyor burada insanlar. İnsanların heyecanını o şarkıda eşlik ediyor. Türk bayrakları var. Gerçekten bu Türk insanların, vatandaşların küçükten büyüğe katılımın yoğun olduğunu söylemekte gerçekten fayda var. Ben de onların, bizler de onların, bu gurur kaynağımız olan filenin sultanlarının bunu, bu karşılamayı, bu töreni fazlasıyla hak ettiğine inananlardanım. Ki bize Çin'de, Mokao kentinde Biyener kupasını getirdiler. Bize altın madalya getirdiler. 2023 yılındaki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ikinci kez Biyener'de şampiyon oldular. O Biyener kupasını bir kere daha ülkemize getirdiler. Zorlu maçlar oynadılar. Zorlu rakiplerimiz vardı. Çok uzun süren haftalar boyunca oynadılar. Ki Biyener birden fazla ülkede 4 gün 5 gün düzenlenen bir program üzerine kuruluydu. Ve o programda çok ter döktüler. Bu terlerinin, o verdikleri emeğin karşılığını da kupayla aldılar. Altın madalyayla aldılar. Teknik ekipler, voleybol için, filenin sultanları için emek veren tüm ekibin aslında bu armağan. Bizim ülkemize armağan edilen Biyener Kupası'nın arkasında çok büyük bir emek var kuşkusuz. Bunun gerçekten bilincindeyiz. İşte filenin sultanlarının bize yaşattığı o gururla birlikte şimdi onları artık bizim de alkışlama zamanımız, hoş geldin deme zamanımız, emeklerinin karşılığını alkışlarımızla, güzel sözlerimizle, desteğimizle onlara gösterme zamanımız. Uçaktan inmişlerdi az önce. Merdivenlerden yavaş yavaş inip takdimlerle birlikte buraya doğru geliyorlar artık. Ben de bir yandan kontrol ediyorum. Tam arkamdaki bu kapıdan çıkacaklar filenin sultanları. Yılmaz, takım kaptanımız Gizem Örge, Zehra Güneş, Sinet Kısal, Defne Başyolcu, Berka Buse Özden, Elif Şahin, Salya Şahin, Hande Baladın, ismini sayamadığımız teknik ekip, Daniele Santarelli, kuşkusuz antrenörümüz çok emek verdi bu kap. Çok emek verdi bizim milli takımımıza. Şimdi de Tarkan'ın şarkısı çalıyor. Yavaşça ben de bir bakayım. Sanki artık kapıya da yaklaştılar. Giriş yapacaklar artık. Biz de onları burada bekliyoruz. Ay yıldızlı bayraklarımızla Tarkan'ın şarkısı eşliğinde. Burada artık her şey onlar için. Herkes burada onları bekliyor. Çok heyecanlı bir bekleyiş var. Bence birazdan da artık girecekler. Bir yandan dediğim gibi kapıyı kontrol etmeye çalışıyorum ki onlara birazdan mikrofon uzatacağız. Sorularımızı cevaplayacaklar. Onlar da kupanın heyecanını bir basın açıklamasıyla süsleyecekler. Hayallerini gerçekleştirdiler. Bunların karşılığını aldıkları o minnete, o özlemi, ülkemizden ayrı kaldıkları o anları anlatacaklar. Verdikleri emeği anlatacaklar. Belki de destekler için bize teşekkür edecek, ülkemize teşekkür edecekler. 7'den 70'e herkes bütün maçları izledi. Dev ekranlar kuruldu. Kamp sandalyesiyle büyük alanlarda onları destekledik. Bütün maçlarında elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Bizim de desteklerimizi boşa çıkarmadılar. Altın madalyayı aldılar, geldiler oradan. Çin'den aldılar. Çin milli takımı vardı. Japon milli takımı ki finalde Brezilya ile oynadık. Kesinlikle Brezilya'nın güçsüz bir takım olduğunu söylemeyelim. Brezilya karşısında 3-1'lik bir galibiyet, bir skor. 4 sette o maçı kapatabilmek, o maçı alabilmek 4 sette çok büyük bir başarıydı onlar için. Onlar da bütün hevesleriyle, bütün istekleriyle, bütün azimleriyle o seti aldılar, o maçı aldılar ve artık BNL'in yani dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi oldu. BNL'deki aldığımız puanlar da önemli. Bir yandan da dünya sıralamasında artık 3. sıraya tekrar yükseldik. İtalya ve Brezilya'dan hemen sonra artık Türkiye'de 3. sıradaki yerini aldı ki geçtiğimiz senelerde BNL'de alamadığımız puanlar sebebiyle alt kademelere düşmüştük ama artık dünya listesi sıralamasında da 3. sırada Türkiye. BNL'den sonra bir de SEV Avrupa Şampiyonası başlayacak ilerleyen tarihlerde. Şimdi sultanlar dinlenecekler mi? Dinlenmeden tekrar hazırlanacaklar mı? Onların da çok yoğun bir programı var tabii. O program içinde bir yandan da hazırlıklar başlayacaktır. BNL bitti, kupayı aldık, altın madalyaları aldık ama bir yandan da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. O da önemli bir turnuva. BNL de kesinlikle önemli bir turnuva. Şimdi kapıdaki hazırlıklar da bir yandan devam ediyor. Cahit Kazan görebiliyor mu? Ben de bir yandan bakmaya çalışıyorum. Girmeye başladılar mı? Kapının önünde bir kapının önündekiler onları bekleyen bir yandan Voleybol Federasyonu yetkilileri var. Tabii emniyet güçleri de bir yandan burada güvenlik önlemini arttırmış durumda. Herkes şu anda onları bekliyor. Buraya gelmelerini bekliyoruz. Dakikalar sonra burada olacak. Dakikalar sonra burada bize gelecekler ve açıklama yapacaklar. Onlar Filenin sultanları, namı diğer Atatürk'ün kızları. Onlar çok fazla hak ediyor desteği. Çok fazla ülkemizi gururlandırıyorlar. Her turnuvada muhakkak ilk üçe giriyorlar. Kupalar, gümüş madalyalar, bronz madalyalar. Burada aldıkları her turnuvada aldıkları bir kupa ya da madalya muhakkak oluyor. Son dönemde ülkemizi son 15 yılda 20 yılda gerçekten ülkemizi voleybol ülkesi haline getirdiler. Bizim ülkemizin adını dünyaya duyurmaya devam ediyorlar. Artık şimdi geliyorlar kapının önünde valizleri görmeye başladım. Bir yandan da valizlerle birlikte giriş yapacaklar. Çok yoğun bir kalabalık var. Çok büyük bir katılım var. O katılımla birlikte insanlar da heyecanlılar. Dedik ya burada her valiz görüldüğünde bir ses çıkıyor. Bu ses müzikten dolayı belki ekrana yansımıyor ama her görülen kişiden sonra burada
9: küçük de olsa bir çığlık, küçük de olsa bir alkış kopuyor. Herkes dört gözle filenin sultanlarını bekliyor. Bize verdikleri o kupanın, o hediyenin, o gururun karşılığını vermek için bizler de hazırız. Açıklamalar önemli. Daniele Santarelli, Türkiye Milli Takımımızın antrenörünün söyleyeceği açıklamalar çok önemli. Melisa Vargas da çok önemli bir MVP ödülünü aldı. Turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Melisa Vargas açıklama yapacak mı? Tabii bu da merak konusu. Takımımızın kaptanı Gizem Örge, Gizem Örge'nin açıklama yapması da bir muhtemel. Yine Mehmet Akif Üstün'den Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı, o da Çin'deydi. Tıpkı Gençlik ve Spor Bakanı Orhan Aşkutlar gibi millilerimizin yanındaydı. Onların da son maçta hop oturup hop kalktığını, her sayı alındıktan sonra sevindiğini, kaybedilen her sayıdan sonra üzüldüğünü gördük bizler de, izledik canlı canlı. Biz de onları takip ettiğimizde onlar gibi hop oturup hop kalktık ama sonu güzel bitti. Kupayla geldik, altın madalyayla geldik. Şimdi altın madalyalarımızı bize, ülkemize gösterme zamanı. Kupayla verdikleri o pozu şimdi tekrarlama zamanı. Aldıkları o değerli hediyenin karşılığını görme zamanı. Çok heyecanlı bir beklentim var. Artık uçaktan tamamen indiler. VIP çıkışına doğru yöneliyorlar. İstanbul Valisi Davut Gül'ün karşıladığını da söyleyelim. Vali Davut Gül hemen pistin arka tarafındaydı. Yani uçağın indikten sonra VIP çıkış kapısının olduğu o kısımda sultanları bekliyor. Bekliyordu, onları karşıladı. Şimdi artık VIP çıkışından da bizler de çıkmalarını bekliyoruz. Şarkılarla eşlik ediyor bize. Şarkılar da burada. Voleybol için, filenin sultanları için gümbür gümbür adeta söylüyor. Son ses bir buradaki müzikle biz de eşlik ediyoruz. Onu sevenler eşlik ediyor. Küçük hayranları burada onların. Ellerinde Türk bayraklarıyla. Yine giydikleri ay yıldızlı formalarla, ay yıldızlı tişörtlerle onları dört gözle, heyecanla, sabırsızlıkla bekliyor burada. Voleybol ülkemizi, ülkemizin adeta artık gurur kaynağı oluyor. Gurur kaynağıyla birlikte. Tabii bir yandan da şunu da belirtelim. Türkiye'nin altın yılı. Daniele Santarelli yönetimindeki bizim milli takımımız 2023 yılında iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihin en başarılı sezonlarından birini yaşadı. Santarelli ile birlikte yine 2023 Viyana'da Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenmiştik, şampiyon olmuştuk. İlk altın madalyamızı 2023 yılında kazanmıştık. Yine aynı yıl SEV Avrupa Şampiyonası'nda da Sırbistan'ı yenmiştik. 3-2 yenmiştik onları da. Yine ilk kez Avrupa şampiyonu olduğumuzu yanlış hatırlamıyorsam Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek olmuştuk. Türkiye'de 2023 yılında yine FIVB dünya sıralamasının zirvesine taşımıştı bizi sultanlar. Tabii bir yandan olimpiyatlara da değinmekte fayda var. 2024 Paris Olimpiyatları yarı finale yükselmişti. Tarihi yazmıştı filenin sultanları. Milli takım dünyası adıyla düzenlenen olimpiyat elemelerinde namağlup lider olmuştu. Yine hiçbir yenilgi almadığını hatırlıyorum. İlk kez olimpiyat yarı finalinde işte o zaman 2023 yılında Brezilya'yı 3-1 yenmiştik yine. Oradaki organizasyonda ilk üçe girememiş, dördüncü olmuştuk ama Brezilya'ya 3-1 yenilmiştik. İşte 3-1 mağlup ederek Viyana'da revanşımızı da almış olduk. Dünya Kupası'nda, Dünya Şampiyonası'nda 3-1'lik mağlubiyetin Viyana'da 3-1'lik galibiyetle karşılığını verdik. Türkiye'nin organizasyonlardaki kesinlikle bize, dünyaya duyurduğu hiçbir olimpiyatlarda ya da hiçbir etkinliklerde Türkiye'nin rolünü, arkasındaki milli takım desteğimizi, yine teknik ekibi asla küçümsememek lazım. Bu olimpiyatlar olsun, Viyana'l olsun, Avrupa Şampiyonası olsun, Milletler Ligi'ndeki başarılarımız, hepsinin arkasında kocaman bir emek var. Bu emeğin karşılığını bize de dünyaya adımızı duyurarak veriyorlar. Yine Daniele Santarelli yönetiminde 21 Ağustos'ta başlayacak olan finaller de İstanbul'da oynanacaktı. O da Avrupa Şampiyonası Eylül'de İstanbul'da
10: İstanbul'da 21 Ağustos ve Eylül tarihleri arasında İstanbul'da olacak. Biz ev sahipliği yapacağız bu turnuvaya. Evimizde bu turnuvadan da bir kupayla, bir galibiyetle, bir kazançla, yine sevinç çığlıklarıyla bir madalya bekliyoruz. Evimizde olacağız Ağustos ve Eylül'de. Artık bir yandan da bu Viyener Kupası'nın kutlamasını yaptıktan sonra gözümüzü de Sev Şampiyonlar Ligi'ne de çevireceğiz. Ev sahibi olacağız. Orada kürsüde de yerimizi alacağımıza hiçbir kuşku, hiçbir şüphe yok. Kesinlikle emeğimizin karşılığını, emeklerinin karşılığını filenin sultanları alacaktır. Şimdi kapının önünde bir kalabalık var. Emniyet güçleriyle birlikte bir an girdiklerini görmeye başladım. Henüz kapının halen girişindeler. Onları bekleyen Voleybol Federasyonu yetkilileri var demiştim, çiçeklerini takdim ediyor diye. Sanırım şu anda artık hediyelerini, çiçeklerini almak için sultanlar orada bekliyor. Yoğun bir ilgi var gerçekten burada. Herkes 7'den 70'e burada. Filenin sultanlarını desteklemek için geldiler. Bizim de tüylerimiz diken diken. Çünkü bizi, ülkemizi, dünyaya adımızı bir kere daha altın harflerle kazıdılar. Viyeneli ikinci kez aldılar, ülkemize getirdiler. Kesinlikle emeklerinin karşılıklarını alıyorlar. Sakatlıksız, tabii sakatlıklar yaşandı oyuncularımızda. Bazı oyuncularımızın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle turnuvaya katılamadı ya da turnuvadan değiştirilmek zorunda kalan oyuncularımız oldu. Ama gönülleri onlarla birlikteydi. Yıllarca milli takım kaptanlığını yapan Eda Erdem, onu da unutmayalım. 2003'ten beri, yani yaklaşık 20 yıl önce A Milli Kadın Voleybol Takımının kaptanı olan Eda Erdem'in desteklerini kesinlikle unutmamak gerekir. Hem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem de Voleybol Federasyonu ile birlikte yaptığı açıklamada gurur kaynağı oldu, övünç kaynağı oldu Eda Erdem. Millileri desteklediğini, göğsünün kabardığını, onların çok daha büyük başarılara imza atacağından kuşku duymadığını söyledi ki ben de inanıyorum. Bir olimpiyatta, olimpiyat madalyasıyla artık dünyaya adımızı altın harflerle kazımaya devam edeceğiz. Ben Gizem Örge'yi gördüm şu anda. Şimdi Gizem Örge elinde çiçekleriyle birlikte takımımızın kaptanını görüyorum. Pasör Elif Şahin de hemen Gizem Örge'nin yanında. Yine kimi görüyorum? Burada o kadar büyük bir kalabalık var ki voleybolcuları, voleybol oyuncularımızı seçmekte zorluk yaşıyorum. Şimdi Hande'yi görüyorum. Hande Baladın da orada. Elinde çiçeklerle birlikte buraya doğru, artık bize doğru geliyorlar. Bir yandan fotoğraf çekiliyorlar. Onları desteklemek için gelen buradaki Voleybol Federasyonu yetkilileriyle birlikte yavaş yavaş artık bize doğru geliyorlar. Dediğimiz gibi bir kürsü kuruldu Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından. Bu kürsüde açıklama yapmasını bekliyoruz. Milletler Ligi'nin altın harflerle adını kazıyan Türkiye'nin gurur kaynağı filenin sultanları artık geldiler. İstanbul'dalar. Bize kupamızı getirdiler. Viyener Kupası'nı getirdiler. Altın madalyalarını getirdiler. Ve şimdi sarılıyorlar birbirlerine. Uzun zamandır onları biraz da olsa ayrı kaldı sevdiklerinden, ailelerinden. Onlarla birlikte şimdi hasret gideriyorlar bir yandan da. Yavaş yavaş çiçeklerle, çelenklerle buraya doğru geliyorlar. Yine kimler var? Görebilmeye çalışıyorum aslında şu anda. Bir yandan da Ay Yıldızlı formaya doyamadım şarkı seçtiğinde Türk bayraklarıyla onları burada bekliyorlar. Şimdi artık buraya gelecekler, açıklama yapacaklar. Eylül'ü gördüm, Eylül Akarçeşme. Milli takımımızın liberosunu da gördüm. Saliha Şahin, Elif'in kardeşi, o da smaçörümüz, son zamanlarda kendini en iyi gösteren, tıpkı İlkin Aydın gibi kariyerine kariyer katan bir isim oldu. Smaçör Saliha Şahin de, o da elinde çiçeklerle birlikte hemen kapının başında bekliyor. Kim var? Defne'yi görüyorum. Defne başyolcu da, milli takımımızın genç pasör çaprazını da görüyorum. Milli takım oyuncuları artık buraya geliyorlar. Buraya doğru yürüyorlar. Bir yandan duruşmalar var. Mehmet Akif Üstündağ'da Davut Gül'le birlikte, İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte, onu da şu anda görüyorum onlarda. Yine Kültür, Gençlik ve Spor Bakanımızı da gördüm şu anda. Açıklama için burada artık geldiler onlar da Çin'den. Dediğim gibi Milletler Ligi için, sultanları desteklemek için oradaydılar. Onlar da Filenin sultanlarıyla birlikte buraya geldiler. Çin'den İstanbul'a Hong Kong aktarmalı olarak bir uçuşla geldiler. Gizem Örgen'in boynunda çiçekler var. Daniela Santarelli de orada. Milli takımımızın antrenörü de orada. Şimdi açıklama için hazırlıklar başlıyor. Artık kürsüye yaklaşıyorlar. Gizem Örgen el sallıyor. Gizem Örgen'in desteği, bizim desteklerimizi farkında. Daniela Santarelli gülüyor. Arkada Berka Buse'yi görüyorum. Yaprak Erkek orada. Sinet Cek Kısal orada. Şimdi bir açıklama yapıyor.
11: Gerçekten harika. Galiba döktüğümüz her ter, her emek bu ülke için verdiğimiz bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra o sevincin ilk heyecanını yaşadıktan sonra sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun, ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla, aynı coşkuyla yaşadığını görmek, aynı sevinç gözyaşını görmek, gerçekten verdiğim emeğe değiyor, emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz, inşallah gönderiyoruz, inşallah gönderiyoruz.
12: Merhaba everyone. Thank you so much. So many people. A beautiful day for us. We are so happy to be back in Istanbul. We have to celebrate this good trophy together. I think that we make the people proud about our performance. We play so good. We play an amazing VNL. Day by day, the player plays always better. And I'm so happy about this. Like a coach, I want to say thank you to my staff, to the players and everyone that work hard for this amazing trophy. It's a good result. We wait another good trophy for a long, long time, and now we are here to celebrate together. Thank you so much for everyone.
13: Ben antrenörümüzün söylediklerini tercüme edeyim sizlere. Herkese merhabalar. Burada olmaktan dolayı, böyle coşkulu bir karşılamayla karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz, çok büyük gurur duyuyoruz. Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik, çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynayarak kazandık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum. Bu başarıya katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde de daha fazla çalışıp daha çok kupa alacağız inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.
14: Direkt şimdi öbür mikrofonu koysana. Mikrofonu koyduysak da şimdi.
15: Sayın Bakanım, Sayın Valim, değerli basın mensubu, arkadaşlar, bu tarihi güzel başarıda ev sahipliği İstanbul'un, güzel şehrimiz İstanbul'un böyle güzel takımımızı karşılayan tüm konuklara merhaba diyorum, hoş geldiniz diyorum. Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara. Bunların hiçbirini, artık hepsini biliyoruz, söylemeye gerek yok. Ben bu süreçte çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak, gerek liglerde gerek milli takımlarda bir numarası olmak kolay değil. Ben bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, bizlerin her zaman yanında olan, hatta 21 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda bizzat kendi isteğiyle ve tüm gayretiyle buraya alınmasında gayret sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İstanbul'da mükemmel bir ev sahipliği yapan Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Ve bütün velilere, paydaşlara, emeği geçen antrenörlere, kulüplere, sponsorlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. En içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Sayın Bakanım, kıymetli başkanım, değerli sporcu kardeşlerim, hep birlikte İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi çok önemli bir sevinç yaşattınız. Başta sporcularımız olmak üzere voleybol camiasının bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Bu işin bugüne kadar gelmesine katkı sağlayan, doğrudan katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Bakanımıza ve sporun bütün paydaşlarına teşekkür ediyor. Arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet, ülkemize dönmek gurur verici. Hele hele şampiyon olarak dönmek çok muhteşem. Filenin sultanlarını bir alkışlayın. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar. İstikrarlı bir şekilde başarıdan başarıya koşuyorlar. Yine 2023'te de şampiyon olmuşlardı. Avrupa şampiyonu oldular. Ağustos'ta Avrupa şampiyonası var. Başta teknik heyet olmak üzere takımın tüm sporcularına, hepsine yürekten alkışlar. Milletimizi sevindirdiler. Milletimize büyük bir gurur yaşattılar. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek Viyana'yı kazandılar. Hedefler devam ediyor. Hocamızın da söylediği gibi Türk sporunda büyük yatırımlar var, büyük tesisler var. Türk sporu hedeften hedefe koşuyor. Yapılan tesisler, yapılan yatırımlar ortada. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bunlara yürekten alkışlar diliyoruz. Milletimizi sevindirdiler. Hep beraber Filenin sultanlarına teşekkür ediyoruz. Yeni yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Teknik heyete, federasyona, yönetimine ve karşılamaya gelen coşkulu sporculara, değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Onlar büyük alkışı, büyük sevgiyi hak ediyorlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kocaman alkışlar, gurur verdiniz, hedef yaşattınız. Yolunuz açık olsun. Sizleri seviyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz.

0: Pirin'in sultanları eve döndü. Çin'de hepimizin göğsünü kabarttılar. Gerçekten müthiş bir final serisi oldu. Çeyrek finalde Kanada, yarı finalde ev sahibi Çin ve finalde bir voleybol devi Brezilya'yı 3-1 mağlup ettiler ve kupayı kaldırdılar. Biraz önce federasyon başkanı da altını çizdi. Biz artık Avrupa ve dünya voleybolunun birinci sırasındayız diye gerçekten de bahsettiğimiz bu takımlar voleybol devleri, dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları. Ama artık biz de gönül rahatlığıyla A milli kadın voleybol takımımızı, finalin sultanlarını artık o devler arasında sayıyoruz. Spor müdürümüz Emin Çağlar bizimle birlikte. Emin hoş geldin.
1: Ahmet hoş bulduk.
0: Gerçekten dünkü maç inanılmaz keyifliydi. Çok çekişmeliydi. Sadece dünkü maç değil, final değil. Buraya gelen süreçte aynı şekilde. Nasıl bir turnuva izledik?
1: Kendi adıma dün şampiyonluğun geleceğinden o kadar emindim ki. Çünkü bu milli takım bize bunu hissettiriyor.
0: Doğru.
1: 2-0 geriye mi düştük? Ya çeviririz. Çevirirler. Bir söyletiyorlar bize. Böyle bir jenerasyona, böyle bir ekole, böyle bir milli takıma sahip olmak çok büyük bir lüks. Sonuna kadar bunlar başardı. Bunların hakkı, teknik heyet, oyuncular, yönetim kadrosu, söylenebilecek bir şey yok. Söylediler. Sıradaki hedef 2023'te olduğu gibi çifte kupa, Milletler Ligi artı Avrupa şampiyonluğuydu. Milletler Ligi geldi. İstanbul'un finallere ev sahipliği yapacağı, İstanbul'un Türk taraftarının önünde bir Avrupa şampiyonluğu.
0: Müthiş olacak.
1: 2003'te o kapıyı Ankara'da ikincilikle açmıştık. 1923'te gelmişti. 2023'te gelmişti altın madalya. Bir kez daha gelecek. İstanbul'da gelecek. Türkiye'deki ilk şampiyonluğumuz umarız Avrupa şampiyonluğu olacak. Müthiş bir jenerasyon var. Santarelli geldiğinden beri yani finallerin baş antrenörü desek madalyaları çekiyor. Sonuna kadar hak ediyor. Bu jenerasyonun, bu milli takımın yolu çok açık Ahmet.
0: Müthiş de bir uyum var yani teknik kadro ile oyuncular arasında. Onu salonda da görmek mümkün. Yani herhalde birazcık da bu başarının anahtarlarından biri. Bu uyum.
1: Meşhur o Avrupa şampiyonluğundan sonra Galataport'taki yayını bence voleybol severler mutlaka hatırlıyordur. Zehra'nın, Melisa'nın bizim yayınımızı basması. Sonrasında Santarelli'nin kurulan o podyumda çifte telli oynaması.
0: Doğru.
1: Bu birçok şeyin özeti. Yani bir antrenör kendisini oradan ayırmıyor onlarla beraber. O sinerji, o birliktelik bizi zaten mutlu ediyor. Birçok spor branşında göremediğimiz o kenetlenmeyi orada gördük. Ya bu takım sarsılmaz dedik, sarsılmadı.
0: Doğru.
1: Ve sarsılmadan devam ediyor.
0: Şimdi finalleri de konuşalım.

0: Bahsediyoruz. Dünya şampiyonasına geliyoruz. Herkesi yendik. Finalde çok güçlü bir İtalya vardı. Doğru. Olmadı. Olimpiyat şampiyonlarını yenip biz adımızı oraya yazdırmayı başardık. Önce Avrupa şampiyonluğu sonrasındaki büyük hedef bu jenerasyon üzerine koyarak devam ediyor. 2028 Los Angeles altın madalya.
1: Peki şimdi bir tesadüf değil bu başarı.
0: Asla.
1: Sürdürülebilir bir başarı var ortada, görüyoruz bunu. Her turnuvada üstüne koyuyor, üstüne koyuyor ve bize çok büyük şeyler hayal ettiriyor. Sadece de hayal ettirmiyor, yaşatıyorlar da. Bu istikrarın sırrı nedir peki?
0: İki hafta önce ya da 20 gün içinde diyelim, gününü hatırlayamıyorum. Dünya liseler arası voleybol şampiyonası vardı. Hı hı. Türkiye Voleybol Lisesi altın madalya kazandı erkeklerde. Hı hı. Özel bir okulumuz da dünya ikincisi oldu. Hafta sonu U15 kız takımımız Balkan şampiyonu oldu, namağlup. U17 voleybolcularımız şampiyon oldu, Balkan şampiyonu oldu, namağlup. U18, U20 her kategoride varız. Bunları niye söylüyorum? Alttan gelen bir jenerasyon.
1: Doğru.
0: U20'den sonra kaybolmuyor. A milli takıma geliyor. Hı-hı. Onların arasında. Bunu gören aileler, bunu gören daha küçük voleybolcular, burada bir başarı ağacı var.
1: Doğru.
0: Ve o ağaç oraya çıkılabiliyor deyip sonuna kadar emek vermeye başlıyorlar. Haklarının karşılığını olacağını biliyorlar. İşte bu süreklilik başarı da böyle geliyor. Sporcuların çok istemesi, ailelerin desteği, müthiş bir voleybol yapılanması her anlamda, idari ve teknik anlamda onlara sağlanan imkanlar, fırsatlar, bunları Avrupa dünya ülkeleri yapıyordu. Biz hep diyoruz ya işte Fransa, Clairefontaine Futbol Akademisi nasıl oluyor? Böyle oluyor. Voleybolda Avrupa ve dünya takımları arasında nasıl giriliyor? Böyle giriliyor. Bu süreklilik devam edecek. Altta madalya var. A milli takım seviyesinde madalya var. Bunların yanına bir de şimdi filenin efeleri gelecek. Ondan net bir şekilde söyleyelim. Hani filenin sultanları, doğru, bildiğimiz gibi filenin efeleri de oraya doğru çıkmaya başlıyor.
1: Onlardan da bekliyoruz başarılar. Tabii sadece bu evet bir altyapı ama yani hem federasyon hem kulüpler, müthiş bir voleybol ekosistemi kuruldu. Çok rekabetçi bir ortam var. Bu rekabet, evet, çok önemli oyuncular geliyor. Bu oyuncular bizim yerli oyuncularımız da, milli oyuncularımız da yukarı taşıyorlar. Planlama önemli, o planı hayata geçirmek önemli. Ve gördüğümüz gibi saat gibi de işliyor. Bizi gururlandırıyorlar. Daha da büyük başarılara. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim abi.
1: Çağlar, sohbet için bülteninde noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Son haftalarda salatalardan girdik, liderlerin NATO zirvesinde yediği yemeklere baktık. Fakat bir salata vardı ki ondan çok bahsedemedim. O da Osman Sezener'in First Lady'lere yaptığı nektarinli bir semizotu salatasıydı. Şimdi bu semizotu salatasına gerçekten meyve çok yakışıyor. Çilek koyanlar var, nektarin koyanlar var. Hatta ben birazcık da burada kendimi sorumlu görüyorum. Çünkü yıllar ve yıllar önce semizotu salatası kiraz koyma fikrini ortaya atmıştım ve bir tarif vermiştim. Sonra bu nektarine evrildi, çileğe evrildi. Artık semizotu salatasına şöyle bir nektarin veyahut da çilek doğramayan yok gibi bir şey. Şimdi nektarine bakınca aslında nektarinin salatalara yakışması çok güzel. Ama meyve olarak olduğu gibi zaten çok lezzetli bir meyve. Ama her şeyin içine de girebiliyor, yakışıyor. Yani içeceklerden tatlısına kadar, hatta nektarini ızgara yapıp salatalara, yemeklerin yanına öyle katanlar da var. Turtaları, tatlıları da bir başka güzel oluyor. Onun için bu hafta nektarine bakıyoruz. Şimdi nektarin hakkında yanlış bir algı vardır. Nedir o da? Erikle şeftalinin kırbası diye. Aslında şeftalinin içinde de erik var. Hatta Farsça şeftali şeftalu kelimesinden geliyor. Yani iri şişmiş anlamında erik. Alu çünkü erik demek. Ama nektarinde böyle bir kelime yok. Nektarin sonradan yakıştırılan bir isim. Ama sanki onda da böyle bir cennet meyvesi gibi bir çağrışım yapıyor. Yani hem aroması, böyle çiçeksi kokusu, hem böyle sanki tropikal meyve kokusu, bal gibi tadı falan, hepsi birleşiyor. Dolayısıyla hani nektar gibi, sanki cennet içeceği gibi bir çağrışım yapıyor. Aslında nektarin şeftalinin mutasyona uğramışı, tüysüz hali. Fakat ikisinin de menşei Çin. Tabii ki Çin'den ilk batıya doğru yola çıkan şeftali ve nektarinler bugünkü gibi değilmiş. Belki çok daha küçüklerdi, özellikle nektarin. Belki tamamen erik gibiydi. Sadece tadı farklı olan bir erik gibi. Şeftali de bugünkü gibi kocaman değildi. Zaman içinde tarımcıların da birazcık üstünde oyun oynadığı meyveler olmuş bunlar. Çünkü çok güzeller. Tüysüzü de yapılmış, farklı şekilleri de yapılmış. Hem nektarinde hem şeftalide bir özellik var ki ikisinin de eti çekirdeğe yapışabiliyor ya da yarma olabiliyor. Yani hemencecik, kolaycacık ayrılabiliyor. Ama nektarin genellikle baktığımızda piyasadaki nektarinler daha çok böyle çekirdeğe yapışan türden. Renk de çok değişiyor. Mesela bembeyazı da var. Bayram iç beyazı gibi, ki ona ayrıca geleceğiz. Ama bir de kıpkırmızı olanlar var. Geçenlerde Bursa'da bir nektarin bahçesine gittik. Gerçekten kocaman böyle nektarinler vardı. Artık kırmızı da demeyeceğim, neredeyse mora dönmüş renkleri vardı. Çok da lezzetliydi hepsi. Nektarinin peşinde bir geziye hazırsanız takipte kalın. Hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Yeni haftada hızla yükselecek sıcaklıklarla birlikte özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da orman yangını riski artıyor. 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar açık alanda bulunanlar için sıcak çarpması ve sıvı kaybı tehlikesini arttırabilir. Rize ve Artvin çevresindeki sağanaklarsa kısa süreli ulaşımda aksamalar ve su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
9: Reklam. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
11: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
12: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
13: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Yeni haftada sıcaklık hızla artacak. Hava açık, rüzgar da hafifliyor. İstanbul ve Bursa güneşli. İstanbul 31, Bursa 33 derece. İç Anadolu'da güneşli. Ankara 26 derece. Ege'de rüzgar biraz serinlik sağlıyor. Manisa 37, İzmir 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 36, Kahramanmaraş 38 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık 37 derece. Karadeniz'de çoğu yerde güneş görülüyor, sıcaklık çoğu yerde 27-28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 28, Malatya 32 derece.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
15: NTV Radyo.

0: Burası NTV Radyo. Saat 16.
1: Merhaba, saat 16. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Hemen bir canlı bağlantıyla başlayacağız. Zira dünyanın en iyisi kızlar döndü. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi finalinde Brezilya maçında şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra yurda geldi. İstanbul Havalimanı'nda karşılama törenini Dilek Yamandemir izledi. Hala da orada kalabalık var Dilek. Öncelikli olarak tabii sporcular ne mesaj verdi, atmosfer nasıldı, kalabalık mıydı? Senden alalım notları.
2: Evet, ilgi çok yoğundu, kalabalıktı. Basın mensuplarından 7'den 70'e voleybol severlerin hepsi filenin sultanlarını desteklemek için buradaydılar. Onlara hoş geldin dediler ve biz de hoş geldin dedik onlara basın mensupları olarak. Çünkü hak ettiler. Şimdi Hande Baladın'ı görüyorsunuz. Ülkemizin milli smaçörü Hande Baladın burada sevenleriyle fotoğraf çekiliyor. Elinde çiçekler var. Ben bir mikrofon uzatmak istiyorum. Tabii bir yandan sevenlerini de bırakmayalım. Hande, canlı yayındayız. Bir iki cümle etmek ister misin?
3: Türkiye şampiyonu. Hadi bakalım otizmli.
2: Tabii özel gereksinimli bireylerle de fotoğraf çekiliyor. Ben Hande'ye tekrar mikrofon uzatmak istiyorum. Bir iki cümle de olsa almak istiyorum. Tabii onlar da ilgiden altın madalyasıyla birlikte çok ilgiye maruz kaldılar ama ben bir iki cümle canlı yayında ondan istiyorum. İnşallah bu teklifimizi geri çevirmez.
4: Mutluyuz, gururluyuz. Tekrar Avrupa Viyana şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Ülkemize armağan olsun diye.
2: Teşekkür ediyoruz. Ülkemize armağan olsun dedi Viyana şampiyonluğu. Cahit Kazan'la birlikteyiz. Şimdi filenin sultanlarının otobüsünün olduğu yere doğru yavaşça ilerleyelim. Az önce, yaklaşık yarım saat önce burada yoğun ilgiyle birlikte açıklamalar da vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bak konuştu. Filenin sultanları kadar o da heyecanlıydı. Ülkemize armağan olsun dedi. Daha çok, daha iyi şampiyonluklar gelecek. Bu daha başlangıç dedi. Ben şimdi bir yandan da Eylül Akar Çeşme'yi gördüm. Bizim ülkemizin voleybol milli takımımızın smaçörlerinden Eylül Akar Çeşme canlı yayında. Ben Eylül'e canlı yayında bir mikrofon uzatmak istiyorum. Canlı
4: tabii
2: yayındayız. Neler hissediyorsun? Güzel miydi? Tabii ki. Öncelikle tebrik ediyoruz.
4: Tabii ki güzeldi. Çok mutluyuz ve gururluyuz böyle bir manzarayla karşılaştığımız için geldiğimizde. Gerçekten çok gurur verici. Çok mutluyuz. Başka ne diyebilirim bilmiyorum.
2: Kurtardığın her sayıda seninle birlikte hop oturduk, hop kalktık. Çok ellerine sağlık. Ederim. Müthiş bir defans, müthiş bir performans. Sakatlıksız güzel bir Avrupa şampiyonası diliyorum.
4: Çok teşekkür ederiz. Çok.
2: Ev sahibiyiz.
4: Ev sahibiyiz. Bütün taraftarlarımızı bizi desteklemeye bekliyoruz tribüne.
2: Geleceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Milli smaçörümüz, milli liberomuz Eylül Akar Çeşme'yi de canlı yayında bulmuşken hemen ona da bir mikrofon uzattık. Şimdi filenin sultanları Çin'den ülkemize geldiler, İstanbul'dalar. Takım otobüsleriyle birlikte artık evlerine dağılacaklar. Yoğun bir atmosfer, yoğun bir ilgi vardı onlar için. Viyener şampiyonu altın madalyayı aldılar. Çin'den geldiler. Onları burada karşıladık. İstanbul Valisi Davut Gül de vardı. Gençlik ve Spor Bakanı ile birlikte Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı da buradaydı. Hala VIP çıkışından, terminalden çıkışlar devam ediyor diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Dilek Yamandemir İstanbul Havalimanı'ndaki tabloyu aktardı. Bir canlı bağlantımız daha olacak. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki yeni gelişme var. Bunun ayrıntılarını alacağız. Beş ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Ayrıca dördüncü dalga operasyonda 13 kişi de gözaltına alındı. Ayrıntılara bakacağız. Sena Gürbıyık, ona soracağız. Sena, şimdi önce ifadeye çağrılan yeni isimlerle başlayalım. Bu isimler kimler? Kaçı şu ana kadar adliyeye geldi ve toplamda ifadesine başvurulan kişi sayısı kaç oldu?
5: Deniz Kilislioğlu, aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması olarak tanımlıyor ve bu kapsamda da pek çok ünlü ismin ifadesine başvurdu. Bugüne dek başvuruldu. Bugüne dek 10 isim ifade vermeye geldi. Bugün de 5 isim ifadeye çağrılmıştı ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun avukat, geçtiğimiz hafta Feyza Altun çağrılmıştı. Bu hafta ifade vermeye gelen isimler arasında Mahsun Kırmızıgül'ün şu sıralarda ifadesinin devam ettiğini belirtelim. Peki bugün hangi isimler çağrılmıştı? Onları da kısaca aktaracak olursak. Oyuncu Elçin Sangu, gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen ve Hayko Cepkin, sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'la oyuncu Şahan Gökbakar'ın da, yani toplamda 6 ismin ifadeye gelmesi bekleniyor bu hafta içerisinde. Tabii ne zaman gelecekleri belli değil, ancak bu 6 ismin de soruşturma kapsamında ifadeye gelmesi bekleniyor Deniz Kilislioğlu.
1: Peki yeni gözaltı kararları da var. Onların karşı karşıya kaldığı suçlamalar neler? İşlemleri devam ediyor mu? Kaç kişi için gözaltı kararı var? Onun notlarını da senden alalım.
5: Şimdi aslında bu soruşturma kapsamında bugüne dek 28 şüphelinin tutuklu olduğunu belirtelim. 3 operasyon gerçekleştirildi Temmuz ayı içerisinde ve bugün de aslında Adalet Bakanı Akın Gürlek 4. dalga operasyonun gerçekleştirildiğini aktardı ve bu operasyon kapsamında da 13 şüpheli gözaltına alındı. Bu gözaltına alınan şüphelilerin arasında aslında önemli isimlerden biri var soruşturmada. İş insanı Hüseyin Başaran dolandırıldığı iddiasıyla, aslında Haluk Levent tarafından 60 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir şikayet dilekçesinde bulunmuştu. Çünkü Haluk Levent'in ondan üniversitedeki yetim kız çocukları için ev aldığını, 22 konut taşınmaz aldığını ve burada alınan taşınmazların da aslında usulsüz bir şekilde kullanıldığını ve ödenemelerinin yapılmadığını iddiaları vardı bu soruşturma kapsamında. Aslında Hüseyin Gün'ün 60 milyon dolar dolandırılmasıyla ilgili ve bu konuda da başsavcılığa şikayette bulunmasıyla ilgili de bir süreç başlamıştı. Bugün Hüseyin Gün de, iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirtelim. Bu soruşturmada başka detaylar da var. Ahbap Derneği'nin konut ve konteyner alımına ilişkin iddialar, devredilen taşınmazlar, yine dernek adına yapılan alımlar, satımlar ve yine paralarla ilgili, parayla ilgili konuların da bu soruşturma içerisinde yer aldığını hatırlatalım. Ve şu sıralarda da 13 şüphelinin 4. dalga operasyonunda gözaltına alındığını ve işlemlerinin devam ettiğini belirtelim Deniz.
1: Muğla'da Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgularının ardından tutuklandı. Şüphelilerin telefonlarında rapçi Blok 3'e yönelik suikast hazırlığında olduklarına ilişkin, buna ilişkin yazışmalar olduğu öne sürüldü. İstanbul'da Nisan ayında Beşiktaş'taki kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 7 şüpheli Bodrum'da yakalandı. Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede ise rapçi Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığına ilişkin yazışmalar olduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gülistan 9 soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. 15 ilde 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir emniyet müdürü de var. Ayrıca tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok, dijital materyallerde elde geçirilen bulgular sebebiyle ifade için Erzurum Adliyesi'ne götürüldü.
6: Delillerin kamu görevlileri tarafından karartıldığı iddia edildi. Gülistan 9 soruşturmasında aralarında emniyet müdürünün de olduğu 18 kişi daha gözaltına alındı. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in WhatsApp yazışmaları nedeniyle Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ile eski polis Gökhan Ertok ifadeye çağrıldı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. O dönem Tunceli'de görev yapan bazı kamu görevlileri tarafından delillerin karartıldığına yönelik önemli bulgular elde edildi. Bunun üzerine 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyor. Erzurum'da tutuklu olan eski vali Tuncay Sonel'in dijital materyalleri de incelenmişti. Sonel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği eski polis Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok ifadeye çağrıldı. Üç şüpheli cezaevlerinden alınıp Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve eşi Handan Sonel'in aralarında olduğu 15 kişi tutuklanmıştı. ABD'de tutuklanan valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç ise devam ediyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkanlığı seçiminin ikinci turunda yarıştan çekilen Elazığ milletvekili Gürsel Erol'dan sert açıklamalar geldi. Erol, son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. Gürsel Erol, dün gerçekleştirilen CHP Meclis Grup Başkanlığı seçimine aday olmuş, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'la yarışmıştı. Gürsel Erol, seçimin ilk turunda Öztrak'tan daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürsel Erol, hiçbir genel başkanın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum ifadesini kullandı. Bir canlı bağlantımız olacak. Terörsüz Türkiye süreci açısından önemli bir haftadayız. Yasal düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yasa teklifiyle ilgili beklentiler ne? Bölge sürece nasıl bakıyor? Diyarbakır'a gideceğiz. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan, Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç'le konuşacak. Nizam, sözü sana bırakalım Nizamettin ve yasadan beklentileri, oradaki nabzı senden alalım.
7: Teşekkürler Deniz. Evet, örgütün kendini feshetme kararı alması, ardından da silahları bırakmasıyla birlikte doğal olarak dikkatler bundan sonraki süreçte atılacak adımlara çevrilmişti. Uzun süreden bu yana kamuoyunda tabii mecliste hazırlanacak bir yasal düzenlemenin etkileri, bölgeye yansımaları konuşuluyordu ve bu beklenti de uzun süreden bu yana devam ediyordu. Bu hafta içerisinde artık bu hazırlıkların tamamlanarak yasa taslağının meclise getirilmesi söz konusu. Dolayısıyla bu süreç buradan da dikkatle izleniyor. Yanımızda da Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç var. Hemen kendisine dönüyorum. Efendim, şimdi tabii çözüm süreciyle birlikte örgüt önce kendini feshetti, silah bıraktı. Gözler bundan sonraki süreçte Ankara'daydı. Acaba meclis hangi adımları atacak? Hazırlanacak yasal zeminde neler var? Yasa tasarısında neler var? Onlar konuşuluyordu. Hatta bazı ipuçları da kamuoyuna yansımaya başladı. Siz bir hukukçu olarak bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki günlerde ya da bu hafta içerisinde meclise gelecek yasa teklifinde neler olma ihtimalini düşünüyorsunuz? Bununla başlayalım.
8: Şimdi öncelikle yaklaşık 2 yıldır bu süreç devam ediyor. Ekim 2024'ten bu yana devam ediyor. Kat edilen bir mesafe var. Mecliste bir komisyon kuruldu. Örgüt kendini feshetti. Geri çekilme yaşandı. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi tam da aslında çerçeve yasanın ya da kök yasanın meclise gelmesiyle ilgili bir gündem var. Diyarbakır'da da gündem bu. Genel olarak Türkiye'de de böyle bir gündemle biz bu süreci ilerletmeye çalışıyoruz. Şimdi bu süreçte özellikle çerçeve yasa noktasında kamuoyunun beklentileri var. Biz hukukçuların beklentileri var. Birincisi, bu yasa istisnai bir yasa olmalı. Özel yasa olmalı. Af niteliği kesinlikle taşımamalı. Çünkü farklı sonuçları doğuracak bir nitelikte bir yasa bu süreci de kalıcı barışa ya da kesin ve mutlak surette silahsızlanmaya son vermeyeceği yönünde toplumun ve bizlerin ciddi endişesi var. Özel, istisnai, geçici bir yasa olmalı. Sadece PKK'ya özgü bir yasa olmalı. PKK'nın silahlı bir örgütün kendini feshinden sonra PKK'nın bünyesi içerisinde yer alan yönetici, üye ve PKK'nin ilişkisi olan herkesi kapsayan bir yasa olmalı. İster eyleme katılsın, ister katılmasın, ister yönetici olsun, ister kadro olsun, ister üye olsun, ister sempatizan olsun. Bütün bu PKK çatısı altında yer alan bütün üyelerin siyasal ve demokratik yaşama tekrar dahil olmasını sağlayacak düzenlemeleri içermeli. Bu yasa bir cezalandırma mantığıyla değil, aslında toplumsal barışı inşa ve kolektif toplumsal yarar esas alan bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Eğer dünya deneyimlerini biraz ve kendi deneyimimizle bütünleştirdiğimizde de aslında ortaya çıkacak sonuç bu yasadan sonra kalıcı barışa ne kadar hizmet ettiğidir. Ben eminim ki hem hükümet yetkilileri hem bu sürecin aktörleri, DEM Parti, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri bu sürecin çok farkındalar. Ve bu sürecin aktörlerinden olan Sayın Öcalan da, Sayın Bahçeli de, Sayın Cumhurbaşkanı da bu süreci çok iyi bana göre analiz etmişler. Bugüne kadar onların çabasıyla bu noktaya geldi. Bu sebeple Türkiye kamuoyunu da, demokratik kamuoyunu da, Kürtleri de gerçekten incitmeyen, onların onurunu kırmayan ve siyasal demokratik alanda siyaset yapmak isteyen herkesi, PKK'nın bünyesinde yer alan herkesi silahlı mücadeleye bir daha karışmayacağım taahhüdünde bulunan, silahı bir araç olarak kullanmaktan vazgeçtim şeklinde bir irade ortaya koyan herkesi kapsayacak bir yasa olmalıdır. Ve bu yasa Kürt meselesini demokratik siyasal çözümünün önünü açacak. İleriki yasal düzenlemelere zemin hazırlayacak, ona ket vurmayacak düzenlemeler içermelidir. Bizim baro olarak, hukukçular olarak, bir yurttaş olarak beklentimiz bu yöndedir.
9: Şimdi tabii bazı başlıklar kamuoyuna yansıdı. Mesela silah bırakan örgüt mensuplarının hukuki statüsü, siz de söz ettiniz. Yurt dışındaki bazı isimlerin dönüşü ve yargılama süreçlerine ilişkin yeni hükümler. Yine infaz sisteminde sınırlı değişiklikler de konuşuluyor. Size göre tabii öncelikli olarak neler olmalı? Mesela çeşitli davalardan dolayı ceza almış ya da yargılaması devam eden eski milletvekilleri, belediye başkanları var şehir dışında. Hatta hala cezaevinde olanlar var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
8: Şimdi az önce aslında ifade ettim. Yani hem sempatizan, hem üye, hem iltisaklı olanlar, hem de gerçekten çeşitli sebeplerden dolayı yurt dışına gitmiş olan siyasetçiler var. Örneğin Osman Baydemir gibi, Fırat Anlı gibi ve diğer Kürt siyasetçiler gibi, Hatip Dicle gibi kişiler. Gerçekten eğer bugün Türkiye'de demokratik bir ortam oluşursa, özgür bir ortam oluşursa, tekrar Türkiye'ye dönme ihtimalleri çok yüksektir. Ve bu yasa buna da zemin hazırlamalı. O sebeple aslında bir çerçeve yasadır. Yani bu yasa şu anlama geliyor, ben böyle en azından yorumluyorum. Kök yasa dediğimiz yasa ileriki yasal düzenlemelerin de önünü açacak bir düzenleme içermeli. Yani örgütlenme özgürlüğünden tutalım, sizin de sözünüz ettiğiniz gibi infaza ilişkin düzenlemelere kadar, terörle mücadele kanununa kadar, toplantı gösteri hakkına kadar, düşünce ve ifade özgürlüğüne kadar zemin hazırlayacak bir yasa olmalıdır. O sebeple sadece mahkum olanlar değil, hakkında soruşturma olanlar, yakalama kararı olanlar, hakkında dava açılanlar ve 5000'e yakın hükümlü var, hüküm özlüleri var, bunların tamamını kapsayacak bir düzenleme içermelidir. Yine aynı şekilde silahını terk eden, silahını yakmak suretiyle o iradesini ortaya koyan bütün herkesi kapsamalıdır. Ancak bu şekilde bir düzenleme gelirse hem kamuoyu tatmin olur, hem hukuki altyapı oluşturularak Türkiye'nin demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü alanına da hizmet etmiş olur.
9: Tabii bu çalışmalar devam ederken hükümet düzeyinde yetkili isimler bölgeye geldi. meclis başkanı geldi. Sivil toplum örgütleriyle de görüştüler. Diyarbakır Barosu olarak bu süreçte siz de katkı sunmaya çalıştınız. Bu çerçevede sizin önerileriniz nelerdi? Mesela bu tarz çerçeve yasa hazırlanırken özellikle dikkat çekilmesi gereken bir bunu sormak istiyorum. Bir de bölge kamuoyunda beklenti bu konuşulan başlıklar çerçevesinde olumlu mu, olumsuz mu, neler söyleyeceksiniz?
8: Şimdi evet, doğrudur, Sayın Numan Kurtulmuş da geldi. Biz düşüncelerimizi de ifade ettik. Yazılı olarak düşüncelerimizi kamuoyuyla da çeşitli kez dile getirdik. Yine mecliste baromuzun kanaatlerini ben sözlü olarak da yazılı olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyona aktarmıştım. Şimdi bizim oradaki temel mantığımız şu: bir kere bir toplumun tamamını kapsayacak, hiç kimseyi dışında tutmayacak bir anlayışla ve geçmişteki suç ceza politikası ve suçların cezaların şahsiliği ilkesi de gözetilerek, ama cezalandırma mantığıyla değil, tamamen toplumsal barışı inşa etme, toplumsal yararı gözeten bir anlayışla düzenleme olmalı. İkinci önerimiz, kesinlikle af içermemeli, özel istisnai geçici bir yasa olmalı. Üçüncü önerimiz, bu çıkacak yasa hiç kimseyi ama hiç kimseyi dışında tutmadan. Dün bir siyasetçi söylemişti, çok hoşuma gitti. Aslında Edirne'li de rahatsız olmayacak, Hakkari'li de rahatsız olmayacak. Vanlı da rahatsız olmamalı, Mersin'deki yurttaş da rahatsız olmamalı. Yani bütün toplumsal kesimlerin rahatsız olmayacağı, vicdanlarını rahatsız etmeyecek bir şekilde kaleme alınmalı. Yani şunu söylüyoruz: toplumsal barışa hizmet etmeli. Bir başka önerimiz, aslında dünya deneyimleri bize şunu gösteriyor: silahsızlanma, örgütün kendini feshetmesi ve entegrasyon. Ve bu yasa bu üç süreci de birlikte gözeterek ele almalı. Dünya deneyimlerinden esinlenmeli, ama Türkiye'nin kendi çözüm önerisi de şartlarını da gözeterek düzenleme yapılmalıdır. Bu sebeple aslında Türkiye'de yeterince deneyim var. 93 yılından bu yana Türkiye'nin kendi yarattığı bir deneyim ve birikim var. En son 2013 yılında başlatılan süreç ciddi bir deneyim ve kazanım elde etti. Aslında bu süreç sıfırdan başlayan bir süreç değil. 2013 deneyimi ortada, akil insanlar vardı, o dönemin raporları vardı. Mecliste çok ciddi bir toplumsal siyasal mutabakat sağlandı. Bu toplumsal ve siyasal mutabakata denk bir düzenlenme.
10: Demokratik hukuk devletine
8: Türkiye'de yurttaşların eşit yurttaşlık temelinde siyasal katılımı da esas alan toplumsal yapıya hizmet etmeli. Bizim bakış açımız tamamen bu ilkeler çerçevesindeydi. Kamuoyunun da, özellikle Diyarbakır kamuoyu için söyleyebilirim, çok ciddi bir beklentisi var ve çok ciddi bir şekilde bu süreci sahiplenme durumu var. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 7'den 70'e herkes aslında bugünlerde çıkacak yasayı tartışıyorlar. Umarım toplumun beklentilerine de, adalete de, Türkiye'nin demokrasisine de, Kürt meselesinin demokratik çözümüne de hizmet eden bir yasa olur.
9: Evet. Şimdi tabii gelişmelere baktığımızda sanki mutlaka bu hafta içerisinde meclise gelecek gibi gözüküyor da, sizin bir öngörünüz var mı? Gelir mi? Çünkü meclis tatile girmeden önce bunun konuşulması söz konusu. Öyle bir beklenti var.
8: Şöyle edebilirim. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti grubuna söylediklerinden haberdarız. Yani bizzat Sayın Milletvekillerin aktardıkları var. Meclis tatile gitmeden bu iş bitmeli yönünde telkinleri olmuş. Bu sebeple hem bir öngörü hem de bir kulis bilgisi olarak bu yasanın bu hafta içerisinde ya da meclis tatile girmeden önce çıkacağını düşünüyorum.
9: Peki, çok teşekkür ederim.
8: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
9: Evet, konuğumuz Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleş'ti. Özellikle meclise gelmesi söz konusu olan bu hafta içerisinde çerçeve yasayla ilgili düşüncelerini ve bölgedeki beklentileri konuştuk.
1: Nizamettin Kaplan konuyla aktardı. Devam edelim. Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada gelişme var. Daha önce ev hapsiyle tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı.
6: Maden faciasında iki tutuklu sanık ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Savcı itiraz etti. İkisi de yeniden cezaevine gönderildi. 2 yıl önce Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde depolanan toprak yığını heyelana dönüşmüş. 9 işçi hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini gösterdi. Rapora göre maden sahasında tasarım kaynaklı mühendislik hatası vardı ve ana etken buydu. Asli kusurlu bulunan sanıklar sorumluluklarını özensiz şekilde yerine getirmişti. Davanın son duruşması 7 Temmuz'da görüldü. Tutuklu 5 sanıktan geoteknik mühendisi Ali Rıza Kalender'le operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Ronald Gulli için adli kontrol kararı çıktı. Sanıklar ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Ancak Cumhuriyet Savcısı üst mahkemeye itiraz etti. Bunun üzerine 2 sanık da yeniden tutuklandı. Davanın şirket yöneticileri ve kamu görevlileri dahil 43 sanığı var. Sanıklar taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor.
1: Çin'de hafta sonunda etkili olan Noel tayfunu geniş bir alanda yıkıma sebep oldu. Aşırı yağış yüzünden Çin'in kuzeybatısındaki turistik bölgede can pazarı yaşattı. Gansu bölgesindeki dağlık alanda taşan akarsular yollar ve kamp alanlarını su altında bıraktı. Akıntıya kapılan 10 kişi hayatını kaybetti. En az 23 kişi yaralandı. Mahsur kalan yaklaşık 170 kişi de kurtarıldı. Aşırı yağış Guangdong caddelerini de su altında bıraktı. Çok sayıda araç suya kapıldı. Bu ay içinde Çin'de etkili olan 3. tayfun olan Noel yüzünden hafta sonunda 700 binden fazla kişi tahliye edildi. Çinli yetkililer aşırı yağışların devam edeceğini söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkan karar gereği Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde tutuklanması gerektiğini söylemişti. Netanyahu, Mamdani'ye meydan okudu.
11: Nefreti körüklüyor. Tüm New Yorklulların belediye başkanı olması gerekiyor. Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların, herkesin. Ama bir grubu diğerine karşı kışkırtmaya çalışıyor. New York'taki Yahudi Amerikalılarla konuşuyorum ve şu an korkuyorlar.
12: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani arasındaki tutuklanma tartışması büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump da görüşmek için yola çıkmadan önce Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına röportaj verdi.
11: Endişeli değilim ve kesinlikle gelmeyi düşünüyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl geldim. Güvenlik koşullarında sorun olmazsa, ki olacağını sanmıyorum, evet geleceğim.
12: Trump'la Washington'da görüşecek Netanyahu, daha sonra Eylül ayında New York'a giderek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Ancak New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini açıklamıştı. 22 Temmuz'da yeni bir mesaj yayınlayan Mamdani, ekibinin yasa kapsamında mevcut her yolu incelediğini ve bunu uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadıkları sonucuna varıldığını söylemişti. Ancak federal hükümetin gücü var diyen Mamdani, onları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmaya ve bu emri yerine getirmeye çağırıyorum ifadesini kullandı.
13: Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, İsrail'le güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalıştıklarını söyledi. Suudi Arabistan'la Türkiye'nin gelecek yıl Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda arabuluculuk için devreye girdiğini de duyurdu. Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna bir röportaj verdi. Suriye ile İsrail arasında kapsamlı bir barış için çabaların sürdüğünü duyurdu Ahmet Şara. İsrail'le güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalışıyoruz. Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hakkından vazgeçmeden kapsamlı bir barış zemini hazırlanabilir dedi. Şara ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecini de anlattı. Türkiye'nin bu konuda Suudi Arabistan'la birlikte arabuluculuk rolü oynadığını açıkladı. Suriye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde teröre destek veren ülkeler listesinden kaldırılmasının kritik öneme sahip olduğu da vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıları askıya aldı. Küresel piyasalar bu kararla rahat bir nefes almış oldu. Petrol fiyatı 100 dolardan 86 dolara düştü. Altın fiyatı yükseldi.
6: Körfez'de çatışmaya ara verildi. Petrol fiyatı geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırıları 6 Temmuz'da yeniden başladı. Yaklaşık 3 hafta süren saldırılar sonrası Brent petrol 71 dolardan 100 dolara kadar çıktı. Cuma günü çatışmanın sona ermesiyle fiyat düşüşe geçti. Brent petrol %15 civarı gerileyerek 86 dolara indi. Petrol fiyatındaki düşüş altına yaradı. Ons altın tekrar 4100 doları aştı. Gram altınsa 6200 lira seviyesini geçti. Öte yandan piyasalar Amerikan Merkez Bankası toplantısına odaklı.
14: Amerika Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı gerçekleşecek olursa bu piyasalar açısından ciddi manada yıkım olabilir. Yani hisse senedi piyasaları, emtialar özellikle bu değerli metaller tarafında çok farklı fiyatlama döngülerini görebiliriz.
6: FED faiz kararını çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklayacak.
1: Ankara'ya gidelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin konuşuyor, dinliyoruz.
15: Önümüzdeki dönemdeki çalışmalarla ilgili talimatları oldu. Bütün birimler kendilerine bu talimatlardan düşen pay çerçevesinde önümüzdeki aylardaki çalışmalarını planlayacaklar. Bugün iki temel konuyu görüşüyoruz. Bir tanesi 14 Ağustos'ta partimizin kuruluş yıl dönümünde yapacağımız etkinlik, o çerçevede medya ve tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar'ın bir sunumu gerçekleşiyor. Yine Terörsüz Türkiye'nin ekonomik boyutunun değerlendirilmesi bakımından ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Nihat Zeybekçi'nin kapsamlı bir sunumu olacak. Tabii her zamanki gibi Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verecek ve diğer arkadaşlarımızın değerlendirmeleriyle birlikte MYK'mız devam edecek. Öncelikle bu konularla ilgili sizinle bilgi paylaşacağım. Öncelikle filenin sultanlarını buradan bir kere daha tebrik ediyoruz. Görkemli bir şampiyonluk getirdiler ülkemize. Hepimiz kendileriyle gurur duyuyoruz. Milletimizin sevinci büyük. Sadece spor camiasının değil, milletimizin her bir ferdinin sevincini bu şekilde yükselttiler. Bu şekilde hepimize büyük bir gurur yaşattılar. O yüzden filenin sultanlarına buradan bir kere daha teşekkürlerimizi, tebriklerimizi sunuyoruz. Desteğimizin her zaman onlarla olduğunu ifade ediyoruz. Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere yeni bir aşamaya geldiğimizi. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Doğrusunu söylemek gerekirse bununla ilgili çok sayıda toplantı yapıyoruz. Hemen her gün çalışıyoruz. Tabii istişarelerimizi sürdürüyoruz. Siyasi boyutları olan, hukuki boyutları olan, çok kapsamlı, istihbari boyutu olan, stratejik boyutu olan çok kapsamlı bir süreç. Şimdiye kadar ortaya koyulan irade, Cumhur İttifakı tarafından ortaya koyulan irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon vasıtasıyla Meclis Başkanımızın başkanlığında yürütülen çalışmalar, aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlarla bir devlet politikası olarak bunun yürüyor olması, yine Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla bu konunun önünün açılmasına yönelik stratejik müdahalelerle bütün bu zaman dilimi aslında son derece dinamik geçti. Bütün bu dinamizm içerisinde devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Burada esas olan, dediğimiz gibi, her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin temel değerlerini korumaktır. Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır. Bundan sonra buraya kadar gelmek önemlidir. Bir söz vardır. bundan sonrasında yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. O yüzden özellikle bu süreçte tabii ki katkılar çok değerlidir. Tabii ki yapıcı eleştiriler de çok değerlidir. Burada katkı adı altında dar mahalle ideolojilerinin gündeme gelmesi son derece zararlıdır. Ya da eleştiri adı altında yapıcı olmak yerine yıkıcı eleştiri son derece zararlıdır. Çünkü bu bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir meseledir. Bu mesele sadece siyasi bakışlara göre var olan ya da yok olan bir mesele değil. Türkiye uzun zamandır terörle mücadele ediyor. Ve biz hükümetlerimiz döneminde pek çok reformu hayata geçirerek Türkiye'nin demokrasi eksiğinin kapatılması, Türkiye'nin demokrasi eksiğinden doğan sorunların giderilmesi bakımından en zor zamanlarda, vesayetin en ağır ve en karanlık zamanlarında güçlü reformlara imza attık. Tabii ki en büyük takdir, en büyük gurur, en büyük değer milletimizin fertlerinindir. Şimdiye kadar milletimizin arasına Türk-Kürt diye, Alevi-Sünni diye fitne sokmaya çalışan birçok istihbarat operasyonuna, birçok provokasyona, suikastlere hedef oldu ülkemiz. Siyasi tarihimizi şekillendirmek için, siyasi partileri şekillendirmek için birçok operasyonla karşı karşıya kaldı. Ama ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister Alevi olsun, ister Sünni olsun, bütün bu provokasyonlar karşısında milletimizin sağduyulu tek bir ferdi bir diğerine yan gözle bakmadı. Kimse kimseyi incitecek bir iş yapmadı. Dolayısıyla burada esas kahraman, bugüne ülkemizin gelmesindeki esas kahramanlar işte milletimizin bu makul çoğunluğudur. Milletimizin bu sağduyusudur, bu basiretidir. Şimdi de biz bu sağduyuyu ve bu basireti toplumun her kesiminde aidiyeti ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun görüyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey ölçek büyütmektir. Dar mahalle ideolojilerinin dışında Türkiye'nin ölçeğini büyütmek, Türkiye'nin her bir ferdinin, her bir kesiminin, her bir kimliğinin, her bir aidiyetinin ve mensubiyetinin daha büyük bir birlikteliğin parçası olmanın hazdını yaşaması, daha büyük bir birlikteliğin sorunları gidermedeki oluşturacağı zemini, atmosferi, herkesin soluması, bu son derece önemlidir. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade etmiştim. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Türkiye'de vatandaşların bir kısmı ev sahibi, bir kısmı siyasi olarak demokratik haklar açısından, Cumhuriyet'in değerleri açısından bir kısmı kalıcı, bir kısmı gidici, bir kısmı asil, bir kısmı yedek değildir. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. O sebeple bütün bunları dikkate alan, dar mahalle ideolojilerinin dışına çıkan, büyük bir zihinsel ölçekle konuşan, büyük bir demokratik perspektifle konuşan, yapıcı bir dille konuşan bir yaklaşımı hep beraber üretmeliyiz ve sahiplenmeliyiz. Bugün etrafımıza baktığımızda, etrafımız, yakın coğrafyamıza baktığımızda Türkiye'nin pozitif olarak nasıl ayrıştığını, Türkiye'nin pozitif olarak nasıl yüksek değerleri yüksek bir temsille koruduğunu hep beraber görüyoruz. Sandık var, demokrasi var, siyasal katılımın önü açık, siyaset yapmanın önü açık, bir tezi olanın millete ulaşma imkanlarının önü açık. Bugünün dünyasına baktığınızda bunlar büyük değerler. Ama şimdi daha da bunların büyük değerler olmasına daha yeni boyutlar eklendi. Eskiden bazı ülkeler bunlara ulaşacak imkanlara sahip değildi. Bunlara ulaşacak siyasi sistemlere sahip değildi. Bunlara ulaşacak kurumsal kapasiteye sahip değildi. Ama şimdi daha büyük bir sıkıntı var. Bunlara ulaşan yüksek kapasiteye sahip bazı devletlerin, bazı toplumların aslında kurumlarının içinin boşaldığını, demokratik mekanizmaların içinin boşaldığını, demokrasinin bir tür propaganda faaliyetine dönüştüğünü, demokrasinin bir şekilde yozlaştırılmaya çalışıldığını, hukukun elastik hale getirilmeye çalışıldığını, dünyada böyle bir akımın ortaya çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Onun için bu değerlerimizi korumamız konusunda daha hassas, daha güçlü bir yaklaşım ortaya koymamız gerekiyor. Bu vesileyle de terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefleri açısından en çok ihtiyaç duyulan şey, ister katkı olsun, ister eleştiri olsun. Önemli olan sisteme oksijen mi yüklüyorsunuz, yoksa toksik gazlar mı yüklüyorsunuz? Bugün daha çok oksijen yükleyecek bir dile ihtiyacımız var. Daha çok oksijen yükleyecek, dar mahallelerin dar kalıplarını, zindanlarını aşacak, daha büyük ölçeklerden bakabilecek yaklaşımlara ihtiyaç var. Burada da hem hukuki hem siyasi açıdan ince işçilik gerekiyor. Zaman propaganda zamanı değil. Zaman gerçekten doğru bir dille her bir vatandaşımıza ulaşabilecek bir zaman. Zaman sadece belli bir kesimin rengini diğerlerine dayatmasının zamanı değil. Tek rengin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğu ve bu rengin altında diğer bütün renklerin kendisine en anlamlı aidiyeti bulabildiği bir siyasal yaklaşımın ortaya koyulmasının zamanı. O yüzden aşırılıklardan kaçınmak en temel ilki olmalıdır. Yani pozitif bahsettiğim unsurları yerleştirebilmek için öncelikle bu aşırılıklardan kaçınma meselesi her kesimin dikkat etmesi gereken bir konudur. Bugüne kadar gelinen yol kolay gelinmedi. Bir sürü provokasyonlara, bilinen ve bilinmeyen sabotajlara ve sabotaj teşebbüslerine rağmen hep şunu söyledik. Her ne olursa olsun bu meseleyi biz otobanda tutacağız. Ana yolda tutacağız. Yan yollara sapmasını engelleyeceğiz dedik. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, gerek Sayın Bahçeli'nin verdiği mesajlar, bütün bu sabotaj faaliyetleri karşısında meseleyi ana yolda tutma konusundaki hassasiyetimizin nirengi noktalarını oluşturdu. Tabii ki meclisteki komisyona katılarak buna destek veren bütün partiler, burada DEM'den, CHP'den veya diğer muhalefet partilerinden, Yeni Yol'dan pozitif dil kullananlar, aşırılıktan kaçınanlar, dar mahalle ideolojilerinden kaçınanlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Yani bir bakıma şöyle düşünelim. Artık kaldıraç bunu yerine yerleştirecek, bütün bu süreçleri yerine yerleştirecek bir noktaya bunu kaldırdı ve bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Burada oturtmak gerekirken de bir cümle kurulduğunda bu cümlenin sadece bir toplum kesiminde nasıl yankılandığı değil, toplumun bütün kesimlerinin aslında kabulüne mazhar olup olmayacağını iyi değerlendirmek lazım. Hepimizin adının farklı olabileceğini ama soyadının Türkiye Cumhuriyeti olduğu ilkesini ayakta tutmak lazım. Burada sokaktaki kardeşliğin en sıkıntılı zamanlarda vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberlik ruhunun bütün bu meselelere yansıtılması gerekiyor. Burada retorik gerçekliğin önüne geçmemelidir. Aşırı retorikler gerçekliği boğmamalıdır. Ya da bir takım ispat çabaları, bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Dediğim gibi ne devletin niteliklerinden ne milletin değerlerinden verilen bir taviz yoktur. Bu çok sağduyulu, doğru bir şekilde yönetilen bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kazanımlarla birlikte, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla birlikte bütün vatandaşlarımızın, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, diğer aidiyetlere sahip bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi bir zeminde bulacağı bir noktaya ulaşacaktır. Bölgemiz açısından da emperyalistlerin terör örgütlerini birer vekalet savaşı unsuru olarak kullanıp bölge halklarına zarar veren bütün bu yaklaşımlarının elimizin tersiyle itileceği bir ortam çıkacaktır. Bakın her gün esasında baktığınızda Türk, Kürt, Arap ya da başkaları ya da Alevi, Sünni, Şii, Nusayri, Dürzi bütün bunlar arasındaki çatışmaların körüklenmesinin sebebinin bir takım emperyalist hesaplar olduğunu görüyoruz. Halbuki baktığınızda bütün bir bölgemize geniş bir gözle, büyük bir ölçekle baktığınızda Türk, Kürt, Arap aynı kadere sahip. Fars aynı kadere sahip. Hangi etnik gruptan olursa olsun aynı kadere sahip. Alevi, Sünni, Şii, Nusayri, Dürzi, Keldani, Yezidi hepsi aynı kadere sahip. Sadece bunu kendilerini paramparça ederek, aralara bir takım siyasi fitneler sokarak kendi çıkarlarını temin etmeye çalışan bir takım emperyalist odaklar var. Dolayısıyla kendi irademizi kendimiz inşa etmeliyiz. Bölgedeki barışı koruma konusunda kendi mekanizmalarımızı kurmalıyız. Ülkemizin içerisinde de şu ana kadar geldiğimiz iradeyi zihinsel ölçeklerimizi büyüterek, dilimizi iyi bir doğrultuda tutarak, dar mahalle ideolojilerinden kaçınıp meydanlarda buluşarak, zihinsel meydanlarda, fikirsel meydanlarda buluşarak değerlendirmek gerekir. Herkesin kendi sokağında bu meselelerle ilgili aşırı yaklaşımlar olabilir. Ama demokrasi meydanında buluştuğumuzda, cumhuriyet meydanında buluştuğumuzda orada herkes için çok daha geniş bir alanın, çok daha büyük bir ölçeğin var olacağını göreceğiz. O yüzden bugün sıkılı yumruklarla konuşma zamanı değil, el sıkışarak

O iradeyle meseleye yaklaşmak gerekir. Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız bizim devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bugün de toplantı yapacağız. Saatler süren toplantılar yapıyoruz. Bazen günde iki kere sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız. Değerli arkadaşlarım, Batı Şeria'da ortaya çıkan yeni gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz. Uzun zamandır yaptığımız bir uyarı var. O uyarı, İsrail'in sistematik bir şekilde Batı Şeria'yı gazzeleştirmeye çalıştığına dairdir. En son çıkan görüntülerde gördünüz. Yerleşimciler, İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin evlerine ve topraklarına saldırıyor. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Yani dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazzeleştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir. Bakın, yarın bugün uzak olduğunu zanneden ülkeler bile bu krizlere, yarın bu krizlerle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Dünyanın bir yerinde işte bu Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili tartışmaları izleseniz, dünyadaki hemen hemen bütün farklı odaklar, farklı coğrafyalar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve soykırım şebekesi hakkında verdiği kararların ne kadar doğru olduğunu, hatta bunun az bile olduğunu söylerler. Fakat Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin nasıl hedef alındığını görüyorsunuz. Netanyahu ve soykırım şebekesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı en temel insan haklarıyla ilgili aldığı kararı bile bir nefret suçu olarak kodlamaya çalışıyor. Tarihte böyle bir ikiyüzlülük, böyle bir soykırım şebekesi, böyle bir yalan şebekesi görülmemiştir. Dolayısıyla Netanyahu ve onun soykırım şebekesi sadece Filistinler için değil, sadece Gazze ve Batı Şeria için değil, sadece bölge için değil, bütün dünya için büyük bir sıkıntıdır. Burada büyük bir hassasiyetle uluslararası hukuku korumak için, uluslararası barışın temel dinamiklerini korumak için artık yapılacak ilk iş bu soykırım şebekesine karşı somut adımlar atmaktır. Yine mukaddesimiz Mescid-i Aksa'mıza dönük bir İsrailli bakanın sürekli olarak İsrailli güçleri yanına alarak, güvenlik güçlerini yanına alarak yaptığı saldırılardan biri gerçekleşti. Bunu en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın uluslararası hukukunun ve statüsünün korunması uluslararası toplumun sorumluluğundadır. Tabii sadece camilere yapmıyorlar bunu. Daha önce de ifade ettim, kiliselere yapıyorlar. Hristiyan din adamlarının ayinlerinin engellenmesi şeklinde, onlara hakaret şeklinde bir faaliyet yürütüyorlar. Yani bu bir soykırım şebekesinin bütün bir mabetlere karşı bir nefret şebekesi gibi de hareket ettiği net bir şekilde görülüyor. Onun için bütün dünyayı bir kere daha Mescid-i Aksa'nın uluslararası statüsü ve tarihsel ve hukuki statüsü konusunda hassas olmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bizim önümüzde bahsettiğim gibi 25. yıl kutlamalarımız var. 25. yılla ilgili olarak sizinle 25. yılımıza özel hazırladığımız bir logomuz paylaşılacak. Bugün tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar MEYAKA'mıza sunum gerçekleştiriyor. Gereken kararlar alındıktan sonra o kendi 1 Ağustos itibariyle o alınan kararlar doğrultusunda o etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar, yani 14 Ağustos tarihine kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak. 25. yıl logomuz ve bu çerçevedeki 25. yıla dönük kurumsal kimlik hazırlıklarımız sizinle bir müddet sonra paylaşılacak. Sadece 25. yıla özel kurumsal
bir takım

0: çalışmalarımız var. Tabii bir şeyin altını çizmem lazım. Burada evet biz bu çatı altında siyaset yapmaktan onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten onur duyuyoruz. Burada hem siyaset yapıyoruz ama hem de siyasi tarihin pek çok aşamasını gözlemleme imkanı buluyoruz. Bu gözlemleme imkanı içerisinde kamuoyunun bildiği ve bilmediği bir sürü mücadelesine yakından şahit oluyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın. Dolayısıyla bu 25 yıllık mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bugün milletinin huzurunda alnının akıyla, şerefiyle, verdiği mücadeleyle, devletin ve milletin emanetine sahip çıkmakla çeyrek asırlık bir gurur tablosunu tek başına yansıtmaktadır. Evet, AK Parti'nin mücadelesi var, çok kıymetlidir. Bir sürü arkadaşımız bu mücadelenin parçası olarak bugünlere geldi. Bu çok kıymetlidir. Ama bir takım şer şebekelerin en büyük hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bu parti kapatma davamızdan tutun da 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine kadar, onun dışında da bugün sizinle paylaşamayacağım bir sürü kendisini hedef alan ve son derece tehlikeli bir takım olaylarla karşılaştı. Ama milletin emanetini ancak millete teslim ederiz. Milletin emanetine gölge düşürmeyiz iradesinden bir gün bile geri adım atmadı. Biz yakın hallerinde de onu gördük ki en zor zamanlarda büyük bir tevekkülle ve millete güvenerek bu yolu yürüdü. Ve bu 25. yıl açısından baktığımızda da bugün Sayın Cumhurbaşkanımız milletin evladı olarak, milletin adamı olarak, milletimizin huzurunda, bölge halklarının huzurunda, mazlum halkların huzurunda ve tarihin huzurunda görevini yapmıştır, hakkıyla yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Allah nice yıllar nasip etsin, millete hizmet edecek diyoruz. Tabii 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar milletimize kazandırdığımız hizmetler mukayeseli olarak çeşitli videolarla, kliplerle, çeşitli görsellerle paylaşılacak. Yine 15 gün boyunca il başkanlıklarımızda vefa toplantıları yapılacak. Ahirete irtihal eden arkadaşlarımız için dualar okunacak. Bunun yanı sıra yine hafızayı korumak için, çünkü o kadar çok şey yaşıyoruz ki bazen aynı şeyi yaşayan arkadaşlar olarak bir araya geldiğimizde bile bakıyoruz ki ancak 2-3 kişinin anlatımıyla birbirimize farklı anlatımlarla tabloyu tamamlayabiliyoruz. Çünkü bu 25 yılda neredeyse 250 yıllık tarih yaşandı. Bu açıdan baktığınızda da bir 25 yıllık almanağı sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızla paylaşacağız. Tabii bir şeyimiz de şu, bu 25 yıl bunları yaptık. Bundan sonraki 25 yıl için ülkemiz için ne düşünüyoruz? Bundan sonrası için Türkiye için, Türkiye yüzyılı için neler düşünüyoruz? Onlarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Onları da sizinle bu çerçevede paylaşacağız. Bir bahsetmek istediğim konu arkadaşlar size, son zamanlarda bizim üyelerimizle ilgili bazı tartışmalar oluyor. Bazı isimler kendilerinin kendilerinden habersiz olarak üye yapıldığını söylüyorlar. Tabii şunu ifade etmek isteriz ki öncelikle kendisinin haberi olmadan ben üye yapıldım diyenlerin bunu genel merkezimize bildirmesinden memnuniyet duyarız biz. Tabii zaman zaman bunlar dijital sistemler olduğu için zaman zaman açıklar olabiliyor burada. Bunları güncellemeye çalışıyoruz. Öyle bir şey olduğu zaman da siliyoruz. Ama buradan sanki bizim büyük üyelik ailemize bir gölge düşürmeye çalışanlar olduğunu da görüyoruz. Biz milletimizin büyük teveccühünü görüyoruz. Teşkilatlarımız arasında her ay en çok üye yapma konusunda büyük bir şey var, yarış var. 12 milyona ulaşan üye sayısıyla Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza atıyoruz. Bugün de açık ara en öndeyiz. O sebeple milletimizin teveccühüne bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sistemde oluşan açıklar varsa bu açıkları gidermek için de güncellemeye devam ediyoruz. Çünkü çok uzun bir siyasi yol yürüdük ve burada üyelerimizin çok önemli katkıları var. Bugün de işte 14 Ağustos'u kutlarken milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır teması çerçevesinde bütün bu şemsiyeyi kurmaya çalışacağız. O yüzden bu üyelik için çıkan haberleri büyük bir hassasiyetle takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Bir diğer konu da şu arkadaşlar, halen yapılan NATO toplantısı dünyada ses getirmeye devam etmektedir. Ve burada ben iktidara geldiğimizden beri Cumhurbaşkanımızla hemen bütün NATO toplantılarına katıldım. Dolayısıyla bunun mukayese de edebiliyorum. Organizasyon açısından, siyasi ajanda açısından, siyasi ajandanın Atlantik İttifakı ve dünyadaki sıkıntılara, meydan okumalara etkisi bakımından. Yani bu sadece Türkiye'de ortaya koyulan bir iddia değil. Belki de NATO tarihinin en büyük toplantılarından bir tanesiydi. Birincisi, şunu gördük ki yakın zamanda, hatırlayın, Fransa Devlet Başkanı NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki savunma harcamaları konusunda Avrupa Birliği üyesi ülkeleri eleştirmeye başlamasından sonra NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenler NATO'yu nasıl koruruz şeklinde bir performans üretmeye başladılar. Ama esas konu şuydu. Bu toplantıda Atlantik İttifakı çatlayacak mı? Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki fay kırığı tamamen birbirinden kopan iki parçaya mı dönüşecek? Yoksa bir takım yakınlaşmalar söz konusu olabilecek mi diye. Burada kritik konu Başkan Trump'ın zirveye katılıp katılmamasıydı. Başkan Trump, ben bu zirveye katılmayacaktım ama Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine katılıyorum dedi. Ve bu da bir kere daha gösterdi ki Atlantik İttifakı açısından esasında çok daha büyük krizleri, büyük ayrışmaları doğuracak bir zirve söz konusu olabilecekken, belki de önemli liderlerin katılmadığı, o sebeple de NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenlerin bir analiz olarak söylediklerinin fiilen hayata geçtiği bir zirve olabilecekti. Burada bunu engelleyen şey Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliği, Türkiye'nin ev sahipliği oldu. Burada şunu da net bir şekilde söylemek isterim ki Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerine, liderlerle yaptığı görüşmelere katıldığımızda gördük ki Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki nerede dünyada bir mesele varsa dönüp Sayın Cumhurbaşkanımıza siz buna nasıl yardımcı olabilirsiniz? Siz buna nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Bunu almak isteriz diye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans noktası haline gelmiştir. O bakımdan siyasi nitelik açısından Türkiye belki de NATO toplantılarının en kritik olanını gerçekleştirmiştir. Yine iktidara geldiğimizden beri katılıyoruz, hepimiz gözlemliyoruz. Gerek organizasyon açısından, gerek konukları ağırlamak açısından bütün detaylar düşünülmüştü. Bunda en büyük emek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda görevlendirildi. Özel kalemi Büyükelçimiz Profesör Doktor Hasan Doğan'ın çok büyük bir katkısı vardır. Bütün bu organizasyonu bir yıl boyunca en ince ayrıntılarına kadar takip etti ve bütün ekibiyle birlikte bütün devlet kurumlarını koordine ederek Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı büyük katkıları oldu. Yine Cumhurbaşkanlığındaki yetkili arkadaşlarımızın büyük katkıları oldu. Sayın Hasan Doğan'ın bu büyük organizasyonuyla en ufak meselenin bile atlanmadığı, her şeyin aşırı düşünüldüğü bir tablo ortaya çıktı. Buradan da Hasan Doğan Bey'i tebrik ediyoruz. Hatta yıllardır NATO'da tanıdığımız arkadaşlarımız, hani artık detayı değil detayın detayını da düşünmüşsünüz noktasında bu takdirlerini bildirmiş oldular. O şekilde bir toplantı gerçekleşti. Halen de liderlerin kendi ülkelerine döndükten sonra yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinin ve Türkiye'nin burada kurduğu siyasi denklemin ne kadar Atlantik İttifakı'nın geleceğini kurtarmak açısından kritik olduğu ifade edilmeye devam ediliyor. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Batı Trakya'daki Türk azınlığı kardeşlerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Büyük haksızlıklara uğruyorlar. Buradan AK Parti Genel Merkezi'nden Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimize bir kere daha selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Tabii Yunanistan makamları maalesef çeşitli vesilelerle onların hayatını zorlaştıran bir takım kararlar alıyor. Şimdi de Türk azınlığa ait 8 ilkokulu kapatma kararı aldılar. Bu kararların hiçbirini doğru bulmuyoruz ve bunları reddediyoruz. Böylece bu aldıkları kararla azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düştü. Yine kayıt olmak isteyenlere engelleme çalışmaları yapıldığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken oraya gittiğimizde bunu kendi gözümüzle de gördük. Yani en basit bir organizasyonu engellemek için neler yaptıklarını. Bu doğru bir şey değil. Bakın şimdiki başbakan Mitsotakis ne diyor? Bir bakıma artık bu gerginlikten yoruldum diyor. Yani bu gerginliklerin ila nihaya sürmesi kimsenin faydasına değil. Hele eğitim konusunda böyle bir şeyin yapılması, sürekli olarak bir asimilasyon baskısının Batı Trakya Türkleri üzerinde kurulmaya çalışılması doğru değil. Büyük güçler bugün var, yarın yok. Büyük denklemler bugün var, yarın yok. Denklemler değişir, şartlar değişir. Ama günün sonunda biz Ege Denizi'ni, Adalar Denizi'ni Yunanistan'la paylaşmaya devam edeceğiz. Ve sürekli olarak karşı karşıya kalacağız. Arzu ettiğimiz şey, diplomasi masasında nasıl ki depremlerde birbirimizin yardımına koşuyoruz, o birbirimizin yardımına koştuğumuz ruhla diplomasi masasına oturalım ve sahada fiili durumlar yaratmasın Yunanistan, bütün bu meseleleri diplomasi masasında çözecek bir iradeyi ortaya çıkaralım. Son bir konu arkadaşlar, Suriye açısından sevindirici bulduğumuz, daha önce bahsetmiştik bundan. Esad rejiminin devrilmesinden sonra tabii Suriye istikrarını arıyor. Bütün bu istikrarı ararken de son derece kuvvetli bir biçimde işte siyasi yenilenmesini sağlamaya çalışılıyor. Buradan baktığınızda ilk defa Halk Meclisi'nin oturumunun Cumhurbaşkanı Şara Başkanlığı'nda gerçekleşmiş olması Suriye için son derece kıymetlidir. Yine uluslararası toplumu İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırıcı çabalarına karşı uyarıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in işgal ettiği, Suriye içerisinde işgal ettiği toprakların doğrudan Suriye'nin egemenliği altında olduğunu net bir şekilde ifade etti. O sebeple Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya devam edeceğiz. Son konu, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda yeni bir temsilci atamasıyla ilgili. Maalesef burada Avrupa Birliği aslında hiç kendisini ilgilendirmeyen bir işle uğraşmış oluyor. Çünkü Avrupa Birliği bir herhangi bir çözüm olmadan Bürgenstock zirvesinde Türk tarafı evet demişken, Rum tarafı hayır demişken ve bir ülke sınır sorunlarını halletmeden herhangi bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olamaz ilkesi varken tuttu, güneydeki Rum kesimini Avrupa Birliği'ne aldı ve sorunun, bugünkü büyük sorunların başlangıcını oluşturan aslında Avrupa Birliği'dir. Dolayısıyla tarafsızlığını kaybetmiştir ve bu sorunların başlangıcını oluşturan bir adım atmıştır. Bundan sonra özel temsilci atayarak çözeceği herhangi bir sorun yoktur. Dolayısıyla bu konular diplomasi temelinde, Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde konuşulmaya devam edecek. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sorunuz varsa sorunuzu cevaplayayım. Oraya verdim, sonra size verelim.
1: A Haber Televizyonu Mert Acaylı'da aslında çok geniş bahsettiniz teröristli Türkiye sürecine ilişkin.
0: Bundan sonra herhangi bir hanım el kaldırdığı zaman erkekler yerinden kıpırdamasın lütfen.
1: Peki efendim, öyle yapalım. Terörsüz Türkiye sürecine değindiniz. Çok geniş de bahsettiniz. Meclis çalışmalarında şimdi yetişip yetişmeme konusu var. Buna ilişkin düşünceniz ne olur? İzleniminiz ne bu yönde? Efendim ne dersiniz?
0: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Bazen umduğunuzdan daha erken de gerçekleşebilir. Yani kafanızdaki takvimden daha erken de gerçekleşebilir. Bazen işte 3-5 gün sarkabiliyor. Ama temel irademiz şu, bu yasayı Yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için biz gayret edeceğiz. Genel mutabakatında bu şekilde olduğunu görüyoruz. Buyurun lütfen.
2: Merve Şahin Poyraz, TGRT Haber. CHP'de mutlak butlan sonrası bir bölünme gerçekleşti. Özgür Özel CHP'den ayrıldığını açıkladı ve yeni partiyi kurdu. Böylelikle Türk siyaseti hayatına da bir siyasi parti daha katılmış oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim.
0: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı, Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. Yani her gün yeni bir şey çıkıyor Alacakaranlık Kuşağı ile ilgili. Esasında yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır. Ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim. Tüm bu olaylar başladığında, yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Yani bu mesele sizin kendi meseleniz. Bununla yüzleşin. Ve burada dönen mesele neyin etrafında dönüyor? Herhangi bir şekilde eski siyaset yeni siyasetin etrafında dönmüyor. Altı oktan yana mısın? Altı oka karşı mısın? Oradan dönmüyor. Ya da Türkiye'de bir sosyolojik ihtiyaç var da şöyle bir parti olmalı gibisinden bir yaklaşımın etrafında dönmüyor. Bu yolsuzluklar konusunda, bu skandallar konusunda CHP'nin bir kanadının tavrıyla diğer kanadının tavrı arasındaki farklılıktan ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor. Dolayısıyla biz şuna bakarız. Yani bir siyasi partinin anlamlı olması için meşru siyaset alanına katkı için söylediği nedir? Temiz siyaset alanına katkı için söylediği nedir? Başka bir konu var mı arkadaşlar? Buyurunuz.
1: Efendim tekrardan A Haber'den Mert Acaylıoğlu. Diğer sorum ise AK Parti'nin 25. yılına ilişkin yoğun bir çalışma süreci içerisinde izlediniz. Herhangi bir sürpriz diyebileceğimiz bir şey göreceğiz mi bu 14 günlük 15 günlük süreçte ya da 14 Ağustos'ta?
0: Bir tane değil, 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar bir sürü sürpriz göreceksiniz. Yani bir günde kutlamayacağız 25. yılımızı. 1 Ağustos'tan başlayarak logomuzun ilanından başlayarak o zamana kadar bir sürü sürprizimiz olacak size. 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar hem burada hem de Türkiye genelinde yoğun bir faaliyetle bunu kucaklayacağız. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla, ki o konuşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz, bunu taşlandırmış olacağız. Buyurun lütfen.
3: Mutabakat olduğunu söylemiştiniz partiler arasında. Biz bu hafta içerisinde koordinatör grup başkan ve ekiplerinin toplanma ihtimali hep konuşuyoruz. Ete kemiğe bürünmüş bir takvim var mı? Grup başkan ve ekipleri bir araya gelip?
0: Şöyle, yani bu biliyorsunuz işte prensipler tartışması var. Bu da prensiplerin sizin tabirinizle ete kemiğe bürünme çalışması var. Dolayısıyla bu hani 3 günde mi biter, 7 günde mi biter? Yani yaptığımız tartışma bu. O sebeple ben size desem ki arkadaşlar bunu 3 günde bitiririz, bu haftada tamamlarız diye. Ha, olur ki biraz daha 1-2 gün daha çalışmak gerekir. Çünkü hafta sonları bile çalışılıyor bu konuyla ilgili olarak. Ama bunu böyle hani çok uzun zaman diye düşünmeyin. Bu hafta, öbür hafta esas olan meclis kapanmadan bunun çıkarılacak olmasıdır. O çerçevede. Öyle bir takvim koyduğunuzda siz de işte hepiniz meclisi takip ediyorsunuz. Şu gün diye o takvime uymak zor oluyor.
4: Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuda bir sunum yapıldı mı veya yapılacak mı?
0: Yapılmaz mı? Ha, tabii ki her aşama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, her aşamasında talimatları alınarak yürütülüyor. Yani burada bir AK Parti görüşü olarak, genel başkanımız olarak talimatları alınıyor. Bir de tabii ki devletimizin başı olarak, bunu bir devlet politikası olarak yürüten Cumhurbaşkanımız olarak talimatları alınıyor. Şimdiye kadar pek çok kez kendilerine arz edildi. Sizin takiplerinizde bir iki takvimi tutturdunuz. Diğerlerini tabii doğal olarak bilemiyorsunuz ama her aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın parti kanadının yaptığı çalışmalar ve hükümet kanadının yaptığı çalışmalarla ilgili talimatları alınır. Ve alınmaya da devam edilecek tabii ki doğal olarak. Başka bir konu var mı arkadaşlar? Hepinize iyi haftalar diliyorum. Buradan bütün vatandaşlarımıza da selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
5: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nelere değindi Ömer Çelik? Hemen biz de özetleyelim. Terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu parti sözcüsü Ömer Çelik. Süreç yasası meclis yolunda ve şu sıralarda ince işçilik aşamasında dedi Ömer Çelik. Ve bu süreçle ilgili yapıcı dille bir yaklaşım benimsemeliyiz ifadesini kullandı. Çerçeve yasada esas olanın Türkiye'nin değerleri olduğunu da belirtti AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Ayrıca daha sonra soru cevap da yaptı parti sözcüsü Ömer Çelik ve Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılması ve yeni partiye geçmesiyle ilgili CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle devam ediyor açıklamasında bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamaları böylelikle yapmış oldu. Şimdi NTV Radyo'da akşam haberleri içerisindeyiz. Günün öne çıkan başlıklarını aktaralım, sonra detaylarla devam edeceğiz. Ahbap soruşturmasında yeni gözaltılar ve ifadeye çağrılan yeni isimler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek hem bu soruşturmayla ilgili hem de Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturmalardaki gelişmeleri aktaracağız. ABD Başkanı Donald Trump İran'a saldırıları durdurdu. Bu kararın arkasında kimin olduğu merak ediliyor. Piyasalarsa bu kararın ardından nefes aldı. Petrol düştü, altında yükseliş var. Liselere geçiş sisteminde tercih süreci az önce sona erdi. Üniversite sınavının ardından tercihler çarşamba günü başlayacak. Tercihlerde nelere dikkat edilmeli uzman bir ismin görüşünü aldık. Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından yurda döndü. Ay Yıldızlılar İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Günün bazı öne çıkan başlıkları böyle. Şimdi ayrıntılara geçeceğiz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Önce sıcak bir gelişme. MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'de yaşanan ayrılıklar ve yeni partinin kuruluşuyla ilgili açıklamalar geldi. Bahçeli tartışmaların Türkiye'nin ana gündemi haline gelmemesi gerektiğini söyledi. Açıklamaların ayrıntılarını NTV muhabiri Mustafa Berber'den alacağız.
6: Öncelikle şunu belirteyim ki Devlet Bahçeli senin de belirttiğin gibi çok yönlü bir açıklamada bulundu. Aynı zamanda hem gündeme ilişkin tartışmalara yanıt verirken hem de bir sağduyu çağrısında bulundu MHP lideri Devlet Bahçeli. Özellikle sen de dikkat çektin figüran partili eleştirilerine. Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları bütün yönleriyle açığa kavuşturulmalıdır diyor MHP lideri. Ve bugün yapılması gereken CHP yeni parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir ifadelerini kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi içinde veya çevresinde ortaya çıkan yeni siyasi oluşumlarda demokratik hayatın kendi tabi seyri içinde değerlendirilmelidir diyor. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açılırken eski yol arkadaşlarının birbirine kin ve haset duyması, geride kalanların ihanette, ayrılanların vefasızlıkla suçlanması doğru sonuçlar doğurmayacaktır diyor Bahçeli. Sayın Özgür Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaları hedef haline getirmesini arzu etmeyiz diyor değerlendirmesinde. Ve şöyle devam ediyor Bahçeli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korunarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir. Sayın Özel'in yeni partiyle yeniden filizlenen genel başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilebilir. Türk demokrasisinin imkanları ve Türk milletinin irfanı buna fazlasıyla yeterlidir diyor. Unutulmamalıdır ki makamlar gelip geçicidir, şahıslar fanidir. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun muhafızı olan yegane güçse Büyük Türk Milleti'dir değerlendirmesinde bulundu MHP lideri Devlet Bahçeli.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ayrıntılarını aldık. NTV ile ortak yayında muhabir Mustafa Berber aktardı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kaza meydana geldi. Bir kamyon ve bir otomobil çarpıştı. Kaza mahallinde yaralıların da olduğu belirtiliyor. Hemen NTV ile ortak yayına geçelim ve NTV muhabiri Dilek Yaman Demir'in olan yerinden izlenimlerini öğrenelim.
7: İki şoför, iki sürücünün de durumunun ağır olduğunu paylaşalım. Şimdi ben hemen yoldan çekileyim. Maddi hasarlı bu trafik kazasının ne kadar büyük olduğunu size kameraman arkadaşım Cahit Kazan göstersin. Moloz yüklü bir kamyon iddiaya göre tam karşı şeritten geliyordu. Bir anda nedeni bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce bariyerlere ardından da bir elektrik direğine çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yan devrilerek işte tam da bu noktada durdu. Elektrik direğiyle birlikte buradaki kamyonda meydana gelen hasar çok büyük, camları parçalanmış durumda. Ön tampon kısmındaki bütün materyaller neredeyse yerlere savrulmuş durumda. Yerde hala kamyonun taşıdığı moloz parçalarını da görebiliyorsunuz. Az önce bu kamyonun sürücüsü ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şimdi hemen Cahit Kazan size ileriyi de göstersin. Orada da bir başka araç sürücüsüne çarptığı iddia ediliyor. Kamyon sürücüsünün tam burada yan yattığı sırada orta şeritten gelen bir otomobil sürücüsü vardı. Çarpmamak için, kamyondan kurtulmak için bir anlık hamle yaptı ve o da kamyonun çarpmasıyla birlikte takla atarak metrelerce sürüklendi. İleri kadar buradan şu anda tam trafik polislerinin arkasındaki o noktaya kadar sürüklendi ki iddiaya göre o sürücünün de durumunun ağır olduğunu söyleyelim. Biz basın mensupları olarak havalimanından dönüş yolundaydık. İşte tam da bu sırada gördük bu olayı. Tabii bizimle birlikte milli takımın otobüsü de bu kazaya tanıklık etti. Yine otobüste bulunan takım doktorlarının ilk müdahale için buradaki ekiplere yardım ettiğini söyleyelim. Milli takım doktorları hem kamyon sürücüsü için hem de otomobil sürücüsü için yapılan ilk yardıma yardım etti. Buraya sağlık ekipleri geldi, itfaiye ekipleri geldi. Yine trafik jandarma ekipleri burada kontrollü bir şekilde ulaşıma devam ettirmeye çalışıyor ama kilometrelerce kuyruğun oluştuğunu söylemek mümkün. Buradaki artık bu kilometrelerce oluşan o uzun kuyruk tek şekilde, tek şeritli şekilde devam etmeye çalışıyor. Burada polisler işte bu seyri devam ettirmeye çalışıyor. Ama şu sıralarda hem kamyon sürücüsünün hem de araç sürücüsünün durumunun ağır olduğunu söyleyelim. Burası İstanbul Havalimanı Kuzey Marmara Otoyolu yönü.
5: Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazaya ilişkin ayrıntıları NTV muhabiri Dilek Yaman Demir'den öğrendik. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada bugün iki yeni gelişme yaşandı. Beş ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Bu isimler gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le oyuncu Elçin Sangu. Ayrıca düzenlenen dördüncü dalga operasyonda 13 kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor. Şimdi ayrıntıları almak için bir bağlantı yapacağız. NTV muhabiri Sena Gürbıyık'ın notlarını dinliyoruz.
8: Ahbap soruşturmasını Ahbap suç örgütü soruşturması olarak aslında nitelendiriyor ve bu doğrultuda da pek çok ünlü ismin ifadesine başvuruldu. Bugün 5 isim ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimlerden biri de Mahsun Kırmızıgül'dü. O da ifadesini vermesinin ardından adliyeden ayrıldı. Bugün ifadeye çağrılan isimleri kısaca aktaralım. Oyuncu Elçin Sangu, gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen ve Hayko Cepkin bugün ifadeye çağrılan isimler arasındaydı. Geçtiğimiz hafta avukat Feyza Altun da buraya ifadeye çağrılan isimler arasındaydı. O da bugün ifade verdi ve adliyeden ayrıldı. Ve geriye aslında oyuncu Şahan Gökbakar'la Fatih Koparan sosyal medya fenomeni kaldı. Toplamda başsavcılığın bugün 5 isim çağırmasıyla beraber ve 1 ismin de gelmesiyle beraber aslında 6 ismin daha bu soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftada bu soruşturmada 10 ünlü isim ifade vermişti Deniz.
9: Sena, o zaman bugün çağrılan 5 isimden sadece Mahsun Kırmızıgül'ü biz gördük. Dolayısıyla diğer 4 ismi de bekliyoruz. Öncekilerle birlikte toplam sayıyı verdin. Peki gözaltı sayısı yeni dalgada kaç kişi, neyle suçlanıyorlar ya da şüpheliler nasıl yürütüldü soruşturma ve gözaltı kararı nasıl işlendi? Şu anda durumları ne?
8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı biraz önce de belirttiğimiz gibi Ahbaplar suç örgütü olarak nitelendiriyor bu dosyayı ve bu dosya kapsamında aslında Temmuz ayı içerisinde 3 operasyon gerçekleştirildi ve bugün de Adalet Bakanı Akın Gürlek 4. operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu ve 13 şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti. Aslında dosya kapsamında bir iddia da vardı. Hüseyin Başaran, iş insanı Hüseyin Başaran'ın aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu dosya kapsamında Haluk Levent tarafından 60 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla Hüseyin Başaran da geçtiğimiz hafta Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Aslında şikayette bulunmuştu. Ve Haluk Levent'in ondan 22 taşınmaz aldığı ve bu taşınmazlarla ilgili de özellikle üniversitede yetim kız çocuklarına ilişkin bu üniversitede okuyan kız çocuklarına ilişkin bir konuta ihtiyacı olduğunu ve bu konutlarla ilgili satışların da gerçekleşmediği ya da ücretlerin de ödenmediği ve amacına yönelik kullanılmadığı iddialar arasındaydı dosya kapsamında. Bugün gözaltına alınan isimlerden birinde iş insanı Hüseyin Başaran oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bu soruşturma kapsamında bugüne dek aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'la Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de olduğu toplam 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Bugün gerçekleştirilen operasyonda da yine suçlamalarda yine Ahbap Derneği'nin hareketlerine bakıldı aslında. Yaptığı çalışmalara bakıldı ve derneğin konut ve konteyner alımına ilişkin belgeler ve maddi konuların da bu soruşturma içerisinde ele alındığı başsavcılık tarafından belirlendi ve Ahbap soruşturmasının 4. dalga operasyonunda 13 şüphelinin gözaltında olduğunu ve işlemlerinin henüz devam ettiğini belirtelim Deniz Kilislioğlu.
5: NTV ile ortak yayında NTV muhabiri Sena Gürbay'ın notlarını dinledik. Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. 15 ilde 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir emniyet müdürü de var. Ayrıca tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok dijital materyallerde elde edilen bulgular nedeniyle ifade için Erzurum Adliyesi'ne götürüldü.
10: Delillerin kamu görevlileri tarafından karartıldığı iddia edildi. Gülistan Doku soruşturmasında aralarında emniyet müdürünün de olduğu 18 kişi daha gözaltına alındı. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in WhatsApp yazışmaları nedeniyle Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ile eski polis Gökhan Ertok ifadeye çağrıldı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. O dönem Tunceli'de görev yapan bazı kamu görevlileri tarafından delillerin karartıldığına yönelik önemli bulgular elde edildi. Bunun üzerine 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyor. Erzurum'da tutuklu olan eski vali Tuncay Sonel'in dijital materyalleri de incelenmişti. Sonel ile Gülistan'ın sim kartını verdiği eski polis Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok ifadeye çağrıldı. Üç şüpheli cezaevlerinden alınıp Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve eşi Handan Sonel'in aralarında olduğu 15 kişi tutuklanmıştı. ABD'de tutuklanan valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç ise devam ediyor.
5: Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada gelişme var. Daha önce ev hapsiyle tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı.
10: Maden faciasında iki tutuklu sanık ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Savcı itiraz etti. İkisi de yeniden cezaevine gönderildi. 2 yıl önce Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde depolanan toprak yığını heyelana dönüşmüş. 9 işçi hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini gösterdi. Rapora göre maden sahasında tasarım kaynaklı mühendislik hatası vardı ve ana etken buydu. Asli kusurlu bulunan sanıklar sorumluluklarını özensiz şekilde yerine getirmişti. Davanın son duruşması 7 Temmuz'da görüldü. Tutuklu 5 sanıktan geoteknik mühendisi Ali Rıza Kalender'le operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Ronald Gulli için adli kontrol kararı çıktı. Sanıklar ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Ancak Cumhuriyet Savcısı üst mahkemeye itiraz etti. Bunun üzerine 2 sanık da yeniden tutuklandı. Davanın şirket yöneticileri ve kamu görevlileri dahil 43 sanığı var. Sanıklar taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor.
11: NTV Radyo.
5: ABD Başkanı Donald Trump İran'a saldırıları şimdilik askıya aldı. Peki Trump'ın bu kararının ardında ne var? ABD Başkanı'nın Cuma günü kurmaylarıyla görüştüğü ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in mühimmat stoku konusundaki endişelerini dile getirdikleri söyleniyor.
10: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeniden topyekün savaş açmayı planlıyordu. Ancak yardımcılarıyla Cuma günü yaptığı görüşmenin ardından bu düşüncesi değişti. Özellikle ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in endişelerini dile getirdiği belirtiliyor. Amerikan CNN kanalına göre Kane olası tüm operasyonları başarıyla yerine getireceklerini dile getirdi. Ancak olası sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu. Genelkurmay Başkanı Kane'in dikkat çektiği endişelerden biri ABD ordusunun mühimmat stoklarının azalmasıydı. Özellikle savunma füzelerinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Dan Kane ayrıca İran'da büyük sivil kayıplar yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Trump'ın tehdit ettiği gibi köprü, yol ve elektrik santrallerinin hedef alınması halinde İran'da sivillerin yiyeceksiz ve elektriksiz kalacağına da dikkat çekildi. Trump ayrıca İran'dan mülteci akını yaşanabileceği konusunda da uyarıldı. İran'ın misilleme olarak Körfez ülkelerinin elektrik santralleri ve deniz suyu arıtma tesislerini hedef alması halinde bölgede gerilimin daha da tırmanacağı uyarısı da yapıldı. Toplantıya katılan Trump'ın danışmanlarının hemen hemen hepsi ABD'nin saldırılarının yıkıcı olacağı konusunda hemfikirdi. Ancak olası ikincil ve üçüncül etkilerin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. ABD ordusu İran'a son 2 haftadır düzenlediği saldırıları da durdurmuş durumda. Bu tavsiyenin Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldiği belirtiliyor. Amerikan Axios sitesine göre Cuma günkü toplantıda Cooper'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki bombardıman harekatında istenilen hedeflere ulaşıldığını söyledi. Cooper, Trump'a havadan düzenlenen saldırılarla ulaşacak hedeflerin bir sınırı olduğunu iletti. Brett Cooper, olası bir sonraki adımın savaşın başında ABD ordusu tarafından belirlenen ancak vurulmayan hedeflerin geri kalan %20'sini etkisiz hale getirmek amacıyla büyük çaplı saldırılar başlatmak olabileceğini ifade etti. Kaynakların aktardığına göre Cooper, büyük çaplı harekat gerçekleştirilmediği sürece son 2 haftadır sürdürülen hava bombardımanlarına devam etmenin bir anlamı olmadığını vurguladı.
5: Saldırıların askıya alınmasının ardından küresel piyasalar nefes aldı. Petrol fiyatı 100 dolardan 86 dolara düştü. Altın fiyatı yükseldi.
10: Körfez'de çatışmaya ara verildi. Petrol fiyatı geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırıları 6 Temmuz'da yeniden başladı. Yaklaşık 3 hafta süren saldırılar sonrası Brent petrol 71 dolardan 100 dolara kadar çıktı. Cuma günü çatışmanın sona ermesiyle fiyat düşüşe geçti. Brent petrol %15 civarı gerileyerek 86 dolara indi. Petrol fiyatındaki düşüş altına yaradı. Ons altın tekrar 4100 doları aştı. Gram altınsı 6200 lira seviyesini geçti. Öte yandan piyasalar Amerikan Merkez Bankası toplantısına odaklı.
12: Amerika Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı gerçekleşecek olursa bu piyasalar açısından ciddi manada yıkım olabilir. Yani hisse senedi piyasaları, emtialar özellikle bu değerli metaller tarafında çok farklı fiyatlama döngülerini görebiliriz.
10: Fed faiz kararını çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklayacak.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı. Bakan Fidan bu konuda yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Fidan pazar günü Katar Dışişleri Bakanı El Sani ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Munir ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti. Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İki ülkede on binlerce hektarlık alan küle döndü, yüz binlerce kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
10: On binlerce hektar ormanlık alan küle döndü, yüz binlerce kişi tahliye edildi. İspanya ve Fransa'daki büyük orman yangınları söndürülemiyor. İspanya'da toplam 77 bin hektar alan yandı. Madrid özerk bölgesi Avila'da 50 bin hektar alanı küle çeviren alevler ülke tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti. Yangın sebebiyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi. Türkiye, İtalya ve Yunanistan İspanya'ya yangın söndürme uçakları gönderirken alevlerle havadan ve karadan mücadele devam ediyor. Madrid yakınındaki alevlerin ilerleyişi yavaşlasa da yangın söndürülebilmiş değil. Fransa'da ise Gironde, Land, Var ve Yukarı Korsika illerinde dört büyük yangın devam ediyor. Gironde'da 42 bin hektarlık yeşil alan yandı. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Bölge halkı hafta sonunu spor salonları ve fuar merkezlerinde oluşturulan geçici barınma alanlarında geçirdi. 2500 itfaiyeci, 1500 asker, 1200 polis ve jandarma ile 18 hava aracıyla alevlerle mücadele devam ediyor. Yangın Bordo şehrine 15 kilometreye kadar yaklaştı. Ancak gece yağan yağmurun ardından alevlerin ilerleyişi yavaşladı. Bölgede sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Yangın nedeniyle Bordo'nun güneyindeki İspanya'ya uzanan otoyol ulaşıma kapatıldı. Bazı tren seferleri de durduruldu. Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu, Gironde'daki yangının kendi rüzgarını ve yıldırımlarını üreten dev bir yangın fırtınasına yol açtığını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yangınlarla ilgili olarak kriz masasını topladı. Ülke çapında tahliye edilenlerin sayısı 220 bini aştı. Bilim insanları uzun süren kuraklığın ardından gelen aşırı sıcakların yangınları tetiklediğine dikkat çekiyor.
5: Rekor sıcaklıklar Avrupa'da tahıl krizi endişesi yarattı. Maddi kaybın 2 milyar euroyu bulması bekleniyor. Üretim düşüşünün tüm dünyada enflasyonu tetikleyebileceği belirtiliyor.
13: Rekor sıcaklıklar 9 milyon ton ürünü yok etti. Dünyada tahıl krizi korkusu doğdu. Avrupa tarihin en yüksek sıcaklıklarıyla karşı karşıya. 10 binden fazla insan sıcaklığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Can kayıplarının yanında ekonomik maliyet de artıyor. Kıtada tahıl hasadının 2018'den bu yana en düşük seviyeye inmesi bekleniyor. Maddi kayıpsa 2 milyar euroyu bulabilir.
14: Son açıklanan raporlar, tahminler 10 Temmuz. Buradan sonra da sıcaklıklar devam etti. Tekrar aşağı doğru 5-6 milyon ton daha bu Avrupa üretim verilerinin tahminlerinin aşağı çekilebileceği beklenmekte. Bundan sonrası için iklim değişikliğinin risklerinin artık risk değil, gerçekleşme, realizasyon olduğunu görüyoruz.
13: Türkiye, bahar aylarında mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı. Bu sayede tahıl rekoltesinin yüksek olması bekleniyor.
14: Çok yüksek bir rekolte bekliyoruz. Buğdayda ilk tahminimiz 23 milyon tondu. Üzerine çıkacak inşallah. Şu an hasat devam ediyor. Avrupa'da 9 milyon tondu. Yine üzerine çıkacak. Mısır'da 1,5 milyon ton kadar gerilememiz var. Ama toplama baktığımızda 40 milyon tona yaklaşan bir üretim bekliyoruz.
13: Rusya-Ukrayna savaşı da tahıl fiyatlarını etkiliyor. Son haftalarda gemilere yapılan saldırılar artmış durumda. Bu durum tahıl gemileri için taşıma maliyetlerini yükseltiyor.
5: Sırada haber turu var. Mersin'de yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendi. İki soruşturmada 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirin aklanması için suç örgütü kurulduğu belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerden 4'ünün cezaevinde, ikisinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu belirtildi. Operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı. ABD ile İran arasındaki saldırıların sona ermesiyle petrol fiyatlarında gerileme yaşandı. Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapılacak. Benzin grubunda değişiklik beklenmiyor. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girildi. MTV'nin ikinci taksidi 31 Temmuz Cuma gününe kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, internet ve mobil bankacılık üzerinden ödenebilecek. Süresinde ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak. Türkiye'de yılın ilk yarısında barajların doluluk oranları geçen yıla göre artış gösterdi. 19 Temmuz itibariyle barajlardaki doluluk oranı %71,3 seviyesine yükseldi. Bu oran geçen yıl %51,7 olarak kaydedilmişti. Türkiye genelindeki tüm barajların toplam aktif su miktarı Temmuz verilerine göre 72,53 milyar metreküp olarak hesaplandı. Bu veri barajlara giren suyun geçen yıla oranla %139,9 arttığını gösteriyor. E-ticarette 1 Ağustos'ta yeni bir dönem başlıyor. İnternette tüketicileri yanıltan içerikleri engellemek için hazırlanan yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Reklamlarda kullanılan yapay zeka, sosyal medyadaki tanıtımlarla e-ticaret sağlayıcıları sıkı denetim altına alınacak.
10: Aldatıcı reklamlara karşı tüketiciyi korumak için Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik yeni ayda devreye alınacak. 1 Ağustos'tan itibaren internetteki reklamlar, indirim kampanyaları, tüketici yorumları sıkı denetim altında olacak. Yeni düzenlemeyle hedefli reklamlar çocuklara yönelikse tamamen yasaklanıyor. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılamayacak. Sosyal medya etkileyicileri herhangi bir kazanç, indirimli ürün, hizmet ya da bir etkinlikten fayda sağlayacaksa bu paylaşımına reklam veya tanıtım ifadesini eklemek zorunda olacak. Falcı, medyum, astrolog gibi hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı yeni düzenlemeyle genişletiliyor. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. E-ticarette tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürülecek. Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi de zorunlu olacak. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği, izlenimi verdiği reklamların yapılması da yasaklanacak.
5: Liselere geçiş sistemi kapsamında tercihler bu saat itibariyle sona erdi. Üniversiteli olmak isteyenler içinse tercih dönemi çarşamba günü başlayacak. Ancak bu yıl kontenjanlarda dikkat çeken bir düşüş var. Lisans ve ön lisans programlarında yaklaşık 47 bin kişilik kontenjan azaltıldı. Peki hangi bölümler bu daralmadan etkilendi? Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Eğitim uzmanı Muhammed Tosun yanıtladı.
15: Tercih dönemi yaklaşıyor. Üniversite adaylarının bölüm ve okul araştırmaları sürüyor. Bu yıl dikkat çeken noktalardan biri de kontenjanların azaltılması. Geçen seneye göre kontenjanlar 47 bin düşürüldü.
16: Belli programlarda ki bunlar yoğun da tercih alan programlar kontenjan düşürmeleri yaptı. İşte bu programlar fizyoterapi, rehabilitasyon gibi, beslenme ve diyetetik gibi diş hekimliği ki yoğun tercih alan kontenjanlardan, programlardan birisi psikolojiyle beraber yoğun bir şekilde kontenjanlarının düşürüldüğünü bizler görüyoruz.
17: Eşit ağırlıkta en çok tercih edilen bölümlerden biri hukuk fakültesi. 125 bindi barajı, 100 bine çekildi bu yıl. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
16: Hukukta hem baraj çekildi hem de kontenjan ciddi şekilde düşürüldü. Geçen yıl mesela ücretli kontenjanı çok fazla açan bazı vakıf üniversiteleri bu yıl %50 kontenjanı daha yoğunlukla açtılar.
17: Sağlık bölümlerine bu sene yoğun bir ilgi var gibi duruyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
16: En garanti gördükleri yapay zekadan ve diğer birçok devrimden uzak kalan, birçok tehlikeden uzak gördükleri sağlık alanlarına yöneldiklerini söyleyebiliriz. Nüfusun yaşlanması ve gelecekte sağlık hizmetlerinin çok daha değerli olacağı, kamudaki istihdama baktığımızda öğretmenliklerde mesela istihdam düşerken sağlık alanlarında istihdamın yoğun bir şekilde devam ediyor oluşu da öğrencileri net bir şekilde bu alana doğru itiyor diyebiliriz.
15: Üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlayacak.
11: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
18: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
19: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
22: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Yeni haftada hızla yükselecek sıcaklıklarla birlikte özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da orman yangını riski artıyor. 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar açık alanda bulunanlar için sıcak çarpması ve sıvı kaybı tehlikesini arttırabilir. Rize ve Artvin çevresindeki sağanaklarsa kısa süreli ulaşımda aksamalar ve su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Şansa
3: kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.
5: Filenin Sultanları Milletler Ligi Kupası'nı ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek zirveye çıkan Ay Yıldızlılar İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Çiçekler, marşlar ve bayraklarla hoş geldiniz denilen sultanlar ülkeyi yeniden gururlandırdıkları için mutlu.
6: Ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz.
5: Gençlerin büyük sevgi gösterdiği Ay Yıldızlılar NTV'ye konuştu.
7: Çok mutluyuz gerçekten.
8: Mutluyuz, gururluyuz. Tekrar Viyana şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Ülkemize armağan olsun. Çok mutluyuz ve gururluyuz böyle bir manzarayla karşılaştığımız için geldiğimizde. Gerçekten çok gurur verici. Çok mutluyuz. Başka ne diyebilirim bilmiyorum.
5: Baş antrenör Santarelli gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.
9: Merhaba everyone. Thank you so much.
10: Bu kadar çok insanın gelmesi nedeniyle çok teşekkür ederiz. Bizim için güzel bir gün. İstanbul'a yeniden kupayla geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu zaferi birlikte kutlayacağız.
5: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu başarı hepimizin dedi.
11: Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara.
12: Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum.
5: İstanbul Valisi Davut Gül'le Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, sultanları tebrik etti.
13: Başta sporcularımız olmak üzere voleybol camiasının bütün fertlerine teşekkür ediyorum.
14: Filenin sultanlarını bir alkışlayın. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar.
5: Filenin sultanlarının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
4: Galatasaray yeni sezona Avusturya'da hazırlanmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılılar bugün ikinci hazırlık maçında Venezia ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Okan Buruk'un ekibi Avusturya kampındaki ilk maçında Monza'ya 2-0 mağlup olmuştu. Formula 1'de Lando Norris Macaristan Grand Prix'si ile zirveye geri döndü. Max Verstappen ikinci, şampiyona lideri Kimi Antonelli podyumun üçüncü basamağında yer aldı. Pilotlar şampiyonasında Antonelli 219 puanla liderliğini devam ettirdi. Bir ay yaz arası verilecek Formula 1'de sıradaki yarış 23 Ağustos'ta Hollanda'da koşulacak. Tadej Pogacar Fransa bisiklet turunda tarih yazdı. Sloven bisikletçi organizasyonu 5. kez kazanarak şampiyonluk rekoruna ortak oldu.
15: Tadej Pogacar bisiklet efsaneleri arasındaki yerini sağladı.

0: Etapsa büyük heyecana sahne oldu. Son bölümde geriye düşen Pogačar etabı 30. tamamlarken Mathieu van der Poel birinci oldu. Tadej Pogačar gelecek ay düzenlenecek İspanya bisiklet turuna katılıp katılmayacağına henüz karar vermediğini de sözlerine ekledi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 49-51. Kilometrelerinde ve Nevşehir-Kayseri yolunun 64-67. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
3: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Isuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Isuzu kamyonlar anlaşmalı Isuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
7: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
8: TEP o kadar iyi ki TEP.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul az bulutlu, 32, Ankara 30, İzmir 37, Bursa 33 derece. Çarşamba cuma arasında Poyraz İstanbul'da şiddetli, İzmir'de ise fırtına hızında esecek. Antalya'da bu haftada hava kuru, sıcaklık gölgede 41 derece. Marmara'da Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Edirne 36, Kocaeli 32, Çanakkale 37 derece. Sonraki günlerde rüzgar kuvvetleniyor. İç Anadolu güneşli, sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. Ancak çarşamba cuma arasında şiddetli ve fırtına hızına çıkacak rüzgar serinlik de sağlayacak. Manisa ve Denizli 38, Muğla 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Mersin 36, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39 dereceye yükseliyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 27 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Anadolu Halk Meteorolojisi'nde bugün üzümlere alaca düştüğü gün olarak işaretlenmiş. Alaca düşer, yani üzümler kararmaya, olgunlaşmaya, tatlanmaya başlar. Kuyruk yıldızının da doğduğu günlerdeyiz. Anadolu'da doğdu kuyruk, kalmadı koruk sözü bu günlerde doğadaki dönüşümün işaretlerini belirtir. Üzümler olgunlaştı. Hatırlatalım, üzüm kurutmak isterseniz üzüm salkımını iple güneş alan bir yere asın. Arada döndürerek her tarafının güneş görmesini sağlayın. Yaklaşık bir haftada kuruyacaktır. Üzümü tanelerine ayırıp sapını, çöpünü, çekirdeklerini çıkarıp bir bezin üzerine sererek güneşin altında bırakmak da olabilir. Karıştırarak, ters yüz ederek her tarafının güneş görmesini ihmal etmeyin. İstediğiniz kadar kuruyunca bir gün gölgede bekletin, sonra canınız çektiğinde yemek üzere cam kavanoz veya bez torbada saklayın. Anadolu Halk Meteorolojisi'nde meyvelerin olgunlaşmasına denk geldiği için bugünkü fırtınaya kara erik fırtınası, 29-30 Temmuz'daki fırtınaya ise kızıl erik fırtınası dendiğini ekleyelim.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
7: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
6: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
7: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
1: ikinci el. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. İstanbul yol durumu.
5: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde. Hemen duyurulara bakalım. D020 Işıklar İhsaniye yönü için bir duyuru var. O bölgede bir şerit kapalı. Ayrıca bağlantı yolu Haramidere Bahçeşehir, D100 İncirli Şirinevler ve Basın Ekspres Sefaköy Güneşli yönü için de yine bir şeridin kapandığı belirtilmiş. O bölgelerde yoğunluk yaşanıyor. Ana arterlerdeki sıkışıklık bu dakikalarda yüksek İstanbul'da. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa yakasından geçişlerde de yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
4: İstanbul yol durumu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı...

0: Merhaba, saat 18. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir eşiğe gelindi. Yasal düzenlemenin artık meclise gelmesi bekleniyor. Takvimle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar var. Hedef meclis tatile girmeden yasayı geçirebilmek.
1: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreçte yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi.
1: Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli.
2: DEM Parti ise düzenlemenin uzlaşıyla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
3: Mecliste bulunan bütün siyasi partilere de yeniden çağrı yapmak istiyoruz. Güncel tartışmalara hapsolmadan, gerçek anlamda dar parti çıkarlarına hapsetmeden bu sorunu ele almak ve bu soruna bu çerçeveden, bu bakış açısıyla yaklaşmanın da önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
2: Teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti grup toplantılarını meclise salı günleri yapacak. Bu arada meclisteki yeni grup yönetimi de belirlendi. Genel Başkan Özgür Özel'den de yeni açıklamalar var. Bu arada CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i de partilerinden istifa ettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'deki son gelişmelere bakalım.
2: CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclis yapılanmasını kapalı grup toplantısında tamamlayacak. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün CHP'de olduğu gibi yeni partide meclis başkan vekilliği görevine devam etmesi bekleniyor. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapacak. Ancak ilk grup toplantısının tarihi henüz net değil. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Sözcü Gazetesi'ne konuştu. CHP'de kalmak ve hukuki mücadele yürütmek istediklerini ancak halktan yeni parti talebi aldıklarını belirten Özel, yani partiyi millet kurdu. Biz Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler olarak orada sonuna kadar hukuki mücadele verdik dedi. Özel, CHP'yi seçilmemiş bir kadro yönettiğinden siyasi olarak muhatap almayacaklarını da söyledi. CHP'de yeni meclis grubu yönetimi belirlendi. Faik Öztrak'ın Gürsel Erol'a yarıştığı seçimde Öztrak grup başkanı seçilmişti. Seçimin ilk turunda Öztrak'tan daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekilen Gürsel Erol sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol, son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı ilk grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurması bekleniyor. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partiden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasında CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla devam edelim. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de yeni partiye dönük uyarılar vardı. Ayrıca dikkat çeken bir ifade de oldu Özgür Özel'le ilgili olarak. Sayın Özel'in üzülmesini veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz dedi. Bahçeli yazılı açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıklar hakları dile getirmesinin, hukuka başvurmasının ve yıllarca genel başkanlığını yaptığı partinin geleceğine dair görüşlerini açıklamasının haklı olduğunu belirtti. Özgür Özel ise yeni kurulan parti üzerinden, Özgür Özel ise kurulan yeni parti üzerinden mesaj verdi. Politikasına güvenen 91 milletvekili ve potansiyel seçmen kitlesinin aşikar olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun hakkında nasıl hukuken riayet edildiyse Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır ifadelerini kullandı. MHP lideri hafta sonu CHP rozet töreninde yaşanan figüran tartışmalarının da açığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. APAP soruşturması kapsamında 13 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında iş insanı Hüseyin Başaran da var. Başaran, Haluk Levent'le ilgili ilk şikayette bulunan isimlerden biriydi. Ayrıca 5 ünlü isim daha ifadeye vermek üzere adliyeye çağrıldı.
4: Kız öğrencileri için yurt yapmak istediğini söylemiş. Proje için Haluk Levent'le anlaştığını, ancak devrettiği 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığını iddia ederek savcılığa şikayet dilekçesi vermişti. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren iş insanı Hüseyin Başaran da 12 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir dedi. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen 59 taşınmaz mercek altında. Söz konusu devir işlemlerinin 22'si Başaran Holding AŞ tarafından yapıldı. Holding sahibi Hüseyin Başaran ve 4 şüpheli bu işlemlerle ilgili gözaltına alındı. 2023 yılında konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu inşaat firması yetkilileriyle bazı çeklerin dolaşımıyla ilgili suçlanan zanlılar da var. Soruşturma kapsamında ünlü isimler de ifade veriyor. Son olarak gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le oyuncu Elçin Sangu da ifade vermeye çağrıldı.
0: Eşinin kaybolduğunu ihbar etti. Sonrasında kadının cansız bedeni 5 günün ardından ormanlık alanda bulundu. Katil zanlısı tahmin edileceği üzere eşiydi. Cinayeti itiraf eden zanlının taksiyle genç kadının cansız bedenini ormanlık alanına getirdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Bedriye Karaçay 3 çocuk annesiydi.
5: Eşini öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu. Katil zanlısının Bedriye Karaçay'ı öldürdükten sonra ormanlık alana götürdüğü o anlar ortaya çıktı. Evli ve 3 çocuk annesi kadının şüpheli şekilde ortadan kaybolması ardından soruşturma genişletildi. İhbarcı eşin iddiaları aksine genç kadının bölgeden ayrıldığına ilişkin bir görüntü ya da kayıt bulunamadı. Cinayete kurban giden kadının eşi Volkan Karaçay'la katil zanlısı kocanın abisi gözaltına alındı.
6: Genç kadının eşi gerçeği itiraf etti. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası boğarak öldürdüm dedi. Bir anlık panikle battaniyeye sardım ve Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini ormanlık alana getirdim dedi. Olay yeri inceleme ekipleri genç kadının bedenini işte tam da buradaki ormanlık alanda buldu.
5: Volkan Karaçay ormanlık alanda yer gösterme işlemi yaptı. Taksiye binip genç kadının cansız bedenini ormanlık alana götürdüğü o anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Volkan Karaçay 21 Temmuz'da eşinden haber alamadığını söylemesi ardından soruşturma başlatılmıştı. Genç kadının babası ise kızının ölüm haberinden korkuyordu.
7: Hayatımda şüpheliyim kızımın ve bulunmasını istiyorum. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Hasta çocuğum var. Öldü. İkincisini Allah bana yaşattırmadı.
5: Bedriye Karaçay yeni Ayaz Ağa mezarlığında toprağa verildi.
0: KADES uygulaması 8 yıllık süreçte yaklaşık 10 milyon kişi tarafından indirildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre gelen ihbarların %64'ü gerçek vaka olarak kayıtlara geçti. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama var. Ayrıntılarına bakalım.
2: Kadın destek uygulaması KADES yaklaşık 10 milyon kişi tarafından indirildi. Uygulama üzerinden bugüne kadar 239.356 ihbar yapıldı. Bunların yaklaşık 153.000'i gerçek çıktı. Veriler İçişleri Bakanlığı'ndan.
8: Kadınların kendilerini güvende hissetmesi yalnızca olay anında müdahaleyle sınırlı olmayan kesintisiz bir devlet sorumluluğudur. KADES'i bir mobil uygulamadan öte tehlike anında kadınla devlet arasında kurulan doğrudan bir güvenlik hattı olarak görüyoruz.
2: Kadınların tehdit anında tek dokunuşla güvenlik birimlerine ulaşılmasını sağlayan KADES 2018 yılında hayata geçirildi. Acil bir durumda butona basılıyor ve konum bilgilerinden olay yerine en yakın ekip yönlendiriliyor. İhbarın niteliği ekipler ulaşmadan kesin olarak bilinmiyor. Her bildirim gerçek bir can güvenliği riski olarak değerlendiriliyor. Müdahale de buna göre yapılıyor. Verilere göre uygulamadan 2018 yılından bugüne kadar 239.356 ihbar yapıldı. Bunların 152.974'ü gerçek, 86.382'si ise asılsız olarak kayıtlara geçti. Yani ihbarların %64'ü gerçek çıktı. Elektronik kelepçe uygulaması da 2021 yılından bu yana sürüyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 5 yıllık süreçte 13.803 vaka takip edildi. Takip işlemlerinden 12.327'sinin süreci tamamlandı. 70 ilde hala 1476 aktif vaka takibi sürüyor.
0: Bir beyaz peynir markasında Listeria bakterisinin tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek risk taşıyan ürünleri piyasadan toplattı. Firmaya ise idari para cezası uygulandı. Peki Listeria bakterisi nedir? Tüketiciler neye dikkat etmeli? Uzmanına sorduk, işte yanıtlar.
2: Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında olan beyaz peynir son günlerde Listeria bakterisiyle gündemde.
9: Listeria gibi bir mikroorganizmanın şöyle bir temel özelliği var diğerlerinden farklı olarak. 4 derece soğuk hava ortamında dahi, buzdolabı ortamında dahi üreyebilen, gelişebilen bir mikroorganizma. Asıl problemimiz bu.
2: Bakteri Türkiye genelinde satışa sunulan bir markaya ait peynirde tespit edilince, ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararıyla piyasadan toplatılmıştı. Firmaya para cezası kesilmişti. Listeria bakterisi genellikle üretim sonrası temizlik koşulları sağlanamadığı için bulaşıyor. Paketleme hataları ise bakteriyi üretiyor.
9: Özellikle bağışıklık sisteminiz zayıf bir dönemdeyseniz ve kronik bir hastalığınız varsa hamilelerde, yaşlılarda, özellikle yeni doğan çocuklarda ölümlü vakalara şahit olduk.
10: Yaşanan gelişmelerin ardından birçok tüketicide endişeler oluştu. Peki hem peynir tüketirken hem de alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu bakteriyi anlamanın yolları var mı?
9: Markette soğuk ürünleri en son almak, bu ürünleri gelir gelmez buzdolabımıza koymak dışında başka bir önlem şansımız yok. Çabuk bir kokuşma ve çabuk bir tat farkıyla kendisini hızlı belli eden bir mikroorganizma. Böyle de bir avantajımız var elimizde.
2: Öte yandan bakanlığın duyurduğu parti numarasına sahip ürünlerle karşılaşan tüketicilerin Alo 174 gıda hattına bildirimde bulunmaları isteniyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la görüştü. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda oldu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı. Fidan'ın yoğun diplomasi tarafı de sürüyor bir taraftan. Pazar günü Katar Dışişleri Bakanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. İran Savaşı'nın bundan sonra hangi yöne evrilebileceği ile ilgili ABD basınında yapılan bir analize bakacağız şimdi. New York Times gazetesi Donald Trump için gücünün sınır tanımadığını sanan bir başkan sınırlarla yüzleşti değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın önünde hiçbir parlak olmayan 3 seçenek olduğu da belirtildi.
2: Trump dünyanın en büyük gücünü elinde tutmasına rağmen İran savaşı kıskacına sıkışmış görünüyor. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinin analizinde yer alıyor. Analizde gücünün sınır tanımadığını sanan başkan sınırlarla yüzleşti. Bu durum onu hüsrana uğramış ve daha öngörülemez bir ruh haline sürükledi ifadesi kullanıldı. ABD Başkanı'nın 5 ay geçmesine rağmen İran'da belirlediği hedeflere ulaşamadığına dikkat çekildi. New York Times, İran konusunda Trump'ın önünde artık 3 seçenek olduğunu da yazdı. Ancak bu her 3 seçeneğinde farklı nedenlerle Donald Trump için cazip gözükmediği vurgulandı. Seçeneklerden ilkinin askeri gerilimi tırmandırmak olduğu belirtildi. Ancak Trump'ın hem İranlı sivillerin zarar göreceğinden endişe ettiği hem de ordunun savunma silahlarının tükenmekte olduğu endişesiyle büyük çaplı saldırıları askıya aldığına dikkat çekildi. Trump'ın önündeki ikinci seçenek ise İran'a ekonomik baskıyı arttırmak. İran limanlarına abluka uygulamaya devam etmesi halinde ABD ordusunun bölgede maliyetli ve kesintisiz bir askeri varlık göstermeyi sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu durumun zaman zaman alevlenen çatışma ihtimalini de beraberinde getireceği belirtildi. Böyle olması halinde ABD ordusunun kayıp verme ihtimalinin çoğalacağı ve Körfez'deki müttefiklere yönelik saldırı riskinin de artacağına dikkat çekildi. Üçüncü seçenek ise Trump'ın zafer ilan ederek bölgeden çekilmesi. İran'ın nükleer bomba yapımında kullanılabilecek zenginleştirilmiş uranyum stoğunun toprağın altında bırakması halinde Trump'ın savaşı başlatma nedenlerinden biri olan sorununu çözmemiş olacağı vurgulandı. Hürmüz Boğazı fiilen İran'ın kontrolü altına girmiş bir halde bırakılmasının da devasa yeni bir sorun oluşturacağının altı çizildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıları askıya alınca küresel piyasalarda bir rahat nefes aldı. Petrol fiyatı 100 dolardan 86 dolara geriledi. Altın fiyatı ise yükseldi.
2: Körfez'de çatışmaya ara verildi. Petrol fiyatı geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırıları 6 Temmuz'da yeniden başladı. Yaklaşık 3 hafta süren saldırılar sonrası Brent petrol 71 dolardan 100 dolara kadar çıktı. Cuma günü çatışmanın sona ermesiyle fiyat düşüşe geçti. Brent petrol %15 civarı gerileyerek 86 dolara indi. Petrol fiyatındaki düşüş altına yaradı. Ons altın tekrar 4100 doları aştı. Gram altınsa 6200 lira seviyesini geçti. Öte yandan piyasalar Amerikan Merkez Bankası toplantısına odaklı.
11: Amerika Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı gerçekleşecek olursa bu piyasalar açısından ciddi manada yıkım olabilir. Yani hisse senedi piyasaları, emtialar özellikle bu değerli metaller tarafında çok farklı fiyatlama döngülerini görebiliriz.
2: Fed faiz kararını çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklayacak.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'de aracını kalabalığın üzerine süren saldırgan polis operasyonunda vurularak öldürüldü. Saldırganın 21 yaşında Lübnan asıllı Alman vatandaşı Abdül Balut olduğu açıklandı.
12: Almanya'da LGBT yürüyüşüne düzenlenen saldırıda saldırgan öldürüldü. Başkent Berlin'deki Tiergarten Meydanı'nda bir otomobil LGBT yürüyüşü kapsamında toplanan kalabalığın arasına daldı. Ardından sürücü otomobilinden indi, bıçağını rastgele savurdu. 16 kişiyi yaraladı, biri öldü. Polis saldırganın bir kulübede olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda çatışma çıktı, saldırgan öldü. Alman polisi saldırganın kimliğini Lübnan asıllı Abdul Balut olarak açıklamıştı. 21 yaşındaki Balut'un Alman vatandaşlığı bulunduğu ifade edilmişti.
13: Türkiye üzerinden Lübnan'a, oradan Suriye'ye geçerek IŞİD'e katılmaya çalışmış. Ancak Lübnan'da yakalanıp Almanya'ya iade edilmiş. Almanya'da bir hapis cezası da almış. Fakat genç olduğu gerekçesiyle şartlı tahliye edilmiş ve radikalleşmeden arınma adlı bir programa katılmakla yükümlü kılınmış.
12: Saldırının ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz de konuştu.
14: Bu eylemlerin tek bir amacı var. Toplumumuzu bölmeyi hedefliyorlar. Sahip olduğumuz en önemli şeyi elimizden almak istiyorlar. Açıklığımızı ve özgürlüğümüzü.
12: Kentte ise anmalar düzenlendi. Ölen ve yaralananlar için mumlar yakıldı. Çiçekler Brandenburg kapısına bırakıldı.
0: Dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyona karşı yürütülen mücadelede son 7 ayın bilançosu açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 6644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
2: Terör örgütleri ve organize dezenformasyon ağları yüksek etkileşim potansiyeline sahip platformları kullanarak kamuoyunu yönlendirmeyi, toplumsal algıyı etkilemeyi hedefliyor. Bu tespit Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ait. Terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerine karşı dijital alanda yürütülen mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ortak çalışmasıyla son 7 ayda 6.644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı uygulandı. Açıklamaya göre erişim engeli getirilen hesapların 3679'unun FETÖ ve örgütle iltisaklı yapılarla bağlantısı var. 2965 hesap hakkında ise terör propagandası yaptığı, dezenformasyon yaydığı ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu gerekçeleriyle hukuki ve idari işlemler yapıldı. Erişim engeli uygulanan platformlar arasında ilk sırada X yer aldı. X'i sırasıyla Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify izledi. Açıklamada yalnızca yasa dışı içeriklerin değil, bot hesaplar, koordineli paylaşım ağları, etiket kampanyaları ve yapay gündem oluşturma girişimlerinin de takip edildiği belirtildi.
0: Batman'da bir aile mezarlık ziyareti sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti. Saldırının 10 yıl önceki husumetin bir devamı olduğu ortaya çıktı.
2: Aralarındaki husumet 10 yıl önce başladı. Mezarlıkta düzenlenen silahlı saldırıda baba oğul ve yeğeni hayatını kaybetti. Batman'ın Güneykent ilçesinde yaşayan Direk ailesi mezarlık ziyaretine gitmişti. O sırada husumetli oldukları grup tarafından ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan aileden AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Valilik iki grup arasındaki husumetin 2016 yılına dayandığını, kız meselesi yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mezarlıktaki saldırının da 10 yıldır süren husumetin devamı olduğu belirtildi. Saldırganlardan ikisi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Muğla'da Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin telefonlarında rapçi Blok 3'e yönelik suikast hazırlığında olduklarına ilişkin öne sürülen yazışmalar bulundu. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da Nisan ayında Beşiktaş'taki kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 7 şüpheli Bodrum'da yakalandı. Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede ise rapçi Blok 3 olarak tanılan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığına ilişkin yazışmalar olduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheli mahkemeye çıkartıldı ve tutuklandı. Bursa'da alkolmetreyi üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye 192.800 lira para cezası kesildi. İnegöl ilçesinde bir araç polis ekiplerinin dikkatini çekti. Durdurulan sürücüye alkol kontrolü yapılacaktı ancak sürücü yarım saat boyunca buna direndi. Alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Sürücünün daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı belirlendi. Şüpheliye alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için 150 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira ve aracın muayenesini yaptırmadığı için 2800 lira para cezası verildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş nereye evrilecek? İran'a yönelik saldırıyı durdurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump askıya almıştı ama şimdi yeni açıklamaları var. Axios internet haber sitesine konuştu. Diplomasiye çok fazla süre tanımayacağım. Ya hızlı olur ya da hiç olmaz. İran müzakereleri başarısız olursa güçlü askeri müdahaleye hazırım dedi. Bunlar yeni açıklamalar. Bakalım bu zaman, kafasındaki o zaman ne zaman dolacak hep birlikte göreceğiz. İran'la bir uzlaşıya varamazsa da belli ki harekete geçmeye hazır, en azından böyle söylüyor ABD Başkanı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir kez daha Gazze destek paylaşımıyla gündemde. Sanchez, Gazze'de harabelerin arasındaki bir duvara portresini çizen Gazze'li çocuklara video mesajla teşekkür etti. Sanchez, İspanya Gazze halkının yanındadır dedi.
15: Merhaba İspanya, ben Leyan. Gazze'li bir kız çocuğuyum. Bugün İspanya Başbakanı'nın bir portresini çizdik. Bunu Gazze'deki bir duvara resmettik. Tüm kalbimle bu resmin İspanya Başbakanı'na ulaşmasını umuyorum. Ve aynı zamanda tüm İspanyol halkına da. Sizi çok seviyoruz.
16: Gracias Leyan y a los artistas por este gesto tan bonito.
17: Bu güzel jest için teşekkürler Leyan ve sanatçılarla tüm bu süre İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkürler. Yaşanan bu kadar acının ortasında bize sevginizi göndermek için bir an buldunuz. Bu yüzden Leyan'a, Gazze'deki çocuklara ve ailelerine çok basit bir şey söylemek istiyorum. İspanyol toplumunun tümü sizi duyuyor, görüyor, seviyor ve unutmuyor. Umarım Gazze'deki çocukların okullarda korkmadan yeniden resim yapabileceği ve barış dolu bir gelecekte yaşayabileceği o gün yakında gelir. İspanya'dan hepinize kocaman bir kucaklama.
16: Un abrazo enorme. Desde España.
18: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
19: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı. Sana iyi
20: gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
21: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
7: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Son günlerde Marmara bölgesi ve İstanbul'da ortaya çıkan çekirgelerin istilacı bir tür olmadığını Tarım Bakanlığı açıkladı. Peki bu çekirgelerin özellikleri neler? Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Sevgili'ye sorduk.
3: Gözlemlediğim kadarıyla ve sosyal medyadaki fotoğraflara baktığım kadarıyla Dectycus albifrons çalı çekirgesi türlerinden bir tanesi. Bunlar 4-5 santim olabiliyorlar. Diğer türden farkı daha uzun kanadı var ve daha iyi uçucu olduğu anlamına gelir. Bu tür bildiğimiz bir tür. Fakat biraz popülasyon yoğunluğu artış gösterince şehirlere kadar uçmuş, biraz kendini göstermiş ve insanların dikkatini çekmiş. Sosyal medyanın da etkisiyle aslında bunlar birçok yerde varlar. Çok algı olmadığı için fark edemiyorlar. Fakat şehir işlerine kadar, evlere kadar girince insanların tabii dikkatini çekti. Biraz da boyutu büyükçe o nedenle biraz gündem oldu. Tarım Bakanlığı'nın bir açıklamasını okudum. Çok da öyle zarar verecek boyutlarda, tarım alanlarında veya diğer doğal alanlarda zarar verebilecek boyutta bir popülasyon büyüklüğünün olmadığını söylüyorlar. Demek ki biraz popülasyon yoğunlukları artmış. Ama çekirge salgınları çok eski zamandan beri var ve gelecekte de olacak zaten. Yani bu Sümer metinlerinde de geçer. Daha tehlikeli çekirge türleri var tarım alanlarında ciddi zararlar yapan ve binlerce kişinin ölümüne veya aç kalmasına yol açan çok ciddi tarihsel olaylar da var. Sümerler döneminde, Asurlular döneminde falan o çivi yazılarına girmiş çekirgeler. Bahsi dini metinlerde de geçiyor diye özetleyebiliriz. Yani eski bir olay zinciri ve insanların ektikleri ürünlere ciddi zarar veriyor ve tek tip tarım falan da yapılıyorsa ve ona bağımlı yaşanıyorsa beslenme ve gıda güvenliği açısından tabii ki insanlar büyük bir felaket yaşayabiliyorlar ve çok büyük boyutlarda zaten bunlar sürü oluşturma potansiyeli var. Her tür için konuşmuyoruz fakat bazı türler özellikle belli bölgeler için çok büyük potansiyel tehlikeler. İşte çöl çekirgeleri bunların en başında geliyor. Yine bir Fas çekirgesi var. Bu da çok Türkiye'de falan, Batı Afrika'da veya Afrika'nın kuzey bölgelerinde diyelim. Buralarda ciddi zararlar yapmış türler. Bazı yerel türlerimiz de var tabii ki. Mesela biraz belki gündeminizden kaçmış olabilir ama geçen aylarda, Haziran'dı herhalde, Gümüşhane'de beni de aradılar. Gümüşhane'nin Kelkit, Köse gibi ilçelerinde ve buraya bağlı köylerde çok ciddi bir çekirge istilası da oldu. Bana gönderdiler. Baktığım kadarıyla Izofia Süreyya'yı dediğimiz çok endemik bir tür. O bölgelerde, dünyada sadece o bölgelerde yaşayan bir tür. O yerel türlerimiz bile zaman zaman istila olarak nitelendirebilecek bir popülasyon büyüklüğüne ulaşabiliyorlar ve insanlar endişe ediyorlar. Çünkü tarım ürünlerine, genellikle otçul türler oldukları için tarım alanlarına girdiklerinde gerçekten ciddi zarar verebiliyorlar. Bu İstanbul'a gelen, Tekirdağ'da böyle sosyal medyada gündem olan tür aslında birçok şeyi yiyen bir tür. Yani biraz iri yapısıyla onların mandibülleri var. Hakikaten insanı ısırdığı zaman canlı da yakabilir. Aynı zamanda karnivor da beslenebilir. Yani herhangi bir böcek ölüsü şu bu tarzı şeylerle, çöplerden atılmış yani şehirlere gelirse birçok şeyle beslenme şansı var. Ama özelinde bunlar daha çok herbivor nitelikli yani otçul beslenen türler. Ve tarihsel olarak mesela 1915-17'de 1. Dünya Savaşı'nda da Osmanlı idaresindeydi. Osmanlı'nın vilayetleri olan Levant bölgesi var biliyorsunuz. O zaman da çok ciddi yani o kadar savaşın getirdiği ekonomik zorlukların yanında bir de çekirge istilası olunca 300-500 bin insanın bundan çok ciddi etkilendiği ve öldüğü falan söyleniyor. Böyle tarihsel vakalar var. Türk Tarih Kurumu'nun bir kitabı var. Sevilay Özer tarafından yazılmış. Anadolu'da görülen çekirge istilaları ve halk üzerindeki etkisi 1914-1945 başlıklı bir kitap. Bakarsanız bu kitaba 1900'lerin başlarında falan Osmanlı'da çekirge kanunu falan çıkarmışlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da çekirge kanunu diye bir kanun da çıkarılıyor. Yani ciddi problemlerin olduğu dönemler var. Hatta burada böyle işte bir köyde veya bir kırsalda bir çekirge salgını olduğu zaman o bölgenin insanları onu acilen duyurmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yasalar böyle şeyler ortaya koyuyorlar.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı.
6: Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır. Teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince öyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı. Verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulu, yönetim kurulunun da desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim huzurlarınızda.
5: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.
7: Filenin Sultanları Milletler Ligi kupasını ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek zirveye çıkan Ay Yıldızlılar İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Çiçekler, marşlar ve bayraklarla hoş geldiniz denilen sultanlar ülkeyi yeniden gururlandırdıkları için mutlu.
8: Ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz.
7: Gençlerin büyük sevgi gösterdiği Ay Yıldızlılar NTV'ye konuştu.
9: Çok mutluyuz gerçekten.
10: Mutluyuz, gururluyuz. Tekrar Viyana şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Ülkemize armağan olsun. Çok mutluyuz ve gururluyuz böyle bir manzarayla karşılaştığımız için geldiğimizde. Gerçekten çok gurur verici. Çok mutluyuz. Başka ne diyebilirim bilmiyorum.
7: Baş antrenör Santarelli gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.
11: Merhaba everyone. Thank you so much.
12: Bu kadar çok insanın gelmesi nedeniyle çok teşekkür ederiz. Bizim için güzel bir gün. İstanbul'a yeniden kupayla geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu zaferi birlikte kutlayacağız.
7: Filenin Sultanları'nın sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
5: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yurda dönüşte NTV'ye özel açıklamalar yaptı. Üstündağ çıtayı sürdürülebilir şekilde zirveye koyduk dedi.
13: Şükürler olsun ki sonuçta final oynuyorsunuz. Kolay olmayacak tabii ki. Brezilya'da geçen yıl burada Milletler Ligi'nde bizi kendi evimizde bir mağlubiyet almıştık. 3-1 yenilmiştik. Çok iyi oynamıştık ve o maçta da seyirci rekoru kırmıştık biliyorsunuz. 17.034. Dolayısıyla onun telafisi vardı, bunun telafisi yoktu. Evet. Finalin telafisi yoktu, onun telafisi vardı.
14: Biz bir aileyiz. Federasyonun kendi görevleri var. Kulübün sorumlulukları var, kulüplerin sorumlulukları var. Antrenörlerin, teknik kadronun, paydaşların, herkesin belli bir alanda bir sorumluluğu var. Dolayısıyla biz bu sorumluluklarda böyle çok güzel bir paylaşım yaparsak, iyi bir aile olduğunuz zaman başaramayacağınız bir şey yok. Samimiyet, güven, hırs, istek, arzu, bu ülkeye mutlu dönmenin bilincinde olmak. Ya biz 10 saat şampiyon olmadan 10 saat yolculuk yapmayalım diyor mesela çocuklar. Ve bu bizi çok mutlu etti. Gerçekten burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye voleybolda her geçen gün sürdürülebilir bir şekilde çıtasını çok yüksekte ve bunu da hayata geçiriyor. Bakın şu son 4 yıla baktığınızda Avrupa şampiyonluğu henüz bizde. Yani daha son şampiyon biziz. 21 Ağustos'ta yine bizim ev sahibimizde Avrupa Şampiyonası organizasyonumuz var. Yarın itibariyle onun hazırlıkları başlayacak tabii ki. İnişler çıkışlar olacak, kaybedeceğiz, kazanacağız. Ama neticede çıtamızı yukarıdan düşürmeyeceğiz. Yani seviyemizi düşürmeyeceğiz. İsteğimizi, arzumuzu, hayalimizi, hedefimizi ve motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Takımda da ben bunu görüyorum. Kaybetmediklerini de görüyorum ve bunu da başaracak güçteyiz. Darısı 21 Ağustos'taki Avrupa Şampiyonası'na diyorum. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilecek.
1: Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Reklam.
3: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
10: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
11: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
12: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
1: Merhabalar. Son haftalarda salatalardan girdik, liderlerin NATO zirvesinde yediği yemeklere baktık. Fakat bir salata vardı ki ondan çok bahsedemedim. O da Osman Sezener'in First Lady'lere yaptığı nektarinli bir semizotu salatasıydı. Şimdi bu semizotu salatasına gerçekten meyve çok yakışıyor. Çilek koyanlar var, nektarin koyanlar var. Hatta ben birazcık da burada kendimi sorumlu görüyorum. Çünkü yıllar ve yıllar önce semizotu salatasını kiraz koyma fikrini ortaya atmıştım ve bir tarif vermiştim. Sonra bu nektarine evrildi, çileğe evrildi. Artık semizotu salatası da şöyle bir nektarin veyahut da çilek doğramayan yok gibi bir şey. Şimdi nektarine bakınca aslında nektarinin salatalara yakışması çok güzel. Ama meyve olarak olduğu gibi zaten çok lezzetli bir meyve. Ama her şeyin içine de girebiliyor, yakışıyor. Yani içeceklerden tatlısına kadar, hatta nektarini ızgara yapıp salatalara, yemeklerin yanına öyle katanlar da var. Turtaları, tatlıları da bir başka güzel oluyor. Onun için bu hafta nektarine bakıyoruz. Şimdi nektarin hakkında yanlış bir algı vardır. Nedir o da? Erikle şeftalinin kırbası diye. Aslında şeftalinin içinde de erik var. Hatta Farsça şeftali, şeft alu kelimesinden geliyor. Yani iri şişmiş anlamında erik. Alu çünkü erik demek. Ama nektarinde böyle bir kelime yok. Nektarin sonradan yakıştırılan bir isim. Ama sanki onda da böyle bir cennet meyvesi gibi bir çağrışım yapıyor. Yani hem aroması, böyle çiçeksi kokusu, hem böyle sanki tropikal meyve kokusu, bal gibi tadı falan, hepsi birleşiyor. Dolayısıyla hani nektar gibi, sanki cennet içeceği gibi bir çağrışım yapıyor. Aslında nektarin şeftalinin mutasyona uğramışı, tüysüz hali. Fakat ikisinin de menşei Çin. Tabii ki Çin'den ilk batıya doğru yola çıkan şeftali ve nektarinler bugünkü gibi değilmiş. Belki çok daha küçüklerdi, özellikle nektarin. Belki tamamen erik gibiydi. Sadece tadı farklı olan bir erik gibi. Şeftali de bugünkü gibi kocaman değildi. Zaman içinde tarımcıların da birazcık üstünde oyun oynadığı meyveler olmuş bunlar. Çünkü çok güzeller. Tüysüzü de yapılmış, farklı şekilleri de yapılmış. Hem nektarinde hem şeftalide bir özellik var ki ikisinin de eti çekirdeğe yapışabiliyor ya da yarma olabiliyor. Yani hemencecik, kolaycacık ayrılabiliyor. Ama nektarin genellikle baktığımızda piyasadaki nektarinler daha çok böyle çekirdeğe yapışan türden. Renk de çok değişiyor. Mesela bembeyaz da var, bayram iç beyazı gibi, ki ona ayrıca geleceğiz. Ama bir de kıpkırmızı olanlar var. Geçenlerde Bursa'da bir nektarin bahçesine gittik. Gerçekten kocaman böyle nektarinler vardı. Artık kırmızı da demeyeceğim, neredeyse mora dönmüş renkleri vardı. Çok da lezzetliydi hepsi. Nektarinin peşinde bir geziye hazırsanız takipte kalın. Hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun-Çarşamba yolunun 5-6. Kilometrelerinde

0: varını değerlendiriyor. Wren çalışmasında 3 temel soruna odaklandığını söylüyor. Birincisi ve en merkezi olanı doğruluğun doğası sorunu. Şöyle ki, bir iddianın doğru olması ne anlama gelir ve doğru iddiaları doğru kılan ortak bir şey var mıdır? İkincisi nesnellik meselesi. Yani doğruluğu zihnimizden bağımsız olan iddialar var mıdır? Yoksa doğruluk insanların neye inandığına ya da neyin bilinebilir olduğuna mı bağlıdır? Chase Wren'in kitapta tartıştığı üçüncü mesele ise doğruluğun değeri meselesi. Bir inancın doğru olması, yanlış olmasına kıyasla hangi açıdan daha iyidir? Wren'in hem geleneksel hem de çağdaş tartışmalardan beslenen bu çalışması, doğruluğun doğası ve değeriyle ilgilenen öğrenci, araştırmacı ve konuya meraklı okurlar için sağlam bir kaynak niteliğinde. Japon yazar Duryan Sukegawa'nın Güzel Tokyo isimli romanı kısa süre önce Itaki'den yayımlandı. Romanı Türkçe'ye Gökşenur Güner çevirmiş. Asıl adı Tetsuya Sukegawa olan Duryan Sukegawa 1962 Tokyo doğumlu. Yazarlığının yanı sıra şair, akademisyen ve müzisyen olan Sukegawa, Waseda Üniversitesi'nde Doğu felsefesi okumuş, 1990'larda Berlin ile Kamboçya'da gazetecilik yapmış. Vaktiyle bir rock grubunun solistliğini yapan yazar, halen Yokohama'daki Meiji Gakuin Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Bölümünde profesör olarak görev yapmakta. Güzel Tokyo'ya gelirsek, romanın kahramanı Sentaro için günler neredeyse birbirinin aynısıdır. Bir zamanlar yaptığı hataların bedelini öderken küçük bir dükkanda isteksizce tatlılar satar. Ta ki dükkanın kapısını Tokue isimli bir kadın çalana kadar. Yaşlı kadının gözlerinde hayata duyduğu derin sevginin pırıltıları vardır. Tokue'nin hazırladığı tatlılar sadece bir lezzet değil, neredeyse mistik bir iyileşme iksiridir. Ancak bu eşsiz ustalığın ardında hüzün dolu bir geçmiş saklıdır. Dükkanın müdavimi haline gelen liseli bir kızın arayışlarına ve Sentaro'nun nasır tutmuş kalbine dokunan Tokue, onlara hem tatlı yapmanın inceliklerini hem de öz saygıyı ve var olmanın güzelliğini öğretecektir. Amerikalı tarih profesörü Oz Franklin'ın yeni kitabı Coca-Cola, Kara Panterler ve Phantom Jetler Ketebe yayınlarından çıktı. Murtaza Özeren'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Amerika'daki İsrail, İsrail'deki Amerika 1967-1973. Oz Frankl kitabında 1967'de İsrail ile Arap devletleri arasında yaşanan 6 gün savaşı sonrası dönemde İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin derinleşen toplumsal, kültürel ve siyasi ilişkisini analiz ediyor. Burada hemen bir parantez açalım. 6 gün savaşı Arap devletleri için tam bir hezimetle sonuçlanmıştı. İsrail Mısır'dan Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi'ni, Ürdün'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü, Suriye'den ise Golan Tepelerini ele geçirerek topraklarını genişletmişti. Nitekim İsrail tarihinin 1967 6 gün savaşı ile 1973 Yom Kippur Savaşı arasındaki 6 yıllık dönemi, ülkenin kültürel, toplumsal ve siyasi çehresinin kökten değiştiği, Amerikan etkisinin bütünüyle egemen olduğu kritik bir dönemeci temsil ediyor. Bu süreç sadece jeopolitik bir ittifakın değil, aynı zamanda televizyon ekranlarından mutfaklara, askeri öğretilerden protesto kültürüne kadar toplumun neredeyse bütün katmanlarına işleyen bir yaşam tarzı dönüşümü. İşte Oz Frankl, Coca-Cola, Kara Panterler ve Phantom Jetler'de söz konusu dönemde Amerika Birleşik Devletleri-İsrail ilişkilerinin ulusal duyguları ve özel deneyimleri nasıl şekillendirdiğini, tüketimci bir düzeni nasıl oluşturduğunu, sosyal ayrışmaları nasıl vurguladığını ve Yahudi kimliklerini nasıl dönüştürdüğünü gösteriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını

0: Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be! Tami, tam istediğin ödeme şekli.
1: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat,
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Yağmurda denize girmeyi sevenlere bir uyarımız var. Yazın olan yağışlar genelde kararsız atmosferde, yani gök gürültüleriyle geldiğinden yıldırımlar da oluşabiliyor. O nedenle yıldırım çarpma tehlikesi var. Deniz yüzeyi nispeten dümdüz bir alandır. Siz denizde yüzerken başınız ve omuzlarınız su yüzeyinin üzerine çıkar. Bu durum sizi doğal bir paratoner haline getirir. Yıldırımın doğrudan başınıza isabet etme riski karadakinden çok daha yüksektir.
3: Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bültene haber turuyla başlıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler meclise sunulması beklenen yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çalışmanın ince işçilik gerektiren kritik bir aşamada olduğunu söyledi. Hedef silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Düzenlemeyi meclis tatile girmeden yasalaştırmak. Ankara yarın Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Zeydi'nin görüşmesinde güvenlikten ticarete kadar tüm konular ele alınacak. Terör örgütünün Irak'taki silah bırakma sürecinin de masada olması bekleniyor. CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclis yapılanmasını tamamlıyor. Yeni partinin grup toplantıları salı günleri yapılacak. Özgür Özel ise CHP'yi seçilmemiş bir kadronun yönettiğini savunarak siyasi muhatap kabul etmeyeceklerini söyledi. CHP'de yeni grup yönetimi belirlenirken partinin önceki dönem 280 milletvekili de istifa ettiğini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve Yeni Parti arasındaki tartışmalara ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki yollara başvurmasının hakkı olduğunu belirten Bahçeli, Özgür Özel'in siyasi birikimi ve konumunun da saygıyla karşılanması gerektiğini söyledi. Bahçeli, iki kanatta süren hesaplaşmalarda Özel'in hedef haline getirilmesini arzu etmediklerini ifade etti. Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Haluk Levent hakkında ilk şikayetlerden birini yapan iş insanı Hüseyin Başaran da bulunuyor. Soruşturma kapsamında 59 taşınmazın devri tamamlanmadığı öne sürülen konut projeleri ve konteyner alımları incelenirken 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran Savaşı'nın geleceğine ilişkin olarak diplomasiye çok fazla süre tanımayacağım dedi. New York Times'tan da dikkat çeken bir analiz geldi. Gazete, Donald Trump'ın önünde askeri gerilimi tırmandırmak, ekonomik baskı artırmak ya da zafer ilan ederek bölgeden çekilmek olmak üzere 3 seçenek bulunduğunu yazdı. İsrail Başbakanı Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkan karar gereği Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini söylemişti. Netanyahu Mamdani'ye meydan okudu.
1: Nefreti körüklüyor. Tüm New Yorkluların belediye başkanı olması gerekiyor. Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların, herkesin. Ama bir grubu diğerine karşı kışkırtmaya çalışıyor. New York'taki Yahudi Amerikalılarla konuşuyorum ve şu an korkuyorlar.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani arasındaki tutuklanma tartışması büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump da görüşmek için yola çıkmadan önce Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına röportaj verdi.
1: Endişeli değilim ve kesinlikle gelmeyi düşünüyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl geldim. Güvenlik koşullarında sorun olmazsa, ki olacağını sanmıyorum, evet geleceğim.
2: Trump'la Washington'da görüşecek Netanyahu, daha sonra Eylül ayında New York'a giderek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Ancak New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini açıklamıştı. 22 Temmuz'da yeni bir mesaj yayınlayan Mamdani, ekibinin yasa kapsamında mevcut her yolu incelediğini ve bunu uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadıkları sonucuna varıldığını söylemişti. Ancak federal hükümetin gücü var diyen Mamdani, onları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmaya ve bu emri yerine getirmeye çağırıyorum ifadesini kullandı.
3: Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Yunanistan'ın diplomatik girişimlerle Türkiye'nin füze ve savunma mühimmatı tedarik sürecini engellediği iddiasını yalanladı. Merkezden yapılan açıklamada söz konusu iddianın bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme geldiği belirtildi. Açıklamada Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin kritik mühimmat, füze ve savunma sistemleri ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi öz kaynaklarıyla karşıladığı vurgulandı. Uluslararası pazarlardan yürütülen tedarik ve işbirliği süreçleri de devletler arası hukuki mütabakatlar ve stratejik planlamalar doğrultusunda sorunsuz ve kesintisiz şekilde ilerlemektedir denildi. Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada gelişme var. Daha önce ev hapsiyle tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı.
4: Maden faciasında 2 tutuklu sanık ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Savcı itiraz etti. İkisi de yeniden cezaevine gönderildi. 2 yıl önce Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde depolanan toprak yığını heyelana dönüşmüş 9 işçi hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini gösterdi. Rapora göre maden sahasında tasarım kaynaklı mühendislik hatası vardı ve ana etken buydu. Asli kusurlu bulunan sanıklar sorumluluklarını özensiz şekilde yerine getirmişti. Davanın son duruşması 7 Temmuz'da görüldü. Tutuklu 5 sanıktan geoteknik mühendisi Ali Rıza Kalender'le operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Ronald Gulli için adli kontrol kararı çıktı. Sanıklar ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Ancak Cumhuriyet Savcısı üst mahkemeye itiraz etti. Bunun üzerine 2 sanık da yeniden tutuklandı. Davanın şirket yöneticileri ve kamu görevlileri dahil 43 sanığı var. Sanıklar taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor.
0: Mersin'de yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendi. 2 soruşturmada 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik 2 soruşturma yürüttüğünü söyledi. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirin aklanması için suç örgütü kurulduğu belirlendi. 2 soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 80 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerden 4'ünün cezaevinde, ikisinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu belirtildi. Operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı. 2 milyon kişinin çalıştığı yeme içme sektörü dijital bahşiş sistemine geçilmesini istiyor. Gönüllü olarak işleyen bu sistemde kredi veya banka kartıyla bahşiş ödemesi yapılabilecek. Vergi kesintisini işveren karşılayacak.
5: Hesaptan sonra o gösterdiğiniz cihazın üstünde bahşiş bırakmak ister misin diye ilgili lisanda bir opsiyon sunuyor. Şimdi o opsiyonlarda oranlar var. Siz seçiyorsunuz gönüllü olduğu için. Bir de hayır bırakmak istemiyorum da diyebiliyorsunuz.
4: Restoranlarda servis ücreti uygulaması 30 Ocak'ta kaldırıldı. Sektör yetkililerine göre çalışanların maaş harici geliri büyük ölçüde geriledi. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği bu soruna karşı yeni bir çalışma hazırladı. Dernek dijital gönüllü bahşiş sistemini bakanlıklara sundu.
5: Hesap bittikten sonra sizin önünüze soracak. Memnunsanız aldığınız hizmetin karşılığı ödediğiniz bedelde oradaki opsiyonlardan birini seçebilirsiniz. Hayır bırakmayacağım diyebilirsiniz. Bırakırsanız sorunuz eğer oraya gidiyorsa ne olacak o rakam diye o meblağ işletmenin ayrı bir hesabında kalacak çünkü onun gelirine girmeyecek.
4: Benzer bir bahşiş uygulaması için 2024 yılında yasa tasarısı hazırlanmıştı. Verilecek bahşiş üzerinden çalışandan %10 vergi kesintisi yapılması bekleniyordu. Sektör bunu kabul etse de gelen kamuoyu tepkileri sonrası düzenlemeden vazgeçildi. Restoran işletmecileri o gün planlanan vergiyi kendi ceplerinden ödeyeceklerini duyurdu.
5: Hesap sonrası bıraktığınız o biraz önceki menüden seçtiğiniz bahşiş oranında karşılığında ne bıraktıysanız tamamı çalışanlara dağılacak. Artık gerçekten çalışacak nitelikli arkadaşa sahip değiliz. Bir yeni kuşak zor iş beğeniyor. Nitelikli personele ihtiyacımız var. Bir başka açıdan da söyleyeyim. Bugün Türkiye'de restoranlar pahalı maalesef. En azından bu yüksek fiyatlı restoranların maliyetiyle boğuşurken yatırımcısı ve işletmecisi misafirini olabildiğince ederini, yani ödediği bedelin ederini, hakkını verebilmek için hizmet kalitesini arttırması lazım. Deneyimi daha yüksek bir yere çekebilmesi lazım. Bunun için de daha nitelikli elemana ulaşabilmesi lazım. Onun için ödüyoruz.
0: Türkiye'de yılın ilk yarısında barajların doluluk oranları geçen yıla göre arttı. 19 Temmuz itibariyle barajlardaki doluluk oranı %71,3 seviyesine yükseldi. Bu oran 2024'te %61,4, geçen yıl ise %51,7 olarak kaydedilmişti. Türkiye genelindeki tüm barajların toplam aktif su miktarı Temmuz verilerine göre 72,53 milyar metreküp olarak hesaplandı. Bu veri barajlara giren suyun geçen yıla oranla %139,9 arttığını gösteriyor. Rekor sıcaklıklar Avrupa'da tahıl krizi endişesi yarattı. Maddi kaybın 2 milyar euroyu bulması bekleniyor. Üretim düşüşünün tüm dünyada enflasyonu tetikleyebileceği belirtiliyor.
6: Rekor sıcaklıklar 9 milyon ton ürünü yok etti. Dünyada tahıl krizi korkusu doğdu. Avrupa tarihin en yüksek sıcaklıklarıyla karşı karşıya. 10 binden fazla insan sıcaklığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Can kayıplarının yanında ekonomik maliyet de artıyor. Kıtada tahıl hasadının 2018'den bu yana en düşük seviyeye inmesi bekleniyor. Maddi kayıpsa 2 milyar euroyu bulabilir.
7: Son açıklanan raporlar, tahminler 10 Temmuz. Buradan sonra da sıcaklıklar devam etti. Tekrar aşağı doğru 5-6 milyon ton daha bu Avrupa üretim verilerinin tahminlerinin aşağı çekilebileceği beklenmekte. Bundan sonrası için iklim değişikliğinin risklerinin artık risk değil, gerçekleşme, realizasyon olduğunu görüyoruz.
6: Türkiye bahar aylarında mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı. Bu sayede tahıl rekoltesinin yüksek olması bekleniyor.
7: Çok yüksek bir rekolte bekliyoruz. Buğdayda ilk tahminimiz 23 milyon tondu. Üzerine çıkacak inşallah. Şu an hasat devam ediyor. Avrupa'da 9 milyon tondu. Yine üzerine çıkacak. Mısır'da 1,5 milyon ton kadar gerilememiz var. Ama toplama baktığımızda 40 milyon tona yaklaşan bir üretim bekliyoruz.
6: Rusya-Ukrayna savaşı da tahıl fiyatlarını etkiliyor. Son haftalarda gemilere yapılan saldırılar artmış durumda. Bu durum tahıl gemileri için taşıma maliyetlerini yükseltiyor.
0: Nostalji günleri İstanbul Fatih'te başladı. Etkinlikte 70'ler, 80'ler ve 90'lar temalı birçok dekor ve aktivite ziyaretçilerini bekliyor.
8: İstanbul'daki bu meydan adım atanları geçmişe götürüyor. Nostaljik dükkanlar, sokak oyunları, Yeşilçam melodileri. Fatih'teki Topkapı Kaleiçi Meydanı nostalji günleriyle eski İstanbul'un mahalle kültürünü yeniden canlandırıyor.
9: Bakkal amcamız var, eski berberimiz var, muhallebecimiz var, gözlemecimiz var, eski nostalji arabalar var. Arka tarafta çok güzel hepsi de.
8: Plakçı, ayakkabı boyacısı, turşucu. Bir dönemin simgeleri kurulan dekorlarla yeniden hayat buluyor.
10: Babalar, anne, bebeğinler çocuklarına o dönemki çocukluğunu göstermek için bayağı iyi, güzel bir etkinlik. Çocuklar da o döneme dönüyor.
8: Ziyaretçiler hem hatıra fotoğrafı çektiriyor hem de yıllar öncesinin sokaklarında kısa bir yolculuğa çıkıyor.
11: 90'ları hatırladık, daha eskiyi hatırladık, eskileri yad ettik.
12: 90'lar kuşağı olarak inanılmaz keyif alıyoruz. Hepsi böyle canlı yaşadığımız olaylar olduğu için bize çok hitap ediyor.
8: Çocuklar da anne ve babalarının çocukluğunda oynadığı oyunlarla tanışıyor.
13: Bir sürü nostaljik şey gördüm. Ben bundan çok memnun kaldım. Şimdi arka tarafları da gideceğim, keşfetmek istiyorum.
8: Açık hava sinema gösterimleri, yarışmalar, Yeşilçam müzikleri de her yaştan ziyaretçiyi aynı atmosferde buluşturuyor.
14: Çocukluğuma çocuklarımla birlikte gittim, çok mutluyum.
8: Yoğun ilgi gören nostalji günleri 2 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
15: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
16: canım arabam, masrafsız düldülüm.
17: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
16: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
17: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
18: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
19: Size Fuzul uyar.
18: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
20: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
21: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
22: Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Eve dönerken kuşağı devam ediyor. NTV Radyo. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı.
5: Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır. Teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince böyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı. Verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulunu da desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim huzurlarınızda.
4: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.
6: Filenin Sultanları Milletler Ligi Kupası'nı ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek zirveye çıkan Ay Yıldızlılar İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Çiçekler, marşlar ve bayraklarla hoş geldiniz denilen sultanlar ülkeyi yeniden gururlandırdıkları için mutlu.
7: Ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz.
6: Gençlerin büyük sevgi gösterdiği Ay Yıldızlılar NTV'ye konuştu.
8: Çok mutluyuz gerçekten. Mutluyuz, gururluyuz. Tekrar Viyana şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Ülkemize armağan olsun. Çok mutluyuz ve gururluyuz böyle bir manzarayla karşılaştığımız için geldiğimizde. Gerçekten çok gurur verici. Çok mutluyuz. Başka ne diyebilirim bilmiyorum.
6: Baş antrenör Santarelli gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.
9: Merhaba everyone. Thank you so much.
10: Bu kadar çok insanın gelmesi nedeniyle çok teşekkür ederiz. Bizim için güzel bir gün. İstanbul'a yeniden kupayla geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu zaferi birlikte kutlayacağız.
6: Filenin Sultanları'nın sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
4: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yurda dönüşte NTV'ye özel açıklamalar yaptı. Üstündağ çıtayı sürdürülebilir şekilde zirveye koyduk dedi.
11: Şükürler olsun ki sonuçta final oynuyorsunuz. Kolay olmayacak tabii ki. Brezilya'da geçen yıl burada Milletler Ligi'nde bizi kendi evimizde bir mağlubiyet almıştık. 3-1 yenilmiştik. çok iyi oynamıştı ve o maçta da seyirci rekoru kırmıştık biliyorsunuz 17.030'da. Dolayısıyla onun telafisi vardı, bunun telafisi yoktu. Evet. Bilal'in telafisi yoktu, onun telafisi vardı.
12: Biz bir aileyiz. Federasyonun kendi görevleri var. Kulübün sorumlulukları var, kulüplerin sorumlulukları var. Antrenörlerin, teknik kadronun, paydaşların, herkesin belli bir alanda bir sorumluluğu var. Dolayısıyla biz bu sorumluluklarda böyle çok güzel bir paylaşım yaparsak, iyi bir aile olduğunuz zaman başaramayacağınız bir şey yok. Samimiyet, güven, hırs, istek, arzu, bu ülkeye mutlu dönmenin bilincinde olmak. Ya biz 10 saat şampiyon olmadan 10 saat yolculuk yapmayalım diyor mesela çocuklar. Ve bu bizi çok mutlu etti. Gerçekten burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye voleybolda her geçen gün sürdürülebilir bir şekilde çıtasını çok yüksekte ve bunu da hayata geçiriyor. Bakın şu son 4 yıla baktığınızda Avrupa şampiyonluğu henüz bizde. Yani daha son şampiyon biziz. 21 Ağustos'ta yine bizim ev sahibimizde Avrupa şampiyonası organizasyonumuz var. Yarın itibariyle onun hazırlıkları başlayacak tabii ki. İnişler çıkışlar olacak, kaybedeceğiz, kazanacağız. Ama neticede çıtamızı yukarıdan düşürmeyeceğiz. Yani seviyemizi düşürmeyeceğiz. İsteğimizi, arzumuzu, hayalimizi, hedefimizi ve motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Takımda da ben bunu görüyorum. Kaybetmediklerini de görüyorum ve bunu da başaracak güçteyiz. Darısı 21 Ağustos'taki Avrupa Şampiyonası'na diyorum.
4: Formula 1'de Lando Norris Macaristan Grand Prix'si ile zirveye geri döndü. Max Verstappen ikinci, şampiyona lideri Kimi Antonelli podyumun üçüncü basamağında yer aldı. Pilotlar Şampiyonası'nda Antonelli 219 puanla liderliğini devam ettirdi. Bir ay yaz arası verilecek Formula 1'de sıradaki yarış 23 Ağustos'ta Hollanda'da koşulacak. Tadej Pogačar Fransa bisiklet turunda tarih yazdı. Sloven bisikletçi organizasyonu 5. kez kazanarak şampiyonluk rekoruna ortak oldu.
13: Tadej Pogačar bisiklet efsaneleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Avec Remco Evenepoel et Isaac Del Toro. 27 yaşındaki Sloven sporcu Fransa bisiklet turundaki 5. şampiyonluğuyla rekora ortak oldu. O artık bu sporun efsaneleri Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault ve Miguel Indurain ile Fransa bisiklet turunu en çok kazananlar arasında. 21 etabın 5'ini kazanan Pogačar yeni zaferine Paris'te ulaştı.
14: Sadece turu kazanmanın tadını çıkarmak istiyorum. Beşinci ya da ilk olması fark etmiyor. Sarı mayoyla Paris'te finish çizgisini geçmek inanılmaz bir duygu.
13: Paris'teki son etapsa büyük heyecana sahne oldu. Son bölümde geriye düşen Pogačar etabı 30. tamamlarken Mathieu van der Poel birinci oldu. Tadej Pogačar, gelecek ay düzenlenecek İspanya bisiklet turuna katılıp katılmayacağına henüz karar vermediğini de sözlerine ekledi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

NTV Radyo. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.

0: 60'lardaki müzik yolculuğumuza devam ediyoruz ve bu hafta o yıllarda Anadolu'nun rockçı çocuklarını Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray ve Moğolların müziğinin doğuşunu ve hangi müzik türlerinden kimlerden etkilendiğini ve nasıl şarkılar ortaya çıkardığına bakıyoruz. Konuğum araştırmacı yazar Derya Bengi. Derya Bey, bir kez daha hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: O dönemler altın mikrofon yarışması var. O dönemin en önemli dinamiklerinden biri. Yarışmanın tek şartı var: Batı müziği enstrümanlarıyla Türk halk müziği eserlerini icra etmek. Böylece Anadolu rock ve Anadolu pop'un da kapıları aralanıyor zannediyorum.
1: Evet, Hürriyet Gazetesi'nin bir girişimi o. O müzikteki gelişimi de çok iyi takip etmiş bir şekilde böyle bir yarışma açıyorlar. Ve yarışma çok büyük bir jüri üyesi. Yani öyle bir jüri ki içinde Fezri Ebcioğlu da var ama Safiye Ayla da var. Ne bileyim, Münir Nurettin Selçuk da var veya pop dünyasından, yani Batı müziği dünyasından bir takım insanlar da var. Bu jürinin önünde artık İstanbul'da her mahallede bir grup kurulmaya başlanmış. Ve genellikle başvurular da hep halk geleneklerine yönelik olmuş. Bunun bir yarışması yapılırsa tam da istim üstüne gelir diye düşünüyorlar ve böyle bir yarışma açıyorlar. Olağanüstü bir başvuru oluyor ve ne bileyim Silüetler, Erkin Koray, Moğollar, çok fazla tanıdığımız isim bu yarışmada pişiyor. Yani bu yarışmaya katılmayan büyük ünlülerden neredeyse tek söyleyebileceğim isim Barış Manço'dur. Barış Manço hiç yanaşmadı bu yarışmaya katılmaya ama zannediyorum zaten Fransa'da ve Belçika'da kendine bir yükselme eğrisi çizmeye çalışıyordu o dönemde. O biraz tepeden baktı ama diğer bütün önemli sanatçılar o yarışmadan geçtiler. O yarışmanın özelliği sadece öyle İstanbul'da bir gecede hadi çalalım bitsin gitsin gibi değil. Bütün Anadolu'yu bir müzik kervanı gibi, bir turne gibi işte otobüslerle geziyorlar. Oralarda, Adana'da, Samsun'da, şurada burada sinemalarda çalıyorlar. Ve oraya doluşan izleyicilerin oylarıyla finale kalıyorlar veya işte birinci oluyorlardı. Çok önemli, demokratik ve bu müziğin, yani kentte yapılan köy müziğinin, öyle diyeyim tırnak içinde, kentte yeniden yapılan, yeniden üretilen Anadolu müziğinin bizzat gidip Anadolu'ya tanıtarak bunu yapıyorlardı. Yani öyle havadan uzaktan bakıp değil, çok yakınına, kalbine giderek, Anadolu'nun kalbine giderek bu şarkıları seslendiriyorlardı. Nitekim öyledir. Yani Anadolu rock bir kent müziğidir ama Anadolu'yla çok barışık bir müziktir. Anadolu'ya tepeden bakmayan bir müziktir. O açıdan önemli.

Başka kökleri de var işte, Tülay German'ın birkaç sene öncesinde, yani Altı Mikrofon 1965'te başladıysa, bir sene, iki sene öncesinde Tülay German'ın Burçak Tarlası 45 diye vardır mesela. O da biraz cazla harmanlamıştır Burçak Tarlası türküsünü. Yani bunlar nedir biliyor musunuz? Yani ben geliyorum diyor. Hani rüzgar, hani meteorolojiye bakarsanız bu rüzgar başladı, gelecek bütün etkisi altında Türkiye'yi saracak, Türkiye'yi kuşatacak diyebilirsiniz. Bunlar haberciler diyebiliriz. Burçak Tarlası gibi şarkılara veya ilk Altı Mikrofon yarışmasına, 1965. Hakikaten yani o ekinler biçildi ve bugün hala var olan müzikler yaratıldı o dönemde. Sıfırdan yaratıldı.

0: Şimdi konuşurken bir düşününce hepsi de kendine özgü aslında. Yani hepsi işte Anadolu rock yapıyor ama Cem Karaca'nın tarzı başka, Barış Manço'nun başka, Erkin Koray'ın bambaşka. Çok kendine özgü insanlarmış aynı zamanda.
1: Evet yani çünkü o dönemde hani birbirine benzeme değil, kendi özgünlüklerini ortaya çıkarma zamanıydı. O 90'larda başladı. Her şarkının, her şarkıcının birbirine benzemesi hikayesi. 60'larda ve 70'lerde Türkiye'de bütün karakterler ayrı birer sanki tiyatro oyuncusu gibi ayrı rollerdeydiler. Her şarkı başka bir karakter tarafından yorumlanırdı. Yani bir dramaturji vardı. İnsan kendine bir rol biçer veya kendini o şekilde koyar ve ona uygun şarkıları yani Tanju Okan'la Nükhet Duru birbirine benzemeye çalışmazdı veya anlatabiliyor muyum? Cem Karaca ile Barış Manço'da. Barış Manço çıktığında ben Cem'den farklı ne yapabilirim? Bende ne var diye sorardı.

0: 90'larda bunun tam tersine döndü. O ne yapıyorsa ben de aynısını yapabilir miyim'e döndü iş. Ne yazık ki. Ama o da o çağın
1: Evet.
0: değerleri, o çağın kültürü demek ki.
1: O zaman aralarında tatlı bir rekabet de vardı değil mi Cem Karaca ile Barış Manço'nun? Aslında çok yakın arkadaşlardı ama böyle bir rekabet hali de vardı sanki.
0: Evet. Yani tırnak içinde kıskançlık da diyelim. Yani o güzel de bir şey. Yani güzel
1: İyi ki de
0: tarafından iyi tarafından bakarsak.
1: kıskanmışlar
0: Evet yani iyi tarafından bakarsak. Tabii Cem Karaca da politik bir insan. Cem Karaca'nın yarı bilinçli, yarı bilinçsiz çok şey bir düzlemi var. Yani aşama aşama gidiyor. Önce belki apaçlarla işte hani bir gün belki hayattan gibi besteler de var ama işin ucunda bir Anadolu'ya girişi işte Emrah, Karaca olan falan gibi çok
1: birbirine.
0: geleneksel yüzyıllar öncesinden gelme eserlerle oluyor.

60'ların artık sonlarına doğru 70'lerin eşiğinde çağdaş sanatçılara başvurmaya başlıyor. Alevi ozanlara başvurmaya başlıyor ve onlar yapar, rockçular onu gitara uyarlar. Ama tamamen başka bir kişilik katarak ve bu formül yani 10 yıllarca sürmüş diyebiliriz.

0: Yine bu dönem ilginç buluşlara imza atan diyeceğim. Erkin Koray'a da bir parantez açmak gerek. Elektro gitarı ilk kullanan, bağlamanın sesini distorsiyon pedallarıyla rock müziğe uyarlayan bir müzisyen olarak öne çıkıyor Erkin Koray da, değil mi?
1: Evet evet, ilk demesek de ilklerdendir tabii. Yani çok erken 50'lerin sonunda artık rock'n'roll yapmaya başlamış birisi Erkin Koray. Vallahi çok eksantrik bir kişilik olduğu için hakikaten onun müzikte yaptıkları, denediği her şey tutmuş olduğunu görüyoruz. O da aslında arabeske de kucak açan ilk rock şarkıcısıdır. İşte Kızları da Alın Askere falan gibi, yani un kapanı piyasasında, daha doğrusu o zaman un kapanı da yok. Hani kasetçiler, plakçılar çarşısı diyebileceğimiz Doğu Bank var. Doğu Bank'ın bir piyasa müziği var. O da işte arabeskin ürkek ilk zamanları, işte böyle Şükran Ay gibi, Nuri Sesi Güzel gibi falan, türkü ve Alaturka şarkıcılarının geliştirdiği ve çok da satan plaklar ürettiği bir dönem bu, 60'lı yıllar. Erkin Koray o insanlarla, o kültürle çok barışık yaşadı. Oradan insanlar, plakçılar içerisinden insanlar tanıdı ve onların arzularını ya da bir ortak zevklerini pilağa döktü. İşte Kızları da Alın Askere aslında bir rock şarkıcısından beklenmeyecek bir Alaturka arabesk karışımı. Onu söyledi.

60'lı yıllarda yerli, hakikaten yerli nedir? Yerlinin tanımına uyan, yerli sözcüğünün tarifine uyan bir müzik yaptı. O yüzden de çok başarılı oldu. Yani bakıyorsunuz Krallar falan gibi 70'lerde tabii bir hard rock şarkı var. O da sevildi ama işte Gönül Salıncağı gibi hafif arabesk tonlu şarkıları da çok sevildi. Ve kendi özgünlüğünü de bu yerli oluşuna borçlu olarak tabii besteleriyle hem de çeşitli sanatçılardan aldığı şarkılarla bir Erkin Koray karakteri yarattı o da.

0: O dönem Moğullar grubu da var ve onlar kendilerini aslında Anadolu pop olarak tanımlıyorlar. Hatta bu tanımı yapan ilk grup kendileri zannediyorum.
1: Evet, işte altın mikrofonda belirli bir derece aldıktan sonra turnelere falan çıkarken o arada zannediyorum Taner Öngür, bas gitarist, müziği Anadolu pop olarak lanse ediyor kendi müziklerini. O isim yerleşiyor gitgide, Anadolu rock, Anadolu pop aynı anlamdadır aslında. Ona doğru evriliyor. İsim babası doğru. İlginçtir Moğolların da yaşam çizgisi. Her zaman bir solistleri, kalıcı bir solistleri olmadığı için çok ilginç enstrümantal plaklar yaptılar. Sonra işte Cem Karaca ile bir dönem, bir dönem Barış Manço ile, hatta daha sonra Selda ile birleştiler. Ve onların, bu isimlerin, bu şarkıcıların arkasında çok müthiş düzenlemeler ve müthiş eşlikler yaptılar. Ama kendi müzikleri de işte Fransa'da da devam eden, Fransa'da hatta ödül alan, işte 1971'in en iyi folk plağı ödülü aldı mesela 1971 yılında. Hep işte 60'ların çocukları, 60'ların hippileri aslında, 60'ların çiçek çocukları bu insanlar. Yani 60'lı yıllarda bu besleyen, bu müziği besleyen şey işte plak endüstrisi kadar karayolları da önemli, otobüs seferleri de önemli, uçak seferleri de önemli. Büyük bir iletişim çağı bu. Biraz refahın getirdiği ama işte o refah, ne bileyim, Afrika'da aynı değil belki, ama Afrika'da da mesela bir, hani bir Anadolu pop nasıl varsa Türkiye'de, Yunanistan'da da bir Yunan belki popu var. Afrika ülkelerinde de var. O Sivisa diye bir grup çıkıyor mesela. Brezilya'da müthiş bir, aynı Anadolu pop'a benzeyen bir akım var. Yani Brezilya müziğiyle çağdaş rock müziğini, Beatles müziğini harmanlayan, yani bütün dünyanın girdiği bir ortak burç var sanki, ortak bir yıldız sistemi var. Erkin Koray bunu şöyle ifade etmişti bizim yaptığımız söyleşide. Yani ne oldu da böyle oldu 60'lar, niye bu kadar yaratıcı, niye bu kadar üretken bir dönem? Vallahi dedi, şöyle bir baktı sağına soluna, vallahi dedi, herhalde o dönemde dedi uzayda bir elektrik hasıl oldu. Biz de o elektriğe denk geldik dedi.

O da böyle açıklıyor ama doğru yani onun hasıl oldu dediği elektrik müthiş sosyoekonomik koşulların birbiriyle buluşması ve bu sanatı yükseltmesidir. Sanat sadece bir ortama uyum sanatı değil, onu değiştirme, daha iyiye, insan onu daha iyiye taşıma çabasının ürünü.

0: Şimdi bu sert duruşlu rockçıların yanında aslında Fikret Kızılok'un naifliğiyle de tanışıyoruz o zaman, değil mi? O da yolculuğuna Aşık Veysel ile başlıyor ve onun türkülerini gitarıyla harmanlıyor.
1: Evet, Fikret Kızılok da çok önemli bir figür. Aşık Veysel neredeyse hani bayağı bir Anadolu bereketinin çok önemli bir yansıtıcısıdır. 1930'lardan beri, yani düşünün, neredeyse bütün Cumhuriyet tarihinde Aşık Veysel vardır ama artık yaşlandığı çağda, başta Fikret Kızılok olmak üzere, sanatçılar tarafından yeniden yorumlanarak yeniden yerli yerine oturtuluyor. O önemi ona iade ediliyor. Çok önemli tabii ama yani Fikret Kızılok Aşık Veysel'le kalmadı. Ne bileyim, Ahmet Arif gibi bir ozandan şarkılar besteledi.

0: Yani Türk şiirinin hakikaten başka doruklarında, çok çağdaş doruklarında da dolaştı. Sonra kendi sözler yazmaya başladı. 70'li yıllarda rock da yaptı. Yani bayağı elektrikli rock da yaptı. Çok önemli işte Not Defterimden albümünde Nazım Hikmet şiirlerini elektronik müzikle, bu sefer hani o naif diyebileceğimiz gitarla değil de yeni yeni gelişen elektronik müzikle harmanladı, yeniden besledi. O da çok çok ilginç ve önemli karakterlerden biri tabii. O da işte Barış Manço'nun ne bileyim okul arkadaşı falan. Yani yetişme yerleri aynı ama düşünebiliyor musunuz? Gittikleri
1: Evet.
0: yerler hem ne kadar farklı hem ne kadar el ele kol kola.
1: Evet, evet
0: yani
1: inanılmaz
0: ilginç bir
1: gerçekten.
0: dönem.
2: Güzel, ne güzel.
1: Bu hafta Anadolu Rock'ın babalarını ve bu müziğin nasıl doğduğunu araştırmacı yazar Derya Bengi ile konuştuk. Gelecek haftada 60'larda müzik dosyamızın son bölümüyle sizlerle olacağız. Ve sanat güneşi Zeki Müren'in 60'lardaki sahne ışıltısını ve Türk müziğinde arabeskin doğuşunu ele alacağız. Program Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Görüşmek üzere.

0: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
1: Eve dönerken
0: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
2: Haftaya başlarken önemli bir gelişmenin altını çizmek gerekiyor. Sürüp giden ve 150 gününü geride bırakan Körfez Savaşı'nda gene enteresan bir salınım yaşıyoruz. Salınım diyorum çünkü bu adeta tırnak içinde sıcak ateşte kaynamaya devam eden tencere misali. Bir böyle şiddetlenen, bir geri adım atılan bir ritimle, bir süreçle devam edecek bir süreci karşımıza çıkarıyor. 1600 gününü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da maalesef benzer bir seyir izleniyor. Zira 13 gün üst üste askeri saldırıları ve bombalamaları sürdürdükten sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gene Trump'ın ağzından İran'la anlaşmaya yakın olunduğu ve bu konuda İran'a her türlü tırnak içinde şansın ve opsiyonun tanınacağı yönünde bir açıklama geldi. Bu da aynı anda petrol fiyatlarını aşağı yönlü indirirken veya böyle bir baskılama yapıp 90 doların altına çekerken altın fiyatlarında ise %1'i aşkın bir değer kazanımını sadece dakikalar, saatler içerisinde ortaya çıkarttı. Anlaşılıyor ki bu jeopolitik gerginlik ve savaşın kısık ateşte devam etmesi süreci önümüzdeki haftalarda da bizi bekliyor. Öte taraftan Çin'in özellikle gerçek kişilere kağıt altın üzerinden ticaret yapma yasağı ve Chicago Emtia Borsası'nı, ki altın ve değerli metallerde orada işlem görür, artık 24 saat haftanın 7 günü işlem yapma uygulamaya sadece saatler önce başlaması da dikkatle takip edilmesi gereken altın başta olmak üzere değerli metaller piyasasını yeniden adeta şekillendirecek önemli gelişmelere işaret ediyor. Ama ben bugün müsaade ederseniz bir önemli kavramı hatırlatmak veya gündeme getirmek istiyorum. Erken sanayisizleşme. Evet, söylemesi dahi böyle dile zorluk getiren bir unsur. İnşallah gerçekleşmesi de sadece bir hayal veya zorluk olarak kalır. Çünkü geçtiğimiz günlerde bu ISO ilk 500 ve sonra ISO ikinci 500 İstanbul Sanayi Odası araştırmalarının sonuçlarını açıklarken başkan tarafından bu ibare gündeme getirildi. Anlaşılıyor ki İstanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantısında da bu ve benzeri tartışmalar olmuş. Sanayiciler kendi yönlerinden haklı bir serzenişle, biz hala niye sanayi işi yapıyoruz? Bu kadar zorluklar karşısında neden bu işi sürdürüyoruz diyorlar ve hani erken sanayisizleşme ibaresini de tekrar hatırlatarak adeta bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Erken sanayisizleşme adı üstünde, yani sanayileşme mücadelesinin geri adım atılarak durması veya aralık verilmesi, inkitaya uğraması eski deyimiyle anlamına geliyor. Tabii insan gerçekten üzülüyor. 100 yıllık sanayileşme sürecimiz, Büyük Atatürk'ün böyle özene bezene o yayla işler gibi ortaya koyduğu o sanayinin Osmanlı'dan gelen zayıf ama kararlı bir mirasın üzerine yenilerini inşa etmek gayretleri, bu kadar yıllar süren böyle ağır sanayi yatırım heyecanları vesaire, bu hikaye bu kadar çabuk bitmemek gerekiyor. Daha doğrusu henüz yüksek teknolojili üretime geçmeden, verimlilik artışını dünya standartlarına taşımadan ve rekabetçi kulvarda, örneğin küresel markalar çıkararak, dünyada markalarımızla tanınarak varlık göstermeden nereye gidiyoruz? Sanayisizleşmeden neden bahsediyoruz? Sanayimiz niye ivme kaybetmeye başlıyor? Yani en son yatırım taahhütlü kredilerde de büyük ilerlemeler kaydedildi. 750 milyara çıkarıldı, 250 milyar imalat sanayine verildi. Ne beklersiniz? Borsada sanayi hisseleri tavan yapsın, ne çare veya ne gam, tam tersine düşüş kaydetti. Ne oluyoruz? Erken sanayisizleşme gibi kavramları ifade etmek için henüz çok erken. Bu gibi kavramları kafamızdan silip atmak ve yolumuza devam etmek zorundayız. Bu ibareyi ilk duyduğumda şu aklıma geldi. Hani genel geçer ifadesiyle yaz aylarında durun, nereye gidiyorsunuz, daha karpuz kesecektik. Ama sanayileşme gibi ciddi bir meselede belki de daha zarif ve donanımlı bir başka anımsatıcı işaretle tamamlamak gerekiyor. 1969 yılında kaybettiğimiz merhume Nevzat Akay'ın, Nevzat Akay hanımefendinin çok bilinen bestesi. Şarkının adı Doymadım Sana ve nakaratlar hep dilimizde. Güftesi Doktor Sami Akay'a, Nevzat hanımefendinin eşine ait. Geç buldum, erken kaybettim, hicran oldu hayat bana. İnşallah sanayileşmeyi de bu şekilde anmayacağız. Anmak gibi bir lüksümüz olmamak gerekir. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus.

0: Toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Konya yolunun 49-51. Kilometrelerinde ve Nevşehir-Kayseri yolunun 64-67. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Part-time çalışma, kısmi çalışma konusunu bugünlerde sıklıkla işliyoruz. Bu bağlamda özellikle part-time çalışanların kıdem tazminatı alıp alamayacakları hususundan çok sayıda soru geliyor. Evet, kısmi süreli yani part-time çalışanlar da kıdem tazminatına hak kazanır. Eğer kısmi süreli çalışanın sözleşmesi işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar dışında bir nedenle feshedilmişse yani sonlandırılmışsa ya da çalışan iş sözleşmesini haklı bir sebeple feshetmişse kısmi süreli çalışan olsa da kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu şekilde çalışan kişinin kıdemi işçinin fiilen çalıştığı sürelerin birleştirilmesiyle bulunacak süreye göre değil, sözleşmenin devam ettiği süreye göre belirlenmelidir. Ancak burada çalışanın kıdem tazminatına esas ücret bir günlük ücretinden 30 günlük ücretine varma şeklinde değil de 30 günlük sürede ne kadar ücret alıyorsa ona göre hesaplanmalıdır. Her ay değişen sürelerde çalışan kısmi süreli çalışanlar için ise Yargıtayımız 12 aylık ortalama ücretin esas alınması gerektiğini vurgulamaktadır.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 27 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Anadolu halk meteorolojisinde bugün üzümlere alaca düştüğü gün olarak işaretlenmiş. Alaca düşer yani üzümler kararmaya, olgunlaşmaya, tatlanmaya başlar. Kuyruk yıldızının da doğduğu günlerdeyiz. Anadolu'da doğdu kuyruk, kalmadı koruk sözü bugünlerde doğadaki dönüşümün işareti.

0: yetiştiklerini belirtir. Üzümler olgunlaştı. Hatırlatalım, üzüm kurutmak isterseniz üzüm salkımını iple güneş alan bir yere asın. Arada döndürerek her tarafının güneş görmesini sağlayın. Yaklaşık bir haftada kuruyacaktır. Üzümü tanelerine ayırıp sapını, çöpünü, çekirdeklerini çıkarıp bir bezin üzerine sererek güneşin altında bırakmak da olabilir. Karıştırarak, ters yüz ederek her tarafının güneş görmesini ihmal etmeyin. İstediğiniz kadar kuruyunca bir gün gölgede bekletin, sonra canınız çektiğinde yemek üzere cam kavanoz veya bez torbada saklayın. Anadolu Halk Meteorolojisi'nde meyvelerin olgunlaşmasına denk geldiği için bugünkü fırtınaya kara erik fırtınası, 29-30 Temmuz'daki fırtınaya ise kızıl erik fırtınası dendiğini ekleyelim.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Televizyon deyince vatan.
10: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
11: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
14: Sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul az bulutlu, 32, Ankara 30, İzmir 37, Bursa 33 derece. Çarşamba cuma arasında Poyraz İstanbul'da şiddetli, İzmir'de ise fırtına hızında esecek. Antalya'da bu haftada hava kuru, sıcaklık gölgede 41 derece. Marmara'da Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Edirne 36, Kocaeli 32, Çanakkale 37 derece. Sonraki günlerde rüzgar kuvvetleniyor. İç Anadolu güneşli, sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. Ancak çarşamba cuma arasında şiddetli ve fırtına hızına çıkacak rüzgar serinlik de sağlayacak. Manisa ve Denizli 38, Muğla 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Mersin 36, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39 dereceye yükseliyor.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: NTV'de ana haberle karşınızdayız efendim. Haber özetleriyle başlıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde aylardır beklenen çerçeve yasa bu hafta meclise geliyor. Beklenti sürecin hızla işletilmesi. Bu konuda siyasi irade de var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yasanın meclis tatile girmeden geçirilmesi hedefini yineledi. DEM Parti'den ise uzlaşı çağrısı geldi. Aktaracağız. Kamuoyunun yakından takip ettiği Ahbap soruşturmasında neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bugün savcılığa Haluk Levent'e şikayet eden iş insanı Hüseyin Başaran da şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Ayrıca deprem zamanı Ahbap Derneği'ne destek veren 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Ve filenin sultanları dün Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenip bu turnuvada ikinci kez şampiyon oldular. Şampiyon takım bugün yurda döndü. İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Çiçekler, marşlar ve bayraklarla hoş geldiniz denilen sultanlar ülkeyi yeniden gururlandırdıkları için mutlu. Başlıyoruz efendim. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir eşiğe gelindi. Yasal düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor. Hedef meclis tatile girmeden yasayı geçirmek.
1: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreçte yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi.
1: Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli.
2: DEM Parti ise düzenlemenin uzlaşıyla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
3: Mecliste bulunan bütün siyasi partilere de yeniden çağrı yapmak istiyoruz. Güncel tartışmalara hapsolmadan, gerçek anlamda dar parti çıkarlarına hapsetmeden bu sorunu ele almak ve bu soruna bu çerçeveden, bu bakış açısıyla yaklaşmanın da önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
2: Teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamlıyor. Parti grup toplantılarını salı günleri yapacak. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa ettiğini açıkladı.
2: CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclis yapılanmasını kapalı grup toplantısında tamamlayacak. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün CHP'de olduğu gibi yeni partide meclis başkan vekilliği görevine devam etmesi bekleniyor. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapacak. Ancak ilk grup toplantısının tarihi henüz net değil. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Sözcü Gazetesi'ne konuştu. CHP'de kalmak ve hukuki mücadele yürütmek istediklerini ancak halktan yeni parti talebi aldıklarını belirten Özel, yani partiyi millet kurdu. Biz Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler olarak orada sonuna kadar hukuki mücadele verdik dedi. Özel, CHP'yi seçilmemiş bir kadro yönettiğinden siyasi olarak muhatap almayacaklarını da söyledi. CHP'de yeni meclis grubu yönetimi belirlendi. Faik Öztrak'ın Gürsel Erol'a yarıştığı seçimde Öztrak grup başkanı seçilmişti. Seçimin ilk turunda Öztrak'tan daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekilen Gürsel Erol sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol, son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı ilk grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurması bekleniyor. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partiden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasında CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve yeni parti tartışmalarını değerlendirdi. Bahçeli yazılı açıklamasında Sayın Özel'in üzülmesini veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve yeni parti tartışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. Yeni parti ve CHP arasındaki gerilim Türkiye'nin ana gündemi olmamalı dedi. Tarafları sağduyuya davet etti.
4: Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
2: Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açıldı dedi. 91 milletvekilinin yeni partiye geçtiğini hatırlatan Bahçeli, iyi dileklerini esirgemeyen potansiyel seçmen kitlesi de aşikardır diyerek Özel'le ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
4: Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez.
2: Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir İtibarsızlaştırma kampanyasının da doğru olmadığının altını çizdi. MHP lideri hafta sonu CHP rozet töreninde yaşanan figüran tartışmalarının da açığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.
4: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir.
0: AK Parti'den de yeni partiye ilişkin ilk açıklama geldi. Sözcü Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka formüllerle devam ediyor dedi. Çelik, CHP'de yaşananları alacakaranlık kuşağına benzetti.
1: Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
2: CHP'deki butlan tartışması sonrasında 91 milletvekilinin katılımıyla kurulan yeni partiye AK Parti'den ilk yorum sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik CHP'de yaşananları alacakaranlık kuşağına benzetti.
1: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı alacakaranlık kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir?
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Çelik Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Zirve hazırlıkları için Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a teşekkür etti.
1: Bunda en büyük emek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda görevlendirildi. Özel Kalem'i Büyükelçimiz Profesör Doktor Hasan Doğan'ın çok büyük bir katkısı vardır. Buradan da Hasan Doğan Bey'i tebrik ediyoruz.
2: Karadeniz'de insansız deniz aracı petrol tankerine saldırdı. Saldırıyı Türk denizci görüntüledi. O anları NTV'ye anlattı. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
0: Ahbap soruşturması kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında iş insanı Hüseyin Başaran da var. Başaran, Haluk Levent'le ilgili ilk şikayette bulunan isimlerden biriydi. Ayrıca 5 ünlü isim daha ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.
5: Kız öğrenciler için yurt yapmak istediğini söylemiş. Proje için Haluk Levent'le anlaştığını ancak devrettiği 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığını söyleyerek savcılığa şikayet dilekçesi vermişti. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren iş insanı Hüseyin Başaran da 12 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir dedi. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen 59 taşınmaz mercek altında. Söz konusu devir işlemlerinden 22'si Başaran Holding AŞ tarafından yapıldı. Holding sahibi Hüseyin Başaran ve 4 şüpheli bu işlemlerle ilgili gözaltına alındı. 2023 yılında konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu inşaat firması yetkilileriyle bazı çeklerin dolaşımıyla ilgili suçlanan zanlılar da var. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerin de bilgisine başvuruluyor. Son olarak gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Çepkin'le oyuncu Elçin Sangu da ifade vermeye çağrıldı. İfade veren Kırmızıgül deprem dönemi Ahbap Derneği tarafından Adıyaman'a gönderilen 1500 adet çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu, ancak derneğe yardımda bulunmadığını ve yardım yapılması için çaba göstermediğini belirtti. İfade veren avukat Feyza Altunsa, Ahbap Derneği'ne bağış çağrısı ve bağış yapmadığını, dernekle parasal bir ilişkisi olmadığını söyledi.
0: Gülistan 9 soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. 15 ilde 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir emniyet müdürü de var. Ayrıca tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok, dijital materyallerde elde edilen bulgular nedeniyle ifade için Erzurum Adliyesi'ne götürüldü.
2: Delillerin kamu görevlileri tarafından karartıldığı iddia edildi. Gülistan 9 soruşturmasında aralarında emniyet müdürünün de olduğu 18 kişi daha gözaltına alındı. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in WhatsApp yazışmaları nedeniyle Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ile eski polis Gökhan Ertok ifadeye çağrıldı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. O dönem Tunceli'de görev yapan bazı kamu görevlileri tarafından delillerin karartıldığına yönelik önemli bulgular elde edildi. Bunun üzerine 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyor. Erzurum'da tutuklu olan eski vali Tuncay Sonel'in dijital materyalleri de incelenmişti. Sonel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği eski polis Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok ifadeye çağrıldı. Üç şüpheli cezaevlerinden alınıp Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve eşi Handan Sonel'in aralarında olduğu 15 kişi tutuklanmıştı. ABD'de tutuklanan valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç ise devam ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a saldırıları şimdilik askıya aldı. Peki Trump'ın bu kararının ardında ne var? Yanıtı haberimizde.
2: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeniden topyekün savaş açmayı planlıyordu. Ancak yardımcılarıyla Cuma günü yaptığı görüşmenin ardından bu düşüncesi değişti. Özellikle ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in endişelerini dile getirdiği belirtiliyor. Amerikan CNN kanalına göre Kane olası tüm operasyonları başarıyla yerine getireceklerini dile getirdi. Ancak olası sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu. Genelkurmay Başkanı Kane'in dikkat çektiği endişelerden biri ABD ordusunun mühimmat stoklarının azalmasıydı. Özellikle savunma füzelerinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Dan Kane ayrıca İran'da büyük sivil kayıplar yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Trump'ın tehdit ettiği gibi köprü, yol ve elektrik santrallerinin hedef alınması halinde İran'da sivillerin yiyeceksiz ve elektriksiz kalacağına da dikkat çekildi. Trump ayrıca İran'dan mülteci akını yaşanabileceği konusunda da uyarıldı. İran'ın misilleme olarak Körfez ülkelerinin elektrik santralleri ve deniz suyu arıtma tesislerini hedef alması halinde bölgede gerilimin daha da tırmanacağı uyarısı da yapıldı. Toplantıya katılan Trump'ın danışmanlarının hemen hemen hepsi ABD'nin saldırılarının yıkıcı olacağı konusunda hemfikirdi. Ancak olası ikincil ve üçüncül etkilerin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. ABD ordusu İran'a son iki haftadır düzenlediği saldırıları da durdurmuş durumda. Bu tavsiyenin Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldiği belirtiliyor. Amerikan Axios sitesine göre cuma günkü toplantıda Cooper'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki bombardıman harekatında istenilen hedeflere ulaşıldığını söyledi. Cooper, Trump'a havadan düzenlenen saldırılarla ulaşacak hedeflerin bir sınırı olduğunu iletti. Brett Cooper, olası bir sonraki adımın savaşın başında ABD ordusu tarafından belirlenen ancak vurulmayan hedeflerin geri kalan %20'sini etkisiz hale getirmek amacıyla büyük çaplı saldırılar başlatmak olabileceğini ifade etti. Kaynakların aktardığına göre Cooper, büyük çaplı harekat gerçekleştirilmediği sürece son iki haftadır sürdürülen hava bombardımanlarına devam etmenin bir anlamı olmadığını vurguladı.
0: Trump saldırmamaya şimdilik ikna ama anlaşılan o ki bu durum çok uzun sürmeyecek. Şimdi Washington'a gideceğiz. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Trump neler söyledi Begüm? Sözü sana bırakalım.
6: Burcu, ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda diplomasiye bir şans verdi ama görüşmelerin yine başarısız olması halinde ise güçlü askeri adıma yeniden döneriz mesajını veriyor. Peki diplomasiye ne kadarlık bir zaman tanımaya istekli ABD Başkanı Donald Trump? Çok uzun süre değil dedi. Kısa süre içerisinde görüşmelerin bir sonuca varmasını beklediğini ifade etti. Ama diğer yandan da çok zamanımız var ifadesini kullandı. Dolayısıyla ne kadarlık bir zaman tanındığı konusunda bir miktar çelişkili ifadeler kullandığını söylemek mümkün. Saldırılara ara verildikten sonra Amerika'da petrol fiyatlarında önemli düzeyde düşüş olduğuna dikkat çekti ABD Başkanı Donald Trump. Borsanın da yükseldiğine dikkat çekti. Kısa bir süre önce de Michigan'a giderken uçakta konuştu ABD Başkanı Donald Trump. İran konusunda iyi bir şeylerin olmasının ihtimali var dedi ama olmazsa iki gün önce yaptığımız şeye döneceğiz ifadesini kullandı saldırılara atıfta bulunarak. İsrail ile İran savaşı konusunda aynı çizgide misiniz? Tutumunuz aynı mı diye soruldu Trump'a. Trump'ta küçük bir farklılık var, küçük bir görüş ayrılığı var ama oldukça yakın pozisyondayız ifadesini kullandı. ABD basınında bir süredir Rusya'nın İran'a savaş boyunca yardım ve destek sağladığına ilişkin iddialar dile getirilmişti. Özellikle Amerika'ya ait bazı hedeflerin vurulması konusunda böyle bir endişenin olduğu ifade edilmişti. Trump'a bu haberler de soruldu. Rusya'nın İran'a uydu görüntüleri sağladığı iddiaları soruldu. ABD Başkanı Donald Trump bakacağız doğru mu değil mi bakacağız Putin'e soracağım bu konuyu dedi ama çok da bunun bir etkisinin olmadığını savundu. Uçakta ABD Başkanı Donald Trump'a bunun dışında İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına itirazı da gündeme geldi. Bir soru üzerinden ABD Başkanı Donald Trump bana kimse ne satabileceğimizi satmamız gerektiğini söyleyemez dedi. Türkiye'nin kendisi için harika olağanüstü bir müttefik olduğunu ifade etti. Şimdi İran konusuna yine kısaca dönecek olursak taraflar arasında tarafları yeniden müzakere masasına getirmek için bir süreç çaba devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump İran toplantı talep etti. Görüşmek istedi. Konuşuyoruz dedi. Büyük ölçüde aslında görüşmeler bir yandan İran ve Umman arasında devam ediyor ama bu süreçte Trump yönetiminin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın da aktif bir şekilde süreçte rol aldığını biliyoruz son görüşmelerde. Bölgesel kaynaklarsa bu son görüşmelerde ciddi ilerleme sağlandığını ifade ediyor Burcu.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı ayrıntıları. Şimdi yeni bir gelişmeyi de paylaşalım. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında derneğe kayyum atandı. Ayrıntıları alacağız. Ali Ablay telefon hattımızda. Ali.
7: Evet Burcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idari yetkisi yönetimi kayyuma devredildi. Karar İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. Yapılan açıklamada derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakit varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetim amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han'ın kayyum olarak atanmasına karar verildiği belirtildi. Kararda derneğin kurucusu Haluk Levent ve bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazıları hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Bildiğiniz üzere sabah saatlerinde Ahbap soruşturmasında 4. dalga bir operasyon yapılmıştı ve iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu inşaat firmalarıyla birlikte bu deprem sürecinde toplanan paralar bildiğiniz üzere inşaat yapılmak amacıyla toplanmıştı ve yeni evler yapılacaktı depremzedelere. Bu süreçteki görev alan inşaat firması yetkililerinin de gözaltına alınanlar arasında bulunduğunu biliyoruz. Bu 4. dalga operasyonun ardından geldi kayyum kararı ve şu anda Ahbap Derneği'ne kayyum atandı ve 3 isim yönetici olarak atandı. Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han şu anda Ahbap Derneği'ne kayyum olarak atanmış bulunmakta.

0: Harabe bir duvara portresini çizdiler. Gazze'ye desteği için teşekkür ettiler. Gazze'li çocukların jestine İspanya Başbakanı Sanchez videoyla yanıt verdi. İç ısıtan görüntüler birazdan ana haberde.
1: Eşi kayboldu diye ihbar etti. Cansız bedeni 5 gün sonra ormanlık alanda bulundu. Üç çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın katil zanlısı eşi çıktı.
2: Eşini öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu. Katil zanlısının Bedriye Karaçay'ı öldürdükten sonra ormanlık alana götürdüğü o anlar ortaya çıktı. Evli ve üç çocuk annesi kadının şüpheli şekilde ortadan kaybolması ardından soruşturma genişletildi. İhbarcı eşin iddiaları aksine genç kadının bölgeden ayrıldığına ilişkin bir görüntü ya da kayıt bulunamadı. Cinayete kurban giden kadının eşi Volkan Karaçay'la katil zanlısı kocanın abisi gözaltına alındı. Genç kadının eşi gerçeği itiraf etti. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası boğarak öldürdüm dedi. Bir anlık panikle battaniyeye sardım ve Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini ormanlık alana getirdim dedi. Olay yeri inceleme ekipleri genç kadının bedenini işte tam da buradaki ormanlık alanda buldu. Volkan Karaçay ormanlık alanda yer gösterme işlemi yaptı. Taksiye binip genç kadının cansız bedenini ormanlık alana götürdüğü o anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Volkan Karaçay 21 Temmuz'da eşinden haber alamadığını söylemesi ardından soruşturma başlatılmıştı. Genç kadının babası ise kızının ölüm haberinden korkuyordu.
3: Hayatımda şüpheliyim kızımın ve bulunmasını istiyorum. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Hasta çocuğum var, öldü. İkincisini Allah bana yaşattırmadı.
2: Bedriye Karaçay yeni Ayaz Ağa mezarlığında toprağa verildi.
1: Böyle kadın cinayetleri, kadına şiddet önlensin diye bir uygulama var. KADES uygulaması. 8 yıl önce kullanıma açılan uygulama yaklaşık 10 milyon kişi tarafından indirildi. Verilere göre gelen ihbarların %64'ü gerçek vaka olarak kayıtlara geçti.
0: Kadın destek uygulaması KADES yaklaşık 10 milyon kişi tarafından indirildi. Uygulama üzerinden bugüne kadar 239.356 ihbar yapıldı. Bunların yaklaşık 153.000'i gerçek çıktı. Veriler İçişleri Bakanlığı'ndan.
4: Kadınların kendilerini güvende hissetmesi yalnızca olay anında müdahaleyle sınırlı olmayan kesintisiz bir devlet sorumluluğudur. KADES'i bir mobil uygulamadan öte tehlike anında kadınla devlet arasında kurulan doğrudan bir güvenlik hattı olarak görüyoruz.
0: Kadınların tehdit anında tek dokunuşla güvenlik birimlerine ulaşılmasını sağlayan KADES 2018 yılında hayata geçirildi. Acil bir durumda butona basılıyor ve konum bilgilerinden olay yerine en yakın ekip yönlendiriliyor. İhbarın niteliği ekipler ulaşmadan kesin olarak bilinmiyor. Her bildirim gerçek bir can güvenliği riski olarak değerlendiriliyor. Müdahale de buna göre yapılıyor. Verilere göre uygulamadan 2018 yılından bugüne kadar 239.356 ihbar yapıldı. Bunların 152.974'ü gerçek, 86.382'si ise asılsız olarak kayıtlara geçti. Yani ihbarların %64'ü gerçek çıktı. Elektronik kelepçe uygulaması da 2021 yılından bu yana sürüyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 5 yıllık süreçte 13.803 vaka takip edildi. Takip işlemlerinden 12.327'sinin süreci tamamlandı. 70 ilde hala 1476 aktif vaka takibi sürüyor.
1: Bir beyaz peynir markasında Listeria bakterisinin tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek risk taşıyan ürünleri piyasadan toplattı. Firmaya ise para cezası uyguladı. Peki Listeria bakterisi nedir? Tüketiciler nelere dikkat etmeli? Uzmanlara sorduk.
0: Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında olan beyaz peynir son günlerde Listeria bakterisiyle gündemde.
5: Listeria gibi bir mikroorganizmanın şöyle bir temel özelliği var diğerlerinden farklı olarak. 4 derece soğuk hava ortamında dahi, buzdolabı ortamında dahi üreyebilen, gelişebilen bir mikroorganizma. Asıl problemimiz bu.
0: Bakteri Türkiye genelinde satışa sunulan bir markaya ait peynirde tespit edilince, ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararıyla piyasadan toplatılmıştı. Firmaya para cezası kesilmişti. Listeria bakterisi genellikle üretim sonrası temizlik koşulları sağlanamadığı için bulaşıyor. Paketleme hataları ise bakteriyi üretiyor.
5: Özellikle bağışıklık sisteminin zayıf bir dönemdeyseniz ve kronik bir hastalığınız varsa, hamilelerde, yaşlılarda, özellikle yeni doğan çocuklarda ölümlü vakalara şahit olduk.
2: Yaşanan gelişmelerin ardından birçok tüketicide endişeler oluştu. Peki hem peynir tüketirken hem de alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu bakteriyi anlamanın yolları var mı?
5: Markette soğuk ürünleri en son almak, bu ürünleri gelir gelmez buzdolabımıza koymak dışında başka bir önlem şansımız yok. Çabuk bir kokuşma ve çabuk bir tat farkıyla kendisini hızlı belli eden bir mikroorganizma. Böyle de bir avantajımız var elimizde.
0: Öte yandan bakanlığın duyurduğu parti numarasına sahip ürünlerle karşılaşan tüketicilerin Alo 174 gıda hattına bildirimde bulunmaları isteniyor.
1: Cam balkonlar, çardaklar hem bina hem evlerde yapılacak bazı değişiklikler için komşuların izni gerekecek. Görsel bütünlüğün bozulmamasına önem verilecek.
0: Binalardaki tadilat işlemlerine komşu onayı şartı geliyor. Açılır katlanır cam paneller, çardak, kameraya oturma alanları. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tadilat işlerinde kurallar değişecek. Apartmanlarda ve evlerde yapılacak bazı değişiklikler için komşuların da rızası alınacak.
6: Açılır kapanır balkonların, çeşitli sistemsel yapıların oluşturulması, pergolelerin, özellikle çardak, kameriye bunların yapılmasıyla ilgili de yine yapısal bütünlüğü ve görünüşü bozulmaması için kat maliklerinin muvaffakatı ve onayına tabi olacak.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metne göre başka şartlar da aranacak. Görsel bütünlüğün bozulmamasına önem verilecek. Can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması gerekecek.
6: Çatı alanlarının kullanılmasıyla ilgili de vatandaşlara aslında kolaylaştırıcı bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye göre çatı alanının %40'ını aşmamak kaydıyla bir taşıyıcı sistem oluşturulduğu zaman artık ruhsata tabi olmayacak.
0: Yeni düzenleme ile ilgili kurum ve kamu kuruluşları da görüş verecek. Düzenlemeye son şekli buradan gelen görüşler sonrası verilecek.
1: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.
7: Filenin Sultanları Milletler Ligi Kupası'nı ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek zirveye çıkan Ay Yıldızlılar İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Çiçekler, marşlar ve bayraklarla hoş geldiniz denilen sultanlar ülkeyi yeniden gururlandırdıkları için mutlu.
8: Ülkemizin de bizimle aynı heyecanlı yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz.
7: Gençlerin büyük sevgi gösterdiği Ay Yıldızlılar NTV'ye konuştu.
9: Çok mutluyuz gerçekten.
10: Mutluyuz, gururluyuz. Tekrar Viyana şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Ülkemize armağan olsun. Çok mutluyuz ve gururluyuz böyle bir manzarayla karşılaştığımız için geldiğimizde. Gerçekten çok gurur verici. Çok mutluyuz. Başka ne diyebilirim bilmiyorum.
7: Baş antrenör Santarelli gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.
11: Merhaba everyone. Thank you so much.
12: Bu kadar çok insanın gelmesi nedeniyle çok teşekkür ederiz. Bizim için güzel bir gün. İstanbul'a yeniden kupayla geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu zaferi birlikte kutlayacağız.
7: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ bu başarı hepimizin dedi.
13: Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara.
14: Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum.
7: İstanbul Valisi Davut Gül'le Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sultanları tebrik etti.
15: Başta sporcularımız olmak üzere voleybol camiasının bütün fertlerine teşekkür ediyorum.
16: Filenin sultanlarını bir alkışlayın. Onları yürekten tebrik ediyoruz.
15: bizlere büyük gurur yaşattılar.
7: Filenin sultanlarının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Şampiyondur
1: küçük de Süleyman. Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'deki gemiciler de hedef oluyor. Son dönemde Türklerin çalıştığı pek çok gemi insansız deniz araçları tarafından vuruldu. O saldırılardan birini kayda alan Türk gemici Deniz Bozkurtoğlu NTV'ye konuştu.
16: Her an patlayacak şekilde bekliyoruz yani. Gergin dakikalardır. O anı hiçbir denizcinin yaşamasını istemem.
0: Bu görüntüler kısa süre önce Karadeniz açıklarında kayda alındı. Bomba yüklü insansız deniz aracı Türklerin çalıştığı ham petrol tankerine saldırdı. Ancak başarılı olamadı. Saldırının hedefi olan gemicilerden biri de deniz mühendisi Erol Bozkurtoğlu'ydu.
17: Sizin çalıştığınız gemi anladığım kadarıyla yabancı bayraklı bir gemi. İnsansız deniz aracı saldırmadı size. Neden saldırmadı sizce?
16: Aslında saldırmaya çalıştı gibi gözüküyor. Ama patlamadı. Neden patlamadığını bilmiyorum. Tahmin edebiliyoruz sadece. Kesin bir şey yok. Patlatmaya çalıştığını gördük ama. Çünkü hızlanıp kış tarafımıza doğru ucunda onun tetikleyicisi. Ucuyla dokunduğu anda patlıyor. Yani bunu yapmaya çalıştığını gördük ama yapamadı. Neden bilmiyorum. Ya makinedeki ya cihazdaki bir arızadan dolayı ya da başka bir şey olabilir.
0: Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılar gündemde. Saldırılar genelde insansız deniz araçlarıyla yapıldı. O araçlardan birini benzer bir saldırının hedefi olan Erol Bozkurtoğlu kayda aldı.
16: Ben uyuyordum. Gemide bir genel alarm çaldı. Ne yapabiliriz diye düşündük, işte riskleri düşündük. Olay sonucunda gemiyi terk etmeye karar vermiştik personel hayatı için. Patlama olabilirdi. Askeri araçtı yani simsiyah. Herhangi bir üzerinde bayrak veya herhangi bir şey yoktu. Ufak bir şey zaten. 3 metre, 2 metre civarı. Üzerinde yaklaşık bir 100-150 kilo bomba bomba varmış bilgisini aldık. İki tane vardı. Bir tanesi beyaz, bir tanesi siyah.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir kez daha Gazze'ye destek paylaşımıyla gündemde. Sanchez, Gazze'de harabilerin arasındaki bir duvara portresini çizen Gazze'li çocuklara video mesajla teşekkür etti. Sanchez, İspanya Gazze halkının yanındadır dedi.
18: Merhaba İspanya, ben Leyan. Gazze'li bir kız çocuğuyum. Bugün İspanya Başbakanı'nın bir portresini çizdik. Bunu Gazze'deki bir duvara resmettik. Tüm kalbimle bu resmin İspanya Başbakanı'na ulaşmasını umuyorum. Ve aynı zamanda tüm İspanyol halkına da sizi çok seviyoruz.
19: Gracias Leyan y a los artistas por este gesto tan bonito.
20: Bu güzel jest için teşekkürler Leyan ve sanatçılarla tüm bu süre İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkürler. Yaşanan bu kadar acının ortasında bize sevginizi göndermek için bir an buldunuz. Bu yüzden Leyan'a, Gazze'deki çocuklara ve ailelerine çok basit bir şey söylemek istiyorum. İspanyol toplumunun tümü sizi duyuyor, görüyor, seviyor ve unutmuyor. Umarım Gazze'deki çocukların okullarda korkmadan yeniden resim yapabileceği ve barış dolu bir gelecekte yaşayabileceği o gün yakında gelir. İspanya'dan hepinize kocaman bir kucaklama.
19: Un abrazo enorme. Desde España.
1: Hektarlık alan küle döndü. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
0: On binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. İspanya ve Fransa'daki büyük orman yangınları söndürülemiyor. İspanya'da toplam 77 bin hektar alan yandı. Madrid özerk bölgesi Avila'da 50 bin hektar alanı küle çeviren alevler ülke tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti. Yangın sebebiyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi. Türkiye, İtalya ve Yunanistan İspanya'ya yangın söndürme uçakları gönderirken alevlerle havadan ve karadan mücadele devam ediyor. Madrid yakınındaki alevlerin ilerleyişi yavaşlasa da yangın söndürülebilmiş değil. Fransa'da ise Gironde, Land, Var ve Yukarı Korsika illerinde 4 büyük yangın devam ediyor. Gironde'da 42 bin hektarlık yeşil alan yandı. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Bölge halkı hafta sonunu spor salonları ve fuar merkezlerinde oluşturulan geçici barınma alanlarında geçirdi. 2500 itfaiyeci, 1500 asker, 1200 polis ve jandarma ile 18 hava aracıyla alevlerle mücadele devam ediyor. Yangın Bordo şehrine 15 kilometreye kadar yaklaştı. Ancak gece yağan yağmurun ardından alevlerin ilerleyişi yavaşladı. Bölgede sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Yangın nedeniyle Bordo'nun güneyindeki İspanya'ya uzanan otoyol ulaşıma kapatıldı. Bazı tren seferleri de durduruldu. Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu, Jiron'taki yangının kendi rüzgarını ve yıldırımlarını üreten dev bir yangın fırtınasına yol açtığını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangınlarla ilgili olarak kriz masasını topladı. Ülke çapında tahliye edilenlerin sayısı 220 bini aştı. Bilim insanları uzun süren kuraklığın ardından gelen aşırı sıcakların yangınları tetiklediğine dikkat çekiyor.
1: Bir günde 7 kişi boğuldu. Mersin'de denize giren 5 kişilik aile dalgalara kapılıp sürüklendi. Biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Bir çocuksa çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Aynı gün içinde Elazığ, Adıyaman ve Hatay'dan da boğulma haberleri geldi.
3: Dev dalgalar bir aileyi sürükledi. İkisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 kişilik aile denizde yüzüyordu. Ancak dev dalgalar etkiliydi. Aile bir süre sonra akıntıya kapıldı. Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, kızı Fatma Öztürk'le Zehra Öztürk'ün kardeşi Ceylan Daşan ve yeğeni Halil Öztürk dalgaların arasında kayboldu. Çevredekiler 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Tüm ekipler seferber oldu. Denizde arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Aileden 4 kişinin de cansız bedeni bulundu. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 16 yaşındaki Fatma Öztürk'ün ise sağlık durumu iyi. Bir boğulma haberi de Elazığ'dan geldi. 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş Hazar Gölü'ne girdi. Ancak gözden kayboldu. Dalgıç ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Hatay'da hafta sonu denizde dev dalgalar etkili oldu. Gözcüler sahilinden denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin desteğiyle denizden çıkarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ise çaya giren 25 yaşındaki Halil Doğan akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları 2 saat sürdü. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
1: E-ticaret sektöründe 1 Ağustos'ta yeni bir dönem başlıyor. İnternette tüketicileri yanıltan içerikleri engellemek için hazırlanan yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Reklamlarda kullanılan yapay zeka, sosyal medyadaki tanıtımlarla e-ticaret sağlayıcıları sıkı denetim altına alınacak.
0: Aldatıcı reklamlara karşı tüketiciyi korumak için Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik yeni ayda devreye alınacak. 1 Ağustos'tan itibaren internetteki reklamlar, indirim kampanyaları, tüketici yorumları sıkı denetim altında olacak. Yeni düzenlemeyle hedefli reklamlar çocuklara yönelikse tamamen yasaklanıyor. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılamayacak. Sosyal medya etkileyicileri herhangi bir kazanç, indirimli ürün, hizmet ya da bir etkinlikten fayda sağlayacaksa bu paylaşımına reklam veya tanıtım ifadesini eklemek zorunda olacak. Falcı, medyum, astrolog gibi hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı yeni düzenlemeyle genişletiliyor. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. E-ticarette tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürülecek. Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi de zorunlu olacak. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği, izlenimi verdiği reklamların yapılması da yasaklanacak.
1: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi çarşamba günü başlayacak. Ancak bu yıl kontenjanlarda dikkat çeken bir düşüş var. Lisans ve ön lisans programlarında yaklaşık 47 bin kişilik kontenjan azaltıldı. Peki hangi bölümler bu daralmadan etkilendi? Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde.
4: hukuk okumak mı?
7: Tercih dönemi yaklaşıyor. Üniversite adaylarının bölüm ve okul araştırmaları sürüyor. Bu yıl dikkat çeken noktalardan biri de kontenjanların azaltılması. Geçen seneye göre kontenjanlar 47 bin düşürüldü.
21: Belli programlarda ki bunlar yoğun da tercih alan programlar kontenjan düşürmeleri yaptı. İşte bu programlar fizyoterapi, rehabilitasyon gibi, beslenme ve diyetetik gibi diş hekimliği ki yoğun tercih alan kontenjanlardan, programlardan birisi psikolojiyle beraber yoğun bir şekilde kontenjanlarının düşürüldüğünü bizler görüyoruz.
22: Eşit ağırlıkta en çok tercih edilen bölümlerden biri hukuk fakültesi. 125 bindi barajı, 100 bine çekildi bu yıl. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
21: Hukukta hem baraj çekildi hem de kontenjan ciddi şekilde düşürüldü. Geçen yıl mesela ücretli kontenjanı çok fazla açan bazı vakıf üniversiteleri bu yıl %50 kontenjanı daha yoğunlukla açtılar.
22: Sağlık bölümlerine bu sene yoğun bir ilgi var gibi duruyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
21: En garanti gördükleri yapay zekadan ve diğer birçok devrimden uzak kalan, birçok tehlikeden uzak gördükleri sağlık alanlarına yöneldiklerini söyleyebiliriz. Nüfusun yaşlanması ve gelecekte sağlık hizmetlerinin çok daha değerli olacağı, kamudaki istihdama baktığımızda öğretmenliklerde mesela istihdam düşerken sağlık alanlarında istihdamın yoğun bir şekilde devam ediyor oluşu da öğrencileri net bir şekilde bu alana doğru itiyor diyebiliriz.
7: Üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlayacak.
23: NTV Radyo.

0: Show. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
1: Terleme vücudun ısı dengesini korumasını sağlayan doğal ve hayati bir mekanizma. Ancak bazı kişiler için bu doğal süreç günlük yaşamı, sosyal ilişkileri ve özgüveni olumsuz etkileyen önemli bir soruna dönüşebiliyor. Peki hangi terleme normal kabul edilir? Terlemeyi durdurmaya çalışmak doğru bir adım mı? Merak edilen soruları endokrinoloji uzmanı Profesör Ela Temeloğlu NTV Radyo'da yanıtladı.
2: Terleme tamamen fizyolojik bir şeydir. Yani aslında vücudun yarattığı bir sağlıklı bir mekanizmadır bu. Neden terliyoruz? Vücut ısısı yükseldiği zaman, çünkü beyindeki hipotalamus dediğimiz hormon salgılayan bölgeye bir uyarı gidiyor ve bu ter bezlerinin salgı yapmasını, yani ter üretmesini uyarıyor ve böylece de bu cilt yüzeyine çıkan sıvı buharlaşıyor ve vücut böylece soğuyor. Mesela ateşimiz yükseldiğinde de terleriz, terleyerek de ateşin düştüğünü görürüz. Yani bu aslında bir mekanizma, böyle çalışması gerektiği için terliyoruz. Sıcak havalarda da buna reaktif olarak işte vücudumuz sağlıklı olduğu için terliyor. Tabii ki yani fizyolojik olarak yüksek sıcaklıkta, aşırı efor harcadığımızda, bir takım sıcağa maruz kaldığımızda ya da ateşimiz çıktığında ya da fazla alkol tükettiğimizde vücut ısımızın arttığını görüyoruz. Ama bazen mesela sempatik sistemin uyarılmasıyla da, yani sempatik sistem işte vücudun aşırı heyecanlanmasında, işte aşırı adrenalin salgılandığında da terliyoruz. Bununla da tamamen hormonal bir cevap olarak yapıyoruz. Bunun dışında da bazı hormonal değişikliklerle işte vücudumuzdaki ergenlik döneminde ter bezlerinin daha fazla çalıştığını biliyoruz. Hamilelik döneminde daha fazla çalıştığını, daha aktif olduğunu, bunun da hormon seviyelerindeki işte vücuttaki östrojen, testosteron seviyelerinden kaynaklandığını biliyoruz. Menopoz ve menopoz öncesi bu perimenopozal dönemlerde de gene östrojen ve hormon dengesinin bozulmasıyla da terlemelerin olduğunu ve reaktif olarak vücudumuzun buna reaksiyon gösterdiğini biliyoruz. Yani aslında terleme vücudun bir savunma mekanizması.
1: Hangi durumlarda terleme normal veya anormal kabul edilebilir? Aşırı terleme bir hastalık olarak değerlendirilebilir mi herhangi bir durumda?
2: Tabii ki bu saydığım bütün nedenler fizyolojik nedenler. Yani normal hepimizin karşılaştığı nedenler. Ama bazen bazı insanlarda terlemenin çok fazla olduğunu ve artık bunun rahatsızlık seviyesine geldiğini, vücuttan şıpır şıpır terler aktığını, iş gücünün bu nedenle aksi plana geldiğini gördüğümüz haller oluyor. Bu şikayetlerle hastanın bize başvurduğunu da görüyoruz. Bunlar neden oluyor? Bazen işte hormonal dengesizliklerden, mesela tiroid bezinin çok fazla çalışmasından kaynaklanan, hipertiroididen kaynaklanan terleme bozuklukları olabilir. Bazen vücudumuzdaki sempatik aktivitenin artmasının gene bir hormonal, adrenal yani böbrek üstü bezinden salgılanan bazı metabolitler nedeniyle terlemenin arttığını, buna çarpıntının, hipertansiyonun eşlik ettiğini görebiliriz. Bazen büyüme hormonu fazlalığında, vücutta büyüme hormonu fazlalığında da özellikle baş kısmında olmak üzere terlemenin arttığını görebiliriz. Tabii ki bunlar fizyolojik değil. Bunlar patolojik terlemeler. Bu gerçekten kişiyi çok rahatsız ettiği durumlarda mutlaka hastaya veya hekime başvurması gerekiyor. Yani bunun altta yatan bir hastalığa bağlı mı olup olmadığının ortaya konması lazım. Eğer bu hastalığa bağlı değilse semptomatik tedavisinin yapılmasının lazım olduğunu, ama eğer bir nedene bağlıysa, hipertiroidiye bağlıysa altta yatan hipertiroidisinin düzeltilmesi lazım. Eğer büyüme hormonu fazlalığına bağlıysa altta yatan bir büyüme hormonu bozukluğu varsa onun düzenlenmesi lazım. Ya da kardiyak nedenli bir acil gelişen bir terleme de olabilir bu. Aniden ateş basması, terleme yaşayabilir hasta. Beraberinde eşlik eden bir göğüs ağrısı falan varsa mutlaka bir hekime ani olarak danışması lazım. Ama kronik olan süreçlerde de bu kronik patolojik durumların elenmesi ve ondan sonra da semptomatik tedaviyle yaklaşılması lazım hastaya.
1: Gündüz hareket halindeyken terliyoruz ama mesela gece neden terliyoruz? Uykuyu da tabii etkileyen bir durum haline geliyor bu. Orada nasıl bir fark ortaya çıkıyor?
2: Ya şimdi gece de bunu mesela enfeksiyon varlığında daha çok mesela verem, eskiden verem sıklığı çok daha fazlaydı ama hala günümüzde de var. Ve verem dediğimiz enfeksiyon hastalığı gece terlemesi yapar. Keza gripler de gece terlemesi yapar. Bu tamamen sempatik sistemin gece daha durağan olup hani birden ateşin etkisiyle ortaya çıkan bir durum. Kalp krizlerine bağlı olacak olan terlemeler sabaha karşı daha çok olur. Menopoz terlemeleri daha çok gece yatarken maalesef olur. Hatta yani böyle yatağa ıslatacak şekilde terlemeler olabilir. Bunlar hormon dengesiyle ilgili. Çünkü hormonlar da vücudumuzda bir ritmik salınım içerisinde. İşte kortizol salınımı sabaha karşı artar. O yüzden sabah erken saatlerde kalp krizleri daha çok olur gibi. Yani oradaki hormonlar değişir.

0: zaman belki onu terle daha fazla atıyor olabilirsiniz. Burada da bir denge mekanizması var. Dolayısıyla tabii ki toksin de çıkarmış oluyorsunuz aynı zamanda. Yani bir tür itrah da yapmış oluyorsunuz. Aynı böbrek sisteminden işte idrarın çıkarılması gibi.
1: Endokrinoloji uzmanı Profesör Ela Temeloğlu NTV Radyo'da yanıtladı.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.

0: müzik arası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Reklam.
2: Hava durumu. Sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul az bulutlu 32, Ankara 30, İzmir 37, Bursa 33 derece. Çarşamba cuma arasında Poyraz İstanbul'da şiddetli, İzmir'de ise fırtına hızında esecek. Antalya'da bu haftada hava kuru, sıcaklık gölgede 41 derece. Marmara'da Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Edirne 36, Kocaeli 32, Çanakkale 37 derece. Sonraki günlerde rüzgar kuvvetleniyor. İç Anadolu güneşli, sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. Ancak çarşamba cuma arasında şiddetli ve fırtına hızına çıkacak rüzgar serinlik de sağlayacak. Manisa ve Denizli 38, Muğla 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Mersin 36, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39 dereceye yükseliyor.
3: Hava durumu.
4: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Doğrudan siyaset programıyla karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde artık kritik eşikteyiz. Bu hafta o anlamda önemli. Süreçte aylardır beklenen çerçeve yasa tasarısı meclise geliyor. Beklenti sürecin hızla işletilmesi ve hafta sonuna kadar da yasanın genel kurulda kabul edilmesi. Yasanın çerçevesi nasıl çizilecek? Siyasi partilerin bu konuda yaklaşımı nedir? Bu akşam doğrudan siyasette tüm bu konuları konuşacağız efendim. Hukuki, siyasi ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ve tabii bir de Özgür Özel yönetiminde kurulan yeni parti ve de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeler gündemimizde olacak. Stüdyomuzda da konuklarımız var efendim. Ayrıca da uzaktan bağlantıyla da yine görüş almayı sürdüreceğiz. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir stüdyomuzda ve siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun da uzaktan bağlantıyla bugün bizlere katıldı. Hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Çok sağ olun. Şimdi Özay Bey sizinle başlayalım. Tabii. Çözüm süreciyle başlayacağız bugün ağırlıklı olarak. Şimdi meclisten geçmesi hedeflenen çözüm süreci yasasında tam olarak neler var? Terörsüz Türkiye süreci hukuken şu anda hangi zeminde işletiliyor?
1: Şimdi şunu söylemekte fayda var. Aslında bu çıkacak yasa bir çerçeve yasa diye bakabiliriz. O çerçeve yasanın da bundan sonra başka yasalar çıkma ihtiyacı duyarsa başka yasalara yol açabileceğini de düşünebiliriz. Ama ana hattıyla neler var dersek aslında ana hattıyla hedef şu. Irak'ın kuzeyindeki, Suriye'deki veya İran'daki PKK mensuplarının hukuki durumlarına göre belirli bir süre zarfında, bu 6 ay olabilir veya 1 yıl olabilir ama ben çok uzun olacağını da zannetmiyorum açıkçası. Silahlarını bırakıp Türkiye'ye dönmeleri. Dönenler örgüt üyeliğinden ceza almayacaklar. Onun dışında da işte işledikleri suç durumlarına göre bir denetimli serbestlik uygulaması olacak. Ama burada asıl olan şey şu, şimdi bir yasal çalışma yapılsa bile bu yasa meclisten geçip işte Cumhurbaşkanı imzaladı ve resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girden ziyade burada çeşitli emniyet subapları bırakılmış. Hı hı. Mesela kulislerden aldığımız bilgi şeyden vazgeçilmedi. Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere devletin güvenlik birimlerinin buna göre bir rapor sunacakları. O raporun ardından belki yasal sürecin aslında tam olarak başlayacağını söyleyebiliriz. Evet, doğru, bu hafta sonuna kadar çıkması bekleniyor. Orada bir genel beklenti daha var. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti haricindeki bütün gruplar komisyona üye vermişlerdi. Teklifin altında bütün partilerin imzasının olması gibi bir genel beklenti olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi CHP, İYİ Parti iki farklı grup olarak ortaya çıktı ama bütün bunların hepsini şey olarak göreceğiz. Ama özü itibariyle bir çerçeve yasa çıkacak. O çerçeve yasanın yürürlüğe girişiyle ilgili çeşitli emniyet subapları olacak. Ve şöyle özetleyelim aslında yasanın ruhunu. Karşılıklı güvenin tesis edilmesi açısından adım adım giden bir çalışma gibi gözüküyor. En azından kulislerden toplayabildiğimiz bilgiler şimdilik bu yönde.
0: Peki o adımları yavaş yavaş daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama mesela bu çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması sizce neden bu kadar önemli?
1: Evet, şöyle, çünkü şimdi şöyle şeyler olmadı değil. Bir İran'a yönelik Amerikan ve İsrail saldırısı. Önün arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan meselesi. Şimdi şöyledir, terör örgütleri doğaları gereği eylemlerle var olurlar. Dolayısıyla da zaten bu işi bozma konusunda Avrupa'daki, yani terör örgütünün Avrupa ayağından belirli isimlerin çıkışları var. Kandil'deki kimi isimlerin sorgulamaları var. Bu çok sürümcemede bırakmamak lazım. Hatta şunu söyleyelim, işte MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın önce Bağdat, arkasından Erbil ve Süleymaniye ve Kerkük'ü kapsayan ziyaretleri mesela, ya Türkiye yeni bir savaş hazırlığında mı vesaire gibi diye PKK'dan bu yönde açıklamalar da gelmişti. Dolayısıyla da hani bir çerçeve yasa çıkacak ama söylediğim gibi yasanın yürürlülüğüyle ilgili orada devletin güvenlik birimlerinin ve MIT'in hazırlayacağı rapor belirleyici olacak.
0: Pekala, Tanju Tosun'a o zaman dönelim ve soralım, sizin beklentiniz nedir bu çerçeve yasadan, nasıl bir düzenleme olması planlanıyor? Şu ana kadar kamuoyuyla paylaşılan yönde dikkatinizi çeken noktalar neler?
2: Tabii temel amaç bu çerçeve yasaya yani başlangıç olarak bakıldığında isminde de yer aldığı şekliyle yani terörsüz Türkiye'yi Türkiye'de bir anlamda kurumsallaştırma, terörden tamamen arındırılmış bir ülkeye kavuşma. Bu açıdan tabii şimdi güven son derece önemli. Bunun bir yasal zemine kavuşturulması, hukuk kliğin de tesis edilmekte olduğuna ilişkin tabii bir kabul süreci var. Sayın Cumhurbaşkanı imza süreci var. Şimdi dolayısıyla güven artık hukukilik ama asıl önemlisi olan böyle bir yasayı toplumsal rıza temelli Türkiye siyasetinde işler hale getirmek. Toplumsal rızadan kastettiğimiz şey de bu yasanın bir meşruiyet zeminine kavuşması. Pekala, meşruiyet zemini nasıl sağlanacak? İşte parlamentodaki siyasal partilerden mümkün olduğu ölçüde destek gelmesi suretiyle. Yani destek ne kadar fazla olursa hukukilik ve güvenin ötesinde toplumsal rızanın inşası için bir meşruiyet tesis edilmiş olur. Zaten meşruiyet tesis edildiği
0: nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi yani Özal Bey'in de ifade ettiği gibi aslında Türkiye'deki siyasi parlamentodaki siyasi partilerin pozisyonlarına bakıldığında bunu şöyle değerlendirmek gerekiyor tabii. Yani bu sürece özellikle komisyonda katkı koyan siyasi partiler bağlamında değerlendirmek gerekiyor. Siyasi partiler bağlamında bakıldığında önemli ölçüde bir toplumsal rıza ve meşruiyetin var olduğu anlaşılıyor. Ama şu da son derece önemli. Şimdi bu komisyona üye veren siyasi partilerin yapmış olduğu teknik hazırlıkta katılan partilerin çokluğu Türkiye'de sistemin tepesindeki siyasal meşruiyet ve toplumsal rıza anlamında önemli ölçüde bir çoğulculuğa işaret ediyor. Ama önemli olan aynı zamanda yönetilenler nezdinde bir meşruiyet pekişmesi son derece önemli. Eğer salt bu siyasi partiler tabii temsili demokraside seçim yoluyla gelip parlamentodaki sayısal ağırlıklarını dikkate alındığında teorik olarak toplumsal rıza ve meşruiyet açısından pek problem görünmüyor. Ama bundan sonraki süreçteki değerlendirmeler özellikle o çerçeve yasanın içeriği ve ondan sonraki işleyecek olan sürece aşağıdan ne tür toplumsal refleksler geliştirileceği de önemli. Yani şunu söylemek istiyorum, parlamento ile toplum arasındaki bu toplumsal rızanın çakışması halinde bu yasanın Türkiye'de terörün tamamen sona erdirilmesi yolunda çok önemli bir adım olacağı açık. Ama yasanın geçmesine rağmen eğer kamuoyunda ciddi anlamda tartışmalar yaşanır ise yasal olan ile meşru olan arasında bir şey oluşursa, bir açık oluşursa o takdirde tabii ki meşruiyet anlamında tartışmalar devam edecek. Ümit ederiz ki parlamentodaki çoğunluk ile özellikle tabandaki seçmen nezdindeki bu rızanın ifade ettiğim gibi buluşması.
0: Peki bu buluşma gerçekleşir mi diye soracağım. Stüdyomuza da şu an gelmiş olan hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an. Öncelikle hoş geldiniz tabii
3: teşekkür
0: ki.
3: Teşekkür ederim Buse Hanım. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde bu hukuki süreci konuşurken başlarda tabii ki sizin ilk değerlendirmenizde almış olalım hemen. Siz nasıl bir çerçeve yasa olmasını bekliyorsunuz? Şu ana kadar yapılan açıklamalar ne ifade ediyor sizin nezdinizde?
3: Yaklaşık 2 yıla varan bir süredir terörsüz Türkiye sürecinin çok önemli bir aşamasına geçileceği görülüyor. Yani en önemlisi de özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında siyaset kurumunun sorumluluğu üstlenmesi, atılacak yasal adımlarla ilgili partiler arasında müzakerelerin yapılması, bilindiği gibi zaten daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde kurulan bir komisyon vardı. Çok kıymetli çalışmalar yaptı. Hemen hemen siyasi partilerin tamamına yakını, bir iki tane parti dışında temsilci bulundurdu. Bir komisyon raporu açıklandı ve aslında o komisyon raporuna baktığımızda satır aralarına serpiştirilmiş bir şekilde az önce Tanju Hoca'nın ifade ettiği hususları da içeren çok kapsamlı bir rapordu. Sadece siyasi mutabakatın, hukuki mutabakatın değil, özellikle toplumsal rızanın ve toplumsal meşruiyetin de altı çiziliyordu. Bu anlamda ben de katılıyorum. Yani çünkü neden toplumsal rıza? Çünkü Türkiye'nin 50 yılı aşkın bir süredir çok ciddi bedeller ödendiği, binlerce şehit verilen bir meseleyi konuşuyoruz. Ve ben kendi adıma ifade edeyim ki Sayın Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu meseleyi bir devlet politikası haline getirmesi, İmralı'dan yapılan açıklamalardan sonra bugüne kadar çok şükür, altını çizelim, süreç bütün provokasyonlara rağmen kazasız belasız bir noktaya geldi.
4: Provokasyonlarda neler vardı?
3: Provokasyonlarda neler vardı? Şimdi bu meselenin çözümünden rahatsız olan iç ve dış bir takım ihraklar vardır. Yalnız örgüt içinde dahi vardır. Her iki tarafta olabilir. Siyaseten bu meseleden istifade edenler, efendim terör baronlarından tutun da Türkiye'nin özellikle çevrilisini kuşatan İsrail gibi bir ülkenin istihbarat örgütlerini, ki bu konuyla ilgili özellikle Suriye'deki gelişmeler olurken birçok örneği yaşandı bunun. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında ben Cumhuriyet tarihinin en ünlü meselesi olarak isimlendirdiğim bu meselenin siyaset kurumu yoluyla hukuki meşruiyeti olan ve toplumsal rızaya dayanan bir çerçevede ele alınması ve özellikle siyasetin demokratik siyaset kanallarından açılarak her meselenin, her konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında konuşulmasının demokrasinin bir gereği olduğunu düşünüyorum. En önemli husus, altını önemli çizmemiz gereken husus, demokrasilerde kabul edilemez, kategorik bir şekilde reddetmemiz gereken temel husus şiddettir, terördür, silahtır. Dolayısıyla zaten bu sadece siyasilerin dinlendirmesi gereken bir husus değil, aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu şiddet, terör ve çatışma örnekleriyle ilgili olarak vermiş olduğu birçok kararda da bunun altını çiziyor. Ne diyor? Diyor ki siz bir ülkede resmi görüş, ideoloji dışında bazı görüşleri de savunabilirsiniz. En önemli olan husus bunu demokratik yollarla, barışçıl yöntem ve araçlarla yapmanız. Türkiye'nin temel sıkıntısı, insan kaybına, enerjisine mal olan temel sorun buydu. Şiddet, terör, silah vardı. Ve bundan beslenen birçok odaklar vardı. Bunu hem lojistik anlamda, hem siyasi anlamda destekleyen ülkeler vardı. Hepimizin malumu, biliyoruz bunları. Dolayısıyla Türkiye devlet aklıyla ve millet vicdanıyla, milletin vicdanının burada çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Devlet rasyonel hareket eder. Tabii ki büyük acılar yaşandı, büyük bedeller ödendi ve bunların hepsini de ben kendi adıma söylüyorum, bilincindeyim. Yani ama bu meselenin de çözümü lazım. Şüphesiz...
4: Çözüm de şu an mecliste aranıyor.
3: Şüphesiz... Çerçeve yasanın ayrıntılarına gireriz biraz sonra, tabii, müsaade ederseniz. Ama genel çerçeve olarak şüphesiz devlet bu konuyla ilgili attığı her adımı çok dikkatli bir şekilde attı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakın, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına bakın. Bir takım sabotajlar yapılmaya çalışıldı. Süreç enfekte edilmeye çalışıldı. Ama altını çiziyorum, çok şükür aklı selimle bu noktaya gelindi. Bundan sonra asıl mesele başlıyor. Yani çok konuşuldu. Şimdi bu çerçeve yasanın da ana amacı sürece özgü, müstakil, geçici olması. Ve şunun da altını çizelim. Kesinlikle kamuoyunda konuşulan af, özel statü gibi hususlara yer verilmediği belirtiliyor. Dolayısıyla bir başlangıç olarak görmek lazım. Peki. Yani bu bir bitiş değil. İlk adımdır. Ama en önemli husus, son cümlem olsun, artık siyaset kurumunun burada eteğindeki bütün taşları siyasi partiler açısından söylüyorum, dökmeleri gerekir. Bu meseleyi Türkiye'nin 50-60 yıla varan bir süredir ayağına pranga olan, önümüzdeki nesillere artık yaşam hakkından da üstün bir hak yoktur. Dolayısıyla gençlerimizin, vatanın evlatlarının, ne Türk ne Kürt gençlerinin artık hayatlarını kaybetmesinin önüne geçecek, altını çiziyorum, kalıcı bir şekilde bu meselenin çözümü için bence yapıcı bir dil, yapıcı bir tutum sergilemek lazım. Devlet yine aklıyla hareket eder, her an teyakkuzdedir. Herhangi bir sorun olduğu zaman da devlet, devlet olmanın gereği gibi davranmasını da bilir açıkçası.
4: Peki, şimdi Sayın Şendir, şunu sormak istiyorum size de. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu tabii bu süreçte. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aslında genellikle daha net çıkışlarını gördük, daha net söylemlerini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman belki burada kendisini söylem olarak geri tutma yönünde belki bir beyanda bulunuyor. Yani duruşu aslında biraz daha öyle algılandı. Ama önemli açıklamaları da oldu. Mesela Mayıs ayındaki grup toplantısında hayırlı işlerde çabuk olunmalı açıklaması yaptı. Yine Haziran ayında Milli Güvenlik Kurulu toplantısında sürecin devlet vizyonu olarak tanımlanmasının ardından süreç gittikçe de yoğunlaştı ki bir ara bir tıkanma mı var tartışmaları da yine gündeme gelmişti. Peki şimdi bu çerçeve yasanın işte meclis kapanmadan devreye girecek olması sizce süreci iyice hızlandırır mı, nihai sonuca ulaştırır mı?
1: Hızlandırmak durumunda aslında. Çünkü hocamın söylediğinden yola çıkarak söyleyelim. Şimdi bugüne kadar PKK'yı kendisi için aparat olarak kullanmış olanlar bu yeni düzenden mutlu olmamakla kalmayacaklardır. Türkiye bu işi çözdü, biz artık burayı kurcalamayalım da demeyeceklerdir. Dolayısıyla bunu kurcalamanın terör örgütünden ayrılmış ya da artık terör örgütü olmadığı için eli silahlı dağlarda dolaşan adamları başka başka isimlerle örgütlemeye çalışacaklardır. Dolayısıyla elinde silah olan insanların silahını bırakması ve süratle Türkiye içine dönmesi bir kere önümüzdeki dönemin enfekte olması açısından en büyük risklerden bir tanesi. Şunu hatırlatmakta herhalde fayda var. Şimdi bakın, Türkiye'nin bir ilk çözüm süreci ve bir Habur travması oldu. Bunun içindeki FETÖ'nün oradaki sınır yargılaması, gelenlerin üzerindeki pankartlar, havai fişek gösterileri vesaire. Burada şuna çok dikkat etmek lazım. Böyle bir süreci götürürken toplumun herhangi bir kesiminin mağlubiyet duygusu yaşamaması gerekiyor. Aslında Habur'da eksik olan...
4: Duyguyu kim yaşayabilir?
1: Şimdi şöyleydi. Habur'da yaşandı bu. Yani Habur'da bu kadar mücadele niye verildi? Bir de şöyle bakın. Silahlı mücadelede üstünlük sağladığınız andan itibaren devlet olarak adım atmanız daha kolaylaşıyor. Habur'da o çok arada bir noktadaydı. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz yer şurası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradaki aslında kararlılığı, devlet kurumlarının kararlılığı, buna dair görüşmeler, işte İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yaptığı görüşmeler hep o bilgi dahilinde oldu. Sayın Cumhurbaşkanı bilgileri aldı. Sürecin yeşil ışık yaktığı birçok nokta oldu ama şimdi şunu da görmekte fayda var. 3 tane ayak var. 1 İmralı ayağı var. 2 Avrupa ayağı var. 3 Irak'ın kuzeyi var. Şimdi biz Türkiye'de saymadığımız 3 ayak diyoruz ama bir de cezaevleri meselesi var. Şimdi Öcalan'ın ayakkabılarını giydiğiniz zaman şöyle bir durumla karşı karşıya. 99'dan beri Türkiye'de örgütünün başında değil ama bir örgütü artık silahlı mücadeleden vazgeçmeye ikna etmek zorunda. Avrupa'ya bu işle ciddi mali kaynaklara ve siyasi kabule ulaşmış, onların bu işle ilgili endişeleri var. Cezaevlerinde bir başka pozisyon var ve burada bir de demin durumu var. Yani şunu görmekte fayda var. Şimdi mesela İRA ile Sinn Féin arasında sert tartışmalar oldu 80'lerde. Mesela Sinn Féin'in İrlanda parlamentosuna katılma kararı İRA'da siz hainsiniz sözlemine yol açtı. Harry Batasuna ile ETA arasında da tartışmalar oldu. Şimdi bütün bu ayaklara baktığımız zaman ilk kez bir ortak noktada buluşuyoruz. Demin son bir haftadır yaptığı açıklamalar da aslında yani bir işte Öcalan'ın fiziki özgürlüğü tartışmasına çevirmenin aslında ne kadar büyük bir emeği heba etme riskini de fark ettiler ki şu anda gündemde olan bir konu da değil bu. Yani bu yasayla ilgili en çok üzerinde durduğumuz yer burası ya. Öcalan'ın İmralı Adası'ndan çıkması, hayata karışması falan böyle bir şey değil bu yasa. Dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanı gelişmeleri takip etti. Çünkü beraberinde birden fazla unsurun bozmak istediği siyasi iradenin arkasında durduğu bir süreç yürütüldü. Bir tek şunu söylemekte fayda var. Hocamın da söylediği, her iki hocamın da söylediği, bakın Türkiye'ye dönecek insanlar, şöyle riskler yok değil. Bir grup insan silah bırakıp Türkiye'ye dönecek. Bir kısmı 1970'lerden 80'lerden biri Irak'ın kuzeyinde olan, Türkiye okuması o yıllarda kalmış insanlar bunlar. Yani hala işte toprak reformundan tutun da başka bir şeye doğru söylemler zaman zaman hatırlayıp birkaç tane rahatsız edici söylem oldu. Sonra orada bir akıl devreye girdi ve o rahatsız edici söylemler bitti. Özellikle geçmişte önemli bir terör eyleminin failinin yaptığı açıklamalar vardı. Dolayısıyla şunu görelim. Devlet toplumun her kesiminin mutlu olacağı bir noktaya götürmek için biraz kadife kaplı bir eldiven gibi düşünelim bu meseleyi. Aslında bir kadife kaplı eldiven gibi sararak götürmeye çalışıyor. Kolay değil. Söylediğim gibi zaman zaman yanlış okumalar olacak vesaireler olacak, gerilen zamanlarda olacak ama asıl olan elinde silah olan adamların süratle Türkiye içine dönmesi ve artık başkaları tarafından kullanılamaması. Aynı anda bakın rahmetli Şerafettin Elçi'nin bir lafı vardı. Çok ilginç bir laftı o. Kürt siyasetinin önemli isimlerinden bir tanesidir. Biz el sıkışabileceğiniz son kuşağız gibi bir cümle kullanmıştı. Yeniden bir vatan ve aidiyet duygusunun ülkenin her kesimine yayılması, belki de terör örgütünün Avrupa'daki propagandasını yapan sivil toplum örgütlerinin zaman içerisinde Türkiye'nin propagandasını yapan aygıtlar haline dönmesi. Yani fırsatlar da var bu işin içerisinde. Ama sürecin şu ilk yasal aşaması ve o geri dönüş meselesini kazasız belasız halletmemiz gerekiyor.
4: Sizce kazasız belasız halledilecek midir Tanju Tosun bu süreç? Ve tabii geçtiğimiz hafta Numan Kurtulmuş'un, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un önemli açıklamaları vardı. Bu düzenlemenin genel af ya da şahsa özel af içermeyeceğini o da belirtti. Özellikle defaatle üstünde durulan bir nokta, bu tam olarak ne demek, neyle çerçevelendirilmeye çalışılıyor?
2: Şimdi tabii yani yine biraz önce ifade edildiği gibi özellikle toplumun ve siyaset kurumunun belirli kesimlerinde bu süreç ve yasal çerçeveye ilişkin biraz da kendi sosyolojik tabanlarından gelen reflekslerin sonucu olarak ve aynı zamanda kendi ideolojik okumaları gereği ve belirli bir dönem Türkiye'de yaşanan bu terör meselesinin doğal sonucu olarak bir refleks ortaya koymaları anlaşılabilir bir şey. O açıdan yani yine adı geçen biraz önce ifade edilen partilerin baştan itibaren gerek komisyona üye vermeyerek gerekse özellikle genel başkan ve parti elitlerinin söylemlerini dikkate aldığımızda çok keskin bir karşı çıkış söz konusu. Bu süreç parlamentoya geldiğinde de bu karşı çıkış devam edecek ve topluma bu karşı çıkışı nedenlerini de aktarmaya devam edecekler. Fakat şimdi Türkiye'yi biraz önce ifade edilen bu Şerafettin Elçi'nin son kuşak ifadesi, etkileyebileceğimiz son kuşak kuşağız ifadesi önemli. Fakat şu anda Türkiye'de zaten özellikle bu terör meselesini yaşayan, Türkiye'nin çok acılı yıllarına tekabül eden o terör döneminin ardından yeni bir kuşak Türkiye'de oy kullanmaya başladı. Yani toplumsal hafızayı dikkate aldığımızda yeni bir kuşağın bu soruna dair yaşayarak değil, duyarak ya da okuyarak bilgilendiklerine tanık oluyoruz. O açıdan özellikle siyaset kurumundan topluma aktarılacak meseleler bu sorunun çözümüne yönelik atılacak yasal adımlara sekte vurma anlamında çok dikkat edilmesi gereken hususlardır. Yani sadece yasal sürece karşı geliştirilen bir söylem değil, ama bu yasal sürecin neden önemli olduğu, bu yasal çerçevenin ve ardına atacak adımların neden önemli olduğunun kamuoyuna çok iyi anlatılması gerekiyor. Şimdi bu sorunu orta kuşak ve üzeri yaşadı Türkiye'de. Fakat genç kuşaklar örneğinde baktığımız zaman, dediğim gibi, duyarak okuyarak öğrenen bir nesil var ve Türkiye sosyolojisi değişiyor. Yani genç seçmen olarak düşündüğümüzde değişiyor. Bu sosyolojinin en önemli özelliklerinden bir tanesi, özellikle bu kutuplaşma üzerinden değil de bir arada yaşama iradesini temel alma üzerinden bir beklenti içinde oldukları kanaatindeyim ben. Yani o 2000'li yıllarda bu terörün yol açtığı çok ciddi ayrışmaların, duygusal ayrışmaların ötesinde bugün gelinen noktada bir arada yaşama iradesinin özellikle genç kuşaklar açısından çok daha önemli olduğunu ve beklentinin bu yönde olduğunu düşünüyorum. Ben nitekim yapılan çeşitli kamu araştırmalarında da Teröristiz Türkiye sürecine yönelik desteğin özellikle genç seçmenler nezdinde daha fazla olması bunun bir göstergesi olarak okunabilir. Biraz önce Özay Bey örnek verdi. Yani İrlanda ve İspanya örnekleri. Şimdi meseleye sadece o ülkeler teknik terörün sona erdirilmesi meselesi olarak bakmadılar. Türkiye'de benim izlediğim kadarıyla meseleye sadece teknik olarak bu terörün sona erdirilmesi değil, aynı zamanda önümüzdeki süreçte güçlü bir Türkiye için bir arada yaşama iradesini tesis etmeye yönelik bir makro proje olarak bakıyorlar. Yani ortak yaşam ideali, bir arada yaşama ve dışlamadan, birbirimizin kimliklerini dışlamadan ve geçmişte yaşananlara karşı bir hınçla, bir öfkeyle geriye dönüp bakmak yerine bir arada yaşayarak acaba ileriye nasıl bakabiliriz meselesinin her şeyden önemli olduğunu düşünen bir kitle var. Bu açıdan önemli. Süreç bundan sonra nasıl ilerleyebilir? Tabii parlamento içinde de, parlamento dışında da belirli karşı çıkışlar olacaktır. Dediğim gibi, yani parlamenter elit açısından bakıldığında bu sürece karşı çıkanların kendi sosyolojik tabanlarını temsil anlamında dikkat çekici ve anlaşılabilir bir şey. Ama diğer yandan özellikle sürecin ardından birlikte yaşama idealinin tesis edilmesi için özellikle bu sürece destek veren ve parlamentoda destek olacakların da özellikle toplumu ikna etme konusunda daha proaktif bir tutum sergilemesi gerektiğini düşünüyorum.
4: Toplum aslında peki tam olarak şimdi mi ikna edilmeye başlanacak? Asıl mesele demiştiniz biraz önce. Asıl mesele yeni mi başlıyor? Bunun içinde neler var? Bir de tabii yine Tanju Tosun'un bahsettiği nokta. Şimdi parlamentoda kim neye itiraz edecek? Ama hepsinden önce komisyonda neye itiraz edildi? Benzer sesler mi yükselecek? Sizce ne dersiniz Sayın Kur'an?
3: Aslında uzun bir zamandır, yani başta Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Partisi olmak üzere çeşitli toplantılarla, bir takım etkinliklerle bu konuyla ilgili en azından kendi sempatizanlarını, o siyasi partilere gönül verenleri, toplumun bu anlamda önemli bir kesimini bilgilendirdiler. Artarak da devam etmesi gerekir. Artarak da şöyle bakmak lazım Buse Hanım. Bu mesele, bu çerçeve yasal üstünde zaten ana çerçeveyi belirleyen bir yasal düzenleme olacak. Bir başlangıç olarak görmek lazım. Neden az önce kullandığım cümleyi söyledim? Mesele şimdi başlıyor. Şimdiye kadar çok görüşler ifade edildi, münakaşalar, tartışmalar yapıldı, komisyonda yapıldı, kamuoyunda yapıldı, bizler medya ekranlarında, ya çok konuşuldu. Şimdi eyleme geçme zamanı. Eyleme geçme zamanı derken de siyaset kurumunun, esasen tüm siyasi partilerin, ki bana kalırsa bu siyaset üstü bir mesele olarak görüyorum, terör, şiddet silah gibi meselelere ilgili mücadeleyi ve çok önemli buluyorum. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi yaşadığı bir takım ciddi sıkıntılara rağmen bu sürece destek verdi. Ben hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangisinden bahsettiğimi de söyleyeyim. Her ikisinin de, yani hem yeni partinin hem sürece destek vereceklerini düşünüyorum. Yani öyle bir varsayımdan hareket ediyorum. Çünkü Özgür Özel de daha önce genel başkan iken bu yönde değerlendirmeler yaptı. Dolayısıyla efendim itiraz edenler, eleştirel yaklaşanlar var mı? Vardır. Olacak da. Gayet olacak. Tabii olacak. Çünkü çok girif bir meseleden konuşuyoruz. Çok sorunlu bir meseleden konuşuyoruz. Bakın az önce İrlanda ve İspanya örnekleri verildi. İşte ETA ile İRA örnekleri. Bütün o meselelerde, o çatışma çözümlerinde hep üçüncü bir ülke devredeydi. Veya üçüncü bir kurum, Avrupa Birliği gibi, ABD gibi, Birleşmiş Milletler gibi üçüncü bir göz vardı. Tarafları bir araya getiren, işte müzakere eden, en azından buluşturan. Şimdi bu Türkiye'ye özgü bir mesele. Bu nedenle gerçekten bizlerin yani devletle sorunlu olduğunu düşünen, her neyse düşünen diyorum bakın, doğru yanlış anlamında söylemiyorum, düşünen, neyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tamamının bu ülkede yaşayan etnik kökeni, inancı, mezhebi, kimliği ne olursa olsun bu ülkenin asli vatandaşı olduğu, birinci sınıf vatandaşı olduğu hissiyatının verilmesi lazım. Devletin asli görevi de burada yatıyor zaten. Efendim şu sebeple, bu sebeple, tarihsel nedenlerini de biliyoruz. Meşhur 100 yıllık bir şark meselesinden konuşuyoruz. 1925 Şeyh Said isyanını biliyoruz. 2028'de çıkarılan bir yasa var. Buna benzer bir yasadır aslında. Yani neyi ifade etmeye çalışıyorum? Belirli sorunları içeriden ve dışarıdan kaşımak suretiyle ülkemizin ve milletimizin başına bela eden birilerinin olduğu 100 yıl önce de vardı, halen de var, önümüzdeki dönemlerde de olacak. Ama önemli olan bizim kendini Kürt olarak tanımlayan, etnik köken olarak insanlarla, bu ülkenin vatandaşlarıyla ülkesine, devletine aidiyet duygusunu güçlendirecek temel hak ve özgürlükler noktasında neler yapılabilir, hangi sorunlar ve bu sorunların, altını çizerek söylüyorum, konuşarak çözümü, müzakere ederek çözümü. Çünkü konuşmayan, müzakere etmeyen insanlar sorunu hiçbir şekilde çözemez.
4: DEM Parti'de özellikle müzakere kısmına çokça vurgu yaptı.
3: Evet.
4: Bu yasanın müzakere edilebilir olmaya da açık olması gerektiğini.
3: Tabii. Hayır, bundan korkmamak lazım. Ama dediğim gibi zaten demokrasi de öyle bir şeydir. Yani demokrasi de sizin az önce de söylediğim kırmızı çizgi şiddettir, terördür, eylemdir. Hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün değildir. Amalarla, fakatlarda yumuşatılamaz. Orada kategorik bir şekilde silahın, terörün, silahlı eylemin olduğu yerde devlet, devlet olmanın gereğini yerine getirir, az önce söyledim. Önce de getirdi, başarılı bir noktaya da getirdi. Bu nedenle aslında örgüt, jeopolitik konjüktür müsait. Bu görüldü ve devlet doğru bir zamanlamayla, benim kanaatim o yönde. Ve çok dikkatli, özenli, 2 yıla yakın, 1,5 yılı aşan bir süredir bu noktaya getirdi. Yani bundan sonra ne olacak? Bir defa onu da az önce söyledim ben. Aslında ne olacak? Bakın siyasetteki dönüşümü göreceğiz. Ben öyle düşünüyorum. Siyasete ciddi bir dönüşüm olacak. Bütün siyasi partiler Türkiye'nin bu kangren haline gelmiş meselesiyle ilgili ezberlediğimiz söylemlerini, retoriklerini gözden geçirecekler.
4: Bu dönüşüm kısmında daha somut örneklerle reklam dönüşü konuşalım isterseniz. Şimdi doğrudan siyasete bir kısa ara verelim. 2,5 dakika sonra buradayız yeniden. Konuşmayı sürdüreceğiz efendim.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alalım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Doğrudan siyaset devam.
1: Aranın ardından karşınızdayız efendim. Doğrudan siyasette terörsüz Türkiye süreci ve işte bu hafta meclise gelmesi planlanan çerçeve yasayı konuşmaya çalışıyoruz. Konuklarımızla birlikte ben Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'e şunu sormak istiyorum. Biraz önce yine konuştuğumuz noktalardan biriydi. Bu siz de bahsettiniz. Bu genel af değil ya da şahsa özel bir af değil ama tabii burada Abdullah Öcalan'ın durumu çokça konuşuldu. Çerçeve yasa hazırlıkları sürerken PKK'dan da bir açıklama gelmişti. Burada Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü içermeyen bir düzenlemenin çözüm üretmeyeceği savunularak böyle bir yasanın süreci sabote etmek anlamına geleceği öne sürüldü daha önce yapılan bir açıklamada. Benzer bir durum yeniden gündeme gelir mi mesela bu hafta? Toplumda nasıl karşılık bulur? Şimdi
2: şöyle şeyler olmuyor değil. Yani maksimalist taleplerde bulunmak. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Hani sürece dair bizim bütün dışarıdan gözlemlediklerimiz içerisinde en gerçekçi ve Türkiye'nin şartlarının en iyi farkında olan kim derseniz herhalde İmralı'daki Öcalan derim. Yani ne Kandil, ne Avrupa ayağı, ne de cezaevleri ayağı. Bu anlamda çok şey gerçekçi olmayan taleplerde bulunabiliyorlar. Yani o yüzden aslında geçen haftadan beri demden gelen açıklamalarda mesela fiziki özgürlük gerek şart olmaktan bir miktar çıkmaya başladı. Kandil'den o tür açıklamalar gelir vesaire ama burada şunu görmekte fayda var. Biraz önce hocamın söylediğinden ek şunu söyleyeyim. Irak'ın kuzeyindeki o eli silahlı gruplardan hepsi ben bu sürece dahil olmuyorum diyebilir. O zaman onun gereğini yapmak önce bu işe evet diyen grupların işidir. Onlar yapmazsa da Türk devleti gereğini yapar. Şimdi yani mesela yine İRA'dan örnek verelim. İRA'dan ayrılanların bir ara ayrı bir kurdukları bir İRA yapılanması oldu. Olmadı değil. Ama hikaye hiç oralara gitmeye ihtiyaç duymayacak şekilde gidecektir.
1: Coğrafyalar da farklı.
2: Aynen öyle. Yani
1: belki eriyerek
2: şöyle, şimdi İran'ın silah bırakması 2 yıl sürdü. Bir Kanadalı albayın gözetiminde yaptılar bunu. Hocamın söyledi ya, bir Kanadalı'nın gözetiminde oldu. Hatta bir ara kriz çıktı. O Kanadalı albayı geri getirdiler vesaire. Ama burada şu önemli. Öcalan'ın İmralı'dan çıkmak yolunda bir talebi yok. Çünkü çıkarsa o da meselenin götürülebilir ve sürdürülebilir olamayacağının son derece farkında. Ne Türk Devleti'nin şu anda böyle bir niyeti var, ne de Öcalan'ın böyle bir talebi var. Öcalan'ın böyle bir talebinin olmadığı yerde Kandil'in o anlamda ne söylediğini gördük ki Öcalan Kandil'i yönetebiliyor. Buradan yana bir sıkıntı yok. Yani tekrar ediyorum, 20 küsür yıldır örgütünle ilişkisi olmayan, fiziken hiçbir araya gelmemiş ama öyle bir örgüt tanzim etmiş ki hala örgütün üzerinde tek yetkili ve söz sahibi olarak bir aksiyon planı ortaya koydu ve bu plana uyuldu. Dolayısıyla Öcalan'ın böyle bir talebinin olmadığı yerde bunu konuşmak doğru olmaz. Yani böyle bir şey yok. Kalanına gelince şimdi şunu hiç unutmayalım. Yani bakın, Türkiye'de cezaevlerinde çok uzun zamandır yatan insanlar var. 26 yıldır var, 24 yıldır var, 25 yıldır yatan insanlar var. Bu da işin bir başka tarafı. Yani son dönemde dışarıya çıkanlara baktığımız zaman ortalama 28 yıl yatarak çıkmışlar. Dolayısıyla hani bir veya iki sene belki bir erken çıkışa yol açar mı? Niye? Örgüt üyeliği suçlaması kalktığı için. Konuştuğumuz özü itibariyle bu. Ama burada asıl olan gelenlerin biraz önce söylediğim Türkiye okumasının doğru olması. İki, sistemin içine entegre olabilmesi. Ama üç, en önemlisi şu. Bakın, çok az konuştuğumuz işlerden bir tanesi medya derken buna sanal medyayı da ekliyorum. Değişmesi gereken bir dil var. Şimdi terör örgütünün propaganda kaynakları var. Onlar işte şunun ölüm yıl dönümü, bunun bilmem nesi, hep böyle bir düşman dilinin geliştirildiği bir dilin değişmesi gerekiyor özü itibariyle. Dolayısıyla bu çerçeve yasa adımların ilki. Bu yol üzerinde hepimizin bir şeyler öğrenmesi gerektiği, ezberlerimizi ve pratiğimizi değiştirmemiz gereken bir süreç. Ama şundan yana mutlu olmamak elde değil. Dünyadaki örneklere baktığımız zaman, şimdi biz mi kazandık, başkası mı kazandı diye bakmayacağımız bir yer. Şey söyleyelim, Bask bölgesi tamamen bağımsız, kendi parlamentosu, başbakanı olan bir yer değil mi? İspanya'da hani ETA örneğinden yola çıkarsak, ona rağmen ayrılıkçı bir hareket. Kuzey İrlanda'nın ayrı parlamentosu, başbakanı yok mu? Fark gelirleri bittiği zaman nasıl bitti? Yani bakın, üniter bir yapı içerisinde ve bir kucaklaşma projesi olarak gelişen bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla da burada Türkiye'nin birlikte kazanacağı bir süreç bu. Her türlü provokasyon, her türlü başka yerlere çekiştirme ihtimali masada. Hı hı. Ama bu örgütlü olmayacak, bu daha bireysel olacak ve o bireysellikte bir şekilde sorun veya ses çıkarmayacak hale getirilecek. Yani bu yol üzerinde, tekrar ediyorum, şimdi bir karşılıklı güvensizlik ortamının içerisinde ilerleniyor. Karşılıklı adımlar atıldıkça, güven oluştukça bundan sonrasının gelişimi de daha kolay olacaktır. Yani
1: güvensizliklerin sebebi ne kısaca bunda?
2: 78'de kurulmuş, 84'ten beri durmadan mücadele ettiğiniz, bir sürü ülkenin girdiği, Amerika'sı girdi, Mossad'ı girdi, o girdi, bu girdi. İşte mesela Ukrayna'nın bir ara Rus birliklerine, Suriye'deki Rus birliklerine PKK'nın Suriye kolu üzerinden saldırtma planı bile vardı. Yani o kadar grift ilişkilerle oldu ki bu hikaye. İşte Alman gizli servisinin orada görmezden geldikleri odur budur. Bunları artık unutmadan ama ana gündem maddesi yapmadan şunu söylemek lazım. Yani dolayısıyla bir güvensizlik var. Şimdi benim gazeteciliğe başladığım yıllar o hal aşağı, o hal yukarıydı. Ben kampanyalarla kitap toplardım radyoda ve Güneydoğu'nun kitapsız köylerine götürürdüm. Lice Diyarbakır arası 80 kilometredir. Ben saat 14'ten sonra basbaya aydınlık havada 14'ten sonra Lice'den Diyarbakır'a gelemezdim. Yol denetimi terör örgütüne geçiyor diye. Tatsız tuzsuz o bütün yaşadığımız tecrübeleri artık, şimdi bakın, Zap suyunun kenarında piknik yapılıyor. Terörden 40 yıl sonra diye bir yazı dizisi yaptırdık. Şimdi Cizre'deki festivale 100 bin kişi katılıyor. Yani biraz önce hocamın söylediği, Tanju hocamın söylediği o yeni sosyoloji, gençlerin bu ülkenin vatandaşı olmaktan mutlu olduğu ve gurur duyduğu yer. Zümrütlü kaplıcaları öyle. Bakın, Üzümlü Türkiye'nin en çok baskın yiyen, en çok şehit verilen karakoldu. Şu anda bizim ticarettekimiz de en önemli kapılardan bir tanesi. Dolayısıyla bir şeyler değişti. Biz sosyolojik olarak hep beraber bu yeni sürece kendimizi adapte edip konuştuğumuz kadar dinleyerek, anlattığımız kadar anlamaya çalışarak bir süreci götürdükten sonrası çok daha kolay gelişecektir diye ümit ediyorum.
1: Peki, bu Öcalan meselesini tüm konuklarımıza sormak istiyorum. Bu noktada Tanju, Tosun, şimdi sizce Öcalan'ın durumunda zamanla bir değişiklik olur mu ilerleyen aşamalarda, ya da İmralı'daki koşullarda bir revize söz konusu olur mu? Buradaki talepler neler, ya da bundan sonra oluşur mu, nasıl bir cevap verilir buna, bunun toplumdaki karşılığı ne olur?
3: Şimdi ben de yani Öcalan'ın böyle bir talepte bulunmadığını izliyoruz tabii medya aracılığıyla ve özellikle bu süreçte DEM dışındaki parlamenter elitlerden ve devlet elitlerinden böyle bir söylemin dillendirilmediğine tanık oluyoruz. Dolayısıyla ortada böyle bir reel politik olarak kısa vadede gerçekleşmesi olası bir durum söz konusu değil. Şimdi meselenin, varsayalım ki parlamenter elitten bu tür bir DEM hariç diyoruz. Tabii ki o demin de son günlerdeki söylemine dikkate aldığımızda Özal Bey'in ifade ettiği gibi yani sürecin bu şekilde, yani Öcalan'a fiziki koşullarının değiştirilmesi talebinin süreci daha fazla hızlandıramayacağı, tam tersine donduracağı, hatta geriye getireceğine ilişkin bir şey var. Genel algı var. Çünkü özellikle yani siyasi partiler siyaseti iktidara gelmek, iktidarda kalmak için yapar iken yüzünü topluma dönmek zorundalar. Yani meşruiyet kaynağı toplum ve toplumun herhangi politik meseleye dair görüşlere. Şimdi şu aşamada toplumun bu meseleye bakışındaki kırmızı çizgileri dikkate aldığımızda ne devlet elitlerinin ne siyasal elit, parlamenter elitlerin böyle bir talepte bulunması mevzu bahis değil. Yani bu ortada olan bir durum. Öcalan da bunun farkında olduğu için bu konuda bir talepte bulunmuyor. Yani süreci bir şekilde kesintiye uğratması, kendisinin fiziki özgürlüğüyle ilgili bir tartışma, koşullarını iyileştirmesiyle ilgili bir tartışma, bütün tartışmaların önüne geçerse sonucu ne olur diye bir endişesi olduğu açık. Şimdi bu açıdan bakıldığında tabii nereye doğru bir evrilme yaşanacak? Muhtemelen tepkiler tabii ki olacak süreç içinde, ama dediğimiz gibi yani Türkiye'nin 50 yıllık bir temel meselesinin çözümü adına atılmış adımlar konusunda gerek parlamenter siyasetin gerekse toplumun kanımca yeter artık söz birlikte yaşamanın ortak irademizle eşit yurttaşlık temelinde yaşamamız gerektiği konusunda bir refleks gösterecekleri ve bunun da bu meselenin çözümü adına bir ciddi siyasal meşruiyet üreteceği kanaatindeyim. Çünkü mesele teknik bir mesele olarak kalmayıp aynı zamanda geleceğin Türkiye'si adına atılacak bir adım olduğu için ve bu konuda özellikle partiler arasında çok ciddi bir ayrım olmaksızın, yani bir iki karşı çıkan partiyi bir kenara bıraktığımızda partiler üstü bir meseleyi siyaset kurumuyla çözme adına atılan adımlar var çünkü ortada.
1: Peki şimdi bugün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları vardı konuyla ilgili olarak. Ve işte burada yeni bir aşamaya geçildiğini ifade etti. Ve süreçte işte mesele yeni başlıyor ifadesini kullandı. O da ve şimdi ince işçilik aşamasındayız dedi. Bu ince işçilikten kastedilen tam olarak nedir? Yani aslında uzun zamandır görüşmeler devam ediyor. Komisyonda raporlar yazıldı ama şu an inşa edilmeye çalışılan ne tam olarak?
3: Bana mı soruyorsunuz?
1: Tanju Bey buyurun lütfen, kusura bakmayın.
3: Şimdi yani ince işçiliğin siyaset adına üreteceği çözüm kastediliyor. Siyaset adına üreteceği çözüm tabii bir parlamenter çıktı olması gerekiyor. Bir yasa olması gerekiyor. Birinci boyutu bu ve yasanın hukuki bir metnin aynı zamanda bir siyasal meşruiyetle şey yapması gerekiyor, örtüşmesi gerekiyor. İşte yasal bir düzenlemenin ancak ince bir işçilik suretiyle bir siyasal meşruiyet temeline oturması durumunda bunun bir anlamı ve karşılığı olur. Yani ince işçilikten benim anladığım toplumun beklenmesi.

0: sadece muhalefet açısından değil, iktidar açısından da potansiyel bir takım riskler üretebilir. İşte bu risklerin üretilmemesi için sürecin ince bir işlikle ilerlemesi gerektiği konusunda Sayın Çelik'in ve ilerleyeceği konusunda da bir değerlendirmesi var muhtemelen.
1: Tamam. Peki şimdi bu potansiyel riskleri de biraz sonra konuşacağız. Tabii yine bir kısa reklam arasına gidiyoruz. Ardından buradayız.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Müzik arası.

0: Doğrudan siyaset devam.
1: Doğrudan siyasette terörsüz Türkiye sürecini konuşmayı sürdürüyoruz. Konuklarımız hem stüdyoda hem de uzaktan bağlantıyla değerlendirmelerini yapıyorlar. Hukukçu Selami Kur'an'a şunu sormak istiyorum. Çok tartışılan bir konu, suça karışan, karışmayan. Evet. Ve bu ayrım nasıl yapılacak? Bu noktada DEM Parti daha önce çerçeve yasada Türkiye'ye dönecek örgüt üyeleriyle ilgili düzenlemede suça karışan, karışmayan veya eli silah tutan, tutmayan ayrımı yapılmasına karşı bir direnç gösteriyorlardı. Ama tabii bu noktada komisyondaki diğer partiler de zannediyorum ayrı bir direnç gösterdi. Şimdi nasıl uzlaşılacak bu noktada, şu an uzlaşılmış mıdır mesela tabii? Ve bir de bu ayrım gerçekten nasıl mümkün olacak, topluma nasıl anlatılacak?
2: Şöyle, aslında teknik anlamdaki çalışmanın ince işçilik derken aslında onu ifade etti AK Parti sözcüsü Sayın Çelik. Tabii yani her harfine, her kelimesine, her cümlesine çok dikkat etmek lazım. Netice itibariyle Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve İnfaz Kanunumuzda geçici bazı değişiklikler de olması söz konusu olacak. İnsanların tabii ki özgürlüğüyle ilgili bir mesele. Yani cezaevi, hapis cezası almışlar. Ama şöyle bir şey de var tabii. Şunu söyleyelim, en başında söyledik, bir genel af değil, bir özel

0: statü, özel kişiye özel bir düzenleme
1: başka
0: değil.
1: Başka terör örgütleri de
0: geçici
1: yararlanmasın diye.
0: Tabii hayır, orada zaten kullanılan mesela teklifte münfesih örgüt tanımı var. İlk defa münfesih örgüt tanımı ne anlama geliyor? Kendini feshetmiş ve tasfiye etmiş ve silah bırakmış örgüt üyelerini kapsayacak şekilde bir düzenleme öngörülüyor. Bunun da şartlı olarak biz isimlendiriyoruz teknik anlamda. Neyin şartı orada görüyor? Zaten teklifin içeriğine, kamuoyuna yansıyan hususlara baktığınızda onu açık olarak görüyorsunuz. Bir defa tespit ve teyit mekanizması. Tespit ve teyit mekanizması nedir? Bu komisyon raporunda da vardı. Tespit ve teyit mekanizmasının öngörülmesi demek, özellikle örgütün kendini fesih, ki bu konuda zaten karar almışlardı. Gerçi hukuken, aslında şunu da söyleyeyim hukukçu olarak, hukuken zaten gayri meşru bir örgüttü, terör örgütüydü. Dolayısıyla meşru olmayan bir yapının da kendini feshetmesi de aslında biraz mantıksız gibi görünüyor. Ama Türkiye'nin talebine, etkinliklerine, faaliyetlerine, Türkiye'ye yönelik, Türkiye'ye karşı etkinliklerini tamamen sonlandırma noktasında odaklanıyor Türkiye'nin bakışı. Bu da yetmiyor. Bir de örgüt üyelerinin, örgüt mensuplarının silah bırakmasının teyit ve tespit edilmesi, ki bu konuda özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'na çok ciddi bir görev veriliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelecek raporlama doğrultusunda, yani örgüt üyelerinin silahlarını bıraktığı, teslim ettiği ve Türkiye'ye giriş noktasında, Türkiye'ye çünkü silahları bıraktıktan sonra Türkiye'ye giriş yapacak örgüt mensuplarını kapsayacak bu yasa, çerçeve yasa. Yani bunlardan kim yararlanacak, özellikle onu da söyleyelim. Bir, Öcalan ve örgütün üst düzey yöneticileri yararlanmıyor. Yani Kandil'deki üst düzey, zaten biliyorsunuz, isimlendirmeme de gerek yok. 5-6 tane isim. Onlar yararlanmıyor. Kimler yararlanacak? Orada aslında teklif normatif düzenleme olarak şunu diyor. Yani ben diyor adam öldürme, silahlı eyleme karışmış örgüt üyeleriyle diğerleri arasında ayrım yapıyorum. Bu ne anlama geliyor? Bizim çünkü Türk Ceza Kanunumuzda ve Terörle Mücadele Kanunumuzda çeşitli suç tipleri var. Örneğin örgüt üyeliği bir suçtur. Yani terör örgütü üyeliği bir suçtur. Terör örgütü propagandası yapmak bir suçtur. Örgüte yardım ve yataklık bir suçtur. Ama bu suçtan hüküm giymiş kişilerle ilgili olarak ben bir denetimli serbestlik, 3 yılla 5 yıl arası bir adli kontrol mekanizmasını işletebilirim.
1: Silahları bırakmak lazım. Bunlar risk barındırıyor mu peki? Bunlar risk barındırıyor mu mesela gelecekte?
0: Ne açıdan?
1: Özellikle mesela denetimli serbestlik gibi durumlar. Yine farklı bir örgütlenme söz konusu olursa, Tanju Bey'in de aktardığı noktada bazı potansiyel riskler barındırıyor ifadesini kurdu. Burada yasada tabii ki de bir boşluk tam da bırakılmaması gerekiyor.
0: İşte bu nedenle ince işçilik. Zaten oradaki temel ayrım şu. Bir, silahlı eyleme katılmış, terör eylemlerine katılmış olanlarla katılmamış olanlar arasında bir temel ayrım yapılıyor. Suça karışanlar açısından, örneğin orada suça karışanlar açısından ne olmuş? Kasten adam öldürme. Hı hı. Müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olmuş ve şu anda cezaevinde olan hükümlüler yararlanmıyor. Hı hı. Az önce ifade ettiğimiz çerçeve yasaya göre, yani teklife göre diyelim, mecliste nasıl çıkacak göreceğiz tabii.
1: Geçmişe dönük değil.
0: Efendim?
1: Geçmişe dönük değil o zaman. Şu an çıkacak olan yasa geçmişteki hükümlüleri kapsamıyor diyorsunuz.
0: Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezasına mahkum olmuş, kasıtlı cinayet işlemiş, öldürme, yani askerlerimizi ve polislerimizi şehit etmiş kişilerin bu yasal çerçeve dışında kalmaları öngörülüyor.
1: Şu an için evet.
0: Evet, şu andaki teklifi bu şekilde söyleyebiliriz. Buradaki en önemli amaç ne? Özellikle az önce de ifade edildi, Avrupa ayağındaki Suriye ayağındaki ve cezaevindeki bir kısım hükümlüler. Bir kısım hükümlüler de dediğimiz, işte az önce söyledim, sadece örgüt üyeliği, örgüt propagandası, yardım ve yataklık, silahlı eyleme katılmamış kişileri denetimli serbestlik yoluyla bir noktaya getirilmeleri. Yani oradan yararlanma. Denetimli serbestlik de adli kontrol şöyle. Tabii adli, her bir adli kontrol ve denetimli serbestlik sürecinin işlemesinde bir nebze risk vardır. Yani potansiyel, sadece terör suçlular açısından söylemiyoruz bunu. Adli suçlular açısından da söyleyebiliriz. Yani serbest bırakıyorsunuz, denetimli, mümkündür ki serbestken dışarıda bir suç daha işleyebilir. Yani cinayet işleyebilir ki vakalar oluyor. Özellikle kadın cinayetleriyle
1: çokça
0: ilgili.
1: Çokça mültenlerimizde.
0: Evet. Yani bu risk var. Buna katılıyorum. Bu risk var ama devlet şunu söylüyor. Yani ben bu çerçeve yasadan silah bırakma ve ülkeye dönme şartıyla silahını bırakacaksın. Ki bu kişilerin de aşağı yukarı, ben size söyleyeyim, tahmin edilen rakamı 3000 civarında. 3000 kişiyi kapsıyor. Cezaevindekilerin 1800-1900 kişi, yani örgüt üyeliği, propaganda, yardım ve yataklıktan hükümlü olanların sayısının da 1800-1900 civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani toplamda 5000'e yakın örgüt mensubunu kapsayacak bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. İlk aşama, ilk başlangıç olduğu için tabii ki bunun istikrarlı bir şekilde yürümesi, uygulanması çok önemli. Ama hiç unutmayalım, altını hep önemli çizelim bu kamuoyundaki tartışmalarda. Silah bırakma ve silah bırakıldığının tespit ve teyit mekanizması çok çok önemli. Bu yürürlük şartıdır. Bu nedenle şartlı yasal düzenleme diyoruz. Ve geçici bir düzenleme. Bu amaca uygun. Amaç da ne? Terör örgütünün tasfiyesi ve silahları bırakması. Amaç bu. Terör yasal düzenlemenin amacı bu. Bu amaca bu amacın da tahakkuk etmesi için ikinci bir mekanizmada denetleme ve izleme kurulu kuruluyor. Hı hı. Denetleme ve izleme kurulu da ne? İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların temsilcilerinden oluşan bir kurul olacak. Ve bu özellikle bu silah bırakan ve ülkeye dönen örgüt mensuplarının toplumsal uyumu ve rehabilitasyonu ile ilgili süreci takip edecek. Yani bir tarafta güvenlik kaygıları, güvenlik meseleleriyle ilgili ciddi bir mekanizma devrede, bir tarafta da bunların takibini, bu kişilerden, yasadan yararlanan kişilerin toplumsal anlamdaki denetimi ve takibini de devlet kendi eliyle yapacak. DEM Partisi'nin mesela bu konuyla ilgili bir teklifi de var. Onu nasıl değerlendirilecek bilemiyoruz. Diyorlar ki aynen komisyon sürecinde olduğu gibi bu denetleme ve izleme kurulunun yanına her siyasi partinin eşit şekilde temsil edildiği bir kurul daha kuralım. Siyaset kurulu, yani bir anlamda siyasi partiler de bu süreci takip etsinler. Eksiklikleri nedir, işte yanlış anlamalar vesaire önüne geçmek için. Yani kısaca sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamaya yönelik. Ama şunu söyleyelim Buse Hanım. Bütün buralarda en önemli hususun, bakın bunlar teknik ayrıntıları, çok zor da olduğunu bilincindeyim. Kolay bir meseleden bahsetmiyorum.
1: İçe geçmiş gerçekten.
0: Ama
1: pek çok dinamik.
0: Kullanılan dilin yapıcı olması ve istikametin korunması, istikametin ve iyi niyetin korunması. Olur ya örgütten bir grup veya örgütün bir kanadı farklı istihbarat örgütlerinin oyununa gelir, herhangi bir yanlış yaparsa, şunu da unutmayalım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün dünyada baş etmeyeceği, ezmeyeceği hiçbir silahlı örgüt yapı yoktur. Bunun da bu anlamda da devletimizin sahip olduğu potansiyeli ve kabiliyete inanalım. Diğer taraftan da sosyolojik bir esasa da ifade edelim. Yani 50 yıl onlarca şehidin, gazinin olduğu bir toplumda, altını önemli çizelim, çok şükür ki bizim toplumsal dinamiklerimiz, toplumsal sigortamız o kadar güçlü ki birçok provokasyona rağmen bir iç çatışmayı çıkaramadılar. Hı hı. Sosyal anlamda söylüyorum. Bu da milletimizin gösterdiği gerçekten çok ciddi bir sınavdı, bir imtihandı. Ben başarıyla bu imtihandan geçildiğini düşünüyorum. Şimdi mesele devletin siyaset kurumu eliyle bu meseleyi kalıcı bir şekilde demokratik sınırları içerisinde çözmesidir.
1: Peki sizin bahsettiğiniz bu olur ya kısmına 3 nokta koyup Sayın Şendir'in de geri kalan tarafları doldurmasını rica edeceğim. Şimdi olur ya süreç tekrar tıkanır ya da işte bir takım sabotajlar, provokasyonlarla bir çözüme ulaşmazsa o zaman bundan sonra ne yaşanır?
2: Yani çok net söyleyeyim, mesele kaldığı yerden devam eder.
1: Yeniden terör olaylarını mı göreceğiz demek mesela?
2: Yeniden terörle mücadele kısmına döner. Şimdi ama şunu görmekte fayda var. Şimdi birkaç tane şey var. Yani okumalara baktığınız zaman bakın kuruluşunda Marksist ve ayrı bir devleti savunan örgütten, federasyonu savunan, özerkliği savunan bir örgütten şimdi demokratik cumhuriyet dediği bir yapıya geldi. Yani şimdi Öcalan'ın İmralı'da okuduğu kitaplara bile baktığınız zaman işte yeşil anarşizmi okuyor mesela. Mesela bunun Suriye'de küçük bir ayağını uygulamaya çalışıldığını da gördük. Oldu olmadı ayrı bir tartışma konusu. Şimdi şunu görmekte fayda var. Amacın ne olursa olsun silahla elde edilmedi. Yani amaç bakın defalarca değişti. Ayrı bir devletten, özellikten demokratik cumhuriyete defalarca amaç değişti. Bir şey değişmedi. Silahlı mücadele yoluyla başarı yok. Peki başarı ne? Demokratik bir cumhuriyet, demokratik bir Türkiye tırnak içerisinde söylüyorum. Bu tanımlamada ise o zaman zaten yapman gereken şey siyaset. Bunun da yolunu açıyor devlet. Ve diyor ki şiddeti bırak, gel. Şimdi bakın şu noktanın çok altını kalın kalın çizmek lazım. PKK yapısı gereği kendi içerisindeki başkaldırıları ve itirazları tartışan bir örgüt değildir. İtiraz eden genellikle infaz edildi. Yani dolayısıyla PKK pratiğinin içerisinde Öcalan'ın iradesine rağmen ben onu yapmıyorum deme meselesi çok kolay bir mesele değil. Velev ki birisi dedi. O zaman devletin ilgili birimleri, şimdi hocamın söylediği bu izleme kurulları meselesi, ben size şunu söyleyeyim, bu siyaset ayağı da olur bunun. Şimdi buralarda bir beis yok. Şimdi Türkiye'de cezaevi izleme kurulları var. Ayrı bir kurul oluşturuluyor ve yayının başında söylediğim şey, her adımda emniyet sübapları var. Bu emniyet sübapları neyi sağlıyor? İşte güven kazanıldıkça onlara ihtiyaç duyulmayacağı ortama gelecek ama şunu görelim. Şimdi nereye doğru gidecek hikaye? Hikayenin gideceği yer çok basit ve belli. Kaynaşma süreci, bunun ne kadar süreceğini bilemiyoruz ama adını net koyalım. Yani biraz önce İrlanda'dan vesaireden bahsettik. Bugün Belfast'ta 7,5 kilometre duvar var hala. Bakın karma okul meselesi, yani Katolikler ve Protestanlar çocuklarını 4 asır aynı okula yollamadılar. Şu anda %15 karma evlilikler yine %12'ler seviyesinde. 7,5 kilometre duvar var. Hala şehrin içinde kapılardan geçişler var. Şimdi bakın parlamentoda yasal bir birliktelik sağlandı ama toplumda sağlanamadı. Bizim işimiz niye kolay sorusunun cevabı şu. Biz de zaten toplum içinde sağlanmış bir birliğin üzerine şimdi biz siyaseten bir devlet ciddiyetiyle süreç inşa ediyoruz. Son bir örnek vereyim bu konuda izninizle. Dünyanın çeşitli yerlerinde oldum. Bir gün Kudüs'te, Doğu Kudüs'teyim. Gazze'deki 2008 operasyonundan çıktım. Ultra Ortodoks Yahudilerin mahallesinde bir Yeşiva'ya, bir din okuluna saldırı oldu. Oraya gitmek istiyorum. Doğu Kudüs'teki herhangi bir Müslüman bölgesindeki herhangi bir taksici oraya gitmedi. Aynı şehirde yaşıyorlar. Bak İsrailli, Arap, Filistinli değil. Normalin 10 katı para vermeme rağmen 5 blok ötede bıraktı. Aynı sene 2008 Güngören'deki terör örgütünün saldırısı oldu. Olay yerine aracıma yakın bir yerde değildim. Taksiyle gittim. Kürt bir kardeşimdi. Benim kadar üzüldü. Hatta taksiyi çekti, benimle beraber dolaştı. Kimse de ona sen Kürtsün demedi. Aynı okula gitmek konusunda. evlilikler konusunda, devletin hizmet almak konusunda. Bakın çok bir örnek daha vereyim, bitireyim. Murat Karayılan'ın Kandil'deki terör örgütü yöneticisinin ağabeyi öldü. Nerede öldü? Kızını Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne getirmişti. Kızının tedavisini beklerken kalp krizi geçirdi. Bakın, İRA'da da ETA'da da terörle suçladıkları insanların ailelerine de çok çektirdiler. Başlarına gelmeyen kalmadı. Mal varlıkları donduruldu. En uzak cezaevlerine yollandığı insanlar, yollarda itildiler, kakıldılar. Mesela İRA mensuplarının anılarını okuyun. Evden çıktıkları an aileleri son derece ağır baskılar gördü vesaire. Bizim bu topraktaki yorulmuşluğumuzun bize getirdiği bir avantaj var. O avantajdan dolayı zaten bir üçüncü ülkeye veya bir takvime, uzatılmış bir takvime ihtiyaç duymadan ilerleyebiliyoruz. Bir de sonra ilerleyen bölümlerde konuşuruz ama Türkiye sadece kendi bölgesi, kendi Kürt yurttaşları değil. Bakın, Irak'ın kuzeyinin İran'a saldırıya dahil edilmesi meselesinde de Türkiye tehditten ziyade şunu söyledi: korkmayın, biz buradayız. Irak'ın kuzeyinde yaşayan diğer Kürtlere de, işte Suriye'ye de, İran'a da, Türkiye'nin bu anlamdaki varlığının bir güvence olduğu noktaya doğru evrilecek gibi gözüküyor bu mesele. Bu aklımızın bir köşesinde durmalı.
1: Pekala. Şimdi bir de tabii süreç başarısız olursa Türkiye'yi hangi güvenlik ve siyasi risklerle karşı karşıya olabilir sorusunu yine Tanju Tosun'a yöneltmek istiyorum. Bir de zaten sizin kullandığınız bir ifade vardı biraz önce. İktidar da iktidar açısından da potansiyel riskler taşıyor demiştiniz. Bu anlamda hangi riskleri görüyorsunuz iktidar açısından?
3: İktidar açısından bu potansiyel riskten kastettim benim. Tabii yani önemli bir girişim. Bu önemli girişim iktidarın geleceğini tayin etme anlamında önemli. Yani toplumsal ve rıza ve meşruiyet ne kadar çapı genişler ise siyaseten bunun şey desteği anlamında, toplumsal destek anlamında, artı anlamında iktidara önemli ölçüde katkı sunacağı bir gerçek. Yani şimdi sonuçta bir siyasi parti yanında bir iktidar ortaklığının bir projesi, bunun böyle bir politik çıktısı olacak toplumsal destek anlamında önümüzdeki seçimlere yönelik potansiyel risk. Şimdi bu sürecin akamete uğraması durumunda ister istemez ne olacak? Toplum geriye dönüp o geçmişteki girişimlere bakacak. Yani bu iş çözülemiyor. Bu işin çözemeyen aktörler belli ve yani siyasetin doğası gereği iki T var. Yani ya ödüllendirme ya cezalandırma. Ödüllendirme de cezalandırma da siyasi destek anlamında olabilir. Bu açıdan bakmak gerekir riske. Şimdi bunlar real politik boyut ama bir de tabii özellikle yurttaşlar temelinde bunun bir arada yaşamanın geleceğine dair bir takım şeyleri olabilir. Risk çıktıları olabilir. Şöyle ki, yine biraz önce ifade edildi. Yani özellikle İrlanda örneğinde toplumsal bölünmenin siyasete etkisi, özellikle o İrlanda örneğinde bir kültürel gettolar oluşturmuştu. Şimdi Türkiye'de özellikle bu meselenin bir çıktısı olarak bir kültürel getto oluşumu yok. İşte ifade ediliyor. Yani kız alıp vermeden aynı mahallede yaşamaya, insanların birbirine karşı bir takım provokasyonlar olsa dahi hoşgörüyle birbirlerinin kültürlerine saygı göstermesi, yeme içme kültürünün harmanlaşmış olması gibi çok çeşitli kültürel sembollerle Türkiye'de bir arada yaşama aslında temsil edilmiş oluyor. Şimdi bu birlik özellikle bu süreç ne kadar başarıya ulaşırsa o kadar artacaktır doğal olarak. Eğer başarıya ulaşmazsa, ki ben içtenlikle başarıya ulaşmasına inananlardanım, bunun özellikle yani toplumsal kitle psikolojisinde hem bir takım soru işaretler yaratması hem de bunun bizzat siyaset kurumunun belirli aktörleri tarafından provoke edilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkabilir ve bundan tabii sadece siyaset kurumu değil aynı zamanda Türkiye'de yani toplumda zarar görebilir. Hiç istemediğimiz şekilde yani bugün gelinen noktada geriye gidiş hem toplumun hem devletin genel anlamda Türkiye'nin hayrına olmaz. Ama sağlanacak başarı dediğim gibi yani hem bu kültürel dinamiklerle şekillenen kimliklerin bir arada yaşamasına katkı yapar. Aynı zamanda bu birlikteliğin hem bir ekonomik dinamizm hem de siyasetin çözüm sorunları çözme kapasitesini arttıran yegane mekanizma olduğuna ilişkin bir şey oluşur, kanaat oluşur. Bu da neye yol açar? Türkiye'de siyasete duyulan güveni, meşruiyeti arttırmaya yol açabilir. Böyle bir tablo var önümüzdeki süreçte. Bunu tabii ki hem dış kimi dinamikler yine ifade edildi biraz önce hem de bir takım iç dinamikler sekteye uğratmak isteyebilir, provoke etmek isteyebilir ama tarihsel arka plandan gelen bu kültürel bağların sorunu çözme buraya kadar geldikten sonra artık geriye bir dönüşün olmadığı kanaatindeyim ben.
1: Riskleri konuştuk. Biraz da fırsatları konuşmak gerekirse Selami Kur'an'a da onu sorayım hemen. Başarılı olması halinde bu sürecin Türkiye'nin iç siyaseti, ekonomisi ve tabii dış politikası üzerinde nasıl etkiler yaratacaktır?
0: Ümit ederim ki duamız da o yönde. Yani Türkiye'den bu kangren haline gelmiş bu terör meselesiyle kalıcı bir şekilde kurtulması nasıl bir Türkiye olur? Ya çok güzel bir ülke olur. Yani özgür, netice itibariyle hepimiz şüphesiz çocuklarımızın veya torunlarımızın özgür, güvenli ve refah seviyesi yüksek bir ülkede yaşamasını isteriz. Bir yurttaş olarak bunu isteriz. Ama bunların en önemli ayağı hem özgürlük hem de güvenlik. Dolayısıyla bu güvenlik kaygılarından, güvenlik kaygıları biter mi bir devlet için? Hiçbir zaman bitmez, sıfırlanmaz. Ama önemli ölçüde azaltılır. Önemli ölçüde azaltılabilir. Yani az önce örneği verilen terör örgütleri veya silahlı çatışma diyelim, İRA, ETA vesaire. İnanın hiçbiri Türkiye'nin PKK örgütüyle, terör örgütüyle vermiş olduğu 50 yıllık, 50 yıldan fazla aslında bir mücadelenin onda biri kadar değildir. Verdiği hasar açısından, insan kaybı açısından. Türkiye dünyada bu silahlı terör örgütleriyle birebir en başarılı şekilde mücadele eden ülkelerin başında geliyor. Bunu NATO eski genel sekreteri de söyledi. Ki NATO'da müttefiklerimizden bırakın destek görmeyi, köstek olmalarına rağmen başta ABD'nin binlerce tir silahı nasıl verdiğini hepsini biliyor. Devlet bunlar hepsini biliyor. Ama jeopolitik konjüktür açısından uygunluğu ABD'nin en azından bu meseleye bakışı, Suriye'deki rejim değişikliği, Irak'taki durum itibariyle Türkiye bu meseleyi bir terörle başarılı bir şekilde özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra çok başarılı bir şekilde mücadele etmiştir. Türkiye savunma sanayinde geldiği imkanlar nokta itibariyle tehdidi yerinde sonlandırma, bitirme noktasında çok başarılı bir sınav vermiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı sadece bölgemizin değil dünyanın en önemli istihbarat örgütlerinden başarılı bir şekilde çalışmalarını yürütmüştür. Terör örgütlerine yönelik sadece PKK değil DAEŞ'e karşı da ve diğer örgütlere karşı da. Dolayısıyla eğer bitmesi durumunda bakın size ben şöyle bir şey vereyim. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan komisyonun ismini hatırlayalım. Milli Dayanışma. Hı hı. Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu. Ben onun açılımını şöyle kendimce düşündüm. Bütün bu süreçle ilgili sürece atfedilen anlam ve önem açısından bir milli dayanışma sürecin amacı aslında iç cephenin tahkim edilmesi. Yani her ne sebeple olursa olsun 86 milyon insanın, yurttaşın, vatandaşın etnik kimliği, kökeni, dini inancı, mezhebi, statüsü ne olursa olsun bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu hissiyatını olması. Bakın hissiyatının olması. Bu ülke benim, bu devlet benim, bu milletin ben bir mensubuyum. Aslında milli dayanışma dediğimiz şey milli birliği de tahkim eden, güçlendiren bir husus. İkinci ismi demokrasi. Az önce söyledim. Demokrasi noktasında siyaset alanının genişletilmesini sağlayacak.
1: Demokrasiye de katkı sağlayacak mıdır bu?
0: Efendim?
1: Demokrasiye de katkı sağlayacak mıdır bu?
0: Çok, hem de çok. Bir defa şu açıdan siyaset alanının genişlemesi söz konusu olacak. Yani düşünün örgütün bir dönem uzantıları siyaset yapmaya çalışan işte siyasi partileri oldu. Birçoğu da 7-8 tane siyasi parti kapatıldı. Hatırlayın. HDP'nin sonlu yargıda şu anda da DEM Parti ve onun daha önceki partileri. O partide dahi yani Kürt siyasetinde söylem ve pratik yapan siyasetçiler üzerinde dahi bir silah, bir şiddet şeyi vardı. Demokrasi kılıcı gibi sallanıyordu. Yani demokratik siyaset yolların üzerinde, önünde silahın gölgesi vardı. Terörün gölgesi vardı, şiddetin. Bu nedenle demokratik alanda, demokratik siyaset kanallarının açılmasıyla birlikte temel hak ve özgürlükler açısından başında da en azından söyleyelim ifade özgürlüğü. Bakın bizim mesela çok olur böyle iç siyasete de tartışırız. Türkiye'nin işte ideal olan demokratik reformları, standartları şunu da altını çizelim. Yani 2000'li yıllardan itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin göreve gelmesiyle birlikte Sayın Erdoğan'ın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı bir konuşma vardı. Ben Kürt kimliğini tanıyorum demişti. Bence önemli tarihsel mihenk taşlarından biri doğuydu. Kürt kimliğini tanıyorum. Ve Kürt kimliğinin red ve inkar, asimilasyon politikalarına son veren aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin icraatları olmuştur. Bunu da altını çizelim. Bu yolu bir şekilde artık siz az önce söylendi Doğu ve Güneydoğu'ya gittiğiniz zaman ne bileyim bir Cizre'ye gidin, bir Hakkari'ye gidin, bir Urfa'nın Viran şehrine gidin, bir Mardin'in Derik, Kızıltepe'sine gidin, Van'ın Ağrı'nın şeyine gidin, Bingöl'e, Batman'a. Yani şu anda 1,5 yılı aşkın bir süredir esen o toplumsal barışı, huzuru ve güveni gözlemleyebilirsiniz. Yani batıdan insanlar turistik gezi yapmak istedikleri zaman 5-6 yıl, 8-10 yıl, 15 yıl önce özellikle de çeşitli soru işaretleri vardı. Akşam güneş battıktan sonra sokağa çıkma diye tavsiye edilirdi oradaki yerel halk tarafından. Dolayısıyla güvenli, huzurlu bir Türkiye ortamını tahayyül edin. Ama farklı görüşler, farklı yaklaşımlar olacaktır. Yani bu her zaman olur, şimdi de olacak, gelecekte de olacak. Bir de kardeşlik projesi değil mi? Dedi ki yani milli dayanışma, demokrasi ve kardeşlik komisyonu. Kardeşlik komisyonu da nedir? Öyle rastgele söylenmiş bir isim de şey değil, o bir kelime değil. Bin yıllık Türk ve Kürt kardeşlik. Az önce bahsi geçti. Ne ETA ne İRA örneklerinde görülmedik bir şekilde 50 yıl boyunca binlerce şehit verilmiş. Neredeyse şehidin veya gazinin olmadığı Türkiye'de kasaba kalmamıştır. Belki de köy kalmamıştır, bilemiyorum. Yani bunca şehit cenazelerinin olduğu bir ülkede siz sosyolojik anlamda bir çatışmayı beceremediniz. Hı hı. Dış mihraklara söylememiz
1: gereken.
0: Bununla
1: ilgili bir aslında bir polisten dinlediğim bir anı vardı. Bir yine çekime gittiğimiz zaman bir polis arkadaşımız, işte ekipten arkadaşlarımızdan biri Tunceli'ydi. Orada sohbete başladılar. O da Tunceli'de aslında ne kadar hani ki zamanda terör olaylarının çok olduğu bir bölge, evet, zaten. Ve işte orada nasıl sevildiğini, nasıl güzel ağırlandığını, ailesiyle pikniğe gittiğinde dahi işte orada yaşayanların gerektiğinde yer verdiğini ve orada nasıl güzel anlaşıldığını aktardı. Ve işte çok özlediğini, keşke görev sürende olmasaydı, biraz daha orada kalabilseydim, evet, ifadesini, evet, kullandı. Hem kendisine yaklaşım hem de onun yine bölge halkına yaklaşımı o kadar ilginçti ki aktardıkları. Hani, evet, normalde kutuplaşmanın çok yüksek olduğu iki yerden bahsediyoruz.
4: Tabii.
1: Ama birebir yaşantılarımızda, tabii, kutuplaşmayı aslında hissetmiyoruz. Tabii. Bunu, tabii, anlamak için, bunun ne kadar yapay bir durum, tabii, olduğunu anlamak için de çok güzel bir örnekti açıkçası.
0: Ya anlattım. Şöyle, aslında sosyolojik olarak bakın, ben millet kavramının çok kıymetli bir kavram olduğunu ve insanlık tarihinin eskitemediği iki temel kavram olduğunu düşünürüm. Bir millet kavramıdır, iki aile kavramıdır. Zaman zaman çok hırpalanırlar bu iki kavramda haksız şekilde. Ama bir millet kavramı olarak biz, yani sevinçle ve tasada aynı kaderi paylaşan topluluktur, toplumdur, insanlardır. Yani siz bin yıllık derken Malazgirt Zaferi'nden alın, Çanakkale Zaferi'ne, İstiklal Mücadelesi'ne, Kurtuluş Savaşı'na kadar, Kıbrıs çıkarmasına kadar, barış müdahalesine rağmen, ya birçok acıda ve kederde, bir spor karşılaşmasında, bir şeyde doğusuyla, batılısıyla, kuzeyliyle, güneyliyle aynı duyguyu yaşayabilme, aynı heyecanı duyabilme, aynı kederi hissedebilme. Mesele burada. Millet olma budur. Yani millet böyle ırkçı, faşist, Hitler Almanya'sındaki analizlere göre, yaklaşımlara göre değildir. Millet olma, bir milletle, bir toplumla, bir camia ile birlikte iyi günde ve kötü günde bir arada olmadır. Aynı heyecanı duymadır ve aynı aidiyeti. Bu nedenle ben sözlerimin başında dediğim gibi, doğru veya yanlış, eksik veya fazla, eğer bir insan, biri ben bu ülkeye aidiyet duygusu hissetmiyorum hissiyatını taşıyorsa, sormalı neden diye. Ve eğer herhangi bir sıkıntı, bir sorun varsa, devlet bunu giderebilme şeyini göstermeli, iradesini göstermeli. Çünkü devlet bu anlamda çatısı altında yaşayan bütün vatandaşlarına, bütün insanlara adaletle hükmetmek zorundadır. Adaletle. Adaletsizliğin olduğu yerde de ne bir toplumda bir devlet olgusu yaşayabilir, ne bir toplumda sağlıklı, huzurlu, güvenli bir ortam olabilir. Dolayısıyla bizim en önemli hususumuz, yine bu komisyon raporunda olsun, bu sürecin ana mihenklerinden olsun, bir devletin niteliklerinden, iki milliyetin hissiyatından taviz vermeden. Peki. Devletin nitelikleri nedir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurucumuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu liderinin ve devamındaki kurucu kadroların ortaya koymuş olduğu anayasamızın ilk üç maddesinde de belirtilen devletin nitelikleri, cumhuriyetin temel ilkeleri noktasında, bu çerçevede, bu çatı altında her demokratik mekanizmanın kullanılması, siyaset kanalıyla kullanılması, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi açısından önemlidir.
1: Pekala, sizin sözlerinizle bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni tabii ki siyasi süreci konuşacağız.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Müzik arası.

0: Doğrudan siyaset devam.
1: Aranın ardından doğrudan siyasette siyaseti konuşmaya sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini konuştuk. Çerçeve yasayı konuştuk önceki dilimlerde. Şimdi ise Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Daha bir hafta olmadı açıkçası Yeni Parti'nin kuruluşu ama hemen her gün farklı sebeplerle tabii ki gündemimizde. Kimi zaman yapılan açıklamalarla, kimi zaman partinin logosuyla ya da işte geride bıraktıklarıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalanlarla pek çok boyutuyla konuşuyoruz. Konuşmayı da sürdüreceğiz. Özay Şendir'e sormak istiyorum. Yeni parti oluşumunu, kadrolarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir partiye ihtiyaç var mıydı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm yollar tükenmiş miydi? Geçtiğimiz hafta aslında çokça konuştuk. Ama tabii bugün bu programda sizlerden de bu değerlendirmeyi almak isterim. Bir hafta sonra, hatta tam bir hafta geçmemişken nasıl görüyorsunuz bu durumu?
2: Vallahi bir şey söyleyeyim. Biraz önce hocama iyilik yaptınız, umudu sordunuz, bana standartı sordunuz diyeyim. Hani nasıl bir Türkiye olacağı anlatabilmek çok daha keyifliydi.
1: Belki siyasi olarak da bir umut.
2: Aslında şimdi şunun adını koymak lazım.
1: Bakın, oradan bakabilirsiniz.
2: İktidarla muhalefet arasında mücadelenin en sertleştiği noktalarda bile meclisteki komisyon çalışmaya devam etti. Kimse herhangi bir sebepten dolayı komisyondaki üyelerini geri çekmedi. Yani özellikle CHP üyeleri hani, yok belediye operasyon dendi, o dendi, bu dendi ama o komisyon ayrı. Şimdi şurada biz sokak olarak hani mecliste bizim aramızda zaman zaman hep çok paralel gözükürür. Aslında ulusal güvenlik ülkenin demokrasiyle ilgili şeyleri, iktidara muhalefet edilir de ulusal güvenliğe ve ülkenin geleceğine muhalefet edilmez. Yani en azından biz komisyonda bu örneği verebildik. Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti meselesine gelince şimdi aslında bahsettiğimiz bütün milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlar da yeni partiye geçen 91 isimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'te belirlediği milletvekilleri. Yani onların herhangi biri Özgür Özel'in milletvekili listesine koyduğu isimler değil. Dolayısıyla 91 kişi eğer partiyi bırakıp gitme ihtiyacı duyduysa burada bir tıkanıklık var demektir. İki, siyaset özü itibariyle insanlara umut verebilmek için yapılmış bir şeydir. Şimdi umut verebilmek için ihtiyaç duyduğunuz şeyler vardır. Onlardan bir tanesi ve belki de birincisi sizin nasıl bir Türkiye vizyonunu ortaya koyacağınızdır. Türkiye vizyonunu kim nasıl anlatacak? İki, bakın samimiyetin siyasette ne kadar önemli bir şey olduğunu en azından şu yeni partiden önceki süreçte de, yani mesela Özgür Özel'in çalışkanlığı, Türkçeyi kullanışı, Ferdi Zeyrek'in cenazesinde mezarın içine girişi vesaire, halk arasında kurabildiği bir ilişki ağı. Ha, şu mudur? Siyaseten nasıl bir farklılık üretilecek? Mesela onu göreceğiz. Bakın Türkiye'de aslında üzerinde durmak isterim. Biz hep kişileri ve parti amblemlerini konuşuyoruz. Mesela şimdi bu evrensel sosyal demokrasi üzerinden çeşitli tanımlamalar yapılıyor. İşte geçmişte bir Baltık tipi sosyal demokrasi vardı. İsveç'te çok uzun zamandır merkez sağ iktidardı. İşte üçüncü yol, Schröder ve Tony Blair'ın yol açtığı enkazın bugün Avrupa'daki aşırı sağın gelişmesindeki payı vesaire, ama gelecek çok çalkantılı bir 10 yıla giriyoruz. Gelecek 10 yılda ana konumuz bizim demokrasi olmayacak. Güvenlik olacak, silah olacak, bölgesel ittifaklar olacak. Böyle bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi veya bu fikre ya da yeni parti gönül vermiş insanların şu anda enerjilerini nereye harcadıkları meselesi aslında oturup hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir nokta. İhtiyaç var mıydı? İddia ne? Yüksek Seçim Kurulu seçimlere girmeyi engelleyebilir. Niye? En son kurultayı 6 yıl önce yaptı. Şimdi 2020 kurultayı Kemal Bey'in şeyinden kaynaklanan en son seçildiği diğer kurultay ortadan kalkınca 2020'deki kurultaya döndü mesela, ama geldiğimiz yer şurası. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bence çok doğru bir tespiti var. Salonları değil, gönülleri doldurmak diye. Yani şu son yaşadığımız 48 saatlik tartışma bile.
1: O da ola, isterseniz kısaca bir değinelim. Bu figüran meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl bir zarar verdi?
2: Şimdi,
1: ya da verdiğini
2: şöyle, işin garip tarafı şu. Bu sabah şeye baktım. aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin ihraç ettiği Mehmet Sevigen bugün savunuyordu örgüte zarar vermek için yapıldığı şeklinde. İşte Kast Ajansı'nın bir açıklaması geldi. Bir taraftan Gürsel Tekin'in çeşitli iddiaları vardı. Bu FETÖ'yle mücadeleye en çok zarar veren şey her konuda bir FETÖ'nün parmak izi, ayak izi nerede var atıfları vesaire. Böyle baktığınız zaman şöyle söyleyeyim işte önümüze bakabilmek, umuda bakabilmek, maviyi görebilmek bu nefesi aldırtıyor mu bu yaşadığımız çerçeve, kullanılan dil, pişman ederiz, durmadan parmak sallama vesaire. Bunlar insanları yoran şeyler. Siyasetin özellikle Z kuşağını okumak istiyorsak durmadan ne yapılacağını söyleyen, bakın iletişim karşılıklı olan bir şeydir. Öbürü propaganda, tek kişi konuşup herkes dinlediği zaman Türkiye'de siyasetin aslında nerelerde değişmesi gerektiğine dair de müthiş örnekler çıkıyor ortadan. Ama şunu söylemekte fayda var. Bir musibet bin nasihattan daha iyidir diye bir laf vardır. Dilerim bu bütün yaşanan süreçten herkes kendine dersler çıkarıyordur. Siyasetin ne olması ve daha önemlisi ne olmaması gerektiği konusunda hakikaten çok öğretici bir dönem yaşıyoruz.
1: Peki Tanju Tosun, sizce toplumda özellikle muhalefet cephesinde bir değişim isteği var mıydı? Böyle bir beklenti var mıydı? Mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde artık bir çıkış yolu, burada üretilebilecek bir siyaset, Özgür Özel ve arkadaşları, onu destekleyenler tarafından bu yok muydu ve siz siyasete yeni partinin ne getireceğini düşünüyorsunuz? Son tabii yaşananları da özetleyip değerlendirmek isterseniz bunu da dinleyelim sizden. Özellikle bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan sabotaj olduğu iddia edilen bu meseleyle ilgili.
3: Şimdi izin verirseniz sondan başlayayım. Yani bu CHEST olayı, sabotaj ile ilgili kamuoyuna yansıyan tartışma ve değerlendirmelerde. Şimdi var ya da yoktan daha önemlisi, yani bir siyaset bilimci olarak benim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Bey'in o salondaki konuşmasına yönelik, o salonda bulunanların ilgi düzeyinin sınırlılığı idi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabii bir kitle partisi, özellikle kendisini merkezde konumlandıran, merkez solda konumlandıran bir siyasal parti, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tarihsel arka planının dayandığı o ideolojik ve siyasi kimlik dolayısıyla her zaman için kendi seçmen tabanı bu tür toplantılarda, gerek parti mitingleri olsun gerekse kapalı toplantı, salon toplantıları olsun, coşkulu bir refleks gösterirdi. Genel başkanların yapmış olduğu konuşmaya ya da o salon etkinliğindeki havayı dikkate aldığımızda. Şimdi benim izlenimim böyle bir coşku yoktu. Dolayısıyla bu coşkunun yapay bir coşku olduğuna ilişkin bir tartışma da var. Özellikle bu kez olayından hareketle. Şimdi bu olayın bu coşku düzeyinin çok cılız kalması Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yapısına seçmen ya da partizan kitlenin vermiş olduğu destek, duyduğu ilginin sınırlılığı olarak okunabilir. Yani o coşkunun görülmemesi bununla bağlantılı kanımca. Coşku arttırılmak için dışarıdan bir kitle, bir casting şirketi aracılığıyla taşınmış olabilir. Nitekim özellikle bir gün gazetesi muhabirinin bu konuda yapmış olduğu haber böyle bir tartışmayı ortaya çıkardı. CHP kendilerinin bunda bir etkisi olmadığını ifade ediyor, ama bundan bağımsız olarak öyle bir kitle getirilse de getirilmese de salonda bir coşku yoktu, bir ilgi yoktu. Çok düşük düzeyde kalıyordu ve olan ilgi de yapay bir ilgi olarak benim dikkatimi çekti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle salon toplantılarına bir anlamda geriye dönüp baktığımızda böyle bir tablo vardı. Şimdi bir diğer husus tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanların kurmuş olduğu yeni partinin Türkiye siyasetinde konumlanmasını geçmişte özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünmelerle ilişkilendirdiğimizde nasıl bir siyasi parti fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden 1930'lardan başlayarak CHP içindeki bölünme sonucunda kurulan 17. parti. Dolayısıyla geçmişte çok sayıda bölünme sonucunda CHP'den ayrılan siyasal aktörlerin, elitlerin kendilerini ideolojik olarak sağda tanımlandırdıkları partiler olmuştur. Mesela Demokrat Parti bunun örneği. Gerçi şu da Türkiye ideolojik yelpazesinde merkez sağ, merkez sol kavramları 1965'ten itibaren kullanılmaya başlıyor. Ama halk nezdinde işte sağ sol kavramları bağlamında düşündüğümüzde ki Adnan Menderes'e mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile aranızdaki temel fark nedir diye sorulduğunda rivayet odur ki olsa olsa biz CHP'den bir adım daha soldayız şeklinde bir cevap vermiş olduğu ifade edilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmişte yaşanan bölünmeler, yani 1960'larda CHP'nin ideolojik olarak yeniden yapılanması, Güven Partisi, Demokratik Sol, ardından ortanın solu, ardından 70'lerde Demokratik Sol Parti, Cumhuriyetçi Parti. Şimdi bu bölünmelerin arka planında bir ideolojik ve sınıfsal bölünme dikkat çekiyordu. Yani gerek ortanın solu gerekse Demokratik Sol, CHP'deki ideolojik yeniden yapılanmaya tepki duyan, hatta CHP'yi anti-Kemalistlikle suçlayan ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği sınıfsal yapı karşısında Türkiye'de alternatif bir sınıfın, mesela tarım burjuvasının örnek olarak düşünebiliriz. İşte Güven Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sınıfsal yapısı analiz edildiğinde daha böyle bir sınıfsal bir ideolojik bölünme ortaya çıkıyor. Daha sonra DSP, SHP ayrışması, yani bu çizgide bakıldığında orada da DSP'nin işte Demokratik Sol olarak kendisini SHP'den ideolojik olarak ayrıştırma çalışmaları, 2002 seçimleri öncesinde DSP'den ayrılanların kurmuş olduğu Yeni Türkiye Partisi bazı bölünmelerde bu çizgide ve CHP'de ideolojik, bazıları sınıfsal. Ama son örneği dikkate aldığımızda mesela Yeni Parti'de ne böyle bir ideolojik bölünme ne de sınıfsal bir bölünme dikkat çekiyor. Şimdi bu Yeni Parti açısından bir dezavantaj mıdır diye baktığımızda bunun önce nedenine bakmak gerekiyor. Nedeni ile ilgili bir şey söylemek gerekirse şimdi özellikle yargı kararı sonucunda ortaya çıkan yeni yönetimin en azından hukuki boyutunun doğru olmadığını, hukuki olmadığını değerlendiren ve bu yönetimin de seçimle iş başına gelmeyen bir yönetim olduğu için CHP'nin seçilmiş bir organı ve yönetim yapısı olmadığını iddia eden CHP'liler ayrılarak yeni partiyi kurdular. Dolayısıyla bu bölünmenin, ayrışmanın temelinde ne bir ideolojik ne bir sınıfsal bir ayrışma vardır. Yani bir yargı kararı sonucunda yönetimin değişmesi ve değişen yönetimin CHP'nin seçimle gelen yönetim kadrosuna karşı takındığı tavır dolayısıyla bir tepki olarak bir değişim iddiasıyla yola çıkıyor yeni parti. Dolayısıyla bir yeni durum ortaya çıkıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yeni durumun ürettiği bir siyasi partidir yeni parti. Şimdi tabloya baktığımızda böyle bir oluşuma ihtiyaç var mıydı, yok muydu? Şimdi önce bir Cumhuriyet Halk Partisi açısından bakmak gerekir. Bir de Türkiye parti siyaseti açısından bakmak gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir ayrışmaya ihtiyaç var mıydı? mesele Türkiye'de siyasi partilerin iç yapıları ve parti içi demokrasi anlayışlarıyla ilişkilendirmek gerekir. İç yapıları bağlamında ne söyleyebiliriz?
1: Kısaca şimdi, bir cümle alalım. İhtiyaç var mıydı? Ve
3: evet, tamam.
1: Soluk
3: tamam.
1: Bitirecek bir cümleyi de alalım.
3: Şimdi hareket alanı kalmadığı için parti içinde yönetim kademeleri içinde var olma imkanı kalmadığı için böyle bir sonucun ortaya çıkmasının nesnel siyasi koşulları oluşmuştur ve onun sonucunda yeni parti kurulmuştur diyebiliriz kısaca.
1: Pekala. Şimdi Sayın Kur'an, siz yeni parti yeni soluk getirecek mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Türk siyaseti adına nasıl bir değişim yaşandı bu süreç içerisinde?
4: Şekli anlamda çok değişiklik yaşandı. Onu söyleyelim. Özellikle parlamento aritmetiği açısından ana muhalefet partisi konumu, gerçi başkanlık sistemlerinde ana muhalefet partisi diye bir kavram da olmaz da, ama biz öyle kullanalım yine alışa geldiği üzere. Ama 91 milletvekili önemli bir sayı şüphesiz. Ama ben de aynı şekilde bunun aslında nasıl, hangi temele dayalı bir ayrışma olduğu noktasında aslında partinin, yeni partinin akıbetini gözlemleyebiliriz. Yani kanaatimce, benim şahsi kanaatim, yani ne toplumsal, ne sosyolojik, ne de ideolojik bir ayrışmaydı bu. Tamamen parti içi kavganın, parti içi mücadelenin bir yansıması olarak görüyorum. Yargı bir karar verdi, doğru. Ama yargı kararı henüz kesinleşmemiş.
1: Burada bir yargı kararı kesinleştiği zaman
4: işte orada bir kaotik durum da söz konusu olabilir. Bilemiyoruz tabii yargıdan nasıl çıkacak, Yargıtay ne yönde bir karar verecek.
1: İki yönü değerlendirdiğiniz nedir?
4: Yani şöyle diyelim, eğer kararı bozarsa, tedbir kararını kaldırırsa Özgür Özel ve ekibinin göreve iadesi söz konusu olacak, ama olamayacak. Çünkü CHP'den istifa ettiler. Karar kadük kalacak, boşta kalacak. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi gibi önemli bir siyasi hareketin, bir siyasi markası olan bir partide, bu parti içi mücadelede her ne sebeple kaynaklanırsa kaynaklansın, grup liderlerinin, yani bir Kılıçdaroğlu ve ekibinin, Özgür Özel ve ekibinin bu akut ve derin krizi iyi yönetemedikleri, beceremediklerini düşünüyorum. Yani bu CHP seçmeni açısından aslında üzüntü vermiştir. Genel anlamda Türkiye'deki seçmen açısından ve demokrasimiz açısından. Şimdi tabii yeni kelimesi kulağa hoş geliyor. Yani yeni kelimesi ismiyle güzel, ama cismiyle, içeriğiyle, muhtevasıyla yeni mi gerçekten, yeni değil mi, onu göreceğiz. Ama en azından partinin kuruluş gününe baktığımızda 24 Temmuz. 24 Temmuz'da tabii ki Lozan Barış Anlaşması'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası hukuk anlamındaki kurucu belgesinin günüdür. Önemli bir gündür. 24 Temmuz 2023. 24 Temmuz günü, Cuma günü partinin kuruluşunu, kuruluş dilekçesini verdiler. Şeyde, camide,
1: Hacı Bayram Veli Camii'nde, evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün de aslında
4: orada Anadolu kulübünde etkinlik yaptılar. Dolayısıyla baktığımız zaman, yani Cumhuriyet'in ilanından önceki semboller kullanıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel olarak bu siyasal ve tarihsel sembollere yönelik çok bir şeyi vardır, yakınlığı vardır, ilgisi vardır. Bir taraftan da Özgür Özel'in, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi mirası bizde, baba ocağına geri döneceğiz. Şimdi neyi demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Yani bir yeni siyasi, altını çiziyorum, yeni siyasi hareket sadece ismiyle değil, iddialarıyla, söylemiyle, diliyle, üslubuyla, kadrolarıyla yeni olduğu zaman seçmen nezdinde yenidir. Ben, ama benim bakışım şu anda doğru, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni önemli bir kesimi, kahır ekseriyeti de diyebilirim.

0: Çıkması Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının ki tek örnektir son yıllardaki. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Demokratik Sol Parti'den ayrılan veya işte Muharrem İnce örneği var en yakın tarihte. 70'li yıllarda Güven Partisi örneği var. Emine Ülker Tarhan örneği var. DSP'de mesela 2002'de çok benzerlik. DSP'den ayrılan İsmail Cem, Kemal Derviş örneği var ki anketlerde %30-35 aralığında bir destek görünüyordu. İlk girdikleri seçimde de yanılmıyorsam %1,5 oy aldılar. Peki. Dolayısıyla konjüktürel anlamdaki heyecan, konjüktürel anlamda gündem maddelerinin birinci sırasına oturmak seçmen nezdinde de kahır. Ekseriyetiyle seçmen nezdinde de onaylandıkları anlamına gelmez. Ve Cumhuriyet Halk Partisi veya ondan ayrılan yeni partinin en önemli şeyi de önemli bir şeyi de atlaması gereken bir eşik de şurada kaynaklanıyor.
1: Son bir cümle alacağım.
0: Ama şurada kaynaklanıyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir kesimine değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki diğer seçmenlere bir şekilde AK Parti'ye veya Cumhur İttifakı'na mesafeli duran kararsız seçmen dediğimiz diğer seçmenlere de yönelik söylem ve pratikleri geliştirmesi gerekir. Peki. Bunu yapacaklar mı, yapamayacaklar mı bekleyip göreceğiz. En azından da bir seçimi geçirmeleri gerekir.
1: Teşekkür ediyorum tüm bu değerlendirmeler için. Hukukçu Selami Kur'an, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ve siyaset bilimci Tanju Tosun bizlerle birlikteydi. Terörsüz Türkiye sürecini ve yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuk efendim doğrudan siyasette. Biz burada noktalayacağız saat başında. Gecenin gündemini aktarmak üzere birazdan haberleri aktarmak üzere karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.

0: Doğrudan siyaset. NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün yine yanlış söyleniş kurbanı olan sözcükler üzerinde duracağız. Birincisi lakap. Bir kimse veya aileye herhangi bir nedenle asıl adından ayrı olarak sonradan takılan ad, yani takma ad. Genellikle yanlış biçimde ilk a uzatılarak lakap diye söyleniyor. Siz de öyle söylüyorsanız kulağınızda bulunsun, doğrusu lakap. Bu defa da yanlışlıkla kısa söylenen bir sözcük. Rakım denmesi gerekirken rakım deniyor ve yanlış söylenmiş oluyor. Rakım bir noktanın deniz yüzeyinden yüksekliği. Eskiden irtifa denirdi, şimdi yerine yükselti sözcüğü öneriliyor. Kulağa da çok hoş geliyor. Yanlışlıkla kısa söylenen bir sözcük daha. Lime, parça demek. Genelde parça parça olmuş, yırtılmış anlamındaki lime lime ikilemesinde geçer. Lime lime diye iyileri kısa söyleyen dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Doğru söylenişi lime lime. Hadi Bedri Rahmi Eyüboğlu ustaya bir kulak verelim. Elmayı ikiye böldüler. İçinden kurt çıktığını gördüler. Ağacı lime lime dildiler. Böceğin halinden büyüdüler. Yine yabancı dillerden girmiş ve de yine yanlış söylenen sözcüklerden biri. Bu sözcüğün yanlış söylenişi öyle yaygın ki siz de bir düşünün bakalım nasıl söylediğinizi. Kareografi mi, koreografi mi? Yani ilk ünlü harf A mı yoksa O mu? Sanırım kare gibi bir geometri terimini daha çok yakıştırıyorlar bu sözcüğe. Ama yanlış. Kareografi değil, koreografi doğru söylenişi. Uğraşı sanat olan kişilerin ağzından duymak insanı biraz düşündürüyor. Peki bir soru daha. Palyaço mu, palyaço mu? Hani kendisini seyredenleri güldüren, acayip kılıklı, yüzü aşırı ve komik biçimde boyalı oyuncu. Güzel bir şey yaptıklarını sanarak seslendirip sonra da o video yüklenen ünlü siteye

0: koyanların aksine palyaço diye söylenmiyor. Dilimize İtalyancadan giren bu sözcüğün doğru söylenişi palyaço. Turgut Uyar sesleniyor. Belki de palyaçolar ağlardı pazartesi sabahları. Her sirk geldiğinde ağlamaklı olurduk. Hep ağlamaklı olurduk gülünecek halimize.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Hava durumu.
2: Ülke genelinde sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul ve Bursa az bulutlu. İstanbul 32, Bursa 33 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. İzmir 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Antalya 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece.
1: Hava durumu.
3: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın ilk iş gününde, günün son saatinde şimdi sizlere günün öne çıkanlarını aktaracağız.

0: Evet, günün öne çıkan bazı başlıkları şöyle. Ahbap soruşturmasında yeni gelişmeler var. Derneğin mal varlıklarının yönetimi mahkeme kararıyla 3 kişilik kayyum heyetine devredildi. 4. dalga operasyondaysa aralarında iş insanı Hüseyin Başarı'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin son bilgileri paylaşacağız birazdan. Siyasette Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti hareketliliği sürüyor. Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'nin meclis yönetimi belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise parti içi tartışmalar devam ederken önceki dönem 280 milletvekili istifasını açıkladı. Bakacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump Türkiye'yi olağanüstü bir müttefik olarak nitelendirdi. Amerikan Başkanı İsrail'in F-35 satışına itirazına kimse bana ne satacağımızı söyleyemez karşılığını verdi. Trump'ın İran Savaşı ile ilgili de mesajları vardı. Peki onlar neler? Yakından bakacağız birazdan. Ve bu saat diliminde parantez açacağımız bir konu da gıda güvenliği olacak. Bir peynir markasında listeria bakterisinin tespit edilmesinin ardından risk taşıyan ürünler piyasadan toplatıldı. Geçtiğimiz hafta aslında konuştuk konuyu. Peki soğukta dahi çoğalabilen bu bakteri hangi gıdalarda görülüyor? Tüketici nelere dikkat etmeli? Nasıl anlaşılır bu bakterilerin insanları zehirlemesi? Uzman gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu konuğumuz olacak birazdan. Öne çıkanları bu şekilde sıraladık. Çok daha fazlası için başladık. Evet, Ahbap Derneği soruşturmasında derneğin tüm mal varlığı idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Hem bu gelişmeyi hem de soruşturmaya ilişkin son bilgileri NTV muhabiri Ali Ablay aktaracak. Ali, önce son gelişmeyle başlayalım. Kayyum meselesine dair neler aktaracaksın bizlere?
1: Evet, Bursa Ahbap Derneği'nin mal varlığı yönetimi 3 kişiden oluşan kayyum yönetimine devredildi. Karar İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. Aslında bu karar şu şekilde oluyor. Dernek yönetimi aktarılmıyor fakat derneğin mal varlığının yönetimi bir kayyuma atanıyor. Yapılan açıklamada derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki varlıkların ve diğer mal varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı belirtildi. Yönetim kayyumu görevine ise avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve profesör doktor Ahmet Kasım Han getirildi. Kararda derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulundu ve fesih süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.
0: Şimdi 4. dalga operasyon yapıldı. Çok kısa bir süre içinde operasyonlar devam ediyor. Tabii de ünlü isimlerden yeni ifadeler var. Neler söylendi?
1: Buse, bildiğin üzere bugün artık 4. operasyon yapıldı. Ve daha önceki baskınlarda 58 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu operasyonda ise 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Haluk Levent, gözaltına alınanlar arasında Ahbap Derneği'nin 2023 yılında, yani yaşanan Kahramanmaraş depremleri sonrasında 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamayan şirketlerin 4 yetkilisi bulunuyor. Tabi bildiğin üzere Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın üzerine devredilen 59 taşınmaz söz konusuydu burada. Buna ilişkin de gözaltılar var. Kız öğrenciler için yurt yapmak istediğini belirterek Haluk Levent'le anlaştığını, ancak devrettiği 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığını söyleyerek savcılığa şikayette bulunan Hüseyin Başaran'la yine Yeliz Kaya'ya mal varlıklarını devreden 4 isim de gözaltındaki isimler arasında bulunuyor. Soruşturma kapsamında
2: Portakal ve Fatih Altaylı gibi isimler ifadeleri alınmıştı. Son olarak gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile Hayko Çepkin ifadeye çağrıldılar. Ve bugün ifade verenler arasında Mahsun Kırmızıgül vardı. Kırmızıgül Ahbap Derneği'nin Adıyaman'daki deprem çalışmaları sırasında kendisinin bulunduğu bölgeye 1500 çadır gönderdiğini ve bunların dağıtılmasına yardımcı olduğunu, dernekle arasında herhangi bir parasal ilişki bulunmadığını belirtti. Soruşturma kapsamında yapılan ilk 3 operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan 28'i tutuklanmıştı ve tutuklananlar arasında Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur da bulunuyordu. Ve son operasyonda ise 13 şüpheli gözaltına alındı ve şu anda onların da emniyetteki sorguları sürüyor.
0: Ali ablayı aktardı. Bu son gelişmeleri kendisinden dinledik ve terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir eşiğe gelindi bu hafta, bu anlamda önemli. Yasal düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor çünkü. Takvimle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bugün açıklamalar geldi. Hedef meclis tatile girmeden yasayı geçirmek.
3: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreçte yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi.
3: Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli.
4: DEM Parti ise düzenlemenin uzlaşıyla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
5: Mecliste bulunan bütün siyasi partilere de yeniden çağrı yapmak istiyoruz. Güncel tartışmalara hapsolmadan, gerçek anlamda dar parti çıkarlarına hapsetmeden bu sorunu ele almak ve bu soruna bu çerçeveden, bu bakış açısıyla yaklaşmanın da önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
4: Teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
0: Ve Ankara yarın önemli bir ismi ağırlayacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi ziyaret için başkentte olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı ile Beştepe'de görüşecek. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Irak Başbakanı'nın ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecinin de ele alınması bekleniyor. Teröristlerin silah bırakacağı noktaların başında Irak geliyor. Bu kapsamda silah bırakma sürecinin görüşmelerde masada olması bekleniyor. Ve iç siyasetteki gelişmeleri de aktaracağız şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamlıyor. Parti grup toplantılarını Salı günü yapacak. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa ettiğini açıkladı.
4: CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclis yapılanmasını kapalı grup toplantısında tamamlayacak. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün CHP'de olduğu gibi yeni partide meclis başkan vekilliği görevine devam etmesi bekleniyor. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapacak. Ancak ilk grup toplantısının tarihi henüz net değil. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Sözcü Gazetesi'ne konuştu. CHP'de kalmak ve hukuki mücadele yürütmek istediklerini ancak halktan yeni parti talebi aldıklarını belirten Özel, yani partiyi millet kurdu. Biz Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler olarak orada sonuna kadar hukuki mücadele verdik dedi. Özel, CHP'yi seçilmemiş bir kadro yönettiğinden siyasi olarak muhatap almayacaklarını da söyledi. CHP'de yeni meclis grubu yönetimi belirlendi. Faik Öztürk'ün Gürsel Erol'a yarıştığı seçimde Öztürk grup başkanı seçilmişti. Seçimin ilk turunda Öztürk'ten daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekilen Gürsel Erol sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı ilk grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurması bekleniyor. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partiden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasında CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti tartışmalarını değerlendirdi. Bahçeli yazılı açıklamasında Sayın Özel'in üzülmesini veya Cumhuriyet Halk Partisi Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz dedi.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve Yeni Parti tartışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. Yeni Parti ve CHP arasındaki gerilim Türkiye'nin ana gündemi olmamalı dedi. Tarafları sağduyuya davet etti.
6: Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
4: Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açıldı dedi. 91 milletvekilinin yeni partiye geçtiğini hatırlatan Bahçeli, iyi dileklerini esirgemeyen potansiyel seçmen kitlesi de aşikardır diyerek Özel'le ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
6: Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez.
4: Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir İtibarsızlaştırma kampanyasının da doğru olmadığının altını çizdi. MHP lideri hafta sonu CHP rozet töreninde yaşanan figüran tartışmalarının da açığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.
6: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir.
0: Sınırlarımızın dışına çıkacağız. Bir canlı bağlantımız olacak. Hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını söyledi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkisi kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez dedi. Türkiye'yi olağanüstü müttefik olarak tanımladı. Gelin ayrıntıları öğrenelim. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den. Begüm, önce Türkiye ile başlayalım. Trump neler söyledi? Hangi sorular üstüne bu sohbet gerçekleşti?
7: Buse, ABD Başkanı Donald Trump Michigan'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tam da o esnada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Washington ziyareti öncesinde bir muhabir İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına itirazını hatırlattı ABD Başkanı Donald Trump'a. Ve Donald Trump da Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostum dedi. Kimse bana neyi satıp satmayacağımızı söyleyemez ifadesini kullandı. Türkiye ve İsrail arasındaki sorunlara işaret etti, ima etti diyelim ABD Başkanı Donald Trump. Türkiye'nin, İsrail'in ya da Bibi'nin, Netanyahu'nun hayranı olmadığı biliniyor dedi. Türkiye çok güçlü bir ülke, güçlü bir ordusu, muazzam bir ordusu var ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 konusundaki bu açıklaması tam da İsrail Başbakanı Netanyahu ile Salı günü, yani yarın yapacağı görüşme öncesinde rastladı. Şunu hatırlıyoruz, tam da ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'deki NATO zirvesine katılmadan önce İsrail Başbakanı Netanyahu Fox News'a verdiği röportajda F-35 meselesini gündeme getirmiş ve Türkiye'ye F-35'lerin satışına karşı çıkmıştı. Bölgedeki güç dengesinin bozulacağı iddiasını gündeme getirerek bu mesele özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti sırasında vermiş olduğu bir takım olumlu mesajlardan sonra bazı kongre üyelerinin de gündemine girmişti. Ve Demokrat kongre üyelerinden Wesley Bell F-35'lerin Türkiye'ye satılması olasılığı konusunu gündeme getirerek Beyaz Saray'a bu konuyu sormuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı da Trump yönetimi adına 22 Temmuz'da kongre üyesi Wesley Bell'e gönderdiği mektupta Türkiye'nin ABD yasalarına tam olarak uymadan F-35'lerin gitmeyeceği mesajını tekrarlamıştı. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına itirazının hatırlatılması üzerine Trump dedi ki neyin satılıp satılmayacağını kimse bana söyleyemez ifadesini kullandı. Ama şunu da biliyoruz ki S-400 konusunun çözülmesi gerektiğine Trump yönetimi yetkilileri her seferinde vurgu yapıyorlar. Özellikle bu konuda ABD yasalarını ve NDAA konusunu yani Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda yer alan ifadeye de dikkat çekerek Buse.
0: Peki İran'la ilgili bu kez müzakereler iyi gidiyor dedi. Sadece birkaç gün önce çok şiddetli bir şekilde vurma konusunda yine tehditlerini savururken bu noktada farklı açıklamalar geliyor. Begüm sen de anlatıyorsun bizlere. Ne söylersin? Durum yeniden değişir mi? Basında neler konuşuluyor? Bir müzakere masası söz konusu mu yeniden?
7: Buse, ABD Başkanı Donald Trump şu an için diplomasiye bir alan açmayı tercih etmiş gibi görünüyor. Ama bir yandan da görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde güçlü askeri adımlara döneriz mesajını da tekrarlıyor. Bugün hem gün içerisinde Axios haber sitesine verdiği röportajda hem de Michigan'a giderken uçakta yaptığı açıklamadan bu anlaşılıyordu. Yani bir yandan diplomasiye şans veriyor ama ne kadar süre diplomasiye şans verecek? Bir yandan ABD Başkanı Donald Trump dedi ki çok değil. Yani kısa bir süre içerisinde görüşmelerden bir sonuç çıkmasını bekliyor, istiyor. Ama bir yandan da dedi ki çok da zamanımız var, bol zamanımız var ifadesini kullandı. Michigan'a giderken de uçakta yaptığı açıklamada iyi bir şeylerin olabilme ihtimali var ama olmazsa iki gün öncesinde ne yapıyorsak yine onu yapmaya devam ederiz diye de tehditkar bir söylem kullandı. Biraz önce de söylemiştik, İsrail Başbakanı Netanyahu burada olacak salı günü. Tabii ki İran konusu da gündemde olacak Buse.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını ve İran'la müzakerelere dair son bilgileri ondan dinledik. Şimdi bir parantez açacağız. Bu dış politikaya Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamalarını konuşacağız efendim. Hem F-35 başlığını hem de İran Savaşı'nın geleceğine dair açıklamalarını. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Furkan Kaya bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş buldum Buse Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Önce Türkiye'ye dair açıklamalarıyla başlayalım. Olağanüstü bir müttefik olarak tanımladı Trump. Türkiye'yi Begüm'den de dinledik. F-35 satışında kararlı bir görüntü vermesi ne anlama geliyor? Bu ve bu müttefiklik ilişkisine dair açıklamaları siz dinleyelim şimdi.
8: Buse Hanım, tabii bu benzeri açıklamaları Donald Trump daha önce Ankara'daki NATO zirvesinde de biliyorsunuz bu dili kullanmıştı. Hatta biraz daha öncesine girersek Mike Rutte ile Beyaz Saray'da Oval Ofis'teki görüşmesinde sorulan soruya karşılık ben Sayın Erdoğan'ı seviyorum, onunla harika bir ilişkimiz var. Hatta ona çok değerli hediyelerle gideceğim şeklinde bir açıklaması olmuştu. İsrail'le ilgili Netanyahu sevmediğini biliyorum demişti ama ben kendisini seviyorum şeklinde bir açıklaması olmuş, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir cümlesi de vardı. Ve NATO zirvesinde de uçaktan indiği andan itibaren de beden dili bunu gösteriyordu. Tabii görüşmeler gerçekleşti. NATO zirvesi zaten çok önemli sonuçlarıyla beraber, çıktılarıyla beraber dünyada ses getirdi. Fakat basın toplantısında, orada biz de dinleme şansımız olmuştu. Bilhassa İran savaşının devamı noktasında artık ateşkesin sona erdiği ve bu gece çok fena vuracağız, çok kötü vuracağız İran'ı gibi bir konuşma yaparak aslında savaşın yeniden başlayacağını da ifade etmiş oldu. Bilhassa Netanyahu'nun kendisine olan büyük bir baskısı olduğunu, devam ettiğini, hatta Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de Türkiye'ye verilecek olan F-35'ler, F-16'lar, hatta katsa yaptırımların kaldırılmaması hususunda ciddi şekilde lobilerin, hani hem Amerika'daki Rum lobisi hem Yahudi lobisinde büyük bir baskı süreci yönettiğini de hatırlıyoruz. Şimdi bugün söylediği de aslında önemli. Bana kimse ne yapmam noktasında baskı uygulayamaz mı halinde konuştu. Yani ben bu konuda kararlıysam bu kararımı uygularım. Ben İsrail'miş, Yunanistan'mış, işte efendim lobilermiş, hani ben buna bakmam, kendim karar veririm şeklinde bir açıklamaydı. Şimdi bunu ne kadar uygular uygulamaz göreceğiz. Ama F-35'ler noktasında da Ankara'da dosyayı kapatmadan ifade etti. Yani F-35'leri tamam yarın öbürsü gün veriyoruz şeklinde konuşmadı ama dosya kapanmadı dedi. Katsayı da kaldıracağız şeklinde konuştu. Şimdi bunu niye söylüyor veya Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki bu Yahudi lobisini veya İsrail Başbakanı biliyorsun Netanyahu ile de yarın konuşacak, görüşme sağlayacak. 8. defa bir araya geliyorlar. Bu noktada Netanyahu Donald Trump'a ciddi şekilde baskı uygulayabilir. Çünkü bunu işte Diaspora Bakanı İsrail'in ifade etmişti. Türkiye İran'dan 100 kat daha tehlikeli. Hatta efendim Akdeniz'de Türkiye ile karşı karşıya gelebiliriz şeklinde anlamsız, manasız açıklamalar yapmıştı. Hani donanma gücünü kıyaslamaya bile gerek yok Buse Hanım, biliyorsunuz. Yani Türk donanmasıyla İsrail donanması bile yok. Ama neden bunu söylüyorlar? Yani neden Türkiye ile böyle bir savaş sahtı oluşturma noktasında bu kadar hevesliler? Ama F-35 noktasında, hatta bizim Eurofighter, İngiltere'de yaptığımız bir anlaşma da var biliyorsunuz yine Ankara'da. Eurofighter'ların gelme noktasında işte Kaan'ımızın göklere hakim olacağı zamana kadar, 2035'e kadar buna ikame edecek. Daha sonra tamamlayıcı proje olarak da zaten bizim beraber yürütebileceğimiz bir süreç. Ama F-35 Bursa'nın bizim zaten parça tedarikçisi olduğumuz, evet, proje ortağı olduğumuz bir durum. Şimdi biz hakkımızı aslında istiyoruz bu noktada. Dolayısıyla ben Trump'tan toparlamak gerekirse F-35'ler sürecinde en azından başkanlık sürecinin devamında sonuna kadar elinden geleni yapmaya gayret edecek gibi gözüküyor. Şu an için tabii ki biliyorsunuz.
0: Şimdi yarın mesela iki ismin bir araya geleceğini siz de ifade ettiniz. Eminim bu konuda gündeme gelecektir yahut sorulacaktır. Bir görüş farklılığı söz konusu olur mu? Ve işte İsrail, Türkiye F-35 satışının bölgedeki güç dengesini her defasında değiştireceğini düşünüyor. Yunanistan'dan da benzer açıklamalar zaman zaman gelmişti. Trump'ın özellikle bu itirazı açık bir biçimde geri çevirmesi, Washington'la Tel Aviv arasında yalnızca silah satışıyla ilgili değil de daha derin bir görüş ayrılığının olduğu anlamına gelir mi? Yarınki görüşmede hangi konularda mutabık kalınacaktır? İran konusunda mesela nasıl bir anlaşmaya varılacak? Nasıl bir yol haritası izlenecektir? Neler söylersiniz?
8: Şimdi bu noktada zaten Buse Hanım, hem Donald Trump hem de Başkan Yardımcısı Vance'in açıklamalarında İsrail'le derin fay çatlağının şu anda yaşandığını ve bu noktada Vance'in çok da ileri cümlelerle beraber İsrail'i hedef alan ciddi uyarıları olmuştu. Donald Trump başkan olarak zaten ilk koltuğa oturduğunda da Netanyahu ile çok birbirlerini sevmediklerini, kişisel olarak problemleri olduklarını da görmüş. Ama bu İsrail-Amerika ilişkilerinin işte artık koptuğu, bundan sonra Amerika'nın İsrail'i desteklemeyeceğini ve efendim işte Gazze katliamı noktasında artık tavır alacağı şeklinde çok iyimser olmamak da gerekiyor. Ama işe biraz Donald Trump, hani bu diyoruz ya, bir tacir, bir iş adamı kimliğiyle de hareket ediyor. Kâr zarar hesabını yaparak, İran savaşı benim savaşım değil, 33-37 milyar dolara yaklaşan bir maliyeti var. Türkiye önemli bir müttefik, kenar kuşağın, işte jeopolitik terminolojide kenar kuşağın en önemli aktörlerinden biri. Ki iş aslında mesele Suriye'de başladı Buse Hanım, hatırlarsanız. 2000 yıl sonra kazanan Türkiye'dir dedikten sonra ve PYD'nin, PKK'nın o bölgede rahat hareket edememesi, Türkiye'nin yaptığı harekatlarla beraber İsrail'in hedeflerine ulaşamayacağını anlamasından sonra Fırat'ın doğusu bilhassa aradaki makas o zaman başladı açılmaya. Ve şu anda da biliyorsunuz İran hususunda da İsrail savaş devam etmeli. Hatta karar harekatı yapılmalı ve bunun da etnik fay hatlarını harekete geçirerek rejimi içeriden zayıflatmaya amaçlayan geniş bir strateji olarak uygulamaya çalışıyor İsrail. Şimdi ilk başta da sizle konuşmuştuk biliyorsunuz. Bu etnik bölünme dediğimiz hadise aslında İran'ı tamamen medeniyetini çökertecek ve Türkiye'ye karşı ciddi bir tehdit oluşturacak hale getirmek için bu planlanıyor İsrail tarafından. Bugün işte PKK'nın özellikle Mahabat bölgesiyle beraber işte Irak'taki Süleymaniye bölgesi hatta işte Fırat'ın doğusuyla birleştirme hayalleri şu an zaten bu mümkün değil. Ama en azından İran'daki Kürtleri PKK'yı kullanarak İran'ı Suriyeleştirebilir miyiz şeklinde bir amaçları olduğunu ben düşünüyorum ki PEJAK bu noktada biliyorsunuz uzun zamandır İsrail'in kullandığı bir terör aparatı olarak da görülüyor. Şimdi dolayısıyla burada bir görüş ayrılığı olacak. Buse Hanım. Bunu tahmin edebiliriz. F-35'ler noktasında da bence olacaktır gibi geliyor. Ama Trump şu mesajı verecek Netanyahu'ya. İşte ben İsrail'i seviyorum. İsrail'i ben destekliyorum. Ama aynı zamanda Türkiye ile de iyi ilişkilerimi sürdüreceğim. Ben sen istediğin diye Türkiye'ye sırtımı çeviremem. Ama Netanyahu da diyor ki 1948'de imzalanan bir anlaşma var. Bir zapt var diyor ki Ben Gurion doktrin içerisinde çevre coğrafyamızdaki ülkelerin İsrail'den daha güçlü olmasına izin veremezsiniz. Şimdi bu dengenin zaten sağlanması İsrail'i rahatsız ediyor. Yunanistan da keza aynı şeyi söyledi. Ve Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, hatta Hindistan'da bir altıgen doktrin içerisinde biliyorsunuz Türkiye'ye karşı da bir blok oluşturma niyetine girdiler. Aslında bunların hepsinin birer zincirleme reaksiyon içerisinde tezahürünü görüyoruz coğrafyada.
0: Bir de şimdi İran cephesine daha yakından bakmak gerekirse tekrar ivme müzakerelere çevrilmiş gibi görünüyor. Trump bir yandan iyi görüşmeler yapıyoruz diyor. Bir yandan bir şeyler olma olasılığı yüksek, yeniden saldırı da olabilir, görüşmeler iyi gitmezse diyor. Ve her gün bazen her saat bu söylemler değişebiliyor. Piyasalar, ekonomiler, petrol fiyatları ve elbette ki siyaseti takip eden sizler, bizler her defasında nereye yönümüzü çevireceğimizi, belki sizler nasıl yorum yapmanız gerektiğini her defasında şaşırıyorsunuz. Ama tabii çok daha fazlasında küresel ekonomi epey etkileniyor. Ülke siyasetleri etkileniyor. Ne dersiniz? Benzer şekilde bu dalgalı dengesiz siyaset devam mı edecek? Bir barış ihtimali kesin net bir şekilde söz konusu olacak mı kısa bir vadede?
8: Buse Hanım, aslında bunun tek cümlelik bir yanıtı var. İmkansız barış, olanak dışı savaş olarak belki görebiliriz. Ne bir tam barış masası kurulabiliyor ne de topyekun bir savaşa giriliyor. Şimdi her savaşın bir barış dönemi vardır. Her barışın kuluçka evresiyle beraber oluşan savaş ortamı vardır. Dünyamız bir savaşlar tarihi, bunu kabul ediyoruz. Ama İran hadisesi biraz bundan farklı. İran'da şu anda evet saldırılar var, karşılıklı atış, işte füze atışları var ama açılan karşılıklı göğüs göğüse bir cephe yok basit ifadesiyle. Yani bir nizami savaş yok. Olmadığı için de gayri nizami harp, karma harp doktrinleri içerisinde bu savaşın bir barış anlaşmasıyla sona ermesini beklemek biraz iyimserlik geliyor bana artık bu saatten sonra.
0: Peki nasıl mümkün olacaktır? Yani tekrar savaşa da dönülmeyecekse, bu hani dondurulmuş savaş ifadesi de kullanıldı. Şimdi bitmeyen savaş, bitirilmeyen savaş ifadesi kullanılıyor. Uluslararası ilişkilerde, literatürde bir benzeri bir karşılığı var mıydı bugüne kadar?
8: Tabii yok Buse Hanım, gördüklerimiz işte soğuk savaş diyoruz ama ben bununla ilgili bir yazıda kalem almıştım. Artık soğuk barışlar dönemine girdik. Ne ifade ediyorum? Soğuk barış, evet mutlak bir barışla tokalaşan, anlaşan liderler olmayacak. Ama ne de birbirlerine çok zarar verecek kadar ya da kendi siyasetlerine zarar verecek kadar, ekonomilerine zarar verecek kadar da savaşacaklar. Bakın yine sizle konuştuğumu hatırlıyorum. Bir Normandiya çıkarması hadisesini örnek vermiştim. Hı hı. 600 kilometrelik Normandiya'ya 120 bin müttefik askeri çıktı. İlk 2-3 günde 15 bin askerini kaybetti müttefikler. Hı hı. Şimdi 1250 kilometre Basra kıyılarına kaç askerle çıkacak Amerika Birleşik
0: Devletleri? New York Times yazmıştı sanırım. 500 binin üzerinde evet, bir askeri ihtiyaç olduğu ifade ediliyordu.
8: Evet kesinlikle. Şimdi geçen hatırlayın Donald Trump ne dedi? 8 bin deniz piyadesi bekliyor. Savaş uçaklarımız İtalya'da bekliyor. Yine konuştuk sizle. Yunanistan'da bekliyor. Yani şimdi bu topyekun savaşın bir hazırlığı mı yoksa psikolojik harp olarak bir algı yaratmanın çalışması mı? Hatta dün siz de görmüşsünüzdü. Donald Trump enteresan paylaşımlar yaptı yapay zekada. İşte bir İran gemisini ele geçirmiş, Amerikan bayrağını dikmiş. Efendim arkada Amerikan uçak gemisi, bu gemi benim diyor. Yani diyor ki aslında, şu mesajı görüyorum ben aslında Buse Hanım. Donald Trump bir pazarlık masası kurmak istiyor aslında. Yani şunu söylüyor. İran senin ihtiyacın ne? Benim ihtiyacım ekonomimin rahatlaması. Örnek veriyorum. Sosyal bir rahatlama, rejimin güvenliğini devam etmesi. Misal veriyorum. Amerika ne diyecek? Benim ihtiyacım da senin limanların. Benim ihtiyacım senin petrolün, doğalgazın. Benim ihtiyacım Hürmüz Boğazı'na hakim olmak. Bu pazarlık masası üzerinden bir al-ver diplomasisi yürütüleceğini ben düşünüyorum aslında Buse Hanım. Zaten nükleer hadise de uranyumun Bushehr'den, Natanz'dan, Fordow'dan güvenli bir şekilde kaçırılmasını planlıyor Amerika Birleşik Devletleri aslında. Yani uranyum istiyor. Uranyumu bana ver, yoluna devam et. Ama vermiyorsan da vurmaya devam edeceğim diyor. Yani bu bir savaş mı, bu bir barış mı, bu bir diplomasi mi, bir Arafaz dönem mi? Gerçekten bunu şu anda takip etmek çok zor.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Furkan Kaya bizlerle birlikteydi. Bitmeyen savaşı, gelmeyen barışı konuştuk kendisiyle. Bir kısa reklam arasına da gideceğiz şimdi. Ardından buradayız. Hem gıdada tahşiş hem de gıda zehirlenmesi meselesine bir parantez açacağız birlikte.
9: Merhaba sevgili cazseverler.
10: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
9: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Bir dakikalık aranın ardından bugün yarına devam ediyoruz. Kaldığımız yerden geçtiğimiz hafta bir beyaz peynir markasında Listeria bakterisinin tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek risk taşıyan ürünleri piyasadan toplatmıştı, hatırlayacaksınız. Ve firmaya da para cezası uygulandı. Peki Listeria bakterisi nedir? Tüketiciler nelere dikkat etmeli? Bunu konuşacağız birazdan ama öncesinde haberimizi izleyelim.
2: Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında olan beyaz peynir son günlerde Listeria bakterisiyle gündemde.
3: Listeria gibi bir mikroorganizmanın şöyle bir temel özelliği var diğerlerinden farklı olarak. 4 derece soğuk hava ortamında dahi, buzdolabı ortamında dahi üreyebilen, gelişebilen bir mikroorganizma. Asıl problemimiz bu.
2: Bakteri Türkiye genelinde satışa sunulan bir markaya ait peynirde tespit edilince ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararıyla piyasadan toplatılmıştı. Firmaya para cezası kesilmişti. Listeria bakterisi genellikle üretim sonrası temizlik koşulları sağlanamadığı için bulaşıyor. Paketleme hataları ise bakteriyi üretiyor.
3: Özellikle bağışıklık sisteminiz zayıf bir dönemdeyseniz ve kronik bir hastalığınız varsa hamilelerde, yaşlılarda, özellikle yeni doğan çocuklarda ölümlü vakalara şahit olduk.
4: Yaşanan gelişmelerin ardından birçok tüketicide endişeler oluştu. Peki hem peynir tüketirken hem de alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu bakteriyi anlamanın yolları var mı?
3: Markette soğuk ürünleri en son almak. Bu ürünleri gelir gelmez buzdolabımıza koymak dışında başka bir önlem şansımız yok. Çabuk bir kokuşma ve çabuk bir tat farkıyla kendisini hızlı belli eden bir mikroorganizma. Böyle de bir avantajımız var elimizde.
2: Öte yandan bakanlığın duyurduğu parti numarasına sahip ürünlerle karşılaşan tüketicilerin Alo 174 gıda hattına bildirimde bulunmaları isteniyor.
1: Şimdi konuya daha ayrıntılı bakacağız efendim. Listeria bakterisi insan sağlığını nasıl etkiliyor? Peynir alırken ya da saklarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Gelin öğrenelim. Uzman gıda mühendisi Tuğba Bayburtlu'yla konuşacağız efendim. Bayburtluoğlu'yla konuşacağız, düzeltelim ve hemen soralım. Hoş geldiniz diyeyim tabii hepsinden önce.
5: Hoş bulduk. İyi akşamlar Busan'ım.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Listeria bakterisi nasıl bir bakteri, zararları nedir, nasıl oluşur? Bir buradan başlayalım mı dilerseniz?
5: Evet, Listeria biraz farklı. Toprak kaynaklı olabiliyor, su kaynaklı olabiliyor, hayvan dışkısı kaynaklı olabiliyor, dışkı kaynaklı olabiliyor. En baştan itibaren üretimdeki bir hijyen eksikliğinin, bir kabul eksikliğinin, kabulde bir hatanın olduğu son derece aşikar açıkçası. Hiçbir şekilde olmaması gerekiyor. Sıfır, limit sıfır, yani bulunmaması lazım. Süt ürünleri zaten oldukça hassas. Listeria pek de, ben 30 senedir sektördeyim. Kamuoyuna yansıyan bir şekilde ilk defa açıkçası
1: hangi
5: ceza kesildiğini duydum.
1: Oluşmuş ya da oluşmamış olmalı ki bu listeria oluşsun? Yani hani nasıl bir eksiklik ya da bir fazlalık söz konusu? Nasıl oluşur? Hangi hijyen koşullarında?
5: Yani ta sütü toplanması aşamasında hayvanın bir şekilde dışkısının oraya bulaşmasından başlayabilecek bir şekilde su kaynaklı, su validasyonu, fabrikanın su validasyonu yapılması lazım. Mesela Listeria Avrupa'da, Amerika'da marulda çıkabiliyor. Neden? Çünkü suda bulaşmış bir şekilde ve kirli suyla siz eğer bir yetiştirme yaparsanız, yetiştirme yaptığınız marulda, sebzede vesairede de çıkabiliyor. O yüzden bunlar karşımıza çıkabiliyor. Ben bu anlamda sadece bir bu kötülükten bir şey çıksın eğitim yaptım. Çünkü sadece işte Listeria, Brucella ve diğer patojen mikroorganizmalar, yani bizi hasta eden mikroplar, ilkokul kelimesiyle söylememiz gerekirse, bunun esasında devamlı çevremizde var. Biz gıda uzmanlarının, sağlıkçıların devamlı ellerinizi yıkayın, topraklı bir şeylerle uğraştığınızda mutlaka çok iyi yıkayın, buzdolabına o şekilde almayın, efendime söyleyeyim, pastörizasyona dikkat edin, mutlaka pastörize edilmiş sütten, pastörize edilmiş şekilde işte sosları vesaireleri kullanın demenizin altında bu koskoca mikrobiyolojik bir bütünlüğün, bir mikrop bütünlüğünün karşısında aciz olmamızdan kaynaklı. Bunları ancak hijyen açısından iyi şekilde kendimize silahlandırarak kurtarabiliriz. Burada dediğim gibi fabrikanın süt kabulünden de sorun çıkmış olabilir. Tankların yıkandığı sudaki bir kanalizasyon bulaşmasından kaynaklı bir şey de olmuş olabilir. Sonrasında üretimde kaynaklanan bir çapraz bulaşmadan bile söz konusu olabilir. Birçok şey var. Buna kritik kontrol noktaları tehlike analizi diyoruz zaten. Bizim hani gıdanın mühendisliği mi olur diye tartışılmasında, işte gıdanın mühendisliği bu tip şeyler ortaya çıkmasın diye açıkçası var Buse Hanımcığım. Ama peki, dediğim gibi evimizde kendimiz de bir şeyleri ıspanak yıkarken, aldığımız marulu rokayı güzelce yıkarken, oradaki topraktan kurtarmaya çalışırken de listeriyadan kurtarmaya çalışıyoruz esasında mesela gene.
1: Peki burada neler de yapılması gerektiğini biraz sonra soracağım ama öncelikle bu bakteriyi biraz konuşurken şunu da merak ediyoruz. Bu sonuçta ufacık bir riskin ne kadar büyük bir probleme yol açtığını görüyoruz. Bu salmonella bakterisinden evet. Benzer şekilde uygun koşullarda bir anda milyonlarca bakteriye ulaşabiliyor. Yani yaklaşık sizler tabii çok daha iyi anlatacaksınızdır. Bir 5-10 dakikalık bir süreçte uygun olmayan koşullarda gerçekten aşırı derecede çoğalan bakteriler bunlar. Bu listeriyada benzer şekilde ufacık bir ihmalin sonucu mu yoksa büyük bir ihmal bir söz konusu? İşte gıda denetimlerinde burada hangi noktada son kontrol noktası mı mesela daha kritik ve tabii bir de tüketici olarak bizler bunu koku, tat ya da görünüşten anlayabilir miyiz?
5: Listeria özelinde en sondan başlayalım. Koku, tat için çok hızlı ya da işte şişmiş ambalaj vesaireden çok genel olarak bir duyularınızda güvenin demeyi tercih ediyorum ben. Tam olarak evet bu listeria yani bir küf gibi görebilmesi söz konusu olmuyor ama onunla beraber bunlar bir de indikatör mikroorganizmalar. Onun dışında başka patojenlerin de orada çoğalmış olması söz konusu olabiliyor. Orada da işte bir tatta, kokuda, ambalaj şişkinliğinde vesaireler bir şeyler söz konusu olabiliyor açıkçası. Ama başa dönersek zincirin hangi noktası zayıfsa, zincir o kadar sağlam ya. O yüzden minicik bir noktadan bile bir bulaşma söz konusuysa ya da bir ihmalkarlık söz konusuysa dediğinizde çok haklısınız. Mikroorganizmalar logaritmik büyürler, üstü bir şekilde büyürler ve çok kısa zamanda sayıları acayip katlanarak artabilir. O yüzden her bir noktanın yani özellikle Türkiye bu anlamda ciddi anlamda ihracatçı, soslarımız konusunda, konservelerimiz konusunda, süt ürünlerimizi inşallah kendimizi daha fazla ispatlarsak, böyle şeyler yaşamamaya başlarsak inşallah süt ürünlerimiz konusunda da, hayvansal ürünlerimiz konusunda da daha fazla ihracatçı konumuna geçeceğiz diye umut ediyorum. Böyle şeylerin olması konunun ne kadar hassas olduğunu da gösteriyor doğruyu söylemek gerekirse. Ama dediğim gibi bu gibi sektörlerde, hayvansal ürünlerin olduğu sektörlerde, konserve, dondurulmuş ürünler gibi taze meyve sebzelerin, hayvansal ürünlerin işlendiği sektörlerde her bir nokta son derece önemli Buse Hanımcığım. Siz mal kabulden hatta işte zehirlenme anlamında, mikroorganizma anlamında değil belki ama tarım ilaçlarını da çok bu sıralarda konuşuyoruz biliyorsunuz. Tarım ilaçları anlamında tarladaki hasattan başlıyor. Belki de tohum mu kontrollü çiftçilikle, anlaşmalı çiftçilikle bu işi çözen mesela çok fazla firma var. Özellikle sos ve konserve firması, dondurulmuş ürünler konusunda. oradaki daha tarladaki ilk ekilme zamanından itibaren doğru ürünü doğru zamanda doğru şekilde ekmek ve ilaçlamak, hayvanı ona göre yem vermek, anlaşmalı bir şekilde yetiştirmelerini sağlamak, sütü temiz bir şekilde almaktan işlediğiniz yerdeki işte su validasyonu ondan elemanın, ekipmanın hijyenine kadar, ondan sonra da zaten ambalajlandıktan sonra da bütün her biri kritik kontrol noktası olarak geçiyor. Bunların hepsinin çok düzgün bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Zaten bu konuda sadece gıda mühendisleri çalışmıyor, veteriner hekimler çalışıyor, ziraat mühendisleri çalışıyor, kimyagerler, biyologlar, yani işin mikrobiyolojisini bilen, gıda hijyenine, hayvan hijyenini bilen insanlar çalışması gerekiyor. Ve bir kooperasyon için çalışması gerekiyor açıkçası.
1: İşte burada bir ihmal mi var? İhmal hangi noktada? İşte bu soru işareti sonuçta tüketicinin bir şekilde önüne, sofrasına gidecek noktaya gelmiş. Özellikle belli bir üründen, belli bir tip üründen bahsediyoruz. Bir kırma peynir olduğu bahsediliyordu. Ama bir de tabii bu nasıl fark edildi? Yani hani bir listeria bakterisinin çeşitli yollarla vücuda girmesi nasıl bir etki yaratır? Yani en azından zehirlendiğimizi ya da bu belirtilerin olduğunu nasıl anlarız?
5: Evet, burada ben öğrendiğim kadarıyla bir kanserli bir hastamızın, çok geçmiş olsun, şikayetiyle ortaya çıkıyor. Burada biz zaten bunu her zaman çok üstüne basa basa duyuyoruz. Geçen Haziran başında gıda güvenliği günü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü'de bütün dünyadaki sağlık ve gıda uzmanlarını, halk sağlığı uzmanlarını bir araya getirerek bunun eğitimini de verdi. Bunun konuşmasını da yaptı gıda güvenliği gününde. Çünkü şöyle bir şey var. Dünyadaki gıda kaynaklı zehirlenmelerin %30'undan 5 yaş altı çocuklar çok fazla etkileniyorlar. Sadece dünya nüfusunun %9'unu oluşturuyor olsalar da bütün zehirlenmelerin, gıda kaynaklı zehirlenmelerin 1/3'üne bu çocuklar şey yapıyorlar, yakalanıyorlar. Burada o yüzden...
1: Zaman dolayısıyla kısa iki soru rica edeceğim. İki cevap, daha net cevaplar almak istiyorum. Bir, belirtileri neler?
5: Hemen söyleyeyim.
1: Evet. İkincisi de bunları ortadan kaldırmak için ne yapmak gerek? Yani bu sebzelerde, meyvelerde ise nasıl önlem almak lazım? Ve bir de belirtileri neler? Bu ikisini alayım sadece lütfen.
5: Teşekkür ediyorum. Hemen topluyorum.
1: Tamam.
5: Çok hijyenik çalışmak, elleri devamlı yıkamak. Buzdolabına topraklı bir şeyler koymamak, ağzı açık yoğurt, yemek vesaire koymamak, genel buzdolabı hijyenini korumak son derece önemli. Genel hijyen kurallarına uymak son derece önemli. Sizin içinde bulunduğunuz sağlık durumunun dışında bir şey yaşadığınızda, bu bir bulantı olabilir, kusma olabilir, bir istifra ya da bir bağırsaktan boşaltma söz konusu olabilir, ateş ve için konuşmuyorum. İçinde bulunduğunuz durumun dışında bir şey olduğunda hastaneye başvurmanız gerekiyor. Ne yazık ki listeria dediğimiz gibi buzdolabı ortamında da üremeye devam edebiliyor ve vücuda alındıktan sonra da kuluçka süresi de uzun sürebiliyor. O anlamda insanların dikkatli olması, korktukları zaman doktora başvurmalarını naçizane tavsiye ediyorum.
1: Peki, teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz, katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sağ olun.
6: NTV Radyo. Sıra dışı hayatlar.
7: Ben Meral Sözen, az gören bir bireyim. Felsefe ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini bitirdim. Bir görme engelli olarak felsefe öğretmenliğinin yanı sıra Dergi'de editörlük ve yazarlık yapıyorum. İş olarak tabii ki Eh Dergi'deki editörlükten ve yazarlıktan bahsetmek istiyorum. Benim için Eh Dergi ile tanışmak hayatımdaki bir dönüm noktasıydı. Sebebi de şu, şimdi benim mevcut durumum yıllar içinde azalarak ilerleyen bir genetik mutasyondan kaynaklı. Yıllar içinde yavaş yavaş görme düzeyiniz düşüyor. Bu son yıllarda giderek hızlanmış oldu. Ve bu noktada benim çevremde de bir rol model, örnek alabileceğim, neyi nasıl yapabileceğimi öğrenebileceğim birisi yoktu. Tabii hissettiğim yalnızlık duygusu daha çok şöyleydi. Hani medyada engelleri nasıl görüyoruz? Genellikle yardıma muhtaç, zavallı, başına kötü bir şey gelmiş veya işte bir başarısından bahsedilecekse bile çok ibretlik bir haber olarak işte azmi sayesinde hayata tutundu gibi. Sürekli böyle örnekler vardı ve ben böyle birisi değildim. Hani yaptığım işleri hem bu kadar büyük görmüyordum hem de durumda çok üzücü bir şey görmüyordum. Eh Dergi ile tanıştığımda bu konuda yalnız olmadığımı fark ettim. Benim gibi bir sürü insan var. Bunlar meslek sahibi kişiler, durumlarını acıklı bir olay olarak görmeyen kişiler. Onlarla tanışıp öncelikle dergide yazarlıkla başladım. Şimdi editörlük işlerini de yapıyorum. Bu yani engelliye bakışımızda yeni bir dönemin açılması oldu aslında. Öyle diyebilirim. Hem hastalığın seyri hem işin seyri birbiriyle paralel. Neden yazarlık aslında şöyle denebilir? Engel durumundan da bağımsız olarak benim hani bireysel ilgi alanım okumak, yazmak, felsefe, edebiyat. Bu bende zaten mevcut olan bir şey. Tematik olarak Eh Dergi'de şeyle birleşti. Engellilik anlayışıyla yazarlığın belki de birleşmesi, birbirini beslemesi gibi de düşünülebilir. Görme yetisinin kaybedilmesinden dolayı bir şey kaybettiğimi hiç düşünmüyorum. Aksine çok şey kazandığımı düşünüyorum. Yani özellikle benim zaten dünya görüşüm olan işte eşitlik anlayışını belki de çok daha geniş bir bakış açısıyla sindirmemi, içselleştirmemi sağlamıştır. Ya da durduğum yeri daha derin kazmamı sağlamıştır. Savunduğum bir görüşün aynı zamanda da deneyimleyeni olmak aslında. Sonradan değişen durumlar bende olmuyor, yapamıyorum demedim hiç. Yalnız şunu sordum. Nasıl olabilir? Nasıl yapabilirim? Öyle ki işte aynı hedefe farklı birçok yöntemle ulaşılabilir. Hangi yöntem değişikliğiyle acaba ben bunu yapabilirim ya da şuraya ulaşabilirim diye. Hani sorularım bu şekilde oldu. Yapamıyorum değil de nasıl yapabilirim sorusu gündemimi bayağı bir meşgul ettiği oldu. Evet. Benim bireysel olarak sosyal hayatımda değişen bir şey olmadı. Şimdi şöyle de bir durum var. Nasıl ki hani herkes farklı bir birey. Ben de farklı bir bireyim ve engeller de kendi işlerinde farklı. Yani herkes aynı anda hem sıradandır bir yönüyle hem de birbirinden çok farklıdır. Benim zaten bireysel özelliğim olarak diyelim. İşte okumaktan, yazmaktan, düşünmekten zevk alan, eğlence anlayışı bu şekilde olan birisiyim. Engelli olup olmak burada çok fazla benim açımdan belirleyici değil. Her ne istiyorsam şu an yapabilmiş ve yapabiliyor durumdayım. Kişisel olarak burada benim çok bir şeyim yok. Gündemimde bir mesele değil. Ama genel olarak gündemimde şöyle bir değişiklik oldu tabii. Engellere ilişkin bakış açıları, önyargıları veya karşılaşılan güçlüklerle ilgili başka bir gündemim oluşmuş oldu ister istemez. Kendimi anlamaktan ve deneyimlemekten sevinç duyan birisi olarak ifade ederim. Engel benim için mesela otobüste sesli anons sisteminin çalışmamasıdır. Bir belgenin veya bir web sitesinin erişilebilir formatlarda hazırlanmamasıdır. Yani genel olarak şöyle diyebiliriz, fiziksel ve toplumsal çevrenin yetersizliğidir engel, erişilebilir olmamasıdır. Başarıya giden yolda olmazsa olmaz her kişinin kendi doğasını ve potansiyelini dışa vurabileceği, yansıtabileceği koşulların mevcut bulunması olduğunu düşünüyorum. Yani herkesin farklı yetenekleri vardır ve farklı bir eğilimi belki vardır, doğası vardır. İnsanın kendisi gibi olmasına, kendi doğasını sergilemesine izin verilen her ortamda başarının ben otomatik olarak geleceğini düşünüyorum. Yazar ya da eğitimci olmasaydım çok büyük ihtimalle şarkıcı olmak isterdim. Herhalde bunun sebebi de sahnede olmayı istemek diye tahmin ediyorum. Şimdi bir yönüyle sahnedeyim işte yazıyla veya işte öğretmenlik yaparken de sınıfın karşısında. Bu işe yönelmeseydim herhalde yine sahnede olmayı tercih ederdim. İnsanların en çok anlamadıklarını düşündüğüm şey engelli kişinin bambaşka bir dünyaya ait olduğunu zannetmeleri, başka bir duygu aleminde, başka bir düşünce dünyasında yaşadıklarını, asla herhangi bir en sıradan davranışının bile normal olamayacağı gibi bir algıları var. Bunun da çözümünün aslında daha çok etkileşimde bulunmaktan geçtiğini düşünüyorum. Daha çok hani sohbet ederek, etkileşimde, paylaşımda bulunarak herhalde bu yabancılık, bu uzaylı gibi görme hissinin azalacağını düşünüyorum. Genel mesajım tabii engellilikle ilgili olacak. Engellilerle kurulabilecek tek etkileşim yolu yardım değildir. Engellilere karşı, engelliye dayalı ayrımcılık tıpkı ırkçılık gibi, cinsiyetçilik gibi bir insanlık suçudur. Onlardan farklı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
0: Meral Sözen hikayesini NTV Radyo için anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Serinlik de sağlayacak. Manisa ve Denizli 38, Muğla 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Mersin 36, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39 dereceye yükseliyor.
1: Hava durumu. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
2: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatımı tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
1: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
3: Doğa takvimi. Bugün 27 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Anadolu halk meteorolojisinde bugün üzümlere alaca düştüğü gün olarak işaretlenmiş. Alaca düşer, yani üzümler kararmaya, olgunlaşmaya, tatlanmaya başlar. Kuyruk yıldızının da doğduğu günlerdeyiz. Anadolu'da doğdu kuyruk, kalmadı koruk sözü bugünlerde doğadaki dönüşümün işaretlerini belirtir. Üzümler olgunlaştı. Hatırlatalım, üzüm kurutmak isterseniz üzüm salkımını iple güneş alan bir yere asın. Arada döndürerek her tarafının güneş görmesini sağlayın. Yaklaşık bir haftada kuruyacaktır. Üzümü tanelerine ayırıp sapını, çöpünü, çekirdeklerini çıkarıp bir bezin üzerine sererek güneşin altında bırakmak da olabilir. Karıştırarak, ters yüz ederek her tarafının güneş görmesini ihmal etmeyin. İstediğiniz kadar kuruyunca bir gün gölgede bekletin, sonra canınız çektiğinde yemek üzere cam kavanoz veya bez torbada saklayın. Anadolu halk meteorolojisinde meyvelerin olgunlaşmasına denk geldiği için bugünkü fırtınaya kara erik fırtınası, 29-30 Temmuz'daki fırtınaya ise kızıl erik fırtınası dendiğini ekleyelim.
3: Doğa takvimi.
5: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde aktaracağımız başlıklara şöyle bakalım hep birlikte. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma genişliyor. Derneğin mal varlıklarının idaresi 3 kişilik kayyum heyetine bırakıldı. Son operasyonla birlikte soruşturmadaki toplam gözaltı sayısı 39. Peki kimler ifade vermeye gitti? Dün neler yaşanıyor? Birazdan aktaracağız. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasındaysa 4. dalga operasyon düzenlendi. Delillerin kamu görevlileri tarafından karartıldığı iddiası üzerine 15 ilde, aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin başka iddialar, yeni bilgiler de var. Onları da birazdan aktaracağız efendim. Fransa ve İspanya geniş alanlara yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor uzun bir süredir. İki ülkede on binlerce hektar alan küle dönerken yüz binlerce kişi güvenli bölgelere taşındı. Şiddetli rüzgar ve aşırı sıcaklıklar söndürme çalışmalarını da güçleştiriyor. Neler yaşandığını sizlerle paylaşacağız. Restoranlarda kredi kartı ve banka kartıyla bahşiş dönemi mi başlıyor? Bunu soracağız. Yeme içme sektörü müşterilerin ödeme cihazı üzerinden gönüllü olarak bahşiş bırakabileceği yeni sistemi bakanlıklara sundu. Peki nasıl işleyecek süreç? Bunu da aktaracağız efendim. Öne çıkanları da böylece aktardık. Çok daha fazlası için bir kez daha bugün yarına ikinci dilimiyle başladık. Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldığı özetlerde aktardık. Soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ünlü isimlerden yeni ifadeler var. Neler söylendi, neler açıklandı? Gelin birlikte izleyelim.
1: Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi için kayyum görevlendirildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına göre derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Kayyum olaraksa avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han atandı. Derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir dedi. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren iş insanı Hüseyin Başaran da 12 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran, kız öğrenciler için yurt yapmak istediğini söylemiş, proje için Haluk Levent'le anlaştığını ancak devrettiği 60 milyon değerindeki 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığını söyleyerek savcılığa şikayette bulunmuştu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen 59 taşınmaz da mercek altında. 2023 yılında konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu inşaat firması yetkilileriyle bazı çeklerin dolaşımıyla ilgili suçlanan zanlılar da var. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerin de bilgisine başvuruluyor. Son olarak gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Çepkin'le oyuncu Elçin Sangu da ifade vermeye çağrıldı. İfade veren Kırmızıgül deprem dönemi Ahbap Derneği tarafından Adıyaman'a gönderilen 1500 adet çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu, ancak derneğe yardımda bulunmadığını ve yardım yapılması için çaba göstermediğini belirtti. İfade veren avukat Feyza Altunsa, Ahbap Derneği'ne bağış çağrısı ve bağış yapmadığını, dernekle parasal bir ilişkisi olmadığını söyledi.
0: Ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarında son operasyonunda gözaltına alınan bazı isimlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki test sonuçları da çıktı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'la Ayşenur Balcı'dan alınan örneklerde uyuşturucu madde tespit edildi. Adli kontrol şartıyla serbest kalan şarkıcı Sıla Gencoğlu'nun örneklerinde ise uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Ekim ayından bu yana uyuşturucu kullanımı iddiasıyla başlatılan soruşturmada çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklananların sayısı ise 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında 4 farklı suçlamadan tekrar tutuklama kararı verildi.
1: Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi. Gülistan Doku soruşturmasında daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında bu suçlamalardan da tutuklama kararı verildi. Erzurum'da tutuklu olan eski vali Tuncay Sonel'in dijital materyalleri incelenmişti. Sonel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği eski polis Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok ifadeye çağrılmıştı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında son olarak 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyordu. Şüphelilerden biri tutuklandı. Böylece soruşturmada şimdiye kadar tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.
0: Eşinin kaybolduğunu ihbar etti. 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni 5 gün sonra ormanlık alanda bulundu. Katil zanlısı da eşi çıktı. Cinayeti itiraf eden zanlının taksiyle genç kadının cansız bedenini ormanlık alana getirdiği öğrenildi.
2: Eşini öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu. Katil zanlısının Bedriye Karaçay'ı öldürdükten sonra ormanlık alana götürdüğü o anlar ortaya çıktı. Evli ve 3 çocuk annesi kadının şüpheli şekilde ortadan kaybolması ardından soruşturma genişletildi. İhbarcı eşin iddiaları aksine genç kadının bölgeden ayrıldığına ilişkin bir görüntü ya da kayıt bulunamadı. Cinayete kurban giden kadının eşi Volkan Karaçay ile katil zanlısı kocanın abisi gözaltına alındı. Genç kadının eşi gerçeği itiraf etti. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası boğarak öldürdüm dedi. Bir anlık panikle battaniyeye sardım ve Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini ormanlık alana getirdim dedi. Olay yeri inceleme ekipleri genç kadının bedenini işte tam da buradaki ormanlık alanda buldu. Volkan Karaçay ormanlık alanda yer gösterme işlemi yaptı. Taksiye binip genç kadının cansız bedenini ormanlık alana götürdüğü o anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Volkan Karaçay 21 Temmuz'da eşinden haber alamadığını söylemesi ardından soruşturma başlatılmıştı. Genç kadının babası ise kızının ölüm haberinden korkuyordu.
3: Hayatında şüpheliyim kızımın ve bulunmasını istiyorum. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Hasta çocuğum var, öldü. İkincisi Allah bana yaşattırmasın.
2: Bedriye Karaçay yeni Ayazağa mezarlığında toprağa verildi.
0: Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasını hatırlayacaksınız. Bu faciaya ilişkin davada bir gelişme var. Daha önce ev hapsiyle tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı.
4: Maden faciasında 2 tutuklu sanık ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Savcı itiraz etti. İkisi de yeniden cezaevine gönderildi. 2 yıl önce Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde depolanan toprak yığını heyelana dönüşmüş 9 işçi hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini gösterdi. Rapora göre maden sahasında tasarım kaynaklı mühendislik hatası vardı ve ana etken buydu. Asli kusurlu bulunan sanıklar sorumluluklarını özensiz şekilde yerine getirmişti. Davanın son duruşması 7 Temmuz'da görüldü. Tutuklu 5 sanıktan geoteknik mühendisi Ali Rıza Kalender'le operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Ronald Gulley için adli kontrol kararı çıktı. Sanıklar ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Ancak Cumhuriyet Savcısı üst mahkemeye itiraz etti. Bunun üzerine 2 sanık da yeniden tutuklandı. Davanın şirket yöneticileri ve kamu görevlileri dahil 43 sanığı var. Sanıklar taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor.
0: Muğla'da Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin telefonlarında rapçi Blok 3'e yönelik suikast hazırlığına ilişkin olduğu öne sürülen yazışmalar bulundu. Ve şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da Nisan ayında Beşiktaş'taki kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 7 şüpheli Bodrum'da yakalandı. Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede ise rapçi Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığına ilişkin yazışmalar bulunduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şimdi gelin siyasete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamlıyor. Parti grup toplantılarını salı günü yapacak. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa ettiğini açıkladı.
1: CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclis yapılanmasını kapalı grup toplantısıyla tamamlayacak. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün CHP'de olduğu gibi yeni partide de meclis başkan vekilliği görevine devam etmesi bekleniyor. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapacak. Ancak ilk grup toplantısının tarihi henüz net değil. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ise Halk TV'ye konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmalarının sebebini açıkladı.
5: 60-65 gün boyunca bu darbeden partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik. Ama milletin de sabrı tükenmeye başladı. Ve biz orada artık milletin talebi, milletin tazikiyle yeni partiyi kurduk.
1: Özel'e Yargıtay'ın mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleneceği de soruldu.
5: Erken bir Yargıtay kararı. O zaman bir kere yeni parti kuruluşunu kesinlikle durdurmaz. Her türlü ihtimalin hazırlığı var ama en nihayetinde CHP'nin bu butlan anlayışına parti bırakılmaz.
1: Özel, CHP'yi seçilmemiş bir kadro yönettiğinden siyasi olarak muhatap almayacaklarını da söyledi. CHP'de yeni meclis grup yönetimini belirledi. Faik Öztrak'ın Gürsel Erol'la yarıştığı seçimde Öztrak grup başkanı seçilmişti. Seçimin ilk turunda Öztrak'tan daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekilen Gürsel Erol sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol, son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı ilk grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurması bekleniyor. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasında CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi.
0: AK Parti'den de yeni partiye ilişkin ilk açıklama geldi. Sözcü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç çatışması başka formüllerle devam ediyor dedi. Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları alacakaranlık kuşağına benzetti. Dinleyelim.
6: Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
4: CHP'deki butlan tartışması sonrasında 91 milletvekilinin katılımıyla kurulan yeni partiye AK Parti'den ilk yorum sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik CHP'de yaşananları Alacakaranlık Kuşağı'na benzetti.
6: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir?
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Çelik Ankara'da gerçekleştirilen NATO liderler zirvesine de değindi. Zirve hazırlıkları için Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a teşekkür etti.
6: Bunda en büyük emek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda görevlendirildi. Özel Kalem'i Büyükelçimiz Profesör Doktor Hasan Doğan'ın çok büyük bir katkısı vardır. Buradan da Hasan Doğan Bey'i tebrik ediyoruz.
0: Evet, dış politikada yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a saldırıları şimdilik askıya aldı. Geçtiğimiz hafta bir tedirginlik söz konusuydu. Bölgede yeniden savaş mı çıkacak diye ve Trump'ın bu kararının ardında ne var? Şimdi bunu sorguluyoruz. Amerika'nın başkanının Cuma günü kurmaylarıyla görüştüğü ve başkan yardımcısı J.D. Vance ve genelkurmay başkanı Dan Kane'in mühimmat stoku konusundaki endişelerini dile getirdikleri söyleniyor.
4: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeniden topyekün savaş açmayı planlıyordu. Ancak yardımcılarıyla Cuma günü yaptığı görüşmenin ardından bu düşüncesi değişti. Özellikle ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in endişelerini dile getirdiği belirtiliyor. Amerikan CNN kanalına göre Kane olası tüm operasyonları başarıyla yerine getireceklerini dile getirdi. Ancak olası sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu. Genelkurmay Başkanı Kane'in dikkat çektiği endişelerden biri ABD ordusunun mühimmat stoklarının azalmasıydı. Özellikle savunma füzelerinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Dan Kane ayrıca İran'da büyük sivil kayıplar yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Trump'ın tehdit ettiği gibi köprü, yol ve elektrik santrallerinin hedef alınması halinde İran'da sivillerin yiyeceksiz ve elektriksiz kalacağına da dikkat çekildi. Trump ayrıca İran'dan mülteci akını yaşanabileceği konusunda da uyarıldı. İran'ın misilleme olarak Körfez ülkelerinin elektrik santralleri ve deniz suyu arıtma tesislerini hedef alması halinde bölgede gerilimin daha da tırmanacağı uyarısı da yapıldı. Toplantıya katılan Trump'ın danışmanlarının hemen hemen hepsi ABD'nin saldırılarının yıkıcı olacağı konusunda hemfikirdi. Ancak olası ikincil ve üçüncül etkilerin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. ABD ordusu İran'a son iki haftadır düzenlediği saldırıları da durdurmuş durumda. Bu tavsiyenin Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldiği belirtiliyor. Amerikan Axios sitesine göre Cuma günkü toplantıda Cooper'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki bombardıman harekatında istenilen hedeflere ulaşıldığını söyledi. Cooper, Trump'a havadan düzenlenen saldırılarla ulaşacak hedeflerin bir sınırı olduğunu iletti. Brett Cooper, olası bir sonraki adımın savaşın başında ABD ordusu tarafından belirlenen ancak vurulmayan hedeflerin geri kalan %20'sini etkisiz hale getirmek amacıyla büyük çaplı saldırılar başlatmak olabileceğini ifade etti. Kaynakların aktardığına göre Cooper, büyük çaplı harekat gerçekleştirilmediği sürece son iki haftadır sürdürülen hava bombardımanlarına devam etmenin bir anlamı olmadığını vurguladı.
0: Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İran'a uydu görüntüsü sağlama işini soracağım. Rusya'nın neler yaptığını göreceğiz dedi. İddiayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ortaya atmıştı. Yarın Zelenski'nin Washington'da Trump'la görüşmesi bekleniyor. Şimdi gelişmeleri Deniz Berktay'dan alacağız. Hemen soralım Deniz'e Zelenski'nin iddialarını ve hangi gerekçelere dayandığını.
7: Evet, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski önceki gün yaptığı açıklamada Rusya'nın bu savaşta, yani Rusya'nın İran savaşında İran'a yönelik sürekli olarak istihbarat desteği sağladığını söylemişti ve ayrıca Rusya'nın İran'a Körfez ülkelerinde bulunan Amerikan üsleri hakkında özellikle istihbarat verileri sağladığını ve böylelikle de İran'ın bu üsleri, buralardaki Amerikan üslerini füzelerle vurmasının daha kolay hale geldiğini söylemişti. Ve Zelenski önceki gün yaptığı açıklamada sadece 19 Temmuz ve 20 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın Körfez bölgesinde ya da Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'de bulunan 4 adet Amerikan üssüne ait istihbarat bilgilerini bu 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde İran'a verdiğinin tespit edildiğini söylemişti. Ve ayrıca Ukrayna'nın bu tarz verileri Amerikalılarla paylaşmaya devam edeceğini dile getirmişti. Tabii burada şunu da ayrıca gündeme getirmek gerekiyor. Genelde Ukrayna'ya bu tarz istihbarat bilgileri batılı ülkelerden geliyordu, İngiltere'den geliyordu. Dolayısıyla bu doğrudan doğruya Ukrayna istihbaratının bilgisini yoksa Ukrayna'ya gelen batılı ülkelerden gelen bilgi mi bunu bilmiyoruz. Fakat Zelenski'nin bu açıklamasından sonra Trump bu konuyu ayrıntılı olarak inceleyeceğini söylemişti.
0: Peki şimdi Zelenski ile Trump görüşmesinde hangi konular ele alınacak? Talepler neler?
7: Ukrayna yönetimi açısından bu görüşme son derece kritik önem taşıyor. Ukrayna açısından en temel öncelik tabii ki Trump'ın tamamen Ukrayna yönetimine destek vermesini sağlamak. Daha önceden de konuşmuştuk. Ukrayna yönetiminin temel iddiası şu. İran'a karşı yürütülen savaşla Rusya'ya karşı yürütülen savaş birbirinden ayrı değil. Aynı savaşın iki farklı cephesi diyor Ukrayna. Ve Rusya ile İran arasında da yoğun işbirliği olduğunu söylüyor. Yani Zelenski'nin önceki gün Rusya'nın İran'a istihbarat desteği verdiğine ilişkin açıklamaları yine bunun bu politikanın bir yansıması diyebiliriz. Diğer taraftan yine Ukrayna yönetimi Rusya'nın İran'a silah desteği verdiğini söylüyor. Dolayısıyla şimdi bu görüşmeye yönelik beklentiler, ha tabii Ukrayna'nın en önemli kaygılarından biri İran savaşı başladıktan sonra Amerika'nın Ukrayna'yı tamamen bir tarafa bırakacağı ve bütün imkanlarını Körfez bölgesine kaydıracağı yönündeydi. O nedenle Ukrayna yönetimi sürekli biz aynı mücadelenin parçasıyız diyor. Dolayısıyla Zelenski'nin birinci önceliği bu olacak. Yani Trump'ın politikalarını değiştirmeye çalışacak ki Trump bazen bunun sinyallerini bir ölçüde veriyor. Diğer taraftan özellikle Ukrayna'nın şu anda acil ihtiyacı olan bir konu hava savunma sistemleri. Rusya sürekli balistik füzelerini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve diğer şehirleri vuruyor. Ukrayna bu şartlar altında ilave hava savunma sistemleri isteyecek ve tabii bir de ayrıca silah konusunda Amerika'dan daha fazla destek isteyecek. Bu konularda Trump yönetimine ne kadar etki edebilecek bunu tabii ki yarınki görüşmede görmüş olacağız.
0: Peki Deniz Berktay, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerika'ya gidiyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkan karar gereği Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini daha önce söylemişti. Netanyahu Mamdani'ye meydan okudu.
8: Nefreti körüklüyor. Tüm New Yorklulların belediye başkanı olması gerekiyor. Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların, herkesin. Ama bir grubu diğerine karşı kışkırtmaya çalışıyor. New York'taki Yahudi Amerikalılarla konuşuyorum ve şu an korkuyorlar.
9: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani arasındaki tutuklanma tartışması büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump da görüşmek için yola çıkmadan önce Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına röportaj verdi.
8: Endişeli değilim ve kesinlikle gelmeyi düşünüyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl geldim. Güvenlik koşullarında sorun olmazsa, ki olacağını sanmıyorum, evet geleceğim.
9: Trump'la Washington'da görüşecek Netanyahu, daha sonra Eylül ayında New York'a giderek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Ancak New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini açıklamıştı. 22 Temmuz'da yeni bir mesaj yayınlayan Mamdani, ekibinin yasa kapsamında mevcut her yolu incelediğini ve bunu uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadıkları sonucuna varıldığını söylemişti. Ancak federal hükümetin gücü var diyen Mamdani, onları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmaya ve bu emri yerine getirmeye çağırıyorum ifadesini kullandı. Benjamin Netanyahu is
0: not welcome. Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında 4 yıldan fazla süredir ateşkes vardı. Bu ateşkes son saldırılarla bozuldu. Amerikan New York Times gazetesi Husilerin siyasi tavizler koparmaya çalıştığını yazdı şu süreçte.
4: Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı saldırılar topyekün bir savaşa dönüşür mü? Amerikan New York Times gazetesi Suudi Arabistan'ın Husilerle savaşmaya istekli olmadığını yazdı. Bir önceki savaşta Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki çatışmalarda yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Halkın %80'i yardıma muhtaç hale gelirken Yemen'deki durum dünyanın en büyük insani krizine dönüştü. Savaş uluslararası kamuoyu önünde Suudi Arabistan'ın itibarının zedelenmesine yol açtı. Bu yüzden Suudi Arabistan yeni bir savaşa sürüklenmek istemiyor. Ancak kaybedecekleri olmayan Husiler çatışmalarda etki alanlarını genişletmeyi ve Yemen'in petrol gelirlerine erişim sağlamayı hedefliyor. New York Times gazetesi Husilerin İran'a destek olmanın yanı sıra uluslararası toplumdan Yemen'de tavizler koparmaya çalıştığını yazdı. Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Chatham House'un uzmanlarından Faria El-Muslimi, Husilerin tüm sorunlarını savaşarak çözmek istediğini söyledi. Suudiler her sorunu üzerine para yağdırarak çözmeye çalışıyor. Husiler ise ateş açarak dedi. Washington Enstitüsü'nün uzmanlarından April Ely, Husiler ortamdaki zafiyet kokusunu alma konusunda usta. Yemen'deki kontrollerini pekiştirmek, içeride kaynak sağlamak ve dış dünyaya engelsiz bir şekilde erişmek istiyorlar dedi. Husilerin Yemen'de kontrolündeki limanlara uygulanan ambargoyu kırmak istediklerine vurguda bulunuldu. New York Times gazetesi Yemen'de durumun nereye evrileceğinin Trump yönetiminin takınacağı tavra bağlı olduğunu yazdı. Yemen'de iç savaş, İran'ın destek verdiği Husilerin 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmesiyle patlak vermişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 2015'te Husileri Sana'dan çıkarabilmek için hava harekatı başlatmıştı.
0: Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İki ülkede on binlerce hektarlık alan küle döndü. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını ise zorlaştırıyor.
4: On binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. İspanya ve Fransa'daki büyük orman yangınları söndürülemiyor. İspanya'da toplam 77 bin hektar alan yandı. Madrid özerk bölgesi Avila'da 50 bin hektar alanı küle çeviren alevler ülke tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti. Yangın sebebiyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi. Türkiye, İtalya ve Yunanistan İspanya'ya yangın söndürme uçakları gönderirken alevlerle havadan ve karadan mücadele devam ediyor. Madrid yakınındaki alevlerin ilerleyişi yavaşlasa da yangın söndürülebilmiş değil. Fransa'da ise Gironde, Land, Var ve Yukarı Korsika illerinde dört büyük yangın devam ediyor. Gironde'da 42 bin hektarlık yeşil alan yandı. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Bölge halkı hafta sonunu spor salonları ve fuar merkezlerinde oluşturulan geçici barınma alanlarında geçirdi. 2500 itfaiyeci, 1500 asker, 1200 polis ve jandarma ile 18 hava aracıyla alevlerle mücadele devam ediyor. Yangın Bordo şehrine 15 kilometreye kadar yaklaştı. Ancak gece yağan yağmurun ardından alevlerin ilerleyişi yavaşladı. Bölgede sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Yangın nedeniyle Bordo'nun güneyindeki İspanya'ya uzanan otoyol ulaşıma kapatıldı. Bazı tren seferleri de durduruldu. Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu, Gironde'daki yangının kendi rüzgarını ve yıldırımlarını üreten dev bir yangın fırtınasına yol açtığını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangınlarla ilgili olarak kriz masasını topladı. Ülke çapında tahliye edilenlerin sayısı 220 bini aştı. Bilim insanları uzun süren kuraklığın ardından gelen aşırı sıcakların yangınları tetiklediğine dikkat çekiyor.
0: Ve rekor sıcaklıklar Avrupa'da tahıl krizi endişesi yarattı. Maddi kaybın 2 milyar euroyu bulması bekleniyor. Üretim düşüşünün tüm dünyada enflasyonu tetikleyebileceği de belirtiliyor.
10: Rekor sıcaklıklar 9 milyon ton ürünü yok etti. Dünyada tahıl krizi korkusu doğdu. Avrupa tarihin en yüksek sıcaklıklarıyla karşı karşıya. 10 binden fazla insan sıcaklığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Can kayıplarının yanında ekonomik maliyet de artıyor. Kıtada tahıl hasadının 2018'den bu yana en düşük seviyeye inmesi bekleniyor. Maddi kayıpsa 2 milyar euroyu bulabilir.
11: Son açıklanan raporlar, tahminler 10 Temmuz. Buradan sonra da sıcaklıklar devam etti. Tekrar aşağı doğru 5-6 milyon ton daha bu Avrupa üretim verilerinin tahminlerinin aşağı çekilebileceği beklenmekte. Bundan sonrası için iklim değişikliğinin risklerinin artık risk değil, gerçekleşme, realizasyon olduğunu görüyoruz.
10: Türkiye bahar aylarında mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı. Bu sayede tahıl rekoltesinin yüksek olması bekleniyor.
11: Çok yüksek bir rekolte bekliyoruz. Buğdayda ilk tahminimiz 23 milyon tondu. Üzerine çıkacak inşallah. Şu an hasat devam ediyor. Avrupa'da 9 milyon tondu, yine üzerine çıkacak. Mısır'da 1,5 milyon ton kadar gerilememiz var. Ama toplama baktığımızda 40 milyon tona yaklaşan bir üretim bekliyoruz.
10: Rusya-Ukrayna savaşı da tahıl fiyatlarını etkiliyor. Son haftalarda gemilere yapılan saldırılar artmış durumda. Bu durum tahıl gemileri için taşıma maliyetlerini yükseltiyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'deki gemiciler de hedef oluyor. Son dönemde Türklerin çalıştığı pek çok gemi insansız deniz araçları tarafından vuruldu. O saldırılardan birini kayda alan Türk gemici Deniz Bozkurtoğlu NTV'ye konuştu.
12: Her an patlayacak şekilde bekliyoruz yani. Gergin dakikalardı. O anı hiçbir denizcinin yaşamasını istemem.
4: Bu görüntüler kısa süre önce Karadeniz açıklarında kayda alındı. Bomba yüklü insansız deniz aracı Türklerin çalıştığı ham petrol tankerine saldırdı. Ancak başarılı olamadı. Saldırının hedefi olan gemicilerden biri de deniz mühendisi Erol Bozkurtoğlu'ydu.
13: Sizin çalıştığınız gemi anladığım kadarıyla yabancı bayraklı bir gemi. İnsansız deniz aracı saldırmadı size. Neden saldırmadı sizce?
12: Aslında saldırmaya çalıştı gibi gözüküyor. Ama patlamadı. Neden patlamadığını bilmiyorum. Tahmin edebiliyoruz sadece. Kesin bir şey yok. Patlatmaya çalıştığını gördük ama. Çünkü hızlanıp kış tarafımıza doğru, ucunda onun tetikleyicisi, ucuyla dokunduğu anda patlıyor. Yani bunu yapmaya çalıştığını gördük ama yapamadı. Neden bilmiyorum. Ya makinedeki ya cihazdaki bir arızadan dolayı ya da başka bir şey olabilir.
4: Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılar gündemde. Saldırılar genelde insansız deniz araçlarıyla yapıldı. O araçlardan birini benzer bir saldırının hedefi olan Erol Bozkurtoğlu kayda aldı.
12: Ben uyuyordum. Gemide bir genel alarm çaldı. Ne yapabiliriz diye düşündük, işte riskleri düşündük. Olay sonucunda gemiyi terk etmeye karar vermiştik personel hayatı için. Patlama olabilirdi. Askeri araçtı, yani simsiyah. Herhangi bir üzerinde bayrak veya herhangi bir şey yoktu. Ufak bir şey zaten. 3 metre, 2 metre civarı. Üzerinde yaklaşık bir 100-150 kilo bomba bomba varmış bilgisini aldık. İki tane vardı. Bir tanesi beyaz, bir tanesi siyah.
0: Ve bir günde 7 kişi boğuldu. Mersin'de denize giren 5 kişilik aile dalgalara kapılıp sürüklendi. Biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Bir çocuksa çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Aynı gün içinde Elazığ, Adıyaman ve Hatay'dan da yine benzer boğulma haberleri geldi.
14: Dev dalgalar bir aileyi sürükledi. İkisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 kişilik aile denizde yüzüyordu. Ancak dev dalgalar etkiliydi. Aile bir süre sonra akıntıya kapıldı. Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, kızı Fatma Öztürk'le Zehra Öztürk'ün kardeşi Ceylan Daşan ve yeğeni Halil Öztürk dalgaların arasında kayboldu. Çevredekiler 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Tüm ekipler seferber oldu. Denizde arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Aileden 4 kişinin de cansız bedeni bulundu. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 16 yaşındaki Fatma Öztürk'ün ise sağlık durumu iyi. Bir boğulma haberi de Elazığ'dan geldi. 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş Hazar Gölü'ne girdi. Ancak gözden kayboldu. Dalgıç ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Hatay'da hafta sonu denizde dev dalgalar etkili oldu. Gözcüler sahilinden denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin desteğiyle denizden çıkarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ise çaya giren 25 yaşındaki Halil Doğan akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları 2 saat sürdü. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
0: Bursa'da alkolmetreyi üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye 192.800 lira para cezası kesildi. İnegöl ilçesinde bir araç polis ekiplerinin dikkatini çekti. Durdurulan sürücüye alkol kontrolü yapılacaktı. Ancak sürücü yarım saat boyunca direndi. Alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Sürücünün daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı belirtildi. Şüpheliye alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için 150 bin lira... Ehliyetsiz araç kullanmaktansa 40 bin lira ve aracın muayenesini yaptırmadığı için de 2800 lira para cezası verildi. 2 milyon kişinin çalıştığı yeme içme sektörü dijital bahşiş sistemine geçilmesini istiyor. Gönüllü olarak işleyen bu sistemde kredi veya banka kartıyla bahşiş ödemesi yapılabilecek, yani bundan böyle. Vergi kesintisini de işveren karşılayacak.
15: Hesaptan sonra o gösterdiğiniz cihazın üstünde bahşiş bırakmak ister misin diye ilgili lisanda bir opsiyon sunuyor. Şimdi o opsiyonlarda oranlar var. Siz seçiyorsunuz gönüllü olduğu için. Bir de hayır bırakmak istemiyorum da diyebiliyorsunuz.
4: Restoranlarda servis ücreti uygulaması 30 Ocak'ta kaldırıldı. Sektör yetkililerine göre çalışanların maaş harici geliri büyük ölçüde geriledi. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği bu soruna karşı yeni bir çalışma hazırladı. Dernek, dijital gönüllü bahşiş sistemini bakanlıklara sundu.
15: Hesap bittikten sonra sizin önünüze soracak, memnunsanız aldığınız hizmetin karşılığı ödediğiniz bedelde oradaki opsiyonlardan birini seçebilirsiniz. Hayır bırakmayacağım diyebilirsiniz. Bırakırsanız sorunuz eğer oraya gidiyorsa ne olacak o rakam diye. O meblağ işletmenin ayrı bir hesabında kalacak. Çünkü onun gelirine girmeyecek.
4: Benzer bir bahşiş uygulaması için 2024 yılında yasa tasarısı hazırlanmıştı. Verilecek bahşiş üzerinden çalışandan %10 vergi kesintisi yapılması bekleniyordu. Sektör bunu kabul etse de gelen kamuoyu tepkileri sonrası düzenlemeden vazgeçildi. Restoran işletmecileri o gün planlanan vergiyi kendi ceplerinden ödeyeceklerini duyurdu.
15: Hesap sonrası bıraktığınız o biraz önceki menüden seçtiğiniz bahşiş oranında karşılığında ne bıraktıysanız tamamı çalışanlara dağılacak. Artık gerçekten çalışacak nitelikli arkadaşa sahip değiliz. Bir yeni kuşak zor iş beğeniyor. Nitelikli personele ihtiyacımız var. Bir başka açıdan da söyleyeyim. Bugün Türkiye'de restoranlar pahalı maalesef. En azından bu yüksek fiyatlı restoranların maliyetiyle boğuşurken yatırımcısı ve işletmecisi misafirini olabildiğince ederini, yani ödediği bedelin ederini, hakkını verebilmek için hizmet kalitesini arttırması lazım. Deneyimi daha yüksek bir yere çekebilmesi lazım. Bunun için de daha nitelikli elemana ulaşabilmesi lazım. Onun için ödüyoruz.
0: Cam balkonlar, çardak, kameriye gibi hem bina hem evlerde yapılacak bazı değişiklikler için komşuların izni gerekecek. Görsel bütünlüğün bozulmamasına da bundan böyle önem verilecek.
4: Binalardaki tadilat işlemlerine komşu onayı şartı geliyor. Açılır katlanır cam paneller, çardak, kameriye oturma alanları. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tadilat işlerinde kurallar değişecek. Apartmanlarda ve evlerde yapılacak bazı değişiklikler için komşuların da rızası alınacak.
16: Açılır kapanır balkonların, çeşitli sistemsel yapıların oluşturulması, pergolelerin, özellikle çardak, kameriye, bunların yapılmasıyla ilgili de yine yapısal bütünlüğü ve görünüşü bozulmaması için kat maliklerinin muvaffakatı ve onayına tabi olacak.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metne göre başka şartlar da aranacak. Görsel bütünlüğün bozulmamasına önem verilecek. Can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması gerekecek.
16: Çatı alanlarının kullanılmasıyla ilgili de vatandaşlara aslında kolaylaştırıcı bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye göre çatı alanının %40'ını aşmamak kaydıyla bir taşıyıcı sistem oluşturulduğu zaman artık ruhsata tabi olmayacak.
4: Yeni düzenleme ile ilgili kurum ve kamu kuruluşları da görüş verecek. Düzenlemeye son şekli buradan gelen görüşler sonrası verilecek.
0: E-ticaret sektöründe 1 Ağustos'ta yeni bir dönem başlıyor. İnternette tüketicileri yanıltan içerikleri engellemek için hazırlanan yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Reklamlarda kullanılan yapay zeka, sosyal medyadaki tanıtımlarla e-ticaret sağlayıcıları sıkı denetim altına alınacak.
4: Aldatıcı reklamlara karşı tüketiciyi korumak için Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik yeni ayda devreye alınacak. 1 Ağustos'tan itibaren internetteki reklamlar, indirim kampanyaları, tüketici yorumları sıkı denetim altında olacak. Yeni düzenlemeyle hedefli reklamlar çocuklara yönelikse tamamen yasaklanıyor. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılamayacak. Sosyal medya etkileyicileri herhangi bir kazanç, indirimli ürün, hizmet ya da bir etkinlikten fayda sağlayacaksa bu paylaşımına reklam veya tanıtım ifadesini eklemek zorunda olacak. Falcı, medyum, astrolog gibi hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı yeni düzenlemeyle genişletiliyor. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. E-ticarette tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürülecek. Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi de zorunlu olacak. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği izlenimi verdiği reklamların yapılması da yasaklanacak.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası başlıyor. 2 gün sürecek toplantılarda özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyasından temsilciler bir araya gelecek.
4: Ankara 2. İletişim Şurası'na ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek ve 2 gün sürecek şuranın teması Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı olarak belirlendi. Şura açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Açılış programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran da kürsüde olacak.
17: Hepinizi en içten duygu.
4: Şuranın ikinci gününde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda panel oturumları düzenlenecek. İletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panellerin ardından program sona erecek. Şura'da Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Program kapsamında kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyasından temsilciler bir araya gelerek iletişim politikalarının mevcut durumunu değerlendirecek. Geleceğe yönelik strateji ve öneriler ele alınacak. Şura'da iletişim alanındaki ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi, mevcut güçlü yönlerin daha da geliştirilmesine yönelik önerilerin değerlendirilmesi ve farklı paydaşların ortak akıl temelinde görüş alışverişinde bulunması amaçlanıyor. Bu kapsamda yürütülecek oturumların iletişim politikalarının geliştirilmesine katkı sunacak önemli çıktılar üretmesi bekleniyor.
18: NTV Radyo. İz bırakan kadınlar. Nezihe Muhittin, gazeteci, yazar, kadın hakları savunucusu. 1889-1958 yılları arasında yaşadı. Hayatını kadınların sosyal ve siyasal alanda yükselmesine adadı. Türkiye'nin ilk siyasi partisi olan Kadınlar Halk Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. Nezihe Muhittin'i yaşadığı dönemin şarkıları eşliğinde tarihçi yazar Yaprak Zihnioğlu anlatıyor.
19: Nezihe Nezihmettin tabii çok özel bir şahsiyet. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminin önde gelen kişiliklerinden biri. Hemen ilk toplumsal etkinliklerine de meşrutiyetin ilk yılında 1909 gibi 19-20 yaşlarında başlamış bir Osmanlı Türk kadın hakları savunucusu. Bir düşünür aynı zamanda, bir eylemci, bir sosyolog, çok iyi bir hatip, karizmatik bir kişilik. Ve bugünün terimleriyle konuştuğumuzda da bir feminist aynı zamanda ve bir yazar. Tabii kadınlığın yükselmesi, yani onun kafasındaki mefküre buydu. Kadınlığın aydınlanması, kadınların özgürleşmesi, meslek edinmesi, toplumda bir yere gelmesi, mesleki olarak bütün eğitiminin önündeki sınırların kaldırılması ve toplum hayatına, siyaset hayatına katılımı. Bunun için de büyük mücadeleler vardı. Yazarlığı da çok ilginç tabii, onun kişiliğine çok bağlı. Küçüklüğünden beri edebiyata meraklı. Yetiştiği ortam zaten öyle bir ortam. Annesi Zehra Hanım, dayızadesi Nakiye Hanım ve eski Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa'nın torunları Azize Hanım, Refika Hanım, Feride Hanım'la. Bunların bulunduğu bir ortamda büyüyor. Bu ortamda Namık Kemal'in şiirleri okunuyor. Özgürlük ve hürriyet aşığı bir takım insanlar, bir çevre ve hanımlar arasında yetişiyor. Bunlar en ciddi toplumsal meseleleri konuşuyorlar aralarında. Günün siyasetlerini tenkit ediyorlar. Fatma Aliye Hanım zaten çevrede. Yani Fatma Aliye Hanım'a çok büyük bir saygısı ve hayranlığı var. Ama bu kadınlar aynı zamanda Garp Edebiyatı'nı da konuşuyorlar. Akranları olan genç erkeklerle ciddi tartışmalara giriyorlar. Ve bazen de dans ediyorlar. Hani eğlence de var. Taş plaklardan müzik dinliyorlar. Konserleri takip ediyorlar o yönden. Lamartine, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Balzac, Emile Zola, Flaubert gibi romancıları okuyorlar. Baudelaire, Mallarmé'den gibi sembolistleri konuşuyorlar. Böyle bir ortamda çocukluğu geçiyor. Buradan edebiyata da çok büyük bir merak salıyor. Nezihmettin'in romanlarında İstanbul'un kenar mahallelerindeki yaşamı çok canlı bir şekilde görebiliyoruz. Ve gerçekçi bir dil. Hüseyin Rahmi'nin etkisi çoktur, yani Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın. Onun üslubuna çok yakındır. Ama temelinde, yani romanların hepsini okuduğunuzda, öykülerini, romanlarını, görünür bir şekilde kadın olmadan birdenbire kadın şahsiyetlerinin öne çıktığını, farklı farklı kadın şahsiyetlerinin işlediğini ve bunların yaşamla mücadelelerini, nerede nasıl davrandıkları, başlarına gelenler, aşk falan gibi konularda, aşk, evlilik, işte meslek edinme ya da diğer zorluklar, ailevi zorluklarda neler yaptığı üzerine, yani canlı anlatımla hem etrafında da o İstanbul'un o tipik kişilikleri, o zamanki kimlikleriyle beraber, işte Ermeni, Rum, Yahudi, pek çok unsurdan oluşan bir Osmanlı toplumu olduğu için müthiş zengin bir tablo sunar. Ama en çok yaptığı şey roman yazmak değil zaten. Hani o da bir hayatının bir parçası, bir zaman diliminde ortaya çıkacak. Siyasi yazıları vardı. Onlar çok kuvvetli yazılar. Bunlar 1925'e kadar da yayınlanıyor. 1925'te de zaten Kadın Yolu dergisini çıkartıyor. Orada da yayınlanıyor. Bir de mensureleri var. Ondan da bahsetmem lazım. Mensure o dönemin bir edebiyat türü. Şiir metinler bunlar. Kısa düz yazı mensure ama şiir düz yazı gibi, yani şiir metinler gibi bir şey. Orada da onu da deniyor. Yani bayağı çalışıyor edebiyatta, uğraşıyor. Muhittin yani aynı zamanda basında Edibe-i Şehire, yani Türklerin büyük kadını olarak anılıyor. Mesela Süleyman Nezif'in Muhittin'in bir öyküsünün altına düştüğü bir yüreklendirici bir not var. Edebiyat Umumiye Mecmuası var o sırada. Hani dönemin yeni yazarlarının ve daha eski yazarlarının hani kendilerini gösterdiği önemli bir dergi. Nezihmettin'in orada yazılarının çıkması çok önemli tabii. Yüreklendiriyorlar bir şekilde. Hüseyin Rahmi destek oluyor. Ve Hüseyin Rahmi ile dergi aracılığıyla mektuplaşmaları yayınlanıyor ve aydınların beğenisini kazanıyor. İleri gazetesinde tabii makaleleri yayınlanıyor. 1911'de ilk romanı yayınlanıyor. O da Şebab-ı Tebah, yani harcanan gençlik. Bir tür fantezi yani roman. Zannediyorum Muhittin'in siyasi kişiliğinin uğradığı saldırıların sonucunda yazarlığının da üstü örtülüyor ve ancak Mor Kitaplık'ta işte büyük çabalarla bunları açığa çıkarabildik, gün ışığına çıkarabildik ve tekrar bugünkü okurla buluşturabildik. Nezihe Muhittin Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında kadınların siyasal ve sosyal hakları için yola çıkmış bir kadın. Bunun için mücadele etmeye karar vermiş ve çevresinde de işte bu Kıbrıslı torunları dahil olmak üzere çok geniş bir kadın grubu var. 50 kadar kadın aktivist var. Bu grup daha sonra Türk Kadınlar Birliği'ni oluşturacak. Çünkü Kadınlar Halk Fırkası kurulmak için başvurulduğu zaman henüz Halk Partisi Halk Fırkası, daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası olacak, Mustafa Kemal Paşa tarafından henüz kurulmamıştı. 1923'ün Haziran'ı gibi bu çalışmalar yapılıyor. Bir kongre toplanıyor, Kadınlar Kongresi. Ve oradan bir parti kurma kararı çıkarılıyor. 1924'e kadar bekliyorlar ve bu fırkaya izin vermiyorlar. Hükümetten izin alınamıyor. 1924'ün Şubat'ında da hemen Türk Kadınlar Birliği'ni kuruyorlar. Türk değil, o zaman Kadın Birliği. Oysa bu hareket çok büyüdü. Şubeler 15 şubeye çıktı. Gazetelerin her gün, yani manşetlerinde Kadın Birliği vardı ya da Nezihe Muhittin Hanım'ın demeçleri vardı. Her bir seçimde kadın haklarını ve seçme ve seçilme hakkını gündeme getirdiler. Mesela seçim sandıklarında bu kadınların isimlerini yazıp, Nezihe Muhittin Halide Edip'i yazıp atan kadınlar oldu. Anadolu'nun her yerinde çok önemli, güçlü bir hareket başlattılar. Bu da kurucular kuşağını biraz korkuttu açıkçası. Nezihe Hanım'ın amaçları arasında kadınları yükseltmek var ama önce kendisinin de donanımlı olması lazım, meslek sahibi olması lazım ve hayata hariciyeye atılmak, yani dış hayata, iş hayatına atılmak isteyen bir kadın ve bir erkek gibi çalışmak istediğini söylüyor. Yani başka diğer erkekler gibi. Ve böylece bu hayata da çok yüksek bir yerden, yani hem öğretmen hem de okul müdürü olarak başlıyor. Yani hem annesi hem babası onun iyi eğitim alması için ve istediği her şeyi yapabilmek için tam olarak arkasında duruyorlar. Nezihe Muhittin Hanım 1889'da Zehra Hanım ve savcı ve ceza hakimi olan Muhittin Bey'in kızı olarak İstanbul'da Kandilli'de doğuyor. Kardeşi de Faik Muhittin Adam, soyadını Adam olarak alıyor. Ve bunlar birlikte mahalle mektebine devam ediyorlar. Ve daha ilk gününde mahalle mektebinin hiç iyi durumda olmadığını ve eğitim düzeyinin çok kötü olduğunu görünce eleştiriyorlar ve oradan ayrılıyorlar. Ondan sonra evde hususi muallimlerden, yani özel öğretmenlerden ders almaya başlıyorlar. Nezihe Muhittin Almanca ve Fransızca öğreniyor. Böyle biraz haşarı bir kız çocuk. Yüzme, ata binme gibi sporlar yapıyor. Erkekler gibi sporlar yapıyor. Onlarla oynuyor. Tabii herkes o sırada Boğaziçi'nde oturuyor yıllarda, yazları, yazlığa gidiliyor biliyorsunuz. İşte kürek çekiliyor akşamları, mehtap sefalarına çıkılıyor filan. Bütün bunlarda etkin olan böyle bir

0: mahallelere veriliyor. Bazı dernek üyesi kadın arkadaşları da yardım ediyorlar polise, Cumhuriyet Halk Fırkası'na. Hepsi birden kadın birliğine saldırıyor diyelim yani. Ve Nezihe Muhittin'i karalama kampanyası başlatıyorlar. Şimdi bütün bunlar onda çok büyük bir düş kırıklığı yaratmıştır diye düşünüyorum. Yani yan yana yürüdüğü kadınlardan gelen bu kadar şey, hani dostun attığı gül yareler beni gibi, sanıyorum onu çok etkiledi ve daha sonraki akıl hastanesinde son bulacak olan yaşamında da bence etkili olmuştur. Şimdi dış görünüşüne tabii çok dikkat ediyordu. Eski dönemin Osmanlı hanımları gibi çok şık giyiniyordu. Zaten hani söylüyor, bu hanımlar çok şık giyinirlerdi diye. Ve ama öyle bir dönem geliyor ki savaşlar. Yani pamuk bulunamıyor. Yani bez bulup da bir askerlere şey dikecekler, o yok. Ve bir yerli malı kullanma dönemi başlıyor. Müsrif olmayın diyor kadınlara. Ve hatta bir smokin öneriyor. Bir smokin diktirirseniz diyor, bayağı erkek gibi smokin. Bu, bütün bu davetlere de katılabilirsiniz. Çok ucuz ve uygun bir şekilde bundan da kurtulursunuz. Hem şık olursunuz hem de pratik olarak, yani bunu da halletmiş olursunuz diyor. Yani bir savaş ortamında tuvaletler aşırı süse para harcanmasına karşı çıkıyor. Giyimde mütevazılığı savunuyor. Yani kadınların da giyiminin mütevazı olmasını istiyor ve öyle giyinerek de örnek oluyor. Romanlarında Tokatlıyan Oteli çok sık geçer. Yani Tokatlıyan'ı neredeyse artık her romanında bakarsınız ve oralarda bir olaylar, sahneler geçer. O dönemin tabii, o dönemin Beyoğlu'na gitmek lazım bunun için. İstiklal Caddesi üzerinde tarihi bir otel bu. Ve Tarabya'da da bir yazlık şubesi var. İstanbul'un Pera Palas'tan sonra gelen en büyük oteli oluyor. Ben yani Tokatlıyan'a çok sık gittiğini düşünüyorum. Yani arada bir gidildiğini, Tokatlıyan'da buluşulduğunu düşünüyorum. Nezihe Muhittin Hanım'ın hayatının simgesi mefkureydi. Yani idealdi. Bu idealde kadınlık ideali. Yani Nezihe Muhittin'i unutmamak ve unutturmamak gerek. Onu hep anmamız lazım. Yani bizim bugünlerimizi hazırlamış çok önemli bir şahsiyet, bir kadın şahsiyet.
1: Gazeteci, yazar, kadın hakları savunucusu Nezihe Muhittin'i tarihçi yazar Yaprak Zihnioğlu anlattı.
2: Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda.

0: durumu. Ülke genelinde sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul ve Bursa az bulutlu. İstanbul 32, Bursa 33 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. İzmir 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Antalya 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Hava durumu.
1: Doğa takvimi. Bugün 28 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Doğayı Koruma Günü bugün. Birleşmiş Milletler'in doğaya ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla 1972 yılında ilan ettiği bugün, gelecek nesiller için doğal kaynakları korumanın kritik önem taşıdığını hatırlatıyor. Dünya Limit Aşımı Günü de doğal kaynakların sonsuz olmadığını duyurmak için ilan edilmişti. York Üniversitesi'ne bağlı Ekolojik Ayak İzi girişimi tarafından Ulusal Ayak İzi ve Biyokapasite Hesaplarının yönetim organı olan Ayak İzi Veri Vakfı için hazırlanan listeye göz atalım. Türkiye için limit aşımı 6 Haziran tarihinde sona ermiş. Yani bir yıl yetmesi gereken doğal kaynaklar 6 ay dolmadan bitmiş. Katar limit aşımında ilk sırada. Bir yıllık kaynağını 4 Şubat'ta tüketmiş. En iyi durumda olan ülke ise Honduras.

0: 27 Kasım'a kadar yetecek kaynağa sahip. Delta Kova Göktaşı yağmuru bu gece ve yarın gece en aktif zamanında. Saatte 20 göktaşı bekleniyor. Ancak ay yarın dolunay evresinde olacak. Bu yüzden gözlem için ay ışığından uzak, karanlık bir gökyüzü seçmeye çalışın ve gece yarısına doğru sırt üstü uzanıp göğe bakarak meteor görmeyi bekleyin. İyi şanslar.
1: Doğa takvimi.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız efendim. Gecenin gündemini aktaracağız. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir eşiğe gelindi. Yasal düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor bu hafta. Takvimle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar var. Hedef meclis tatile girmeden yasayı geçirmek.
1: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreçte yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi.
1: Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli.
2: DEM Parti ise düzenlemenin uzlaşıyla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
3: Mecliste bulunan bütün siyasi partilere de yeniden çağrı yapmak istiyoruz. Güncel tartışmalara hapsolmadan, gerçek anlamda dar parti çıkarlarına hapsetmeden bu sorunu ele almak ve bu soruna bu çerçeveden, bu bakış açısıyla yaklaşmanın da önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
2: Teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti tartışmalarını değerlendirdi. Bahçeli yazılı açıklamasında Sayın Özel'in üzülmesini veya CHP Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve Yeni Parti tartışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi. Yeni Parti ve CHP arasındaki gerilim Türkiye'nin ana gündemi olmamalı dedi. Tarafları sağduyuya davet etti.
4: Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
2: Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açıldı dedi. 91 milletvekilinin yeni partiye geçtiğini hatırlatan Bahçeli, iyi dileklerini esirgemeyen potansiyel seçmen kitlesi de aşikardır diyerek Özel'le ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
4: Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez.
2: Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir İtibarsızlaştırma kampanyasının da doğru olmadığının altını çizdi. MHP lideri hafta sonu CHP rozet töreninde yaşanan figüran tartışmalarının da açığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.
4: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir.
0: Ve Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ünlü isimlerden de yeni ifadeler var.
5: Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi için kayyum görevlendirildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına göre derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Kayyum olaraksa avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han atandı. Derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir dedi. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren iş insanı Hüseyin Başaran da 12 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran, kız öğrenciler için yurt yapmak istediğini söylemiş, proje için Haluk Levent'le anlaştığını ancak devrettiği 60 milyon değerindeki 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığını söyleyerek savcılığa şikayette bulunmuştu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen 59 taşınmaz da mercek altında. 2023 yılında konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu inşaat firması yetkilileriyle bazı çeklerin dolaşımıyla ilgili suçlanan zanlılar da var. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerin de bilgisine başvuruluyor. Son olarak gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Çepkin'le oyuncu Elçin Sangu da ifade vermeye çağrıldı. İfade veren Kırmızıgül deprem dönemi Ahbap Derneği tarafından Adıyaman'a gönderilen 1500 adet çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu, ancak derneğe yardımda bulunmadığını ve yardım yapılması için çaba göstermediğini belirtti. İfade veren avukat Feyza Altunsa, Ahbap Derneği'ne bağış çağrısı ve bağış yapmadığını, dernekle parasal bir ilişkisi olmadığını söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını, bir şeyler olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkinse, kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez dedi. Türkiye'yi olağanüstü bir müttefik olarak tanımladı.
5: Kimse bana ne satıp ne satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye iyi bir müttefik. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, muhabirin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Türkiye'ye F-35 uçağı gönderilmesine karşı çıkıyor sözüne bu yanıtı verdi. Trump, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecinin İran'la ilgili ne kadar sabrınız kaldı sorusuna, "Çok sabırlıyım, çok zamanım var," dedi. Tahran'la yürütülen görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Görüşmelerden sonuç alınmazsa saldırılara yeniden başlayacağını belirtti.
6: Biliyorsunuz, iyi görüşmeler yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Bence bir şeyler olma ihtimali yüksek. Eğer olursa iyi, olmazsa iki gün önce yaptığımız işe geri döneceğiz.
5: Trump'a Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki Amerikan üslerini isabetli şekilde vurabilmesi için uydu görüntüsü sağladığı iddiası da soruldu. Amerikan başkanı "bunu öğreneceğiz, Putin'e soracağım," dedi.
6: Rusya'nın bunu yaptığını sanmıyorum. Kesinlikle yüksek bir seviyede yapmıyor. Yapmışlarsa da etkisi çok az olmuştur.
5: Amerikan basınına göre Genelkurmay Başkanı Dan Kane, savunma füze stoğunun azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üslerini korumaya yetmeyebileceğini söylemiş. Trump bunun üzerine İran'a saldırıları durdurmuştu. Trump, "kullanabileceğimizden çok silahımız var," dedi.
6: "Bol miktarda mühimmatımız var. Çok çeşitli mühimmatımız var. Biliyorsunuz, Biden Ukrayna'ya çok şey verdi. Bu yüzden takviye ediyoruz. Ama orta seviye mühimmatımız da çok fazla. Yani ne olursa olsun kullanabileceğimizden çok daha fazla."
0: İran Savaşı'nın bundan sonra hangi yöne evrilebileceği ile ilgili Amerikan basınında yapılan bir analize bakacağız şimdi de. New York Times gazetesi, Donald Trump için gücünün sınır tanımadığını sanan bir başkan sınırlarla yüzleşti değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın önünde hiçbiri parlak olmayan 3 seçenek olduğu belirtildi.
2: Trump, dünyanın en büyük gücünü elinde tutmasına rağmen İran Savaşı kıskacına sıkışmış görünüyor. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinin analizinde yer alıyor. Analizde gücünün sınır tanımadığını sanan başkan sınırlarla yüzleşti. Bu durum onu hüsrana uğramış ve daha öngörülemez bir ruh haline sürükledi ifadesi kullanıldı. ABD başkanının 5 ay geçmesine rağmen İran'da belirlediği hedeflere ulaşamadığına dikkat çekildi. New York Times, İran konusunda Trump'ın önünde artık 3 seçenek olduğunu da yazdı. Ancak bu her üç seçeneğinde farklı nedenlerle Donald Trump için cazip gözükmediği vurgulandı. Seçeneklerden ilkinin askeri gerilimi tırmandırmak olduğu belirtildi. Ancak Trump'ın hem İranlı sivillerin zarar göreceğinden endişe ettiği hem de ordunun savunma silahlarının tükenmekte olduğu endişesiyle büyük çaplı saldırıları askıya aldığına dikkat çekildi. Trump'ın önündeki ikinci seçenek ise İran'a ekonomik baskıyı arttırmak. İran limanlarına abluka uygulamaya devam etmesi halinde ABD ordusunun bölgede maliyetli ve kesintisiz bir askeri varlık göstermeyi sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu durumun zaman zaman alevlenen çatışma ihtimalini de beraberinde getireceği belirtildi. Böyle olması halinde ABD ordusunun kayıp verme ihtimalinin çoğalacağı ve Körfez'deki müttefiklere yönelik saldırı riskinin de artacağına dikkat çekildi. Üçüncü seçenek ise Trump'ın zafer ilan ederek bölgeden çekilmesi. İran'ın nükleer bomba yapımında kullanılabilecek zenginleştirilmiş uranyum stoğunun toprağın altında bırakması halinde Trump'ın savaşı başlatma nedenlerinden biri olan sorununu çözmemiş olacağı vurgulandı. Hürmüz Boğazı fiilen İran'ın kontrolü altına girmiş bir halde bırakılmasının da devasa yeni bir sorun oluşturacağının altı çizildi.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıları askıya aldı. Küresel piyasalar da bu kararla biraz nefes aldı. Petrol fiyatı 100 dolardan 86 dolara düştü. Altın fiyatı ise yükseldi.
2: Körfez'de çatışmaya ara verildi. Petrol fiyatı geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırıları 6 Temmuz'da yeniden başladı. Yaklaşık 3 hafta süren saldırılar sonrası Brent petrol 71 dolardan 100 dolara kadar çıktı. Cuma günü çatışmanın sona ermesiyle fiyat düşüşe geçti. Brent petrol %15 civarı gerileyerek 86 dolara indi. Petrol fiyatındaki düşüş altına yaradı. Ons altın tekrar 4100 doları aştı. Gram altın ise 6200 lira seviyesini geçti. Öte yandan piyasalar Amerikan Merkez Bankası toplantısına odaklı.
7: Amerika Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı gerçekleşecek olursa bu piyasalar açısından ciddi manada yıkım olabilir. Yani hisse senedi piyasaları, emtialar özellikle bu değerli metaller tarafında çok farklı fiyatlama döngülerini görebiliriz.
2: FED faiz kararını çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklayacak.
0: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir kez daha Gazze'ye destek paylaşımıyla gündemde. Sanchez Gazze'de harabelerin arasındaki bir duvara portresini çizen Gazze'li çocuklara video mesajla teşekkür etti. Sanchez İspanya Gazze halkının yanındadır dedi.
8: Merhaba İspanya, ben Leyan. Gazze'li bir kız çocuğuyum. Bugün İspanya Başbakanı'nın bir portresini çizdik. Bunu Gazze'deki bir duvara resmettik. Tüm kalbimle bu resmin İspanya Başbakanı'na ulaşmasını umuyorum. Ve aynı zamanda tüm İspanyol halkına da sizi çok seviyoruz.
9: Gracias Leyan y a los artistas por este gesto tan bonito.
10: Bu güzel jest için teşekkürler Leyan ve sanatçılarla tüm bu süre İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkürler. Yaşanan bu kadar acının ortasında bize sevginizi göndermek için bir an buldunuz. Bu yüzden Leyan'a, Gazze'deki çocuklara ve ailelerine çok basit bir şey söylemek istiyorum. İspanyol toplumunun tümü sizi duyuyor, görüyor, seviyor ve unutmuyor. Umarım Gazze'deki çocukların okullarda korkmadan yeniden resim yapabileceği ve barış dolu bir gelecekte yaşayabileceği o gün yakında gelir. İspanya'dan hepinize kocaman bir kucaklama.
0: Batman'da bir aile mezarlık ziyareti sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti. Saldırının 10 yıl önceki husumetin devamı olduğu ortaya çıktı.
2: Aralarındaki husumet 10 yıl önce başladı. Mezarlıkta düzenlenen silahlı saldırıda baba oğul ve yeğeni hayatını kaybetti. Batman'ın Güneykent ilçesinde yaşayan Direk ailesi mezarlık ziyaretine gitmişti. O sırada husumetli oldukları grup tarafından ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan aileden AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Valilik iki grup arasındaki husumetin 2016 yılına dayandığını, kız meselesi yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mezarlıktaki saldırının da 10 yıldır süren husumetin devamı olduğu belirtildi. Saldırganlardan ikisi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Eşinin kaybolduğunu ihbar etti. 3 çocuk annesi Bedriye Karaca'nın cansız bedeni 5 gün sonra ormanlık alanda bulundu. Ve katil zanlısı da eşi çıktı. Cinayeti itiraf eden zanlının taksiyle genç kadının cansız bedenini ormanlık alana getirdiği öğrenildi.
11: Eşini öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu. Katil zanlısının Bedriye Karaca'yı öldürdükten sonra ormanlık alana götürdüğü o anlar ortaya çıktı. Evli ve 3 çocuk annesi kadının şüpheli şekilde ortadan kaybolması ardından soruşturma genişletildi. İhbarcı eşin iddiaları aksine genç kadının bölgeden ayrıldığına ilişkin bir görüntü ya da kayıt bulunamadı. Cinayete kurban giden kadının eşi Volkan Karaçay'la katil zanlısı kocanın abisi gözaltına alındı. Genç kadının eşi gerçeği itiraf etti. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası boğarak öldürdüm dedi. Bir anlık panikle battaniyeye sardım ve Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini ormanlık alana getirdim dedi. Olay yeri inceleme ekipleri genç kadının bedenini işte tam da buradaki ormanlık alanda buldu. Volkan Karaçay ormanlık alanda yer gösterme işlemi yaptı. Taksiye binip genç kadının cansız bedenini ormanlık alana götürdüğü o anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Volkan Karaçay 21 Temmuz'da eşinden haber alamadığını söylemesi ardından soruşturma başlatılmıştı. Genç kadının babası ise kızının ölüm haberinden korkuyordu.
12: Hayatımda şüpheliyim kızımın ve bulunmasını istiyorum. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Az da çocuğum var. Öldü. İkincisini Allah bana yaşattırmadı.
11: Bedriye Karaçay yeni Ayaz Ağa mezarlığında toprağa verildi.
0: Kades uygulaması 8 yıllık süreçte yaklaşık 10 milyon kişi tarafından indirildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre gelen ihbarların %64'ü gerçek vaka olarak kayıtlara geçti. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklamalar var. Dinleyelim.
2: Kadın destek uygulaması Kades yaklaşık 10 milyon kişi tarafından indirildi. Uygulama üzerinden bugüne kadar 239.356 ihbar yapıldı. Bunların yaklaşık 153.000'i gerçek çıktı. Veriler İçişleri Bakanlığı'ndan.
13: Kadınların kendilerini güvende hissetmesi yalnızca olay anında müdahaleyle sınırlı olmayan kesintisiz bir devlet sorumluluğudur. Kades'i bir mobil uygulamadan öte tehlike anında kadınla devlet arasında kurulan doğrudan bir güvenlik hattı olarak görüyoruz.
2: Kadınların tehdit anında tek dokunuşla güvenlik birimlerine ulaşılmasını sağlayan Kades, 2018 yılında hayata geçirildi. Acil bir durumda butona basılıyor ve konum bilgilerinden olay yerine en yakın ekip yönlendiriliyor. İhbarın niteliği ekipler ulaşmadan kesin olarak bilinmiyor. Her bildirim gerçek bir can güvenliği riski olarak değerlendiriliyor. Müdahale de buna göre yapılıyor. Verilere göre uygulamadan 2018 yılından bugüne kadar 239.356 ihbar yapıldı. Bunların 152.974'ü gerçek, 86.382'si ise asılsız olarak kayıtlara geçti. Yani ihbarların %64'ü gerçek çıktı. Elektronik kelepçe uygulaması da 2021 yılından bu yana sürüyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 5 yıllık süreçte 13.803 vaka takip edildi. Takip işlemlerinden 12.327'sinin süreci tamamlandı. 70 ilde hala 1.476 aktif vaka takibi sürüyor.
0: Dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyona karşı yürütülen mücadelede son 7 ayın bilançosu açıklandı. 6.644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
2: Terör örgütleri ve organize dezenformasyon ağları yüksek etkileşim potansiyeline sahip platformları kullanarak kamuoyunu yönlendirmeyi, toplumsal algıyı etkilemeyi hedefliyor. Bu tespit Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ait. Terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerine karşı dijital alanda yürütülen mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ortak çalışmasıyla son 7 ayda 6644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı uygulandı. Açıklamaya göre erişim engeli getirilen hesapların 3679'unun FETÖ ve örgütle iltisaklı yapılarla bağlantısı var. 2965 hesap hakkında ise terör propagandası yaptığı, dezenformasyon yaydığı ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu gerekçeleriyle hukuki ve idari işlemler yapıldı. Erişim engeli uygulanan platformlar arasında ilk sırada X yer aldı. X'i sırasıyla Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify izledi. Açıklamada yalnızca yasa dışı içeriklerin değil, bot hesaplar, koordineli paylaşım ağları, etiket kampanyaları ve yapay gündem oluşturma girişimlerinin de takip edildiği belirtildi.
0: Evet, bir beyaz peynir markasında listeria bakterisinin tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek risk taşıyan ürünleri piyasadan toplattı ve firmaya ise para cezası uygulandı. Peki listeria bakterisi nedir? Tüketiciler nelere dikkat etmeli? Uzmanlara sorduk.
2: Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında olan beyaz peynir son günlerde listeria bakterisiyle gündemde.
14: Listeria gibi bir mikroorganizmanın şöyle bir temel özelliği var diğerlerinden farklı olarak. 4 derece soğuk hava ortamında dahi, buzdolabı ortamında dahi üreyebilen, gelişebilen bir mikroorganizma. Asıl problemimiz bu.
2: Bakteri Türkiye genelinde satışa sunulan bir markaya ait peynirde tespit edilince, ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararıyla piyasadan toplatılmıştı. Firmaya para cezası kesilmişti. Listeria bakterisi genellikle üretim sonrası temizlik koşulları sağlanamadığı için bulaşıyor. Paketleme hataları ise bakteriyi üretiyor.
14: Özellikle bağışıklık sisteminin zayıf bir dönemdeyseniz ve kronik bir hastalığınız varsa hamilelerde, yaşlılarda, özellikle yeni doğan çocuklarda ölümlü vakalara şahit olduk.
11: Yaşanan gelişmelerin ardından birçok tüketicide endişeler oluştu. Peki hem peynir tüketirken hem de alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu bakteriyi anlamanın yolları var mı?
14: Markette soğuk ürünleri en son almak, bu ürünleri gelir gelmez buzdolabımıza koymak dışında başka bir önlem şansımız yok. Çabuk bir kokuşma ve çabuk bir tat farkıyla kendisini hızlı belli eden bir mikroorganizma. Böyle de bir avantajımız var elimizde.
2: Öte yandan bakanlığın duyurduğu parti numarasına sahip ürünlerle karşılaşan tüketicilerin Alo 174 gıda hattına bildirimde bulunmaları isteniyor.
0: Ve Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.
15: Filenin Sultanları Milletler Ligi Kupası'nı ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek zirveye çıkan Ay Yıldızlılar İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Çiçekler, marşlar ve bayraklarla hoş geldiniz denilen sultanlar ülkeyi yeniden gururlandırdıkları için mutlu.
16: Ülkemizin de bizimle aynı heyecanla yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz.
15: Gençlerin büyük sevgi gösterdiği Ay Yıldızlılar NTV'ye konuştu.
17: Çok mutluyuz gerçekten.
18: Mutluyuz, gururluyuz. Tekrar Viyana şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Ülkemize armağan olsun. Çok mutluyuz ve gururluyuz böyle bir manzarayla karşılaştığımız için geldiğimizde. Gerçekten çok gurur verici. Çok mutluyuz. Başka ne diyebilirim bilmiyorum.
15: Baş antrenör Santarelli gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.
19: Merhaba everyone. Thank you so much.
20: Bu kadar çok insanın gelmesi nedeniyle çok teşekkür ederiz. Bizim için güzel bir gün. İstanbul'a yeniden kupayla geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu zaferi birlikte kutlayacağız.
15: Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu başarı hepimizin dedi.
21: Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara.
22: Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum.
15: İstanbul Valisi Davut Gül'le Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sultanları tebrik etti.
23: Başta sporcularımız olmak üzere voleybol camiasının bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Filenin sultanları bir alkışlayın. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar.
15: Filenin sultanlarının sıradaki hedefi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
25: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Efendim, kitabımız daha önce hiçbir kitabını sunmadığımız bir yazara ait. Ben sadece iki kitabını İngilizce olarak okumuştum. Onun için adını görür görmez kendisini hatırladım. Tarkin Hall yazarımızın adı. Kahramanımız ise Hindistan'ın en özel dedektifi Vish Puri. Gerçekten de çok özel bir dedektif. Büyülü Fener'den çıktı Zeliha Babayiğit'in Türkçesiyle. Kayıp Hizmetçi Vakası. The Case of the Missing Servant. Şimdi tamamen başka bir kültürle karşı karşıyayız. Gerçekten de yazarının İngiliz olması da bu kültüre tamamen hakim oluşuna engel teşkil etmiyor. Ama karısı Hintli. Öte yandan böyle bir avantajı da var yani. Kahramanımız Vish Puri, en özel dedektifler şirketinin kurucusu ve yöneticisi. Yağlı yiyecekleri seviyor, Hint tatlılarını seviyor. Oysa uzak durması lazım. Doktor ona perhiz vermiş, diyet vermiş. Karısı da başının etini yiyor bu diyete ille de uygulasın diye. Ama Puri'nin de hayatta en sevdiği şeylerden biri yemek, güzel yemekler yemek. 51 yaşında iyi bir koca sayılır. Elemanlarını çok iyi idare eden, onların zaaflarını ve marifetlerini, erdemlerini bilen bir patron ve iyi bir dedektif. Kendisi en iyi dedektif olduğunu düşünüyor. Ona Hindistan'ın Sherlock Holmes'u dedikleri zaman çok sinirleniyor. Çünkü yani sonuçta Sherlock Holmes kurgu, oysa Puri kanlı canlı, gerçek mi gerçek bir adam, mukayese edilmemeleri lazım. Ayrıca Sir Conan Doyle'un da 2000 yıl önce dedektifliğin temelini atan Chanakya'nın hem izinden gittiğini, meyvelerini derdiğini, hem de bunu açığa vurmadığını düşünüyor. Dolayısıyla Doyle'a da, kahramanına da karşı sempati beslediğini söyleyemeyeceğiz. Bu kitapta adından da anlaşılacağı üzere bir kayıp hizmetçi vakası var. Serinin ilk kitabı The Case of diye başlayan bir seri bu. Mary adında bir hizmetçi kaybolmuş. Avukat Ajay Kasliwal ziyarete geliyor Puri'yi ve ona diyor ki aman beni kurtarın çünkü bu hizmetçi kayboldu. Herkes de diyormuş ki işte ilişki kurdu, hamile bıraktı, öldürdü. Neden namuslu ve iyi bir adam için böyle şeyler söylesinler? Çünkü Kasliwal namuslu bir avukat, çok namuslu bir avukat ve sistemle, hukuk sisteminin kendisiyle namuslu olmadığını düşündüğü bütün hukuk adamlarıyla, yargıçlar dahil, mücadele etmeyi kendine görev biliyor.

Evet, avukat Ajay Kastival dürüstlük yolundan gidip herkesi de aynı yola çekmeye çalıştığı, gelmeyenin de hukuk yoluyla peşine düştüğü için çoğunluk tarafından sevilmiyor, takdir edeceğiniz gibi. Doğrusu bu iş Vishpurni'nin de hoşuna gidiyor çünkü o sıralarda daha çok görücü usulü evliliklerle uğraşıyor. Yani şöyle, işte gelinin babası, dedesi, damadın annesi geliyor ve karşı tarafı araştırmasını istiyor. Bazen de buradaki bir olayda, çok eğlenceli bir olayda göreceğimiz gibi, emekli bir albay ama bir halk kahramanı, aynı zamanda Vishpurni'nin de kahramanı geliyor ve müstakbel damat hakkında kötü şeyler bulmasını istiyor. Çünkü bakmış ona ve gözü tutmamış. Her ne kadar araştırdıkları her yerden çok iyi veriler edinmiş olsalar da bunlara asla inanmıyor. Kendi sezgisine ve adam sarrafı olma özelliğine inanıyor ve Vishpurni'nin başının etini yiyip duruyor. Hala bir şey bulamadım mı diye, böyle bir şey de var. Yani bunlarla uğraşmaktansa böyle bir cinayet işini çözmek de dedektifimizin çok hoşuna gidiyor, işine geliyor. Ve tam o sırada kendisi de bir suikasttan zor kurtuluyor. Kurşun hemen yanından gidiyor. Bu ilk suikast olayı değil, Vishpurni'ye karşı düzenlenen. Ama çok da fazla ilgilenmiyor nedense. Daha doğrusu adamlarını işe koşuyor, bir şey çıkmıyor. Şüphelendikleri eski suçluların o sırada başka bir şehirde olduğu mesela anlaşılıyor. Ama burada bir çok hoş bir gelişme var. Vishpurni'nin annesi oğlunun başına bir şey gelecek endişesiyle ve kendi ön sezilerine çok güvendiği için mesela babasına çok yardım edermiş ama kadınların, annelerin bu işlere karışmaması gerektiğini, dedektifliğin, hafiyeliğin sadece dedektiflerin işi olduğunu, ancak onların yapabileceklerini savunan Vishpurni ona izin vermiyor. Ne var ki okursanız göreceksiniz, anne doğrusu öyle oğlunun, kocasının, şunun bunun yasağıyla yapacağı şeyden vazgeçen türden bir karakter değil. Hatta bir söyleşide sormuşlar yazar Tarkin Hall'a, demişler ki ya kitaplarınızda özellikle anne ile ilgili olan olaylar hayli komik, bunları yazarken kendiniz de gülümsüyor ya da kahkaha atıyor musunuz? O da demiş ki yani çok gülüyorum, bazen gülmekten katılacak hale geliyorum. Bu da harika bir duygu. Bence bir yazar için bundan daha tatmin edici bir duygu olamaz hayatta, demiş. Mutlaka yani kendi yarattığı bir karakterin yaptıklarını bu kadar benimsemek çok hoş bir şey olsa gerek. Ama kitapların çok hoşa giden bir başka özelliği de var. Dediğimiz gibi Hint kültürünü anlatmaları ve Hindu dili sözlüğü.

Hindu dili sözlüğü dedim. Gerçekten de küçük bir sözlük, kitabın sonunda yer alıyor. Anlaşıldığı kadarıyla bütün diğer kitaplarda da var. Ve Açar'dan başlayarak Hindu dilindeki sözcükleri sayfalarca vermiş. Yara kadar 12-13 sayfalık bir sözlük. Yani ben bir ara kitabı falan bırakıp bazı şeyleri öğrenmeye çalıştım. Sonra işte orada geçtiği zaman tekrar döndüm, ne olduğuna baktım. Bu arada babanın baba olması da tabii işimizi hayli kolaylaştıran bir şeydi. Yani gerçekten ne bileyim, mesela Yüzüklerin Efendisi'ni okurken ekleriyle ve yarattığı dillerle Tolkien'in ilgilenenlerdenseniz bununla da ilgileneceksiniz. Çünkü bol miktarda Hindu dilinden sözcük kullanıyor. Bir söyleşide de bunu sormuşlar. Demişler ki bu sözlüğe hangi Hindu kelimelerini, sözcüklerini dahil edeceğinize karar vermek zor muydu? Demişler. Yok diyor Tolkien Hall. Bazıları kesinlikle gerekli. Hinduizmden ya da kastlardan söz ederken, bunları yazarken Hindistan dışındakilerin aşina olmadığı sözcükleri kullanmaktan kaçınamazsınız. Ama bir de başkaları var. Bu mutlaka gerekli olanların dışında. Ben de yer ve dil duygusunu pekiştirdiklerini düşündüğüm için onları kullanıyorum. Özellikle yemek söz konusuysa. Bir de buradaki insanlar çoğu kez Hindu diliyle İngilizceyi birbirine karıştırıp konuşurlar. Çevrilmeyen bir kelime kullanırlar. Ve bazen de sadece tek bir karşılığı olan bir kelime. Bunlar da bayağı eğlenceli oluyor. Kullanması, yazması demiş. Yemek tarifleri de var. Bunu da söyleyelim. Aslında Vishpuri boğazda düşkün birisi olduğu ve bütün Hintliler gibi dışarıda olmasa da evde eliyle yemeği sevdiği için. Çünkü bunun birden fazla duyuya hitap ettiğini düşünüyor. Bir defa dokunma duyusuna. Yemeğe dokunduğun zaman daha farklı şeyler hissediyorsun. Daha fazla zevk alarak ve benimseyerek yiyorsun. Ki bunu Hint filmlerinde, Hint filmi derken yani sadece Avare'yi kastetmiyorum. Festivallerde izlediğimiz Hint filmlerinden de söz ediyorum. Onları izlemiş olanlar da gerçekten kültürde böyle bir şey olduğunu ve Hintlilerin yapabildikleri zaman, örneğin evlerindeyken elle yemeği tercih ettiklerini hatırlayacaklar. Yani o duygu bile Puri için çok değerli. Dolayısıyla güzel şeyler yiyor ve bu güzel şeyleri de tarif ediyor. Doğrusu insanın bir parça niyetini bozuyor diyelim. Yemek tariflerine gelince çok zorlanmış Tolkien Hall hangilerini seçeceği konusunda. Çünkü Vishpuri dediğimiz gibi boğazına düşkün bir arkadaşımız. Hadi gurme de diyelim aynı zamanda kalbini kırmamak için. Ve sevdiği yemek çok. Ancak Hall ben daha çok diyor kitapta bahsi geçen yemeklerin tariflerini veriyorum. Ama anlaşıldığı kadarıyla 3. kitapta The Case of the Deadly Butter Chicken, ölümcül tereyağlı tavuğun vakasında biraz ipin ucunu kaçırmış gibi görünüyor.

Bir de yazar kahramanlı karakterini anlatmış. 50 yaşların ortalarında, çok şişman, çok kendini beğenmiş ama çok dürüst ve samimi. Eski moda biraz, üyesi olduğu kulüpte takılmayı seviyor. Eski bir ambasador araba kullanıyor ama sahiden çok eski. Yöntemleri de her zaman modern yöntemler değil yani. Kendi ekibine çok güveniyor. En büyük rakibi Harry. Harry pek beğenmiyor ama birbirlerine benzeyen tarafları da var dedektif olarak. İtalyan süetleri ve loaferları giyiyor. Ve Harry, Harry'den söz ediyorum. Ve sevgili Purim'in safari kılığını ve sadece yatak odasında başından çıkardığı şapkalarını pek de takdir etmiyor. Efendim, Talking Horror'a gelince yani neredeyse bitiriyormuşuz. Bir anda dehşet içinde yazardan söz etmediğimizi fark ettim. Şuradan kısa bir şey aktarayım size. Dediğim gibi bir İngiliz yazar ve gazeteci. Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika'da yaşamış ve çalışmış. Bu diziye işte bu kitapla başladı. The Case of the Missing Servant. Arkasından The Case of the Man Who Died Laughing. Güle güle ölen adam vakası var. The Case of the Deadly Butter Chicken. Az önce söylediklerimizden bir tanesi. Bir komandolar, Love Commandos var bir tane. Devam eden bir seri ve çok da eğlenceli bir seri. Yazılar var, gazeteci olarak yazdığı yazılar. Kurmaca olmayan 3 tane kitabı var. Bir tanesi Salam Brick Lane. Londra'nın meşhur ama iyi anlamda değil meşhur bu meşhurluk. East End'indeki bir Bangladeş dükkanının üstünde geçirdiği bir yılın hikayesi, yani göçmenlerin hikayesini anlatmış. Kendisi ise Delhi'de Hintli gazeteci eşi Anu Anand ve çocuklarıyla yaşıyor. Anu Anand Hole gelince, o da dediğimiz gibi bir gazeteci, Kaşmir doğumlu ama Tennessee'de bir motelde büyümüş. Gazeteciliğe Delhi'de United Press International'da başlamış, kelime başına bir rupi alarak ve bir İngiliz'de evlenmek suretiyle hem Amerikan hem Hint tabularını yıkmış, hark ile yeksan etmiş. Üstelik de kocası düğüne bir file binmiş olarak gelmiş. Evet efendim, Talking Horror'la umarız bundan sonra da beraber oluruz. Büyülü Fener devam eder bu maceraya ve gene aynı çevirmenli olursa da memnuniyetimiz devam eder. Gazeteci olarak televizyonda çalışmış, Associated Press TV'nin Güney Asya büro şefi. Evet, biz kendisini Vishpuri ile tanıdık. Bu şekilde de devam etmeyi isterdik doğrusu. Hepinize filler üstünde Hint yemekleri yiyip Hindu kelimeleri sarf ederek geçecek bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Benzer sözcükler genellikle karıştırılma tehlikesi taşır. Onların ayırt edilmesini sağlayan küçük ayrıntılardır. Tipik bir örneğe bakalım şimdi. Seri nedir, seri nedir? Yazılışları aynı. Aralarındaki farkı söylenişleri belirliyor. Önce seriye bakalım. Seri, birbiri ardından gelen ya da birbirinin devamı durumunda olan şeylerin bütünü. Başka deyişle dizi. Buradakiler serisi tükenen mallar. Fabrika seri imalata başlayınca fiyatlar düştü. Hani keyifle ve merakla izlediğimiz televizyon dizileri de buna bir örnek. Ayrıca uzun bir süre aynı iş üzerinde çalışılan üretim tipine seri üretim deniyor. Kimi reklamlarda duyuyoruz. Filanca buzdolabının falanca serisi diyorlar. Buzdolabının hızlısından söz etmek istediklerini sanmıyorum. Olsa olsa serisi demek istiyorlardır. Çünkü seri, hızlı, çabuk demek. Sondaki iyi ünlüsü uzatılarak söyleniyor. Seri bir şekilde çalışıp işi bitirmek istiyordu. Yerden aldığı parayı seri bir şekilde cebine attı. Aralarındaki bir başka önemli fark da serinin Fransızcadan, serinin Arapçadan dilimize girmiş olması. Karıştırılan benzer sözcüklere bir başka örnek de Adem ve Adem. Baştaki A birinde kısa, birinde uzun. Kısa olanı, yani Adem, artık eskilerde kalmış bir sözcüktür ve yokluk demektir. Bakın Faruk Nafiz Çamlıbel'e kulak verelim. Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali. Sonun Adem'dir diyor insana yolun hali. Adem de hep biliyoruz, insan, insanoğlu, adam. Bugün neleri gözden geçirdik? Seri, dizi. Seri, hızlı, çabuk. Adem, yokluk. Ve de Adem, insan, insanoğlu, adam. Hepinize iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul az bulutlu, 32, Ankara 30, İzmir 37, Bursa 33 derece. Çarşamba cuma arasında Poyraz, İstanbul'da şiddetli, İzmir'de ise fırtına hızında esecek. Antalya'da bu haftada hava kuru, sıcaklık gölgede 41 derece. Marmara'da Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Edirne 36, Kocaeli 32, Çanakkale 37 derece. Sonraki günlerde rüzgar kuvvetleniyor. İç Anadolu güneşli, sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. Ancak çarşamba cuma arasında şiddetli ve fırtına hızına çıkacak rüzgar serinlik de sağlayacak. Manisa ve Denizli

0: 38 Muğla 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Mersin 36, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39 dereceye yükseliyor.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: Mutlu geceler. Saatler 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ünlü isimlerden de yeni ifadeler var.
1: Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi için kayyum görevlendirildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına göre derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Kayyum olaraksa avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han atandı. Derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurdu. Mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir dedi. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren iş insanı Hüseyin Başaran da 12 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran, kız öğrenciler için yurt yapmak istediğini söylemiş, proje için Haluk Levent'le anlaştığını ancak devrettiği 60 milyon değerindeki 22 taşınmazın amacı dışında kullanıldığını söyleyerek savcılığa şikayette bulunmuştu. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen 59 taşınmaz da mercek altında. 2023 yılında konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu inşaat firması yetkilileriyle bazı çeklerin dolaşımıyla ilgili suçlanan zanlılar da var. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerin de bilgisine başvuruluyor. Son olarak gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Çepkin'le oyuncu Elçin Sangu da ifade vermeye çağrıldı. İfade veren Kırmızıgül deprem dönemi Ahbap Derneği tarafından Adıyaman'a gönderilen 1500 adet çadırın dağıtılmasına yardımcı olduğunu, ancak derneğe yardımda bulunmadığını ve yardım yapılması için çaba göstermediğini belirtti. İfade veren avukat Feyza Altunsa, Ahbap Derneği'ne bağış çağrısı ve bağış yapmadığını, dernekle parasal bir ilişkisi olmadığını söyledi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamlıyor. Parti grup toplantılarını salı günleri yapacak. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa ettiğini açıkladı.
1: CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclis yapılanmasını kapalı grup toplantısıyla tamamlayacak. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün CHP'de olduğu gibi yeni partide de meclis başkan vekilliği görevine devam etmesi bekleniyor. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapacak. Ancak ilk grup toplantısının tarihi henüz net değil. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ise Halk TV'ye konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmalarının sebebini açıkladı.
2: 60-65 gün boyunca bu darbeden partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik. Ama milletin de sabrı tükenmeye başladı ve biz orada artık milletin talebi, milletin tazikiyle yeni partiyi kurduk.
1: Özel'e Yargıtay'ın mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleneceği de soruldu.
2: Erken bir Yargıtay kararı. O zaman bir kere yeni parti kuruluşunu kesinlikle durdurmaz. Her türlü ihtimalin hazırlığı var ama en nihayetinde CHP'nin bu butlan anlayışına parti bırakılmaz.
1: Özel, CHP'yi seçilmemiş bir kadro yönettiğinden siyasi olarak muhatap almayacaklarını da söyledi. CHP'de yeni meclis grup yönetimini belirledi. Faik Öztrak'ın Gürsel Erol'la yarıştığı seçimde Öztrak grup başkanı seçilmişti. Seçimin ilk turunda Öztrak'tan daha fazla oy almasına rağmen ikinci turda yarıştan çekilen Gürsel Erol sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol, son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşanıyor dedi. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı ilk grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurması bekleniyor. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa etti. Milletvekillerinin ortak açıklamasında CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir eşiğe gelindi. Yasal düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor. Takvimle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklamalar var.
3: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreçte yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi.
3: Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli.
4: DEM Parti ise düzenlemenin uzlaşıyla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
5: Mecliste bulunan bütün siyasi partilere de yeniden çağrı yapmak istiyoruz. Güncel tartışmalara hapsolmadan, gerçek anlamda dar parti çıkarlarına hapsetmeden bu sorunu ele almak ve bu soruna bu çerçeveden, bu bakış açısıyla yaklaşmanın da önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
4: Teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
0: Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada gelişme var. Daha önce ev hapsiyle tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı.
4: Maden faciasında 2 tutuklu sanık ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Savcı itiraz etti. İkisi de yeniden cezaevine gönderildi. 2 yıl önce Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde depolanan toprak yığını heyelana dönüşmüş. 9 işçi hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini gösterdi. Rapora göre maden sahasında tasarım kaynaklı mühendislik hatası vardı ve ana etken buydu. Asli kusurlu bulunan sanıklar sorumluluklarını özensiz şekilde yerine getirmişti. Davanın son duruşması 7 Temmuz'da görüldü. Tutuklu 5 sanıktan geoteknik mühendisi Ali Rıza Kalender'le operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Ronald Gulli için adli kontrol kararı çıktı. Sanıklar ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Ancak Cumhuriyet Savcısı üst mahkemeye itiraz etti. Bunun üzerine 2 sanık da yeniden tutuklandı. Davanın şirket yöneticileri ve kamu görevlileri dahil 43 sanığı var. Sanıklar taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor.
0: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında da 4 farklı suçlamadan yeniden tutuklama kararı verildi.
1: Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi. Gülistan Doku soruşturmasında daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında bu suçlamalardan da tutuklama kararı verildi. Erzurum'da tutuklu olan eski vali Tuncay Sonel'in dijital materyalleri incelenmişti. Sonel'le Gülistan'ın sim kartını verdiği eski polis Gökhan Ertok arasındaki yazışmalarda dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis Gökhan Ertok ifadeye çağrılmıştı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında son olarak 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyordu. Şüphelilerden biri tutuklandı. Böylece soruşturmada şimdiye kadar tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.
0: Eşinin kaybolduğunu ihbar etti. 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni 5 gün sonra ormanlık alanda bulundu. Katil zanlısı da eşi çıktı. Cinayeti itiraf eden zanlının taksiyle genç kadının cansız bedenini ormanlık alana getirdiği öğrenildi.
6: Eşini öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu. Katil zanlısının Bedriye Karaçay'ı öldürdükten sonra ormanlık alana götürdüğü o anlar ortaya çıktı. Evli ve 3 çocuk annesi kadının şüpheli şekilde ortadan kaybolması ardından soruşturma genişletildi. İhbarcı eşin iddiaları aksine genç kadının bölgeden ayrıldığına ilişkin bir görüntü ya da kayıt bulunamadı. Cinayete kurban giden kadının eşi Volkan Karaçay'la katil zanlısı kocanın abisi gözaltına alındı. Genç kadının eşi gerçeği itiraf etti. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası boğarak öldürdüm dedi. Bir anlık panikle battaniyeye sardım ve Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini ormanlık alana getirdim dedi. Olay yeri inceleme ekipleri genç kadının bedenini işte tam da buradaki ormanlık alanda buldu. Volkan Karaçay ormanlık alanda yer gösterme işlemi yaptı. Taksiye binip genç kadının cansız bedenini ormanlık alana götürdüğü o anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Volkan Karaçay 21 Temmuz'da eşinden haber alamadığını söylemesi ardından soruşturma başlatılmıştı. Genç kadının babası ise kızının ölüm haberinden korkuyordu.
7: Hayatımda şüpheliyim kızımın ve bulunmasını istiyorum. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. Hasta çocuğum var, öldü. İkincisini Allah bana yaşattırmasın.
6: Bedriye Karaçay yeni Ayaz Ağa mezarlığında toprağa verildi.
0: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son operasyonunda gözaltına alınan bazı isimlerin adli tıp kurumundaki test sonuçları çıktı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şarkıcı İlyas Yaltıntaş ile Ayşenur Balcı'dan alınan örneklerde uyuşturucu madde tespit edildi. Adli kontrol şartıyla serbest kalan şarkıcı Sıla Gencoğlu'nun örneklerinde ise uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Ekim ayından bu yana uyuşturucu kullanımı iddiasıyla başlatılan soruşturmada çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Soruşturmalar da sürüyor. Muğla'da şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin telefonlarında rapçi Blok 3'e yönelik suikast hazırlığına ilişkin olduğu öne sürülen bazı yazışmalar bulundu. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da Nisan ayında Beşiktaş'taki kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 7 şüpheli Bodrum'da yakalandı. Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede ise rapçi Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığına ilişkin yazışmalar bulunduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir günde 7 kişi boğuldu. Mersin'de denize giren 5 kişilik aile dalgalara kapılıp sürüklendi. Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Bir çocuksa çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Aynı gün içinde Elazığ, Adıyaman ve Hatay'dan da boğulma haberleri geldi.
8: Dev dalgalar bir aileyi sürükledi. İkisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 kişilik aile denizde yüzüyordu. Ancak dev dalgalar etkiliydi. Aile bir süre sonra akıntıya kapıldı. Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, kızı Fatma Öztürk'le Zehra Öztürk'ün kardeşi Ceylan Daşan ve yeğeni Halil Öztürk dalgaların arasında kayboldu. Çevredekiler 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Tüm ekipler seferber oldu. Denizde arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Aileden 4 kişinin de cansız bedeni bulundu. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 16 yaşındaki Fatma Öztürk'ün ise sağlık durumu iyi. Bir boğulma haberi de Elazığ'dan geldi. 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş Hazar Gölü'ne girdi. Ancak gözden kayboldu. Dalgıç ekipler çocuğun cansız bedenine ulaştı. Hatay'da hafta sonu denizde dev dalgalar etkili oldu. Gözcüler sahilinden denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin desteğiyle denizden çıkarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ise çaya giren 25 yaşındaki Halil Doğan akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları 2 saat sürdü. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
0: Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'deki gemiciler de hedef oluyor. Son dönemde Türklerin çalıştığı pek çok gemi insansız deniz araçları tarafından vuruldu. O saldırılardan birini kayda alan Türk gemici Deniz Bozkurtoğlu NTV'ye konuştu.
9: Her an patlayacak şekilde bekliyoruz yani. Gergin dakikalardır. O anı hiçbir denizcinin yaşamasını istemem.
4: Bu görüntüler kısa süre önce Karadeniz açıklarında kayda alındı. Bomba yüklü insansız deniz aracı Türklerin çalıştığı ham petrol tankerine saldırdı. Ancak başarılı olamadı. Saldırının hedefi olan gemicilerden biri de deniz mühendisi Erol Bozkurtoğlu'ydu.
10: Sizin çalıştığınız gemi anladığım kadarıyla yabancı bayraklı bir gemi. İnsansız deniz aracı saldırmadı size. Neden saldırmadı sizce?
9: Aslında saldırmaya çalıştı gibi gözüküyor. Ama patlamadı. Neden patlamadığını bilmiyorum. Tahmin edebiliyoruz sadece. Kesin bir şey yok. Patlatmaya çalıştığını gördük ama. Çünkü hızlanıp kış tarafımıza doğru ucunda onun tetikleyicisi. Ucuyla dokunduğu anda patlıyor. Yani bunu yapmaya çalıştığını gördük ama yapamadı. Neden bilmiyorum. Ya makinedeki ya cihazdaki bir arızadan dolayı ya da başka bir şey olabilir.
4: Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılar gündemde. Saldırılar genelde insansız deniz araçlarıyla yapıldı. O araçlardan birini benzer bir saldırının hedefi olan Erol Bozkurtoğlu kayda aldı.
9: Ben uyuyordum. Gemide bir genel alarm çaldı. Ne yapabiliriz diye düşündük, işte riskleri düşündük. Olay sonucunda gemiyi terk etmeye karar vermiştik personel hayatı için. Patlama olabilirdi. Askeri araçtı, yani simsiyah. Herhangi bir üzerinde bayrak veya herhangi bir şey yoktu. Ufak bir şey zaten. 3 metre, 2 metre civarı. Üzerinde yaklaşık bir 100-150 kilo bomba bomba varmış bilgisini aldık. İki tane vardı. Bir tanesi beyaz, bir tanesi siyah.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını, bir şeyler olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkinse kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez dedi. Türkiye'yi olağanüstü müttefik olarak tanımladı.
11: Kimse bana ne satıp ne satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye iyi bir müttefik. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, muhabirin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Türkiye'ye F-35 uçağı gönderilmesine karşı çıkıyor sözüne bu yanıtı verdi. Trump, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecinin İran'la ilgili ne kadar sabrınız kaldı sorusuna, "Çok sabırlıyım, çok zamanım var." dedi. Tahran'la yürütülen görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Görüşmelerden sonuç alınmazsa saldırılara yeniden başlayacağını belirtti.
12: Biliyorsunuz, iyi görüşmeler yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Bence bir şeyler olma ihtimali yüksek. Eğer olursa iyi, olmazsa 2 gün önce yaptığımız işe geri döneceğiz.
11: Trump'a Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki Amerikan üslerini isabetli şekilde vurabilmesi için uydu görüntüsü sağladığı iddiası da soruldu. Amerikan başkanı bunu öğreneceğiz, Putin'e soracağım dedi.
12: Rusya'nın bunu yaptığını sanmıyorum. Kesinlikle yüksek bir seviyede yapmıyor. Yapmışlarsa da etkisi çok az olmuştur.
11: Amerikan basınına göre Genelkurmay Başkanı Dan Kane, savunma füze stoğunun azaldığını, Orta Doğu'daki Amerikan üslerini korumaya yetmeyebileceğini söylemiş. Trump bunun üzerine İran'a saldırıları durdurmuştu. Trump, kullanabileceğimizden çok silahımız var dedi.
12: Bol miktarda mühimmatımız var. Çok çeşitli mühimmatımız var. Biliyorsunuz, Biden Ukrayna'ya çok şey verdi. Bu yüzden takviye ediyoruz. Ama orta seviye mühimmatımız da çok fazla. Yani ne olursa olsun kullanabileceğimizden çok daha fazla.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıları şimdilik askıya aldı. Peki Trump'ın bu kararının ardından ne var? ABD Başkanı'nın Cuma günü kurmaylarıyla görüştüğü ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Genelkurmay Başkanı Dan Cheney'nin mühimmat stoku konusundaki endişelerini dile getirdikleri söyleniyor.
4: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeniden topyekün savaş açmayı planlıyordu. Ancak yardımcılarıyla Cuma günü yaptığı görüşmenin ardından bu düşüncesi değişti. Özellikle ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Cheney'nin endişelerini dile getirdiği belirtiliyor. Amerikan CNN kanalına göre Cheney olası tüm operasyonları başarıyla yerine getireceklerini dile getirdi. Ancak olası sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu. Genelkurmay Başkanı Cheney'in dikkat çektiği endişelerden biri ABD ordusunun mühimmat stoklarının azalmasıydı. Özellikle savunma füzelerinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Dan Cheney ayrıca İran'da büyük sivil kayıplar yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Trump'ın tehdit ettiği gibi köprü, yol ve elektrik santrallerinin hedef alınması halinde İran'da sivillerin yiyeceksiz ve elektriksiz kalacağına da dikkat çekildi. Trump ayrıca İran'dan mülteci akını yaşanabileceği konusunda da uyarıldı. İran'ın misilleme olarak Körfez ülkelerinin elektrik santralleri ve deniz suyu arıtma tesislerini hedef alması halinde bölgede gerilimin daha da tırmanacağı uyarısı da yapıldı. Toplantıya katılan Trump'ın danışmanlarının hemen hemen hepsi ABD'nin saldırılarının yıkıcı olacağı konusunda hemfikirdi. Ancak olası ikincil ve üçüncül etkilerin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. ABD ordusu İran'a son iki haftadır düzenlediği saldırıları da durdurmuş durumda. Bu tavsiyenin Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldiği belirtiliyor. Amerikan Axios sitesine göre Cuma günkü toplantıda Cooper'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki bombardıman harekatında istenilen hedeflere ulaşıldığını söyledi. Cooper, Trump'a havadan düzenlenen saldırılarla ulaşacak hedeflerin bir sınırı olduğunu iletti. Brett Cooper, olası bir sonraki adımın savaşın başında ABD ordusu tarafından belirlenen ancak vurulmayan hedeflerin geri kalan %20'sini etkisiz hale getirmek amacıyla büyük çaplı saldırılar başlatmak olabileceğini ifade etti. Kaynakların aktardığına göre Cooper, büyük çaplı harekat gerçekleştirilmediği sürece son iki haftadır sürdürülen hava bombardımanlarına devam etmenin bir anlamı olmadığını vurguladı.
0: Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında 4 yıldan fazla süredir ateşkes vardı. Bu ateşkes son saldırılarla bozuldu. Amerikan The New York Times gazetesi Husilerin siyasi tavizler koparmaya çalıştığını yazdı.
4: Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı saldırılar topyekün bir savaşa dönüşür mü? Amerikan New York Times gazetesi Suudi Arabistan'ın Husilerle savaşmaya istekli olmadığını yazdı. Bir önceki savaşta Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki çatışmalarda yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Halkın %80'i yardıma muhtaç hale gelirken Yemen'deki durum dünyanın en büyük insani krizine dönüştü. Savaş uluslararası kamuoyu önünde Suudi Arabistan'ın itibarının zedelenmesine yol açtı. Bu yüzden Suudi Arabistan yeni bir savaşa sürüklenmek istemiyor. Ancak kaybedecekleri olmayan Husiler çatışmalarda etki alanlarını genişletmeyi ve Yemen'in petrol gelirlerine erişim sağlamayı hedefliyor. New York Times gazetesi Husilerin İran'a destek olmanın yanı sıra uluslararası toplumdan Yemen'de tavizler koparmaya çalıştığını yazdı. Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Chatham House'un uzmanlarından Faria el-Muslimi, Husilerin tüm sorunlarını savaşarak çözmek istediğini söyledi. Suudiler her sorunu üzerine para yağdırarak çözmeye çalışıyor. Husiler ise ateş açarak dedi. Washington Enstitüsü'nün uzmanlarından April Ely, Husiler ortamdaki zafiyet kokusunu alma konusunda usta. Yemen'deki kontrollerini pekiştirmek, içeride kaynak sağlamak ve dış dünyaya engelsiz bir şekilde erişmek istiyorlar dedi. Husilerin Yemen'de kontrolündeki limanlara uygulanan ambargoyu kırmak istediklerine vurguda bulunuldu. New York Times gazetesi Yemen'de durumun nereye evrileceğinin Trump yönetiminin takınacağı tavra bağlı olduğunu yazdı. Yemen'de iç savaş İran'ın destek verdiği Husilerin 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmesiyle patlak vermişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 2015'te Husileri Sana'dan çıkarabilmek için hava harekatı başlatmıştı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı. Bakan Fidan bu görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı karargahında gerçekleşen görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkan karar gereği Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini söylemişti. Netanyahu Mamdani'ye meydan okudu.
13: Nefreti körüklüyor. Tüm New Yorkluların belediye başkanı olması gerekiyor. Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların, herkesin. Ama bir grubu diğerine karşı kışkırtmaya çalışıyor. New York'taki Yahudi Amerikalılarla konuşuyorum ve şu an korkuyorlar.
14: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani arasındaki tutuklanma tartışması büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump da görüşmek için yola çıkmadan önce Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına röportaj verdi.
13: Endişeli değilim ve kesinlikle gelmeyi düşünüyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl geldim. Güvenlik koşullarında sorun olmazsa, ki olacağını sanmıyorum, evet geleceğim.
14: Trump'la Washington'da görüşecek Netanyahu, daha sonra Eylül ayında New York'a giderek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Ancak New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini açıklamıştı. 22 Temmuz'da yeni bir mesaj yayınlayan Mamdani, ekibinin yasa kapsamında mevcut her yolu incelediğini ve bunu uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadıkları sonucuna varıldığını söylemişti. Ancak federal hükümetin gücü var diyen Mamdani, onları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmaya ve bu emri yerine getirmeye çağırıyorum ifadesini kullandı.
0: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, yurt dışından ilk konuğu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski oldu. Zelenski, Washington ziyareti öncesi İngiltere'ye gitti. İki lider donanma üssünde buluştu. Zelenski'yi askerler karşıladı. Burnham görüşmede, İngiltere Ukrayna ile omuz omuza, desteğimiz sarsılmaz dedi. Rusya kararlılığımızdan şüphe etmemeli, Ukrayna'da kalıcı barış sağlanana kadar geri adım atmayacağız diye de ekledi. Ukrayna ordusu savaş yeteneklerini geliştirmek için İngiltere'de eğitim görüyor. 200'den fazla Ukrayna askeri 3 hafta süreyle İngiltere'de eğitim tatbikatına katıldı. Deniz güvenliği ve mayın tatbikatları yapıldı. Zelenski'nin bugün Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor. Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İki ülkede on binlerce hektarlık alan küle döndü. Yüz binlerce kişi de tahliye edildi. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
4: On binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. İspanya ve Fransa'daki büyük orman yangınları söndürülemiyor. İspanya'da toplam 77 bin hektar alan yandı. Madrid Özerk Bölgesi Avila'da 50 bin hektar alanı küle çeviren alevler ülke tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti. Yangın sebebiyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi. Türkiye, İtalya ve Yunanistan İspanya'ya yangın söndürme uçakları gönderirken alevlerle havadan ve karadan mücadele devam ediyor. Madrid yakınındaki alevlerin ilerleyişi yavaşlasa da yangın söndürülebilmiş değil. Fransa'da ise Gironde, Land, Var ve Yukarı Korsika illerinde 4 büyük yangın devam ediyor. Gironde'da 42 bin hektarlık yeşil alan yandı. Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Bölge halkı hafta sonunu spor salonları ve fuar merkezlerinde oluşturulan geçici barınma alanlarında geçirdi. 2500 itfaiyeci, 1500 asker, 1200 polis ve jandarma ile 18 hava aracıyla alevlerle mücadele devam ediyor. Yangın Bordo şehrine 15 kilometreye kadar yaklaştı. Ancak gece yağan yağmurun ardından alevlerin ilerleyişi yavaşladı. Bölgede sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Yangın nedeniyle Bordo'nun güneyindeki İspanya'ya uzanan otoyol ulaşıma kapatıldı. Bazı tren seferleri de durduruldu. Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu, Jiron'taki yangının kendi rüzgarını ve yıldırımlarını üreten dev bir yangın fırtınasına yol açtığını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangınlarla ilgili olarak kriz masasını topladı. Ülke çapında tahliye edilenlerin sayısı 220 bini aştı. Bilim insanları uzun süren kuraklığın ardından gelen aşırı sıcakların yangınları tetiklediğine dikkat çekiyor.
0: Rekor sıcaklıklar Avrupa'da tahıl krizi endişesi yarattı. Maddi kaybın 2 milyar euroyu bulması bekleniyor. Üretim düşüşünün tüm dünyada enflasyonu da tetikleyebileceği belirtildi.
15: Rekor sıcaklıklar 9 milyon ton ürünü yok etti. Dünyada tahıl krizi korkusu doğdu. Avrupa tarihin en yüksek sıcaklıklarıyla karşı karşıya. 10 binden fazla insan sıcaklığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Can kayıplarının yanında ekonomik maliyet de artıyor. Kıtada tahıl hasadının 2018'den bu yana en düşük seviyeye inmesi bekleniyor. Maddi kayıpsa 2 milyar euroyu bulabilir.
16: Son açıklanan raporlar, tahminler 10 Temmuz. Buradan sonra da sıcaklıklar devam etti. Tekrar aşağı doğru 5-6 milyon ton daha bu Avrupa üretim verilerinin tahminlerinin aşağı çekilebileceği beklenmekte. Bundan sonrası için iklim değişikliğinin risklerinin artık risk değil, gerçekleşme, realizasyon olduğunu görüyoruz.
15: Türkiye bahar aylarında mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı. Bu sayede tahıl rekoltesinin yüksek olması bekleniyor.
16: Çok yüksek bir rekolte bekliyoruz. Buğdayda ilk tahminimiz 23 milyon tondu. Üzerine çıkacak inşallah. Şu an hasat devam ediyor. Arpa'da 9 milyon tondu. Yine üzerine çıkacak. Mısır'da 1,5 milyon ton kadar gerilememiz var. Ama toplama baktığımızda 40 milyon tona yaklaşan bir üretim bekliyoruz.
15: Rusya-Ukrayna savaşı da tahıl fiyatlarını etkiliyor. Son haftalarda gemilere yapılan saldırılar artmış durumda. Bu durum tahıl gemileri için taşıma maliyetlerini yükseltiyor.
0: 2 milyon kişinin çalıştığı yeme içme sektörü dijital bahşiş sistemine geçilmesini istiyor. Gönüllü olarak işleyen bu sistemde kredi veya banka kartıyla bahşiş ödemesi yapılabilecek. Vergi kesintisini işveren karşılayacak.
17: Hesaptan sonra o gösterdiğiniz cihazın üstünde bahşiş bırakmak ister misin diye ilgili lisanda bir opsiyon sunuyor. Şimdi o opsiyonlarda oranlar var. Siz seçiyorsunuz gönüllü olduğu için. Bir de hayır bırakmak istemiyorum da diyebiliyorsunuz.
4: Restoranlarda servis ücreti uygulaması 30 Ocak'ta kaldırıldı. Sektör yetkililerine göre çalışanların maaş harici geliri büyük ölçüde geriledi. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği bu soruna karşı yeni bir çalışma hazırladı. Dernek, dijital gönüllü bahşiş sistemini bakanlıklara sundu.
17: Hesap bittikten sonra sizin önünüze soracak, memnunsanız aldığınız hizmetin karşılığı ödediğiniz bedelde oradaki opsiyonlardan birini seçebilirsiniz. Hayır bırakmayacağım diyebilirsiniz. Bırakırsanız sorunuz eğer oraya gidiyorsa ne olacak o rakam diye. O meblağ işletmenin ayrı bir hesabında kalacak. Çünkü onun gelirine girmeyecek.
4: Benzer bir bahşiş uygulaması için 2024 yılında yasa tasarısı hazırlanmıştı. Verilecek bahşiş üzerinden çalışandan %10 vergi kesintisi yapılması bekleniyordu. Sektör bunu kabul etse de gelen kamuoyu tepkileri sonrası düzenlemeden vazgeçildi. Restoran işletmecileri o gün planlanan vergiyi kendi ceplerinden ödeyeceklerini duyurdu.
17: Hesap sonrası bıraktığınız o biraz önceki menüden seçtiğiniz bahşiş oranında karşılığında ne bıraktıysanız tamamı çalışanlara dağılacak. Artık gerçekten çalışacak nitelikli arkadaşa sahip değiliz. Bir yeni kuşak zor iş beğeniyor. Nitelikli personele ihtiyacımız var. Bir başka açıdan da söyleyeyim. Bugün Türkiye'de restoranlar pahalı maalesef. En azından bu yüksek fiyatlı restoranların maliyetiyle boğuşurken yatırımcısı ve işletmecisi misafirini olabildiğince ederini, yani ödediği bedelin ederini, hakkını verebilmek için hizmet kalitesini arttırması lazım. Deneyimi daha yüksek bir yere çekebilmesi lazım. Bunun için de daha nitelikli elemana ulaşabilmesi lazım. Onun için ödüyoruz.
0: Bina ve evlerde yapılacak bazı değişiklikler için bundan böyle komşuların izni gerekecek. Görsel bütünlüğün bozulmamasına önem verilecek.
4: Binalardaki tadilat işlemlerine komşu onayı şartı geliyor. Açılır katlanır cam paneller, çardak kameraya oturma alanları. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tadilat işlerinde kurallar değişecek. Apartmanlarda ve evlerde yapılacak bazı değişiklikler için komşuların da rızası alınacak.
18: Açılır kapanır balkonların, çeşitli sistemsel yapıların oluşturulması, pergolelerin, özellikle çardak, kameriye bunların yapılmasıyla ilgili de yine yapısal bütünlüğü ve görünüşü bozulmaması için kat maliklerinin muvaffakatı ve onayına tabi olacak.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metne göre başka şartlar da aranacak. Görsel bütünlüğün bozulmamasına önem verilecek. Can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması gerekecek.
18: Çatı alanlarının kullanılmasıyla ilgili de vatandaşlara aslında kolaylaştırıcı bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye göre çatı alanının %40'ını aşmamak kaydıyla bir taşıyıcı sistem oluşturulduğu zaman artık ruhsata tabi olmayacak.
4: Yeni düzenleme ile ilgili kurum ve kamu kuruluşları da görüş verecek. Düzenlemeye son şekli buradan gelen görüşler sonrası verilecek.
0: Bursa'da alkolmetreyi üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye 192.800 lira para cezası kesildi. İnegöl ilçesinde bir araç polis ekiplerinin dikkatini çekti. Durdurulan sürücüye alkol kontrolü yapılacaktı. Ancak sürücü yarım saat boyunca direndi. Alkolmetreyi üflemeyi kabul etmedi. Sürücünün daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı belirlendi. Şüpheliye alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için 150 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira ve aracın muayenesini yaptırmadığı için de 2800 lira para cezası verildi. İzmir'de tüketici hakem heyeti internet hizmetinde yaşadığı uzun süreli kesinti ve bağlantı sorunları nedeniyle aboneliğini sonlandıran tüketiciden alınan cayma bedelinin tüketiciye iadesine karar verdi. İzmir'de bir vatandaş internet hizmeti kullanımında taahhüt süresi devam ederken bağlantı hızı şikayeti ve sık sık kopmalarla karşılaştığı gerekçesiyle hizmetini sonlandırdı. Bu kapsamda firmanın talep ettiği 4.211 liralık cayma bedelini ödeyen ve bunun haksız olduğunu savunan tüketici ücretin iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Kurul tüketicinin uzun süre internet hizmetinden yararlanamadığını belirterek durumun ayıplı hizmet niteliğinde olduğuna hükmetti. Cayma bedelinin de vatandaşa geri verilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası başlıyor. 2 gün sürecek toplantılarda ele alınacak başlıklara bakalım.
4: Ankara 2. İletişim Şurası'na ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek ve 2 gün sürecek şuranın teması Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı olarak belirlendi. Şura açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Açılış programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran da kürsüde olacak.
19: Hepinizi en içten duygu.
4: Şuranın ikinci gününde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda panel oturumları düzenlenecek. İletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panellerin ardından program sona erecek. Şura'da Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Program kapsamında kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyasından temsilciler bir araya gelerek iletişim politikalarının mevcut durumunu değerlendirecek. Geleceğe yönelik strateji ve öneriler ele alınacak. Şura'da iletişim alanındaki ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi, mevcut güçlü yönlerin daha da geliştirilmesine yönelik önerilerin değerlendirilmesi ve farklı paydaşların ortak akıl temelinde görüş alışverişinde bulunması amaçlanıyor. Bu kapsamda yürütülecek oturumların iletişim politikalarının geliştirilmesine katkı sunacak önemli çıktılar üretmesi bekleniyor.
0: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yurda dönüşte NTV'ye özel açıklamalar yaptı. Dilek Yaman Demir'in sorularını yanıtlayan Üstündağ, çıtayı sürdürülebilir şekilde zirveye koyduk dedi.
20: Şükürler olsun ki sonuçta final oynuyorsunuz. Kolay olmayacak tabii ki.
21: Evet. Ama Brezilya'dan rövanş aldık mı?
20: Brezilya'da geçen yıl burada Milletler Ligi'nde bizi kendi evimizde bir mağlubiyet almıştık. 3-1 yenilmiştik. Çok iyi oynamıştık ve o maçta da seyirci rekoru kırmıştık biliyorsunuz. 17.034. Dolayısıyla onun telafisi vardı, bunun telafisi yoktu. Evet. Finalin telafisi yoktu, onun telafisi vardı. Biz bir aileyiz. Federasyonun kendi görevleri var. Kulübün sorumlulukları var, kulüplerin sorumlulukları var. Antrenörlerin, teknik kadronun, paydaşların, herkesin belli bir alanda bir sorumluluğu var. Dolayısıyla biz bu sorumluluklarda böyle çok güzel bir paylaşım yaparsak, iyi bir aile olduğunuz zaman başaramayacağınız bir şey yok. Samimiyet, güven, hırs, istek, arzu, bu ülkeye mutlu dönmenin bilincinde olmak. Ya biz 10 saat şampiyon olmadan 10 saat yolculuk yapmayalım diyor mesela çocuklar. Ve bu bizi çok mutlu etti. Gerçekten burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye voleybolda her geçen gün sürdürülebilir bir şekilde çıtasını çok yüksekte ve bunu da hayata geçiriyor. Bakın şu son 4 yıla baktığınızda Avrupa şampiyonluğu henüz bizde. Yani daha son şampiyon biziz. 21 Ağustos'ta yine bizim ev sahibimizde Avrupa şampiyonası organizasyonumuz var. Yarın itibariyle onun hazırlıkları başlayacak tabii ki. Dolayısıyla biz baktığımızda burada 2023'te Milletler Ligi'nin Amerika'da şampiyon olmuştuk. Yarı finalde Amerika ile oynadık. Seyirci %50-%50. Amerika 17 yıl, o maça kadar 17 yıl sahasında mağlubiyet almamış. Ve ilk mağlubiyetini 17 yıl aradan sonra bizde, kendi evinde bizden aldı. Oradan yine Çin'le finalde karşılaştık 3-1. Orada Milletler Ligi şampiyonu olduk. Geldik Brüksel'de Avrupa şampiyonluğunu göğüsledik. Ve geçen yıl dünya şampiyonasında final oynadık. Yani böyle İtalya'yla tiebreak'te 6-4 öndeyken kaybettik. Ki olacak bunlar. İnişler çıkışlar olacak. Kaybedeceğiz, kazanacağız. Ama neticede çıtamızı yukarıdan düşürmeyeceğiz. Yani seviyemizi düşürmeyeceğiz. İsteğimizi, arzumuzu, hayalimizi, hedefimizi ve motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Takımda da ben bunu görüyorum. Kaybetmediklerini de görüyorum ve bunu da başaracak güçteyiz. Darısı 21 Ağustos'taki Avrupa Şampiyonası'na diyorum.
0: Milli Savunma Bakanlığı ikinci kez Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel bir kutlama klibi hazırladı. Klipte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan personeller Filenin Sultanları'nın şampiyonluklarını kutladı.
22: Siz sahada bayrağımızı göklere çektiniz.
23: Biz vatan hürmetinde şanla dalgalandırdık.
24: Göklerdeki gücümüzden sağdaki gururumuza.
25: Türk'ün bayrağını en tepeye çıkaran Filenin Sultanları'na
24: göklerden selamlıyoruz. Şampiyonluğunuz kutlu olsun.
11: Milli Savunma Bakanlığı ikinci kez Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları için özel bir klip hazırladı. Klipte Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunu kutladı.
26: Filenin Sultanları, azminizle,
27: İnancınızla ve sarsılmaz ruhunuzla
28: Milletler Ligi şampiyonu oldum. Sizlerle gurur duyuyorum.
29: Tebrikler bizim kızlar.
11: Klipte kara, hava ve deniz kuvvetleri personellerinin yanı sıra hudut birlikleri ve yurt dışında görev yapan personeller de yer aldı.
30: Dünyanın neresinde olursak olalım,
31: kalbimiz sizinle aynı ritimle çarptı.
32: Her sıvacınıza bir olduk.
33: Her bloğunuzda kenetlendik.
34: Bize bu büyük gururu yaşatan Filenin Sultanları mı?
35: Emekçik olarak yürekten kutluyoruz.
11: Hazırlanan klip Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Paylaşımda aynı ruh, aynı Türkiye. Biri vatanı korur, biri bayrağı zirveye taşır. 2026 Milletler Ligi şampiyonluğunuz kutlu olsun ifadesi kullanıldı.
0: Beyaz Saray'a tepki gösteren şarkıcılar listesine Katy Perry de eklendi. Neden aynı Beyaz Saray'ın şarkısını izinsiz şekilde kullanması?
36: Beyaz Saray sosyal medya hesabında İran uyarıldı başlığıyla bir video paylaştı. Videonun müziğinde ise Katy Perry'nin 2010 yılında yayımlanan hit şarkısı Firework'u kullandı. Şarkının izinsiz kullanıldığını belirten pop yıldızı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
1: Bana sorulmadı ve bunu kesinlikle tasvip etmiyorum. Ben bu şarkıyı en karanlık anlarını yaşayan insanlara umut, iyileşme ve içsel güç vermek için yazdım. Benim müziğim insanları birleştirmek içindir. Savaşı kutlamak için değil.
36: Beyaz Saray tarafından şarkısı kullanılan ilk isim Katy Perry değil. Celine Dion, Bruce Springsteen, Linkin Park, Neil Young, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Ariana Grande ve Radiohead de daha önce şarkılarının propaganda videolarında kullanılmasına karşı çıkmıştı.
0: Tom Cruise'un rol aldığı Digger filminden bir fragman yayınlanmış, aktörün değişimi de seyirciyi şaşırtmıştı. Bir hamlede Johnny Depp tarafından geldi, aktör yeni filmi için hayli değişim geçirmiş.
36: Önce Tom Cruise şaşırttı. Sıra şimdi Johnny Depp'in. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Digger filminin fragmanındaki görüntülerle seyirciyi şaşırtan Tom Cruise'un ardından bir değişim rüzgarını da Johnny Depp estirdi.
2: Merry Christmas.
36: 63 yaşındaki aktör, Charles Dickens'ın ölümsüz eseri A Christmas Carol hikayesinin karanlık ve tekinsiz yeniden yorumunda kamera karşısına geçti. Korku filmleriyle tanınan Tia West tarafından yönetilen Ebenezer isimli filmde Depp, Noel döneminin meşhur, huysuz ve bencil karakterini canlandırıyor. Film, Depp'in eski eşi Amber Heard'le 2022 yılında yaşadığı çalkantılı boşanma davasının ardından imza attığı ilk büyük ölçekli Hollywood yapımı olma özelliğini taşıyor. Fragmanın sonunda ise Depp'in karakteri adeta mesaj verir gibi "Geri dönmek güzel" cümlesini kuruyor. Öte yandan yeni filmin fragmanında yer alan yatak sahnesi, aktörün Hollywood'un kapısından girdiği ilk film olan 1984 çıkışlı Freddy'nin Kabusları filmindeki sahneyi hatırlattı.

0: Bir beyaz peynir markasında listeria bakterisinin tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek risk taşıyan ürünleri piyasadan toplattı, firmaya ise para cezası uyguladı. Peki listeria bakterisi insan sağlığını nasıl etkiliyor, peynir alırken nelere dikkat etmek gerek diyelim, bu haberle de bülteni noktalayalım.
1: Listeria biraz farklı, toprak kaynaklı olabiliyor, su kaynaklı olabiliyor, hayvan dışkısı kaynaklı olabilir, dışkı kaynaklı olabiliyor. En baştan itibaren üretimdeki bir hijyen eksikliğinin, bir kabul eksikliğinin, kabulde bir hatanın olduğu son derece aşikar açıkçası. Hiçbir şekilde olmaması gerekiyor, sıfır, limit sıfır, yani bulunmaması lazım. Süt ürünleri zaten oldukça hassas. Listeria pek de, ben 30 senedir sektördeyim, kamuoyuna yansıyan bir şekilde ilk defa açıkçası ceza kesildiğini duydum. Yani ta sütün toplanması aşamasında hayvanın bir şekilde dışkısının oraya bulaşmasından başlayabilecek bir şekilde su kaynaklı su validasyonu, fabrikanın su validasyonu yapılması lazım. Mesela listeria Avrupa'da, Amerika'da marulda çıkabiliyor. Neden? Çünkü suda bulaşmış bir şekilde ve kirli suyla siz eğer bir yetiştirme yaparsanız, yetiştirme yaptığınız marulda, sebzede vesairede de çıkabiliyor. O yüzden bunlar karşımıza çıkabiliyor. Sadece işte listeria, brucella ve diğer patojen mikroorganizmalar, yani bizi hasta eden mikroplar, ilkokul kelimesiyle söylememiz gerekirse, bunun esasında devamlı çevremizde var. Biz gıda uzmanlarının, sağlıkçıların devamlı ellerinizi yıkayın, topraklı bir şeylerle uğraştığınızda mutlaka çok iyi yıkayın, buzdolabına o şekilde almayın, efendime söyleyeyim, pastörizasyona dikkat edin, mutlaka pastörize edilmiş sütten, pastörize edilmiş şekilde işte sosları vesaireleri kullanın demenizin altında bu koskoca mikrobiyolojik bir bütünlüğün, bir mikrop bütünlüğünün karşısında aciz olmamızdan kaynaklı. Bunları ancak hijyen açısından iyi şekilde kendimizi silahlandırarak kurtarabiliriz. Burada dediğim gibi fabrikanın süt kabulünden de sorun çıkmış olabilir. Tankların yıkandığı sudaki bir kanalizasyon bulaşmasından kaynaklı bir şey de olmuş olabilir. Sonrasında üretimde kaynaklanan bir çapraz bulaşmadan bile söz konusu olabilir. Birçok şey var. Buna kritik kontrol noktaları tehlike analizi diyoruz zaten. Bizim hani gıdanın mühendisliği mi olur diye tartışılmasında, işte gıdanın mühendisliği bu tip şeyler ortaya çıkmasın diye açıkçası var. Ama dediğim gibi evimizde kendimiz de bir şeyleri ıspanak yıkarken, aldığımız marulu, rokayı güzelce yıkarken, oradaki topraktan kurtarmaya çalışırken de listeriyadan kurtarmaya çalışıyoruz esasında mesela gene. Listeria özelinde en sondan başlayalım. Koku tat için çok hızlı ya da işte şişmiş ambalaj vesaireden çok genel olarak bir duyularınıza güvenin demeyi tercih ediyorum ben. Tam olarak evet bu listeria, yani bir küf gibi görebilmesi söz konusu olmuyor ama onunla beraber bunlar bir de indikatör mikroorganizmalar. Onun dışında başka patojenlerin de orada çoğalmış olması söz konusu olabiliyor. Orada da işte bir tatta, kokuda, ambalaj şişkinliğinde vesaire bir şeyler söz konusu olabiliyor açıkçası. Ama başa dönersek zincirin hangi noktası zayıfsa, zincir o kadar sağlam ya, o yüzden minicik bir noktadan bile bir bulaşma söz konusuysa ya da bir ihmalkarlık söz konusuysa, mikroorganizmalar logaritmik büyürler, üstü bir şekilde büyürler ve çok kısa zamanda sayıları acayip katlanarak artabilir. O yüzden her bir noktanın, yani özellikle Türkiye bu anlamda ciddi anlamda ihracatçı, soslarımız konusunda, konservelerimiz konusunda, süt ürünlerimizi inşallah kendimizi daha fazla ispatlarsak, böyle şeyler yaşamamaya başlarsak inşallah, süt ürünlerimiz konusunda da, hayvansal ürünlerimiz konusunda da daha fazla ihracatçı konumuna geçeceğiz diye umut ediyorum. Böyle şeylerin olması konunun ne kadar hassas olduğunu da gösteriyor, doğruyu söylemek gerekirse. Ama dediğim gibi Bu gibi sektörlerde, hayvansal ürünlerin olduğu sektörlerde konserve, dondurulmuş ürünler gibi taze meyve sebzelerin, hayvansal ürünlerin işlendiği sektörlerde her bir nokta son derece önemli. Mal kabulden hatta işte zehirlenme anlamında, mikroorganizma anlamında değil belki ama tarım ilaçlarını da çok bu sıralarda konuşuyoruz biliyorsunuz. Tarım ilaçları anlamında ta iş... Tarladaki hasattan başlıyor. Belki de tohumu kontrollü çiftçilikle, anlaşmalı çiftçilikle bu işi çözen mesela çok fazla firma var. Özellikle sos ve konserve firması, dondurulmuş ürünler konusunda. Oradaki daha tarladaki ilk ekilme zamanından itibaren doğru ürünü doğru zamanda doğru şekilde ekmek ve ilaçlamak, hayvana ona göre yem vermek, anlaşmalı bir şekilde yetiştirmelerini sağlamak, sütü temiz bir şekilde almaktan, işlediğiniz yerdeki işte su validasyonundan, elemanın, ekipmanın hijyenine kadar, ondan sonra da zaten ambalajlandıktan sonra da bütün her biri kritik kontrol noktası olarak geçiyor. Bunların hepsinin çok düzgün bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Zaten bu konuda sadece gıda mühendisleri çalışmıyor, veteriner hekimler çalışıyor, ziraat mühendisleri çalışıyor, kimyagerler, biyologlar, yani işin mikrobiyolojisini bilen, gıda hijyenini, hayvan hijyenini bilen insanlar çalışması gerekiyor ve bir kooperasyon işinin çalışılması gerekiyor açıkçası. Geçen Haziran başında Gıda Güvenliği Günü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü'de bütün dünyadaki sağlık ve gıda uzmanlarını, halk sağlığı uzmanlarını bir araya getirerek bunun eğitimini de verdi, bunun konuşmasını da yaptı Gıda Güvenliği Günü'nde. Çünkü şöyle

0: yaşadığınızda bu bir bulantı olabilir, kusma olabilir, bir istifra ya da bir bağırsaktan boşaltma söz konusu olabilir, ateş vesaire için konuşmuyorum. İçinde bulunduğunuz durumun dışında bir şey olduğunda hastaneye başvurmanız gerekiyor. Ne yazık ki listeria dediğimiz gibi buzdolabı ortamında da üremeye devam edebiliyor ve vücuda alındıktan sonra da kuluçka süresi de uzun sürebiliyor. O anlamda insanların dikkatli olması, korktukları zaman doktora başvurmalarını naçizane tavsiye ediyorum.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu. Sıcaklık biraz daha artıyor. İstanbul az bulutlu 32, Ankara 30, İzmir 37, Bursa 33 derece. Çarşamba Cuma arasında Poyraz İstanbul'da şiddetli, İzmir'de ise fırtına hızında esecek. Antalya'da bu haftada hava kuru, sıcaklık gölgede 41 derece. Marmara'da Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Edirne 36, Kocaeli 32, Çanakkale 37 derece. Sonraki günlerde rüzgar kuvvetleniyor. İç Anadolu güneşli, sıcaklık çoğu noktada 30-31 derece. Ege'de sıcaklık hızla yükseliyor. Ancak çarşamba cuma arasında şiddetli ve fırtına hızına çıkacak rüzgar serinlik de sağlayacak. Manisa ve Denizli 38, Muğla 37 derece. Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor. Adana 38, Mersin 36, Kahramanmaraş 41 derece. Karadeniz'de hava çoğu yerde az bulutlu. Sıcaklık 27-30 derece aralığında. Çarşamba Doğu Karadeniz yağışlı. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 41, Gaziantep 39 dereceye yükseliyor. Hava durumu.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Birkaç anlamı birden olan sözcüklerimiz az buz değil sevgili dinleyiciler. Bunlardan biri de huzur. En yaygın anlamı iç rahatlığı, halinden memnun olup gönlünde rahatlık duyma, kendini rahat ve memnun hissetme durumu. Son günlerine kadar bu evde huzur içinde yaşadılar. Evet, huzuru derken olduğu gibi ünlüyle başlayan bir ek aldığında ya da az önceki örnekte olduğu gibi ardından gelen sözcük ünlüyle başlıyorsa ikinci U sesi uzun olacak. Huzur içinde. Sonraki en fazla rastlanan anlamı önemli bir makamın veya kişinin var olduğu, bulunduğu yer. O makam veya şahsın önü, katı, yanı. Korkuyordu. Başkanın huzuruna çıkmak istemiyordu. Artık benimle mahkeme huzurunda hesaplaşacakmış. Sonra bir yerde bulunma. Huzurumdan rahatsız olduklarını hissediyordum. Ve de eskiden padişah katı. Artık padişahın huzuruna çıkma zamanı gelmişti. Şimdi de çeşitli deyimlerdeki huzura bakalım. Huzur vermek, gönül rahatlığı, dirlik vermek, dinlendirmek. Bu müzik bana huzur verdi. Huzur vermemek. Rahat bırakmamak, durmadan rahatını kaçırmak. Bir rahat huzur vermedin şu örgümü bitireyim. Huzurunu kaçırmak ya da bozmak. Tedirgin, rahatsız etmek. O içeri girince toplantıdaki herkesin huzuru kaçtı. Huzur-ı kalp, gönül rahatlığı. Artık huzur-ı kalp içinde işini sürdürebilirdi. Sonra hakkı huzur var. Bir toplantıda bulunma karşılığı alınan para. Oturum ücreti, huzur hakkı ve kimilerinin özlemle beklediği, kimilerinin huzurunu kaçıran huzur evi var. Yaşlı ve genellikle kimsesiz insanların yaşayıp bakıldığı yer, yaşlılar yurdu. Ömrünüzün huzur dolu olması dileğimizle iyi günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Radyo. Saat